0: Onlar ifsad olan sünneti mesnâ ederler, ortadan kaldırılan sünneti ihya ederler. Öyleyse görüyorsunuz ki faydasız ilim iblis tarafından tatbikata sokulmuştur. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanlar hangi ilmin sahibi olurlarsa olsunlar, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa faydasız bir ilmin sahipleridirler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an okumak, ibadet yapmak, Allah'a inanmak, peygamberimize inanmak,
3: abdest, namaz, dua,
4: Allah'ın yani Allah'tan geldiğimize inanmak.
1: Peki yaşarken Allah'a ulaşabilir miyiz sizce?
2: Neden olmasın ki? Yeter ki sen ona inan, güven, yani sev, ne bileyim açıl, yalvar, dua et, sabaha kadar uğraş ki neden olmasın kızım?
5: Yaşarken ulaşıp her an yanımızda zaten tabii ki ulaşıyoruz. Bana göre en çok duayla. Ağzımızda her an dua eksik olmuyor. O zaman ne yapıyoruz? Allah'a sığınıyoruz.
4: Yaşarken de öldükten sonra da Allah'a ulaşalım ki Allah'ın kulu olalım yani.
1: Peki ondan ona dost olmayı da istiyor musunuz?
2: Çok, çok, çok istiyoruz ki.
5: İstemez olur muyuz? Aynen, ben onların eteklerine sığınmak isterdim tabii ki de. Ama işte bu devirde zor. Onları bulabilmek, onlara sığınabilmek. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi yetişebildiğimiz kadar yani.
4: Onların mertebesine tabii ki ulaşamayız da. Ama onların yaşantısından biz de örnekler alırsa inşallah onların yolundan gideriz.
6: Ben de isteyelim inşallah.
5: İnşallah isteyelim tabii ki de. Allah'ım seni çok seviyor. Canımdan da çok seviyorum.
2: Allah'ım seni çok çok çok seviyorum. Ben senin dostun, Elviyan olmak istiyorum Allah'ım. Sen büyüksün, sen bizlere yardım et. Sen her şeyi bilen, gören sensin Allah'ım.
0: Misafir yaşarken de öldükten sonra da Allah'a ulaşalım ki Allah'ın kulu olalım. Allah'ın kulu olmak için Allah'a ulaşma kavramının önemi nedir? Başlangıç noktasında bütün insanlar şeytanın kulu durumunda. Ve o şeytanın kullarına Allah'ın katından davetçiler geliyor. Taizül müştesiz ve şeytan birbirinize düşman olarak yer üzere inin. Bendense hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalma şakirlerden olmaz. Başlangıçta herkes delalette ve hidayetçiyle hidayetle geliyorlar. Hidayeti dileyen kişi delalette kalmıyor, kurtuluyor. Şakirlerden de olmuyor. Birinci kat cennetin sahibi oluyor. Öyleyse Allah'ın kulu olmak için Allah'a ulaşmak kararının önemi, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah'ın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Yaratılış gayemiz ne? Zariyat 56 وَمَا خَلَقْنَا الْجِنِّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinlere başka bir şey için değil, zahmet olsun diye yarattık. Rum 31'de Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Yaratılışa baktığımız zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu 7 safa kul olmak var. Allah'a kul olmanın ölçüsünü verirken Allah-u Teala şeytana kul olmaktan içtinab edip Allah'a kul olmaktır diyor. Ölçü budur. Ne zaman bir insan şeytana kul olmaktan içtinab etmeye, Allah'a kul olmaya başlar, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde birinci kulluk Allah'a yönelerek Allah'a kul olmak şeklinde ifade ediliyor. Ve 18. ayet-i kerimesinde de onların hidayete erenler olduğunu, yani bu kulların ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğunu ifade ediyor. Zariyat 56 وَمَا خَلَقْنَا الْجِنِّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun yarattık. Burada da 7 safa kul olmak söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa kul olmak, 12 tane insanla Allah'ın tayin etmişlerine tabi 2. safa kul olmak, ruhun Allah'a teslimi 3. safa kul olmak, fizik ucunun Allah'a teslimi 4. safa kul olmak, nefsinin Allah'a teslimi 5. safa kul olmak, İhlasa ulaşmak 6. safa kul olmak ve iradenin teslimi 7. safa kul olmak şeklinde Kur'an'da ayetlerde yer almış durumda. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların faydası ilimden kurtulabilmeleri için her devirde Allah'ın hakikat

0: ki bu zamanda da vardır. Vardır, inanıyorum çünkü. Çünkü onların şeyiyle, dualarıyla yaşıyoruz.
1: Var olmaz olur mu? Var ama bulabilmek önemli.
2: Nasıl bulabiliriz?
1: Vallahi onu da işte bilmiyorum. Allah yolumuza çıkartıyor bir şekil. Yani tarikatlar var. Tabii hani güvenebildiğimiz herkes değil. Onlar hakikaten ben rüyamda da gördüm mesela.
0: Vallahi onları nasıl bulabiliriz? İşte yaşantımızla bulabiliriz. Güzel niyetinle bulabiliriz. Değil mi? Hayır hasanetini bulabiliriz.
3: Dua ederek, yalvarak, okuyarak.
2: Siz de bir mürşide tabi olmak, ondan ilim almak ister miydiniz?
0: Vallahi keşke o imkanlarım olsa. Evet, şimdi hayat şartları değişti. Herkes bir dünya telaşı koşturuyoruz, çoluk çocuk. Ama işte ona bir zaman ayırmak, o da güzel bir niyetine oluyor. O da nasip takdir. Rabbim istemişse gideriz tabii.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Misafirimiz mürşide ulaşmak konusunda o da bir nasip ve takdir. Rabbim istemişse gideriz. Bir mürşide ulaşmak Allah'ın takdirinde midir? Allah'ın yoluna girişte kişinin iradesinin talebiyle gerçekleşiyor. Kalben ulaşmayı dileyen kişi, ondan sonrası o kişinin kalbine Allah mürşid sevgisini veriyor ve mürşidi Allah ona gösteriyor. Bütün insanların irşada ulaşması Allah'ın farz emridir. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَعَلَى اللّٰهِ قَسْتَ سَبِيلِ مِنْ هَجَّائِرِ Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Maide 35'te يَا يَوَلَّذ۪ينَ آمِنُوا اِتَقُوا اللّٰهُ وَاَبْتَقُوا لِي وَسِيلَةَ Takva sahibinin ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Haccet namazı kılarak Bakara 45-46 وَسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ اَنَّ عَلَى كَبِيرَةٍ اِلٰى الْخَاشِعِينَ Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyeniz zordur ama şu sahipler için değil. İnşaatın gerçekleşebilmesi mutlaka mürşide ulaşmaktan geçer. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması gene mürşide ulaşmaktan geçer. Nefs tezkiyesinin önce mutlaka mürşide ulaşmayı gerektirir. Huşu sahiplerine Allah'ın bir sözü var. Haccet namazı kıldıkları takdirde mutlaka mürşidini göreceklerdir. Hepimize müyesser olsun dileriz. Neyi? Haccet namazını kılanlara Allah'ın mürşid göstermesini. Allah-u Teala mutlaka verdiği sözü tutar ve yerine getirir. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi o mürşidin elinin öpülmesi istikametinde kendine düşeni yapar. Tövbe eder. Ve tövbe ile ruh vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehennem, bir tanesi hariç. O fırkayı niyacı kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öğreten olarak sahabede öğrenenler olarak sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah Resulü de sahabenin kendisine tabi olmasıyla sırat-ı müstakim üzerinde. Yani Allah Resulü Allah'a davet ediyor ve sahabe de o davetçiye tabi oluyor. İkisi de sırat-ı müstakimde. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Alimran suresinin 7. ayetinde rusuf sahipleri olarak bahsedilen insanlar kimlerdir? Açıklar mısınız? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum.
4: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah hepinizden razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde rusul sahipleri olarak bahsedilen insanlar kimlerdir? Dinde rusul sahipleri gerçekten çok derin bir fıkıh ilmi sahibi olan ama aslında dinin temelin esaslarını bilmeyen insanlar. Bunlar ilimde rusul sahipleri ama kurtuluşa ulaştıracak olan temel

0: ilimden de yoksunlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim meallerinde çıkarmışlar ama doğruları hep saklayarak insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı yok etmişler. Mürşide ulaşmayı kesinlikle reddediyorlar. O zaman bunun aksini iddia edenler insanlarla onlar arasında nifak isteyenler olarak görünüyor. Gerçekten de Kur'an'ın muhatabı olan insan kalp yapısı itibariyle Âl-i İmrân 7'de 3 gruptan oluşuyor. Kalbinde zevk olanlar, kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar ve ilimde rüsuh sahibi olanlar. Onlar da delalette bir tek kurtuluşta olan ulul elbab. Kur'an-ı Kerim mukayyem müteşabih ayetlerden oluşuyor. Kalbinde zey olanlar müteşabih ayetlere farklı yorum getirerek, yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitneye sebep oluyor. Ama rüsuh sahipleri de tezekkür edemezler. Sadece derler ki mukayyem müteşabih ayetler Allah'tandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. Tezekkür etme yetkisi ulul elbaba verilmiştir. Çünkü neden? Müteşabih ayetleri sadece Allah biliyorsa o zaman Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenmiş olacağız? Müteşabih ayetleri Allah'tan öğrenen ulul elbaptan öğrenebiliriz. Çünkü kalbinde zevk olanlardan öğrenemeyiz. İlimde rüsuh sahibi olanlardan da öğrenemeyiz. Onlar da tezekkür yetkisine sahip değil. Sadece ulul elbaptan. Ulul elbab bilir mi? Tezekkür etme yetkisine sahip ulul elbab bilir mi? Bilmez. Ama ilmi ve rahmeti her şey kuşatan Allah Teala'dan sorma yetkisine, tezekkür etme yetkisine sahip. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak faydalı ilmi daha üst boyutta öğrenebilmemiz için Allah'ı çok zikretmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Bak, la ilahe illallah diyeni diyor cennete koyarım. Yeter ki sen diyor zikret, tevhidini çek ya da ibadet ya namazını kıl.
3: Zarara uğrayacaksan uğramıyorsun. La havle ve la kuvvet illa billahi lazim. Bu yolumuzu aydınlatmak.
4: Ya Allah'ı zikretmeden zaten hayat olmaz yani. Günde 5 vakit zaten namaza duruyoruz. Allah'ı zikrediyoruz her vakitinde, her rekatında.
1: Peki siz zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
2: Çok mutlu oluyorum. Huzur duyuyorum. Çok huzurlu oluyorum. O gün yani o kadar her şeyim rast gidiyor. Her işim de rast geliyor. Yani huzurla yapıyorum o gün. Eğer o gün dolu dolu yaşadıysam.
4: Ya insanın içinde bir hoşluk oluyor. Düşünsene yani bir namaza duruyorum Allah'la konuşuyor. Şurada iki insan bir araya geldi. Bak konuşurken insan bir heyecanlanıyor. Allah'ınla konuşurken nasıl hissedilir?
3: O gün yaptığım zaman, yola çıktığım zaman bir kazaya uğramayacağım diye düşünüyorum.
1: Başımıza gelen sıkıntılarda yine biz zikrediyorsak bunları nasıl karşılarız?
4: Ya imanın şartlarından birisi hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak değil mi? Hayır da Allah'tan geldiğine göre şer de ondan geliyor. Rabbim yani verdiğinin karşılığında illa ki onun bir çıkış yolunu da vermiştir.
2: Bir takım imtihanlardan geçiyorsak kızım bazı şeyleri de görmemiz gerekiyor. Görüyoruz yani. O belalar, musibetler diyor ki Rabbim kulun gözünü açsın diye bir takım musibetleri veriyor.
0: Misafirimiz hayır Allah'tan geldiğine göre şer de Allah'tan geliyor. Hayır şer de Allah'tan mıdır? Hayır. 7 tane ayet-i kerime hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Allah-u Teala şerre müsaade ediyor, zulme müsaade ediyor ama asla zulümden münezzeh ve şer Allah'tan değil. Allah'a göre derecat kazandıran olaylar hayırdır, derecat kaybettiren olaylar şerdir. Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir olay sebebiyle derecat kazanabiliriz ama şer Allah'tan olamaz, şer bizim nefsimizden kaynaklanır. Kader sebebiyle kimse derecat kaybetmez. Allah-u Teala o kişiye kader unsurları itibariyle ne yaparsa yapsın, o kişiyi mükafatlandırırsa da, o kişiyi cezalandırırsa da netice değişmez. O kişi Allah-u Teala kendisine bir güzel ihsanda bulundu diye derecet kaybetmez. Allah onu cezalandırdı diye gene derecet kaybetmez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem hocam. Zahiri ilimle mücehhez olan kişilere irfan sahibi dememiz doğru olur mu? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Zahiri ilimle mücehhez olan kişilere irfan sahibi dememiz doğru olur mu? Hayır. Zahiri ilmin sahibi olan mesela bir matematikçi, bir fizikçi, bir kimyacı hiçbir zaman irfan sahibi değildir. İrfanın sahibi olabilmek için fiziğin ötesine geçebilmek asıldır. İrfan standartlarını bunu kendilerine ait olan bir ilimle hiçbir zaman gerçekleştiremezler. İlmin sahipleri zülmani ilmin de sahipleri olabilirler. Rabbani ilmin de sahip olabilirler ama irfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Dünya mutluluğun başlangıcı ve sonuna ulaşması ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. Bütün müşrikler irfanın sahibidirler. Yunus diyor ki, sevmu salat hacu zekat esan maki biter zahit işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan olmayınca insan-ı kamil olmamız söz konusu değil. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Günlük yaşantımızda nefsimize karşı riyazet ve mücadeleyi nasıl uygulayabiliriz? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin 19 afeti var ve bu afetin talepleri söz konusu. Yani şeytan da bu afetlere tesir etmek suretiyle fuhşiyatı emrediyor. İşte bu nefsin talepleri, istikametteki talepleri biz kendimize yasaklarsak, ona vermesek, helal dairesinde olsa da bile ona vermesek bu riyazeti, ama Allah-u Teala'nın da bir farz emirleri var. Şeytan da bunu inkar ediyor. Öyle olmasına rağmen bunu fazlasıyla kendimize tatbik ettiğimiz zaman, nefsi istemezse mesela, sabah uykudan uyanıp sabah namazını kılmak istemez. Kırmak istememesine rağmen biz bunu nefsimize zorla yaptırarak kat be kat o namazı kılarsak mücadeleyi tercih etmiş oluruz. Allah razı olsun. Yozgat'tan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanlar müşritten himmet istemek şirktir diyorlar. Himmet nedir? Şirk midir? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Tam tersi, himmeti Allah-u Teala emrediyor. İşte ayet Nisa suresinin 4 tane ayet-i kerime. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler Resul'e gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. O zaman görüyorsunuz ki Resul'ün bu yardımını Allah-u Teala şefaat diyor. Ama bu veli mürşid için himmettir. Yani mürşidin duasıdır. Yetmez. Mümtehin 12'de ey Nebi, Allah'a hiçbir şey ortak koşmak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, eller ayakları iftira uydurmak, iş konusunda sana asi olmak üzere sana tabi olmak için geldikleri zaman onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Resul ne yapıyor? Onlar için mağfiret diliyor. Ve böylece şefaat olayı gerçekleşiyor. Furkan 70'te aynı şey söz konusu. Öyleyse bazı insanla mürşitten himmet istemek şirktir diye değil, tam tersi ayetlerde bunu Allah-u Teala bize nasihat ederek söylüyor. Biz Resullerimizi insanlara itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için Allah'tan mağfiret dileseydi. Orada görüyoruz, biz mürşitten değil. Biz kimden istiyoruz? Allah'tan istiyoruz. Resul'e de diyoruz ki bizim için sen de Allah'tan mağfiret dile. O da bizim için Allah'tan mağfiret diliyor. Biz Allah'tan mağfiret diliyoruz. Resul de bizim için mağfiret diliyor. Her iki tarafın tövbesini kabul etmek suretiyle şefaat olayı gerçekleşiyor. Bu Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Allah razı olsun. Müştan bir kardeşim, müterim hocam. Tövbe edip el öpen kişi görevlerini yerine getirmezse durumu nedir, açıklayabilir misiniz? Tövbe edip el öpen kişi görevlerini yerine getirmezse. Sevgili kardeşim, tövbe edip el öpen kişi görevini yerine getirmeyen kalben bulaşmayı dinlememiştir. O sadece Hucurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinden bahsedilen Araplar gibi biz de mümin olduk. Allah-u Teala da kalplerine bakıyor. Hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Kalbinizin içine iman girmedi. Yani siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ulaşmayı dilemedikleri için Allah-u Teala zikri, namazı, mürşidi, bu tip yerine getirmesi gereken görevlerin vasıta emirine yerine getirmiyor. Halbuki kalpten ulaşmayı dileyip de Allah rahmet esması yetecelseydi bunu Allah-u Teala ona sevdirirdi. O zaman dilememiş ki Allah-u Teala bu işlemi onun üzerinde vücuda getirmiyor. Ankara'da bir kardeşim muhterem hocam, BBC'nin bir tek Resul kelimesini muhtevasından uzaklaştırmakla insanlarla Allah'ın kitabı arasında bağ kökünden söküp attığını, insanların Allah'ın teslim dini yaşamalarını, Allah'a teslim olma imkanı ve ihtimalini ortadan kaldırdığını söyleyebilir miyiz? Evet. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de öyle buyuruyor. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Öyleyse ne olması lazım? Kin ve nefretin yerine sevgi alması lazım. Bu sevgi de mürşid sevgisi. Eğer bu yoksa tamamen o kişinin Allah'ın kitabıyla arasındaki bağ tamamen kopuyor. Çünkü ayetlere baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Bakara 129 o Resul size ayetleri tilavet ediyor. O zaman o kişi için Resul devrede yoksa bunların hiçbirisi yok. Yani Kur'an yok. Bakın birinci görev o ayetleri tilavet ediyor. İkinci görev nefs eskiyesi, üçüncü görev kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi. Resulü devreden çıkarttığın zaman bunlar yok. Bakara 151 Resul devreden çıkarsa bunlar yok. Alman 164 Resul devreden çıkarsa bunlar yok. Cuma 2 Resul devreden bunlar yok. O zaman yani Kur'an yok. Resul devreden çıktığı zaman Kur'an yok ve böylece Kur'an rafa kaldırmış oluyor. Onun için Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Bu Kur'an mezarlarda okumak için indirilmedi. Kur'an fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Ve doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam. Öyleyse Resulü dil tatbikatından çıkartınca artık Kur'an da yok. Resul varsa Kur'an var. Nitekim ilmin insanlardan alındığı zamandır diye Allah Resulü beyan ederken sahabeden bir tanesi, biz çocuklarımıza, eşlerimize Kur'an'ı öğretiyoruz. Allah gelip evredeki Kur'an'ı toplatıp götürecek mi? Allah Resulü diyor ki şu anda Yahudilerin de Tevrat var, Hristiyan'ın İncil var. Onlar ne işine yarıyor? Neden? Çünkü orada da iblis devreye girmiş ve Resul kavramını din tatbikatından çıkartmıştır. Resul kavramı din tatbikatından çıkınca, vahiy kavramı din tatbikatından çıkınca o zaman o kitapların o insanlara bir faydası kalmıyor. Ayetler bunu söylüyor. Samsun'dan bir kardeşim muhterem hocam, sahabenin yaşadığı İslam ile günümüzde yaşayan İslam arasında fark nedir, açıklar mısınız? Sahabe 7 safayı yaşadı. Hemen bakalım. Zümer 17'yi göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Günümüz İslam tatbikatında bu yok. Sahabenin hepsi 12 tane insanla mürşitlerin asıl olan Nebire Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e Mümtehine 12'yi göre biat edip tabi oldular. Günümüz İslam tatbikatında bu yok. Sahabenin hepsi ruhlarını Rad 21'ye göre Allah'a ulaştırdılar. Vasıl oldular, ustası gerçekleştirdiler. Bugün bu yok. Sahabenin hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Alimden 20'ye göre Günümüz insan tatbikatında bu yok. Sahabenin hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Zümer 18'e göre günümüz insan tatbikatında bu yok. Sahabenin hepsi ihlasa ulaştılar. Günümüz insan tatbikatında bu yok. Sahabe irade teslimini gerçekleştirdi. İslam tatbikatında yok. Hedef emirlerin hepsini din tatbikatından çıkartmış. Gelelim 7 tane vasıta emre. 7 vasıta emirlerden bir tanesi, iki tanesini yine din tatbikatından çıkartmış. Vasıta emirlerden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, o yok. Vasıta emirlerden ikincisi tövbeyi gerçekleştirmek, bu da yok. Kala kala ne var? Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Daha doğrusu, evet, kelime-i şehadet. Bunlar yok. Belki kelime-i şehadet, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat, zikir günümüz İslam tatbikatına ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Geri kalanlar kurtuluşa ulaştırmıyor. Bursa'da bir kardeş Muhterem Hocam, ben duyduklarımı arkadaşlarıma anlatıyorum. Şöyle diyorlar, biz zaten ibadetlerimizi yapmakla, dinin gereğini yerine getirmekle Allah'a ulaşmaya dilemiş oluyoruz. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve delalette olanların da onlar için bir hidayetçi yok. Günümüz geleneksel din tatbikatı hidayetçi reddettiğine göre o zaman ne olmuş oluyor? Onlar öncesinden Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar ediyorlar. İşte Rum 8, secde 10. Kimdir Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar günümüzde de? 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan. Onlar için mürşit var, onlar da mürşidlerine ulaşıp tasavvuf muhtevası içerisinde Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıyla dünya ve ahiret mutluluğunu asıl nasıl elde edileceğini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ahiret mutluluğu zaten bir dilektir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına. Ama dünya mutluluğu yarısına sahip, dünya mutluluğu %100'e ulaşabilmesi daimi zikirle mümkündür. Kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşacak. Ulaşmayı kalben dileğini Allah mürşide ulaştırır mı? Evet. Ulaştırdığı an o zaman o kişi 7000 zikirle başlayacaktır. Ve gün be gün zikrini arttırarak 33.000 zikirle ermiş evliya, 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, muhsinlerden olmak ve 24 saat zikirle de ulelvab olan kullardan olarak nefsin teslimini gerçekleştirir. Daha sonra muhlislerden olur. Muhlislerden olduğu zaman artık şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Çünkü iblis herkesi saptıracağım dediği zaman Allah-u Teala muhlis kulları müstesna. Muhlis kullar Allah-u Teala'nın koruması altına giren kullardır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ta salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Nevşehir'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, Yunus Emre Hazretleri kusur görenindir buyurmuş. Şeyh Sadi Şirazi ise kendi kusurunuzun hamaliyken başkalarının kusurunu kınamayı buyurmuş. Bu sözleri şunda bizlere başkalarında kusur gördüğümüzde nasıl bir davranış içinde olmamız lazım geldiğini açıklar mısınız? Hemen zikre başlamamız lazım çünkü nefsin gözlükleriyle baktığımız zaman kusurlu görürüz. Ruhun gözlükleriyle baktığımız zaman daimi zikre ulaşan bir insan her şeyin merkezinde her şeyi çok güzel görür. Ama nefsin gözlükleriyle bakıldığı zaman birçok kusurlu şeyler görmeye başlar. İşte her iki Allah dostunda ifadesi gerçekten de kusur görenindir. Yani nefsin gözlükleriyle bakan kişi kusurlu görür ve o kusurun asıl sebebi kendi nefsidir. Ve henüz diyor kendi kusurunuzun hamaliyken yani nefsin varlığıyla henüz sende dururken daim müzikle ulaşmamışken başkalarının kusurunu kınamayın. Zaten İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde de iblis bile beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Nefs var olduğu süre içerisinde her türlü negativite bizden sadır olabilir. O zaman bu sözler dışında böyle bir durum söz konusu olduğu zaman hemen zikre sarılmalıyız. Çünkü zikir bizim kusurlarımızın azalmasını sağlar. Zikir Allah'ın katından gelen iki çift nur, rahmet, fazıl, rahmet, selavat. Rahmet taşıyıcı, fazıllar kalıcı ve selavat da bağlayıcı olarak devamlı kalbimizdeki kusurlu görmeyi sağlayan afetleri azaltır, azaltır, azaltır ve bir gün daimi zikirle bunlar sıfırlanır. Allah razı olsun. İkinci sual Azerbaycan'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Ağır hasta biri her namazdan sonra birlikte yapması gereken zikirleri her namaza bölerek tamamlasa olur mu? Açıklayabilir misiniz? Tabii sevgili kardeşlerim, yani bir dediğimiz şey en eftali tabii ki seher vaktinde ama onun dışında da günün diğer vakit zamanlarında da o zikri tamamlayabilir. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne zaman müsaitse. Örneğin vardiya usulü çalışan bir kardeşimiz tam o seher vaktinde normal aktif işindeyken böyle de bir dersi varsa o zaman bu hiç virt yapmayacak mı? Yapacak. Evine geldi uykudan sonra tekrar uyandığı zaman hangi zaman müsaitse Allah Teala o zaman da o dersin yapılmasını ister inşallah. Dolayısıyla bütün mesele Allah Teala'nın emirlerini en üst seviyede yerine getirebilmek. Allah'ın dizaynı bu inşallah. Kayseri'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, gravitasyon başladığında emr-i alemi ve karşı emr-i alemi kalacak buyurmuştunuz. Hud 106, 107, 108'de Allah dilediğinde orası da yok olacak buyurmuştunuz. Peki cennettekiler Allah'ın zatında yok olup orada sonsuz ışık, nur içinde Allah'ı zikretmeye devam mı edecek? Allah'ın zatında yok olanlar bir müddet sonra eğer devam ederlerse bekaya ulaşırlar ve huzur namazını düşünürseniz arkadan öne baktığınız zaman sol tarafta 4 metre güzellikte bekaya ulaşanların Allah'ın kendine vermiş olduğu bir taht var. En'am suresinin 126-127. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Hazâ sirâte rabbike müstakim. İşte bu varlıklar aleminden, bitiminden, yoklukta Allah'ın zatına ulaşana kadar olan bir kesimde yol var. Ve lehum darü selam yanda Rabbim. Onlar için Allah katında bir teslim yurdu var. İşte bu teslim yurdu görünen huzur namazında sol taraftadır yükseklikte. Ve bekaya ulaşan ruhlar sonsuza kadar burada oluyor inşallah. Sonsuz ışık nur içinde Allah'ı zikretmeye devam edecek mi? Elbette yani zaten olay bu şekilde. Sonsuz bir teslimiyet içerisinde bunlar ilelebet orada kalacaklardır. Kırıkkale'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, 11 yaşındayım. Daimi zikir nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizler için tayin ettiği hedefler var. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek, 12 tane insanla mürşide tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, bizi kudurla Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu 7 tane hedef emir. Ama bu 7 hedef emir 7 vasıta ile gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek vasıta emirler ama aynı zamanda hedef emirdir. Bu tamam. Ama 12 insanla tabi olmak vasıta emirler içerisinde müşriklerine tövbe etmek. Belki bu yazılabiliyor açıkça. Mürşid önünde tövbe etmek buraya yazılabilir. Daha açıklayıcı olur. Mürşid önünde tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek, zikir yapmak. Öte yandan hedef emirler açısından da mürşide tabi olmak. Hedef emirler açısından mürşide tabiyet, vasıta emirler açısından mürşide önünde tövbe. Tövbede o güne kadar işlediğimiz bütün günahların sevaba çevirmesi söz konusu. Ama tabiyette Allah-u Teala'nın bize verdiği 7 tane nimet söz konusu. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Kalbimize Allah-u Teala imanı yazıyor. Günahlarımızın sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terk ediyor. Salih amel işlemeye başlıyoruz. Fizik vücut şeytan okulamaktan kurtuluyor. İradenin güçlenmesi gerçekleşiyor. Bütün bunlar hepsi tahakkuk ediyor. Asıl olan zikirdir. Allah-u Teala birçok surenin başında her şeyi Allah'a tesbih ettiğini söylüyor. Tesbih nedir, zikir nedir? Tesbih gayri iradi varlıkların Allah'ın ismini külli iradeyle tekrar etmesi veya ilahi iradeye tekrar etmesidir. İlahi iradeyle tespite olanlar Allah'ın Resulleri, Nevi Resulleri, Veli Resulleridir. Külli iradeyle tespite olanlar Yedi Sabadır teslimi yaşayan Veli Mürşitlerdir. Tesbih kişinin zikir serbest iradesiyle Allah isminin tekrarına verilen addır zikir. Ama tesbih artık o kişi kendi iradesiyle yapmıyor. Külli irade kumandayı ele alıyor ve o kişi külli iradeye devamlı Allah'ın ismini tekrar ediyor. Kendi iradesiyle değil de külli iradeyle bu zikri yaptığı için Allah Teala buna tesbih diyor. Daimi zikir herkesin sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması halidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum hocam inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Isparta'dan Süleyman Başar. Hocam size bir sualim olacaktı. Çevremizdeki insanların mutsuzluğuna nasıl çare olabiliriz? Arz ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere de etkilemeyecek olursak, çevremizdeki insanların huzursuzluğuna nasıl çare olabiliriz? Sevgili kardeşlerim, iki tür insan bu dünyada yaşıyor. Bir, insanların kurtuluşuna vesile olmak. İki, onları mutlu etmek. Üç, mutlu bir toplumu oluşturmak üzere gayret göstermek. İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. O zaman çevremizdeki insanların huzursuzluğuna nasıl çare olabilir? Kimdir huzursuz insan, mutsuz insan? O slaytımızı gösterecek olursak, başlangıç noktasında nefsi emanede olan bir insan, nefsiyle ruh arasında bir kavga var. İnsanlar neden mutsuz? Evet, şimdi şu anda insan neden mutsuz? Nefsle ruh arasında kavga var görüyorsunuz. Başlangıç noktasında. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ruhta da 19 tane haset var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasaklar işlemiyor. Nefs de bunun tam tersi, Allah'ın emrine isyan ediyor, yasaklar işliyor. Ama ruh tekamülün en üst noktasına bulunması hasebiyle değişmesi söz konusu değil. Değişmesi gereken nefsimiz. Şimdi böyle bir insan toplum içinde olursa ne olur? Nefsinde 19 afet varsa çevredeki herkes de kavga halindedir. Çünkü iç dünyasında zaten kavga halindedir. Dış dünyasında da başka insanlarla kavga halinde. Allah ile ilişkilerinde de yine Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasaklar işleyen bir yapıda. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, ki bu dilek Allah'ın garantisine gerçekleşiyor, o zaman Allah-u Teala kalbi talibi olan bu kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor ve nefse ruh arasında %51 oranında bir uzlaşma sağlanıyor. Kişinin fizik vücuduyla diğer toplumun bireyleri arasında %51 oranında uzlaşma yine gerçekleşiyor. Allah'la ilişkilerinde Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan işlerin işlenmemesi %51 oranında gerçekleşiyor. Ama fizik vücut teslimini yaptığı zaman, o zaman fizik vücut tesliminde fizik vücut %81 oranında, nefsin manevi kalbinde nur var. %81 oranında kişi sahip olduklarını insanlarla paylaşıyor ve Allah'ın emirlerine %81 oranında itaat edilir, teslim oluyor. Ama daimi zikre ulaştığı zaman, daimi zikirde nefs de ikinci bir ruh oluyor. %100 kavgasız, gürültüsüz, sırrı sükûne ulaşan bu insan, toplum içindeki diğer bütün bireylerle bir yardımlaşma içine giriyor ve Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemez oluyor. %51 oranında ruhun teslimi, %80 oranında fizik vücut teslimi, %100 oranında nefsin teslimiyle en güzele ulaşıyor o kişi. İnşallah Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, her seçimden nereye dikkat etmeyiz? Nasibimiz, biz onu geri çevirsek de bize gelir mi? Nasip kişinin müktesebatına bağlı. Bir kader var, bir de niyet ve nasip var. Kaderde bizim irademizin dahili yok. Dışımızdaki hangi insandan gelirse gelsin veya külli irade veya ilahi iradeden gelirse gelsin, ya bize bir fayda sağlayabilir ya bir hayır. Ama kader sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değil. Eş seçimi de kaderdir. Kader, müsaadeli kader. Evet, tamam. Müsaadeli kader. Yani bir nevi kişinin iradesi de söz konusu ama mesela evlilikte olmasın, şöyle olsun. Aile içerisinde veya başka bir misal verelim. Aynı sınıfta iki öğrenci arkadaşken herhangi bir olay sebebiyle birisi diğerine tokat atıyor. A, B'ye tokat atıyor. A kendi iradesini yanlış kullanıyor. Derecet kaybediyor. B de zulme uğradığı için derecet kazanıyor. Ve bu olay bir kader. Çünkü kişinin, B'nin cüz'ü iradesi söz konusu değil. İradesi olmayan bir noktada dıştan gelen bir tesirle bir dayak yiyor. O derecet kaybediyor. Derecet kaybeden kişinin kaybettiği derecatı mazlum kazanıyor. Şimdi aynı şeyi evlilik noktasına getirelim. Evlilik noktasında da yine kader var. Ani iradesi istiyor ama benim belki bundan haberi yok. Fakat o da evet diyor. Veya A istiyor, B hayır diyor. Fakat bu sefer aile fertleri evet diyor. Seçimde hangi kriterler olması lazım? Peygamber Efendimiz bir hanım ya malı için, ya soyu için, ya güzelliği için veya dini için. Ya Resulullah hangisini tercih edelim? Kriter olarak dini için buyuruyor. Kadın dört sebepten biri için alınır. Malı, soyu, güzelliği ve imanı için, yani dini için. Sen imanlı olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin. Öyleyse buradaki kriter kişinin dini için bunu yapması. Nitekim Bakara suresinin 221. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Müşrik Allah'a ortak koşan kadınları onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir hanımı nikahlamayın. Mümin bir cariye, Allah'a ulaşmayı dileyen bir cariye, müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınız da müşrik erkeklerle onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik olan bir kadınla hoşlansanız bile elbette daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor. İnsanlara, yani şirk içinde olanlar sizi ateşe davet ediyor. Allah Teala ise sizi cennete ve mağfirete davet ediyor. Ayetlerini böyle açıklıyor ki bunu bir tezekkür ederseniz. Kadınlarla yalnız güzellikleri için evlenmeyiniz olur ki güzellikleri ahlakça düşmelerine neden olur. Onlarla yalnız malları için de evlenmeyin. Çünkü malları da azgınlıklarına yol açabilir. Onları imanlarından ötürü nikahlayın. Öyleyse evlilikte kriter seçimde dikkat edilmesi gereken iman, niyet ve nasip. Şimdi etmeli. Nasibimiz, biz onu geri çevirsek de bize gelir mi? Niyet ve nasip içinde kişinin muktesebatı önemli. O güne kadar ki Allah katındaki liyakati neyse, hani ölen bir insana üç şey takip ediyor. Birisi ailesi, diğeri de malı, üçüncüsü de ameli. İkisi geri döner. Bir tanesi devam eden, işte o devam eden ameli. Öyleyse nerede olursak olalım nasibimiz amelimize göre tayin ediyor. İnşallah. İkinci sual, evlilikte maddiyata önem verilmeli mi? İşte hayır, yani kadınlarla yalnız güzellikleri için vermeyin. Olur ki güzellik ahlakça düşmeler neden olur? Güzellik. Onlarla yalnız malları için de evlenmeyin. Çünkü malların da azgınlıklarına yol açabilir. Onları imanlarından dolayı nikah edin. Ama şöyle bir şey var. Birisi de hem güzeldir, hem zengindir, hem de imanlı birisidir. O zaman nurun ala nur. Güzeldir, zengindir, ben evlenmeyeceğim. O da doğru değil. Yani asıl kriter imandır, ahlaktır, dindir. Ayet-i Kerime'nin gereği olarak. İnşallah. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Malik bin Dinar, kim dünya ile evlenmek isterse, dünya o kişiden mehir olarak dinini ister. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet, dünya ile evlenmek isteyen, yani dünyayı önüne geçiren kişi. Dünyayı ahiretin önüne geçiren kişidir. Kim dünya ile evlenmek isterse, o dünya o kişiden mehir olarak dinini ister. Yani ahiretini. Öyleyse dünyası için ahiretini terk eden her ikisini birden kaybeder. Ama ahireti için dünyasını terk eden her ikisini birden kazanır. Çünkü 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse veririz ama ahirete nasibi yok. O slayta bakacak olursak o zaman ahiret için dünyayı terk eden, yani Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Öyleyse niyeti dünya olan ikisini birden kaybeder, niyeti ahiret olan ikisini birden kazanır. O zaman ne olması lazım? Dünya ahiretin tarlasıdır. Ahirette kişinin niyet etmesi, ahiret kazancını öne geçirmesi gerekir inşallah. Allah razı olsun. Kocaeli'den bir kardeşim Muhterem Hocam, bir sohbetinizde hastalıklar imtihandır. Sabrederseniz imtihanı geçersiniz buyurmuştunuz. Sabrettiğimiz zaman hastalık da geçer mi, açıklar mısınız? Tabii yani onun tesirini sizin üzerinizden kaldıracak olan Allah'tır. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını düşünün. En üst seviyedeki hastalığa düşer olmasına rağmen Allah-u Teala sabredilmesi hasebiyle o hastalık o kişiye negatif istikamete tesir etmiyor Eyüp Aleyhisselam'a. Öyleyse bütün mesele ne olursak olalım Allah'ın yardımı söz konusu. Bütün imtihanları ancak Allah'ın yardımıyla geçeriz. Evet, gerçekten de sağlıkla ilgili imtihanlar ağırdır. Hastalıklar zordur ama sabredersek Allah her şeye kadirdir. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Zebur'da Mezmurlar 119-164'te doğru hükümlerin için seni günde 7 kez överim buyuruyor. Burada 7 vakit namaz mı kastediyor? Evet. Ayetin tamamı şöyle. Mezmurlar 119, Sin ve Şin bölümü. 161, yok yere zulmediyor bana önderler. Önderler dediği idareciler. Yani Kur'an'ın deyimiyle kübera ve saadetler, yok yere bu kübera ve saadetler bana zulmediyor. Oysa yüreğim senin sözünle titrer. Yani kalbim senin sözünle cezbe sahip olurum. Ganimet bulan biri verdiğin sözlerde sevinç bulurum. Ganimet bulan biri gibi verdiğin sözlerde sevinç bulurum. Yani senin sözlerin beni mutlu eder. Tiksinir, iğrenirim yalandan ama senin yasanı severim. Yani yalan şeylerden tiksinirim ama söz konusu olan senin kanunlarınsa ben onu severim. Doğru hükümlerin için seni günde 7 kez överim. Evet. Övmek, hamd etmek. Zaten namazın bitiminden sonra duayı o şekilde. Yasanı sevenler büyük esenlik bulur. Hiçbir şey senden etmez onları. Yasanı sevenler. Yani yasa dediği şeriat. Ne diyelim? Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı. ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı. Yasanı sevenler, onları sevenler büyük esenlik bulur. Hiçbir şey sender etmez onları. Ya Rab kurtarışını umut bağlar, buyruklarını yerine getiririm. Kurtaran Allah'tır ama Allah-u Teala kimleri kurtarır? Allah'a ulaşmayı dileyeni. Buyruklarını yerine getiririm. Öğütlerine candan uyar, onları çok severim. Öğütlerinin koşullarını uygularım. Çünkü bütün davranışlarımı görürsün sen, evet. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde efendim, zihmetiyle inşallah. Muhterem Hocam, hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Muhterem Hocam, Mardin'den Ali Sun ben. Muhterem Hocam, bir sualim olacaktır size inşallah. Sualim şu inşallah. Günümüzde anlatılan hidayet ile Kur'an'daki hidayet arasında fark var mıdır? Bize açıklayabilir misiniz? Muhterem Hocam, sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde efendim, zihmetiyle. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde anlatılan hidayetle Kur'an'daki hidayet arasında fark var mıdır? Açıklayabilir misiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, genellikle senin İslam tatbikatı içinde sırat-ı müstakim nedir dendiğinde onlar doğru yol diyor. Cevap doğru yol. İkinci bir sual, hidayet nedir dendiğinde ona da doğru yol deniyor. Halbuki hidayet yol değil, sırat yoldur ama alelade bir yol değil. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Hidayet yol değil, hidayet sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. İrşad, o da doğru yol. Yol varsa mutlaka bu yolun yolcuları bir yere ulaşıyor. Nereye ulaşıyor dendiğinde yine geleneksel din tatbikatında bunun cevabı yok. İşte sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Yunus 25'te Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Vallahu yed'u ila dar selam. Allah teslim burada olan zatına davet eder. Ve kendisine ulaştırmayı dilediği de sirat-ı müstakimi ulaştırır. Öyleyse bir tarafta Allah'ın zatı var, bir tarafta Allah'ın zatına ulaştıran bir yol, sirat-ı müstakim var. O zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala kendisine ulaştırmayı dileyeni sirat-ı müstakimi ulaştırır ve sirat-ı müstakim üzerinden de o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Hidayet ne? Hidayet sirat-ı müstakim üzerinden insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Şimdi günümüzde anlatılan hidayetle Kur'an'daki hidayet arasında bir fark var mıdır? Vardır tabii. İşte gördüğünüz gibi geleneksel din tatbikatındaki hidayet içi boşaltılmış, Kur'an'a uymuyor. Halbuki Kur'an'daki hidayet ise 7 safa hidayetten bahsedebiliriz. 1. safa hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa hidayet mürşide tabiyet, 3. safa hidayet ruhun teslimi, 4. safa hidayet fizik vücut teslimi, 5. safa hidayet nefsin teslimi, 6. safa hidayet irşat, ihlas ve 7. safa hidayet Allah iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor. Birinci safa hidayette Enam 80-88 ve min aba muzurriyetun ve ihvanun meştebeyna muhedeyna ila sirat-ı müstakim. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sirat-ı müstakim ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Mümin 38'de ve kâle lezîne âmeni ya kavmi ittebi'ûni ehdiküm sebil-i reşad. Ey âmeni olan kişi dedi ki, ey kavmin bana tabi olun ki sizi irşad yoluna ulaştırayım. Meryem 43'te İbrahim Aleyhisselam ya abetti kad câni mne'i mâle mitike. İttebi'uni ehdikum sirat-ı seviye. Öyleyse bana tabi ol ki seni sirat-ı seviyeye ulaştırayım diyor. Bakara 120, Alimen 73. Hidayet anlatılıyor. Kul ennel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul ennel hüdallahi vel hüda, hidayet Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Bu ayetlerin hülasasından bir tek dilekle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması söz konusu ve ulaştığı zaman çok kısa bir süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sanki kendisi ulaşmış gibi de üç tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaşıyor. Ondan sonra dik yokuş olarak kabul edilen fizik ucunu Allah'a teslimi kolay değil. 18 saat zikre ulaşmamız lazım. Nefsin Allah'a teslimi ise daimi zikir. Öyleyse ruhun hidayeti, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması, fizik ucun hidayeti, fizik ucun dünyada Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, daimi zikirle afetlerden temizlenip 19 faziletin sahibi olmak, iradenin hidayeti ise Allah'ın emriyle iş görmek noktasına ulaşıyor bizi, ulaştırıyor bizi. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının soruları ve cevapları bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat. Allah'ım.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kalp temizliği. Hani Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, vücutta bir et parçası var. O salahtaysa vücudun bütün huzurları salata, o ifsattaysa vücudun bütün huzurları ifsatta. İşte o kalp. Öyleyse bu kalbin temizliği, nefsimizin ıslahı ve afetlerin yerine faziletlerin yerleştirilmesiyle gerçekleşir. Böyle bir olay kalp temizliği olarak geçer. Birinci sual, insanların başlangıçta kalbinin temiz olduğu sonradan karardığı doğru mudur? Hayır. Bir insanın benim kalbim temiz demesi Allah'ın kanunlarının karşısında hiçbir şey ifade etmiyor. Aslında hiçbirinin kalbi de temiz değildir. Çünkü doğuşumuzdan itibaren nefsimizin kalbi kapkaranlıktır ve bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi vardır. Kalbin temizliği evvela yedi kalp şartına bağlıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. En nezafetu minel iman. Kalbin temizliği imandan gelir. Kalbe iman yazılmadıkça kapkaranlık olan kalbimizin temizlenebilmesi mümkün değil. Sonra ne zaman ki Allah'ın nuruna gireriz, nefs seskesine başlarız, zikir yaptıkça Allah'ın nurları gelip kalbimizin içine yerleşmeye başlar. Ancak bu standartlar nefsimizin kalbini zulmetten nura çıkartır. İşte hadis-i şerifte de temizlik en nezafetü minel iman, temizlik imandan gelir buyuruluyor. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman genellikle birçok insan hep yaptıkları yanlış söylemlerle, davranışlarla hep kendisini temize çıkartır. Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesinde Elem terelellezine yüzekkün enfusekum Belillahi yüzekki men yeşâhu. Kendi nefslerini temize çıkaranları tezkiye ettikleri söylenenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil, ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Gerçekten de öyle mi? Evet. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan fuhuştan içtinab ederler. Yani bu küçük günah büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Tekrar ediyoruz. Şeytan Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Ya eyyühellezine amenu la tettebihutu şeytan. Ey amen olanlar, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebihutu şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın adımlarına tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şeytanın adımlarına tabi olanlar, şeytan onlara fuhuşiyatı ve münkeri emreder. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa şeytanın adımlarına tabi olmuştur. O gay yolu üzerindedir ve öyle bir hayatı yaşar. Şeytan da

etmeyin. Allah kimin takva sahibi olduğunu bilir. Öyleyse başlangıç noktasında herkes annesinin karnında hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geliyor. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala böyle buyuruyor. Öyleyse cehalet standartında "Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum." Allah Teala sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkarttı. Sizi işitme hassası, görme hassası ve idrak etme hassasının sahibi kıldı. Hiçbir şey bilmiyor halde, yani cehalet içinde dünyaya geliyoruz. Nitekim Allah Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesine de şöyle buyuruyor. İnna aratna emanete ala semavati vel ardi vel cibali ve abeyna en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamalel insan innehu kane zelûmen cehûle. Zelûmen cehûle. Yani o zulmedendir ve o kesinlikle cahildir. Cehalet içindedir işte. Annelerimizin karnından cehalet standartları içerisinde dünyaya geliyoruz. Ama Allah Teala katından Resuller gönderiyor, bizi Allah'a davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde Nahl 78'de belirtildiği gibi bizi işitici, görücü ve idrak edici kılıyor. Ve bizim müşkülümüze ulaşıyoruz. Oradan zulmetten nura çıkıyoruz. İkinci sual, kalbi temizleyecek en güzel amel nedir? Kalbi temizleyecek en güzel amel zikirdir tabi. Maide 105'te ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izeteleytum. Ey iman edenler, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Neden? Çünkü galibela günde nefsimiz yemin vermiş. Yeminimizi yerine getirmek üzerimize farzdır, borçtur. Siz hidayetteyseniz, yani nefsinizin yeminini yerine getirirseniz, delalette olanlar size zarar veremezler. Evet, delalette olanlar bize zarar veremez. Mümin 40'ta men amile seyyeten fela yüzeyle misleha men amile salihan min zekerin ve unsa ve huve muminun fe ulake rukuna cennete yerzukuna bi gayri hisab. Men amile salihan min zekerin ve unsa ve huve muminun. Kim, kadın erkek, salih amel işlerse ve mümin olursa. Öyleyse salih ameli diğer insanlar da söyleyebilir. Ama nefsimizi ihsan edebilmesi şartı mümin olmamıza bağlı. Başlangıçta da herkesin kalbinde küfür kelimesi var. Ankebut 45'te Allah-u Teala 3 çeşit zikirden bahsediyor. Bunların en büyüğünün Allah isminin tekrarı olduğu zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Öyle bir amel düşünün ki nefsin kalbini tezkiye ettiği için, daha sonra da tasfiye ettiği için derecat kazandırır ama aynı zamanda nefsin kalbini de temizler. Onun adı salihattır. Amelü salihat, nefsi ıslah edici amel demektir. Şimdi hayır var, derecat kazandıran, bunun zıttı şer var. Sevap, derecat kazandıran, bunun zıttı günah var. Hasenat, derecat kazandıran, bunun zıttı seyyiat var. Bir de derecat kazandıran salihat var ve bu amel-i salihat belki de bunun zıttı gaflet. Salihatın zıttı gaflet. Amel-i salihat, nefsi ıslah edici amel demektir. Zehirlenmiş olan kalplerin, düşmanlıklarla dolu kalplerin panzehiri zikirdir. Manevi tekamülümüzün bütün kademeleri kalbimizdeki nurlarla ölçülür. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, size amellerinizin en iyisini, öyle mi ki birçok amel var. Bunlar arasında en iyisi.

0: Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşılaşıp şehit olmaktan daha kıymetlisini söyleyeyim mi? Bu Allah'ı zikretmektir. Belki bu hadis-i şerifi numaralandırmak doğrusu bir, amellerin en iyisi. İki, en temizi. Üç, dereceleri en fazla yükselten. Dört, altın gümüş infak etmekten daha hayırlı. Beş, düşmanla karşı karşıya gelip şehit olmaktan daha üst seviyede bir amel söyleyeyim mi? İşte o Allah'ı zikretmektir. Evet, demek ki Allah'ı zikretmek, Allah-u Teala ibadetlerin sultanı olarak ifade ediyor. Üçüncü sual, kalbi hiç temizlenmeyecek insanlar da var mıdır? Evet. Onlar kıyamete kadar kalplerinde hep küfür kelimesi yazılı olarak kalacak olan ve düzelmeyecek olanlardır. Tövbe suresinin 125. ayet-i kerimesi bu konunun açık bir ifadesini taşıyor. Gönüllerinde, kalplerinde maraz bulunanlar, yani tabi olmayanlar. فَمَّ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٌ فَزَادَهُمْ رُشْسًا اِلَى رُشْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ. Evet, yani kalplerinde maraz olanlar, hastalık olanlar, وَزَادَتُهُمْ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَدٌ, yani hastalıklarını arttırıyor, رُشْسًا اِلَى رُشْسِهِمْ. Ve bu şekilde ölenler, onlar hiçbir zaman kalbi temizlenecek olan insanlardır. Onlar aslında insan şeytanlar. Her geçen günde şeytanın karanlıkları nefsin kalbine girdiği için sadece karanlıklarla dolu olan bu kalbi adım adım sertleştirir ve daha da çok karartır. Kasvet içine bırakır. İşte böyle olan insanların küfürleri küfür katılarak arttırılır. Onlar kafir olarak ölürler. Evet, gerçekten hem Bakara suresinin 10. ayet-i kerimesi hem Tövbe suresinin 25. ayet-i kerimesi hiçbir zaman kalbi temizlenemeyecek olan insanlardan bahsediyor. فِي قُلُوبٍ مَرَدٍ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَدٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ayetleri, Allah'a ulaşmayı yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap var. Evet. Onlar Allah'a ulaşmayı yalan, hayattayken Rabbine Allah'a ulaşmasını yalanlamaları sebebiyle ve kalplerindeki küfür sebebiyle onlar kalpleri hiçbir zaman temizlenemeyecek olan insanlardır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman kalbini zikirle tezkiye etmiş bir insandan bahsediyor. Sizce zikirle kalbi temizlenen insanda neler değişir?
2: Öncelikle kimseye zarar vermez bence. İnsanlara iyi gözle bakar, yardım etmeye bakar. İnsanlara ve tüm mahlukata şefkatle bakar.
3: Huyu güzel olur, merhametli olur, iyiliksever olur. Orucunu tutar, namazını kılar, her şeyi yapar.
4: Allah'ı anmakla kalpler mutmain olur. O yüzden de Allah'ı anmadığımız zaman biz her şeyden soğuyoruz. Yani her şeyden ve dünyaya daha yaklaşıyoruz. Fakat Allah'ı andıkça biz ahirete, dünyaya, çocuklarımıza, herkese, yani bir çiçeğe bile şefkatle yaklaşıyoruz.
1: Sizce zikrin insana yaptığı etki başka şeylerle de sağlanabilir mi?
3: Sağlanır. İyilikle. İyilik yaparsın, zikir olur.
2: Doğuda yoga yapıyorlar. Yoga diye bir şey var ama bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok bence. Müslüman olarak biz 5 vakit namazımızı kılsak, abdestimizi alsak onları yapmamıza gerek yok bence.
4: Aslında bütün hepsi yoga, meditasyon, bunların hepsinin özü ve anası aslında bir yere ulaşmaya çalışmak. Ve insanların yapmaya çalıştığı şey bu. Ama bizim direkt yani Müslümanlar olarak ona ihtiyacımızın olmamasının sebebi, ben öyle düşünüyorum. Yani namaz kıldığımız için, işte bir Ramazan'da itikafa girdiğimiz için, bunların hepsi zikir ve şükür olduğu için biz o tarz şeylere ihtiyaç duymuyoruz. Yani ben mesela hiç işte yoga yapayım, ben de işte meditasyon yapayım demedim. Çünkü buna ihtiyacım yok.
0: Evet. Bir misafirimiz zikir konusunda doğuda yoga yapıyorlar ama biz Müslüman olarak 5 vakit namazı klasik olarak da ihtiyacımız yok dedi. Yoga gibi uygulamalar zikrin yaptığı etkiyi yapar mı? Hayır. Yoga, transandantal meditasyon, reenkarnasyon, astral seyahat, hipnotizma, ilmi nücum, bütün bunlar hepsi şeytanın zulmani ilimleri, zikir sahtekarlığı, hepsi tamamen şeytanın uşaklarının insanlara kabul ettirdiği batıl şeylerdir. İnsanın mutluluğa ulaşmasında hiçbirinin bir zerre kadar dahli yoktur. İnsanoğlu yaratılan mahlukatın içerisinde en üst noktada yaratılmıştır. Eşrefi mahlukattır. En şerefli varlık olan insan, Allah'ın en sevdiği varlık olan insan için dilediği tek şey hedef mutluluktur. Ve mutluluk da öyle insanların zannettiği gibi zevkler, hoşlanmalar, sevinmelerle değil, üç alemde kavganın tamamen bittiği, sulh ve sükun halinin daimi yaşandığı bir olaydır. Dolayısıyla yoga gibi uygulamalar zikrin yaptığı etkiyi, yani mutluluğu asla sağlayamaz. Yoga, transandan meditasyon, okült kültürün, yani şeytani kültürün bir eseridir. Yogada iletişim Allah ile değil, şeytanla kurulur. Evet, yogada, transandan meditasyonda da ilişki şeytanladır. Bu ilişkinin neticesinde o kişinin kalbine yoga boyunca hep karanlıklar dolmaktadır. Zikrin en büyük olmasının arkasında nefsin kalbindeki afetleri yok etme özelliği vardır. Stresten kurtulacağız diye yoga, meditasyon yapan insanlar çözüm yolları olmayan bu dönemeçten kaybolmuş olabiliyorlar. İblis onları kontrol altına alıyor ve devamlı iblisin sahtekarlığıyla kendilerini mutlu zannediyorlar, öyle gösteriyor ama aslında asla böyle bir olay söz konusu değil. Bir, Allah'a giden yolda aydınlığa gidiş her zaman biraz daha Allah'ın nurlarla bezenme var. İki, karanlığa gidiş ulaşmayı dilemeyenlerin, şeytanın adımlarına tabi olanların her gün biraz daha kalplerinin kararması, kalplerinin kalsitun olması ve maraz sahibi kalplerin bu standartta olması. Kalplerinde maraz olanlar. Şeytanın negatif etkisi bu kalpleri hasta olanlarla kalpleri kasiyet bağlayanların üzerindedir. Hac 53'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يُلْقُ شَيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ. Yani şeytanın ilka ettiği fitneler kimler içindir? Kalbi hasta olanlar ve kalbi kasiyet bağlayanlar içindir. Ama Hac 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْعِلْمَ, o kendilerine ilim verilenler bilsinler ki اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ, Resulün, Veli Resulün, Nebi Resulün söylediği Allah'tan gelen haktır. فَيُؤْمِنُوا بِهِ, ona iman ederler. Allah da onların kalbine ihbatı koyar. Evvela onun söylediklerine iman etmek manasına varmak, daha sonra kalplerine ihbatı koymak, ekineti alıp fıkıh asasını açıp ihbatı koymak. فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا اِلٰى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, Allah-u Teala amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de nefsin kalbini temizleyip Allah yolunda ilerleyebilmenin ön şartının Allah'a ulaşmayı dilememiz olduğu açıklanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsun?
5: Dua. İslam'ın 5 şartını yapabiliyor muyum? Zaten 5 şartını yaptığım zaman ben Müslümanlığa giriş yapmış oluyorum.
1: Yaşarken ruhunuzun Allah'a ulaşmasını, geri dönmesini ister miydin?
3: Tabii ki. Öyle olsaydık her yönden, her şeyden çok mutlu olurduk.
5: Evliya Allah'lar ya, ulaşmıştır. Konya'ya gittiğim zaman mesela orada çok etkilenmiştim Mevlana'dan. Binlik
4: bir tesbihi vardı. Çilehanelere insanlar gidip kendilerini kabz etmişler. Orada tabii ki de Allah-u Teala'ya ruhları, hatta belki bedenleri bilmiyoruz ama ulaşmıştır. Öyle düşünüyorum yani. Kendini tamamen ona adamak, rabıta derler. Bir saat de olsa rabıtada durun yani. Rabıta ne demektir? Allah-u Teala'yı düşündüğün saat dilimi. Her şeyden, dünyadan uzaklaşıp hani bunu yapanlar ulaşıyordur muhakkak.
3: Allah'ın veli kulları, onların yaptıklarını, şu kadarını yapsam bana ne mutlu ne mutlu.
1: Ona ulaşmayı dilememizi bekliyor. Kalbi taleplerinizin arasında bu var mı?
4: Kalbi dileklerimiz arasında tabii ki de bu var ama mesela şöyle düşünüyorum, işte deminden beri buraları gezerken biz uzaktan geldik. Bakıyoruz, aa arabalara bak, aa evlere bak, aa yıllara bak derken baktığınız zaman ne oluyor? Kalp dünyaya daha çok meylediyor. Ama bir camiye gittiğimiz zaman, ama bir Yüce Hazretlerine gittiğiniz zaman ne oluyor? Kalp ahirete ve Allah-u Teala'ya daha çok yakınlaşmış oluyor.
3: Allah'ım yaşarken sana çok böyle yakınlaşmayı, ulaşmayı isterim.
4: Allah'ım seni çok ama çok seviyoruz. Yaşarken sana ulaşmak istiyoruz.
0: Misafirimiz, İslam'ın 5 şartını yaptığım zaman ben Müslümanlığa giriş yapmış oluyorum dedi. Müslümanlığın göstergesi İslam'ın 5 şartını yerine getirmek midir? Hayır. Samiyetle Müslüman olduklarına inanan, bu Müslümanlığı İslam'ın 5 şartıyla yaşadıklarını zanneden büyük bir kitle var. İslam'ın 5 şartı değil, İslam 7 şarttan, 7 farz emirden ibarettir. Bu 5 şarta bir altıncısı Allah'a ulaşmayı dilemek, 7.'si de zikir mutlaka eklenmelidir. Müslüman olmak, Allah'a teslim olmak demektir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İslam olamaz. Her şey bunun üzerine bina edilir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. İşte Allah-u Teala konuyu en veciz şekilde Zümer 54'te açıklıyor. وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُمْ مِنْ قَبْلِيَاتِكُمْ الْعَذَابِ. Kabir azabı gelmeden evvel Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Allah'a yönelmeden Allah'a teslim olmak hiç kimse için mümkün değil. Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde ve cahidu fillahi hakka cihadihi huve iştebakum, bir hakkın cihatla Allah için cihad edin, o sizi seçti. Ve ma ceala fil dini min hareç, dinde size bir zorluk kılmadı. Millete ebiküm İbrahim'e, babanız İbrahim'in milleti. Huve semâkel müslümîne min kavliye fiyâza, bundan önce de ve bu Kur'an-ı Kerim'de de size Müslüman ismini o verdi. Liyekûnû Resûle aleyküm şehîden, Resul sizin üzerinize şahit olsun. Ve tekûnû şuhâdeyi alennâz, siz de insanlar üzerine şahit olasınız. Ve akimüsselâte ve âtü zekâte, Resul'ün üzerimize şahit olması tövbe sırasında gerçekleşir. Şahitlerin birincisi Allah, şahitlerin ikincisi Resul olan devrin imamı, şahitlerin üçüncüsü Resul olan devrin imamının ruhu, şahitlerin dördüncüsü mürşidin kalp gözü, şahitlerin beşincisi amel defteri, şahitlerin altıncısı kiramın katibe melekleri. İşte Allah Teala diyor ki Resul sizin üzerinize şahit olsun. Bu Resul devrin imamıdır. Siz de insanlar üzerine şahit olun. Yani mürşidin kalp gözü. Yusuf 108'de kul hazi sebili ed'u ilallahi ala vesiretin ene ve men ettebani. Öyleyse kişinin hedefine ulaşabilmesi, bir kere daha Haç 71'e bakalım. لَيَكُنَ الرَّسُولُ شَيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُنُ شُهَدَيْا عَلَى النَّاسِ فَاَقِمُ السَّلَاةَ, namaz kılın, وَاَتُ زَكَاتَ, zikredin, وَاَحْتَسَمُ بِاللّٰهِ, ve Allah'a sarılın. Yani اَقِمُ السَّلَاةَ وَاَتُ زَكَاتَ وَاَحْتَسَمُ بِاللّٰهِ, Allah'a sarılın. Allah'a sarılmak ruhu dünya hayatında Allah'a ulaştırmaktır. Yani Allah'a sarılın. Huve mevlakum, o sizin mevlanızdır. Ve ni'mel mevla, ne güzel mevladır. Ve ni'mel nesir, ne güzel yardımcıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sualim olacaktı. Allah yolundaki hizmetin kalp temizliği için önemli bizlere açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah yolundaki hizmetin kalp temizliği için önemini bizlere açıklar mısınız? Hizmet tasavvufun ruhudur. Allah'ın yolunda olmanın temelinde bu vardır. O hizmet Allah için yapılır ve kişinin kalbini temizler. Hele bu hizmet zikir ile yapıyorsa hem hizmetten derecat kazanacaktır hem de zikirden derecat kazanacaktır. Daim zikir yapan kişi nasıl bir her saniye derecat kazanıyorsa, hizmet yapan kişi de hizmeti boyunca devamlı derecat kazanır. Öyleyse Allah'ın yolunda hizmet zikirle benzer bir hüviyet taşır. Tabi eğer Allah'ın yolunda hizmet size bir angarya gibi gelmiyorsa sözlerim geçerlidir. Eğer başkalarına gösteriş yapmak için hizmet ediyorsanız bu gerçekleşemez. Hizmetin sizin için bir tutku olması söz konusu olmalıdır. İnsanlara gösteriş için yapanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yani Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kıyamet gününde, ey kulum ben sana mal verdim, ne yaptın? Ben Allah senin yolunda harcadım. Hayır diyor, sen yalan söylüyorsun. Evvela adam şehit olmuş olarak bilmiyor. Huzura getirilir. Adam şehit olmuş olarak biliniyor. Huzura getirilir. Yani şehit olmuş birisi huzura getirilir. Allah ona nimetlerini hatırlatır. O da ulaşacağı nimetleri tanır. Ve Allah ona şu nimetlere karşı ne amel işledin diye sorar. Adam, senin yolunda cihat ettim, nihayet şehit oldum. Yalan söyledin, bilakis sen kahramandır desinler diye için savaştın. Nitekim hakkında şu söylenmiştir, buyurur, sana emir verirken de bu kimse cehenneme atılır. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. Yine bir adam daha getirilir. İlim öğrenmiştir. Öğrendiğini başkasına öğretmiş ve Kur'an okumuştur. Ne amel işledin diye sorar. Senin rızan için ilim öğrendim ve başkalarına öğrettim. Kur'an okudum der. Yalan söyledin. Sen alim desinler diye yaptın. Ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Gerçekten de bunları söyledi, buyuruyor. Emir verilir, adam cehennemine atılır. Bir başkasına, sana mal verdim. Bir başkası daha getirilir, Allah'ın kendisine bol nimet verdiği, çeşitli maldan bolca sevdiği kişi. O da aynı şekilde. Öyleyse insanlara gösteriş yapanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gereksel din tatbikatı içerisinde dini yaşayanlar. Bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala nefsimizin kalbini tek başımıza temizleyemeyeceğimizi, mutlaka Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Son peygamber Efendimiz, Efendimiz'den sonra her yüzyılda bir Allah-u Teala bir evliya gönderir. Yön gösteren, insanlara başlık yapan diyeyim ben size.
2: İslamiyet olan tavrıyla, yaşayışıyla insanlara örnek olan insan anlamına ifade ediyor bende.
3: Mürşit benim huyumu değişir, suyumu değişir, beni dine daha çok yaklaştırır, Allah'a daha çok yaklaştırır. Dualı olurum, daha imanlı olurum. Ona göre her şeyimi kat kat kat kat fazla fazla yaparım.
1: Her devirde kesintisiz olarak mutlaka irşat makamının olduğunu söylüyor. Nasıl bulabilir?
2: Çalışırken ticari kaygılar sebebiyle Yani geçim kaygıları sebebiyle çok yaklaşamıyor ona ama onlar farklı bir seviyelerde, farklı bir mertebelerde insanlarmış. Onlar gibi ben bu dünyada şu an yaşayanların o seviyeye geleceğine inanmıyorum şahsen.
4: Tefsir okumak gerekiyor, Kur'an-ı Kerim'in mealini okumak gerekiyor. Önce öğrenmek gerekiyor. Bulmak için aramak gerekiyor gerçekten. Beslenmek gerekiyor. Yani kendi ruhunu önce beslemek gerekiyor.
1: Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hacet namazını kılıp Allah'a bana mürşidimi göster diye dua ederse Allah-u Teala ona göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misin?
3: Hiç bilmiyordum, aklıma da gelmezdi yani. Ama o çok iyi kullar olursa yani, çok böyle mümin, çok ihlaslı namazını yapacak, orucunu, her şeyini böyle çok içten, candan ihlaslı yaparsa Allah belki bildirir.
0: Bir misafirimiz mürşidi bulmak konusunda çok iyi kullar olursa, her şeyi çok içten ihlaslı yaparsa, yani çok mümin olursa Allah belki bildirir. Allah kimlere mürşit gösterir? Allah Teala huşu sahibi olan herkese mürşidini göstereceğini garanti ediyor. Bakara 45-46 ve estaînü bisabri ve salati enne ala kebiretin illa alel haşeyn. Sabır ve namazla istaneyi, mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Huşu sahiplerine Allah Teala mürşit göstereceğini garanti ediyor. Huşu sahibi olmak için ne gerekli? Huşu sahibi olmak için de ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olması lazım. Ölümle herkes ruhun Allah'a ulaşacağından emin. Şu anda ölen bir insanın taziyesine gidenlerin hepsine herkes Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun, geride kalanlara sabır olsun, Allah emanetini aldı götürdü derler. Öyleyse herkes ruhun ölümle Allah'a ulaşacağından emin. Ama hayattayken de ruhun Allah'a ulaşacağından emin olması lazım. Emin olanlar kimler? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Çünkü Allah Teala iki ayet-i kerimede kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Eğer Allah söz vermişse verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. İşte o huşu sahipleri, onlar hayattayken de ruhun Allah'a ulaşacağından ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a ulaşacağından, yani ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından emin olanlardır. Eğer bir insan hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmıyorsa o kişinin İslam'ı yaşaması mümkün değil. İnanan insanlar Allah-u Teala mürşid gösterir. Onlar da yedi kalp şartlarına sahip olurlar. Allah'tan mürşidi istemek büyük bir iştir. Henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş olan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de huşuya ulaşana kadar Allah-u Teala'dan bu konuda cevap alamaz. Sadece huşuya ulaşan kişilere Allah mürşidini gösterir. Bakara 45-46. Bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Bazı insanlar benim kalbim temiz, kimse zararım dokunmaz diyorlar. Kalbi temizleyecek amel işlemeden güzel davranışlara sahip olmak mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bazı insanlar benim kalbim temiz, kimseye zararım dokunmaz diyorlar. Kalbi temizleyecek amel işlemeden güzel davranışların sahibi olmak mümkün müdür? Hayır. Bir insan benim kalbim temiz demekle nefsinin kalbi temiz olmaz. Kaldı ki nefs tezkiyesinde Allah'ın nurları nefsindeki %100 afetin %50'den daha fazlasını temizleyebilmiştir. Daha kalbin öbür yarısı kapkaranlıktır. Bundan sonra kişi zikrini daha çok arttırıp 27. basamakta ihlas makamının sahibi olursa işte bu makamda bir insan ancak benim kalbim temiz diyebilir. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani bu dini nefsinizin manevi kalbini temizlemek için var etti. Ama kişi bu olaylardan hiçbirini yaşamamış, nefsinde en ufak bir nur, aydınlığa yok. Kişi diyor ki benim kalbim temiz. Benim kimseye bir zararım dokunmaz. Bu bir safsatadır, bu bir hürafedir. İslam insanı temiz ahlaka davet eder. Ben kalben böyleyim, fazlasına lüzum yok diyen çok batıl bir inancın içerisinde olduğunu bilsin. Allah razı olsun. Kalbi temizlemek dini farzların başında geliyor. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytani cezbe diye bir şey var mıdır? Yoksa cezbe yalnız Allah'tan mıdır? Cezbe yalnız Allah'tandır. Şeytani cezbe yoktur. Bazı insanlarda tikler olur. O tik cezbe değildir. Cezbe sadece Allah'tandır. Dıştan bir tesirin sizi hasan yaprağı gibi titrettiğini Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i söylüyor Enfal 2. اَنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer. Öyleyse cezbe sadece Allah'tandır. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın bazı insanları çok sevmesi ve sevdikleriyle birlikte takılması kader midir? O hedefe ulaşmasında kaderin de kazanın da rolü vardır ama sevdikleriyle birlikte onu kılması, o kişinin evvel emirde Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a ulaşmayı dilemek o kişinin kendi iradesiyle verdiği bir karardır ve gerçekleştirdiği bir fiildir. Kader, irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaylardır. Ama kişi kendi iradesini kullanmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse amenü olamaz. Öyleyse mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde o zaman kader tahtında mürşide ulaştırılır. Kader tahtında Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bunlar hepsini Allah yapar. Sanki o yapmış gibi ona 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı mükafat olarak verir. Ruhun Allah'a teslimi kaderdir. Ama fizik vücudun Allah'a teslimi kader değil, kazadır. Dolayısıyla o noktadan itibaren tekrar ne yapması lazım ruhun tesliminden sonra? Fizik vücut teslimi için harekete geçmesi ve Allah-u Teala'yı vekil tayin etmesi gerekir. Allah-u Teala'yı vekil tayin ettiğinin göstergesi nedir? Göstergesi zikir artışıdır. Zikrini artırır, fizik vücut teslimi zikrini artırır, nefsin teslimi ve böylece Allah'ın bazı insanları sevmesi noktasına sevdikleriyle birlikte takılar inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Peygamber Efendimiz'in mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dı. Peygamber Efendimiz'in mürşidiye tabi olduğundan başının üzerine gelen ruh olayını açıklayabilir misiniz? Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in mürşidiydi ve o vardı ama daha sonra Allah'ın tasarrufuna girdi. Kişi mürşitle nereye kadar gelebilir? Daimi zikir noktasına kadar gelebilir. Nitekim Allah Teala Peygamber Efendimiz'e İnşirah suresinde diyor ki: "Alem neşerleke sedeke." Senin göğsünü şer etmedik mi? Yani kişi ne zaman göğsü şer edilir? Allah'a ulaşmayı dileyip kalben Allah Teala'nın kişinin kalbinde 4 tane kalp şartını gerçekleştirdiği zaman göğsünden kalbine nuru açar. وَوَدَانَ عَنْكَ وُزْرَكَ اَلَّذِي اَنْقَدَ زَهَرَكَ Ve senin üzerindeki günah yükünü, ağır günah yükünü kaldırmadık mı? Yani sevaba çevirmedik mi? وَرَفَانَ لَكَ زِكْرَكَ Ve senin zikrini raf etmedik mi? فَنَّمَا لَاُسْرُ يُسْرًا Bil ki her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır. اِنَّمَا لَاُسْرُ يُسْرًا Her güçlükle yine bir kolaylık vardır. فَاِذَا فَرَقْتَ فَنْسَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَرَقَبْ Bir işi bitirdiğin zaman yeni bir işe başla. Öyleyse o Allah'ın tasarrufundadır. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytan aklımıza vesveseler veriyor. Daimi zikre ulaştıktan sonra da Allah-u Teala onun iradesini alıyor. İrade bağlanması değil, tasarrufunu alıyor artık. Şeytan aklımıza vesveseler veriyor. Zikir yaptığımızda da zarar verir mi? Açıklar mısınız? Hayır. Zikir yaptığınız zaman zikirle birlikte kalbiniz nurla dolar. Ama İblis düşüncelerinize tesir edebilir. Sağa sola sizi saptırabilir. Geçmişe götürür, geleceğe götürür ve vesveseleri bu şekilde verir. Şeytan diyor ki sırat-ı müstakime oturacağım. Araf 17'de Sumalaten min beyni edeyim ve min halfim ve an eymanihim ve an şimalihim ve la tecrüde eksel müşakirin. Onların önlerinden ve arkalarından, sağlarından, sollarından Nasrettin Hoca şeye ters binmiş. Demişler ki hoca niye şeye ters bindin? Diyor ki arkadan gelen düşmanımı görmek için. Diyor öndekiler de yani normal olan eşeğe binersen de o şekilde görürsün. Onu diyor benim bindiğim eşek de görür. Öyleyse marifet arkadan gelen düşmanı görebilmek. Bu da ancak daimi zikre ulaştığımız zaman gerçekleşebiliyor. Hayatımız yaptığımız zikre göre mi şekilleniyor? Evet, mutluluğumuz yaptığımız zikre göre şekilleniyor. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci suali, bizim bilinçaltımız tam olarak nedir? Her insan kendi bilinçaltında yaşadıklarını mı hisseder, yoksa Allah'ın tecellisiyle mi hisseder? Mutluluklar hepsi Allah Teala'nın bize olan tecellisidir. Bilinçaltı olayı bizim tasavvuf muhtevasında doğru düşünme alışkanlığı, pozitif şuurlanmayı ifade eder. Yanlış düşünce tamamen şeytani yolda bir negatifiteyi ifade eder. İkinci suale zikir bilinçaltına mı dönüştürür? Allah'ın düzeni böyle midir? Yoksa bir zikir ilerlediğimizde gerçekleri mi görürüz? Zikir nefsinizin manevi kalbindeki bütün afetleri faziletlere dönüştürür. Faziletli insan kalbi 19 kademede müzeyyen olan insandır. Daimi zikre ulaşıldığı zaman ulelbab kalp gözü kalp kulağı açık. Başkalarının görmediğini de görmeye başlar. O Allah'ı da işitmeye başlar vesaire. Üçüncü sual, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek tam olarak nasıl oluyor? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, su içmek, hava almak kadar kolay. Yani kesin bileceksiniz ki hiçbir şey yokken Allah vardı, neredeydi? Yokluktaydı. Allah kainatı yarattı. 3 asır ve 3 dakika olmak üzere 6 tane alem. Ve biz bu kainatın, 6 alemden oluşan kainatın tam merkezinde, dünya gezeninde, kainatın kalbinde yaşıyoruz. Kainatın kalbinden 7 tane gök katı yükselerek başımızın üzerindeki arşta yokluğa ruhumuzun ulaşması veya ulaştırmamak diye iki yol söz konusu. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bileceksiniz ki Allah'a ulaşan sadece ruhunuzdur. Fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Nefsiniz de Allah'a ulaşmaz. Sadece irade zaten bir vücut değil. Allah'a ulaşan ruhunuzdur. Ve ruhunuzun vücuttan ayrılabilmesi sizin 12 tane ihsanla mürşidinize tabi olmanıza bağlı. Tabi olduğunuz zaman ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşır. Fatiha suresinde İyyâke nabdû iyyâke nestaîn istâni mürşidimizi senden isteriz. Niçin ehdine sırat-ı müstakim? Bizi sırat-ı müstakim ulaştırman için. Öyleyse mürşide tabiyet de sırat-ı müstakim ulaşır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. O sırat ki üzerine nimet verdiklerinin yolu. Kim sırat-ı müstakime ulaşmışsa, Allah'ın yoluna ulaşmışsa onun başının üzerinde devrin imamın ruhu bir nimet olarak yer almıştır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mu'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Ta-i mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı ta-i mekan aynı şey değildir. Birbirlerine çok farklı iki olay. Ta-i mekan muhafaza altında yapılır. Ta-i mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz ta-i mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın ta-i mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı ta-i mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Ta-i mekan muhafaza altında yapılır. Ta-i mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz ta-i mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın ta-i mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin aklı melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nal 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Allah dostlarından bir tanesi, insanoğlu önce diyor günah işler, tövbe eder diyor, tekrar aynı günaha dönebilir. Çünkü nefis taşıyor. Allah Teala da burada buyuruyor ki, eğer diyor kullarım diyor böyle olmasaydı diyor, ben o kavmi yok edip tekrar yeniden günah işleyip tekrar yeniden tövbe eden kullarımı halka derdim diye buyuruyor.
1: Her zaman dilimizden tövbe estağfurullah'ı bırakmamak lazım ki Rabbim günahlarımızı affetsin.
2: Ne kadar günah işlesek de tövbe etmemiz gerekiyor. Ama biz tövbeyi dahi unutuyoruz.
3: Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere tövbe etmenin öneminden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? İnşallah tövbe ile ilgili ayetleri ekrana yansıtırsak net olarak bunu ne kadar önemli olduğunu Allah Teala bize ayetlerde ifade ediyor. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde ey nefslerine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman bütün peygamberlerin kendi kavimlerini affu mağfirete davet ettiğini görüyoruz. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz, Adem Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. Nuh Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. Hud Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. Salih Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. İbrahim Aleyhisselam kavmini tövbeye davet ediyor. Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Neyse ne kadar Allah'ın Resulü peygamber geçmişse hep kavimlerini tövbeye davet etmişlerdir. Mutluluğun temel vasıtası tövbedir. Kur'an-ı Kerim'de 3 çeşit tövbe vardır. Bir kişinin günah işledikten sonra tövbe etmesi halinde Allah'ın bir garantisi söz konusu değil. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilediyse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü günahları varsa da Enfal 29'a göre Allah Teala onun günahlarını örtüyor ve günahların mağfireti sebebiyle hiçbir ameli yoksa da mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaktır. Bir insanı cehennemin karanlıklardan cennetin aydınlıklarına ulaştıracak olan tövbe, mürşit önünde yapılan bir tövbedir. Bu tövbeyi gerçekleştirmek için Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır. İşte mürşit önünde yapılan bir tövbe. Evet, mürşit önünde yapılan bir tövbe, mağfiret, tövbe ve geçtiği 7 tane ayet-i kerimeye baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Nasıl Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi cennetine almak konusunda Allah'ın garantisi varsa, kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan aldığı 12 tane ihsanla mürşidine ulaşın önünde tövbe ederse, Allah onun bütün günahlarını mutlak surette sevaba çevireceğinin garantisini vermiştir. Nefsin afetleri devrede olduğu sürece o tövbelerden dönüş her zaman mümkündür. Çünkü nefsin afetleri var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık vesaire. Ve şeytan dediğimiz insanların baş düşmanı da bu afetlere tesir ediyor. Allah'a mürşidin önünde tövbe eden kişi o işlediği günahların bir daha işlemeyeceğine dair söz veriyor. Ama tağut, insan ve cin şeytanlar tekrar onun tövbesini bozarak geriye dönüşünü oluşturabiliyorlar. Fakat üçüncü tövbe, Kur'an-ı Kerim'de adı tövbe-i nasuh olarak geçiyor. Nasuh tövbesinin vazgeçilmesi, bozulması mümkün olmayan tövbedir. Tövbe-i nasuh'a ulaşan kişinin nefsinin kalbinde artık afet, hastalıklar yok. Hepsi daimi zikirle birlikte %100 yok olmuş. Nasuh tövbesinden hemen günahların örtülmesi ve hem de günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Evet, gerçekten demek ki 3 çeşit tövbe, mürşid önünde yapılan tövbe mutlaka Allah'a ulaşma dileğiyle kişi yaptığı zaman Allah'tan 7 tane nimet alır ve bu Allah'tan aldığı 7 nimet o kişinin ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşacağının da garantisidir. Ama tövbe-i nasuhla tövbe edebilmek nefsin %100 temizlenmesini gerektiriyor. Bütün kutsal kitaplarda Allah Teala temiz kalpten bahsediyor. Kur'an'da da, İncil'de de kalbi temiz olanlara ne mutlu, çünkü onlar Allah'ı göreceklerdir. Öyleyse her insan hata yapar ama hata işleyenlerin en hayırlı olanları tövbe edenlerdir. İşte Allah dostu Mevlana Celaleddin Rumi bu hakikati bildiği için gel ne olursan ol, gel. İster Yahudi, ister putperest, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Bu kapı ümitsizlerin kapısı değildir. Ümitli olan kimdir? Ümitsiz olan kimdir? Ümitli olan Allah'a ulaşmayı kalben dileyendir. Ümitsiz olan kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şimdi ekrana Allah'ın rahmetinden ümit kesenler ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler diye iki grup söz konusu. Cehennemliklerin hepsi Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. İşte Hicr 56. Delalette olanlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Allah'ın delalette bıraktığı kişi Allah'ın rahmetinden ümit kesendir. Mülaki olmayı inkar eden kişi Allah'ın rahmetinden ümit kesendir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmesi ne manaya geliyor? Kişinin amelinin boşa gitmesi manasına geliyor. Ameli ne olursa olsun Kehf 105'te boşa gidiyor. O sebeple Allah Resulü öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cehenneme gitmesinin arkasında o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'ın rahmetinden ümit kesmişlerdir. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir ikinci grup daha var. Davet kendilerine ulaştığı zaman onlar daveti kabul eden Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenlerdir. Onlar kimlerdir? Onlar Zümer 53'te buyurulduğu gibi rahmetten ümit kesmeyen, Zümer 54'e göre Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler ayetlere iman edenlerdir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler onlar mürşidi işleyenlerdir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler onlar gaybde Rahman'a huşu duyanlardır. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler mutlak surette günahları örtülenlerdir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler Yedir Furkan'ın sahipleridir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler Allah'ın mutlaka cennetine garanti ettiği kişilerdir. 14 asırlar ve Zümer 17'ye göre sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler ve cennetle müjdelendiler. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin ettiği müşriklerine tövbe etmenizi Rabbimizin size nasip kılmasını Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey, Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et insanlara, ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Müzümlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vahiy. Birinci sual, günümüzde vahiy sona ermiş midir? Vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Ama geleneksel din tatbikatına giren 19 bidatten bir tanesi, vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. O slaytı gösterecek olursak, Kur'an-ı Kerim'e muhalif, şeytanın da tesiriyle iblisin insanlara yazdırdığı ve din tatbikatına koyduğu

Onun adı vahiydir. Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. Allah Teala Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَهُ فَيُوحَى بِاِذْنِهِ. Allah Teala beşerle vahiy ile konuşur, perde arkasından veya Resul göndererek Resul'e dilediğini vahyetmesiyle konuşur. Vahiy sadece peygamberleri kapsamaz. Daimi zikre ulaşan herkes Allah ile vahiy ile konuşur. Dört vasıf şartı ve üç sonuç şartından bir tanesi o kişinin ehli tezekkür olmasıdır. Ehli tezekkür olmak Allah'la vahiy yoluyla konuşmaktır. Ayetlere baktığımız zaman vahiy mevsimi sadece peygamberlerle sınırlı olmadı. Onun dışındaki herhangi bir insanla konuşması, Üzeyir Aleyhisselam'la konuşması, havarilerle konuşması, herhangi bir adama vahyetmesi, arina konuşması, vahyetmesi, Hz. Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyetmesi, göklere vahyetmesi, beşere vahyetmesi, yere vahyetmesi, Hz. İsa Aleyhisselam'ın annesine vahyetmesi. Burada 10 tane ayet söz konusu. Yani peygamberlerin dışında Allah-u Teala'nın kendisiyle konuştuğu 10 ayet. Öyleyse Allah'ın konuşması olan vahiy sadece peygamberlerle sınırlı değil, onun dışındaki Hz. İsa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor, yere vahiy ediyor, herhangi bir beşere vahiy ediyor, göklere vahiy ediyor, Hz. Musa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor, Arya vahiy ediyor ve bütün bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in vahiy ile ilgili ayetlerini ihtiva ediyor. Allah Teala'nın dağlara, göklere, yerlere arya vahiy ettiğini kutsal kitaplarda bildiriyor. Bütün devirlerde insanların arasında hep Allah'la konuşabilen birileri var olmuştur. Her devirde de Allah insanlara vahiy etmiştir. Kıyamete kadar da vahyini göndermeye devam edecektir. İşte iblisin uydurduğu hürafelerden bir tanesi, peygamberlerden başkasına vahiy gelmez. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğuna göre vahiy onuna kesilmiştir olayı ve bir hürafedir. Bu bir bidattir. İkinci sual, Allah'tan vahiy alan kişilerin özellikleri nelerdir? Allah'tan en az seviyede vahiy alanların özellikleri daimi zikrin sahibi olmaları. Alimran 190-191'de li ulul elbab ellezine yezkurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubim. Ulul elbab olan kullar, onlar ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. Daimi zikrin sahipleri dört vasıf şartı ve üç tane sonuç şartının sahibi. Daimi zikrin sahipleri daimi Allah'ı zikrediyorlar. 19 faziletin sahibidirler. Kalp gözleri, kalp kulakları açık. Ehli hüküm ve hikmettirler. Ehli hayırdırlar. Ve ehli tezekkürdürler. Ehli tezekkür olmaları onların Allah'tan devamlı sormaları ve cevap almalarıyla neticelenir.

0: Vahyin bir müttesefak olarak başlangıç noktası daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp kulağı ve kalp gözü açılmıştır. Böylece Allah o kişiyle kendi arasında bir köprü kurmuştur. O insanlar sadece Allah'ın vahyini işitmezler, o vahye dayalı olarak gösterdiği şeyleri de görürler. Hepsi Allah-u Teala ile konuşur, sualler sorarlar, cevaplar alırlar. Bu nokta Allah-u Teala'nın vahiy meselesinin kesin olarak başladığı noktadır. Üçüncü sual, şeytan da insanlara vahiy eder mi? Evet. İşte şeytanın da vahyettiğini Allah-u Teala hem En'am 112, 113 hem de 121'de Allah-u Teala zikrediyor. En'am 112'de كَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ النَّب۪ينَ عَدُوًا شَيَّاتٍ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ Biz nebilere insan ve cin şeytanları düşman kıldık. يُوحِي بَعْدُهُمْ اِلَى بَعْدٍ Bazıları bazılarına süslü olan sözleri vahiy derler. Lev şa'a rabbuke ey Rabbin dileseydi ma faaluhu. Onu yapamazlardı. Fezerhum ve ma yefterun. Onları bırak, onlar iftira etmeye devam etsinler. Şeytan acaba insanlara ne vahiy ediyor? En'am 113'te Litazga ileyhi efidetellezine la yu'minu bil ahireti. Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri şeytanın vahyine bağlansın. Ahirete inmenin gönülleri ona bağlanarak onlara insan ve cin şeytanlar meylesin ve ondan razı olsunlar. Onlara kazandıkları şeyi kazanmaya devam etsinler. En'am 121'de üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahiy ederler. Demek ki üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve bu fasıklar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahiy ederler. Şayet onlara itaat ederseniz mutlaka siz de müşrik olursunuz. En'am 121'de, Araf 175'te ise وَتُوا النَّبَا الَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُ اَيَاتِنَا فَاَنْسَلَخُوا مِنْهَا فَعَدْبَوُ شَيْطَانِ وَكَانُوا مِنَ الْغَاوِينَ Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku. Sonra ondan ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı ve böylece zarar görenlerden oldu. Ayetler tilavet ediliyor. Ayetlerin kendine tilavet edildiği insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Bunların başında da ayeti bilmeyenler. Ama ayetler tilavet edildiği zaman ondan yüz çevirenler, onlar şeytana tabi oluyorlar. Ve gavinlerden, azgınlardan oluyorlar. Hicr 39-40'ta ise Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّمَا şey قَالَ فَبِمَا وَيْتَنِي Beni azdırmanı yedim. Levzenle fenerdi. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. İlla ibadekel muhlisin. Ama muhlis kullarım hariç. O halde vahiy ile ilham farkı nedir? Vahiy beşerin Allah'la konuşmasıdır. İlham herhangi bir noktada ufkunun bittiği yerde Allah Teala'nın ona en uygun bilgiyi ulaştırmasıdır ama daimi zikirde olmayanlar Allah'tan ilham alanlardır ama daimi zikrin sahibi Allah'la tezekkür edebilen vahiy alanlardır. Allah Teala şeytanın da insanlara vahyetinden bahsediyor. Başlangıçta nefsimizin kalbi afetlerle doluyken insan şeytanın emrindedir. Nefsimizin kalbini Allah-u Teala tamamen nurlarıyla kapladığı zamansa şeytan insan emrindedir. Demek ki 19 afetin sahibi olduğu bir noktada insan şeytanın emrindedir. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. Ama daimi zikre ulaştığı zaman artık şeytan insanın emrindedir ve şeytan insana bir gazı ağacı olur. Bu sebeple iblis bir insanın ihlasa ulaşmaması için her şeyi yapar. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın bir insanla konuşması Kur'an-ı Kerim'de vahiy adını alıyor. Sizce günümüzde vahiy alan kişiler var mıdır?
2: Yok, hayır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla vahiy kanalı kapandı yani şu anda. Zammam.
3: Vardır tabii ki Allah'la beraber. Çünkü içinde kalben inanacaksın bir kere.
1: Sizce bir insan vahiy alsa, Allah'la konuşsa neler olur?
4: Bütün dünya değişir. Ama bahsettiğiniz Kur'an'a göre bu imkansız.
2: Tabii şu an öyle bir kişi çıksa herhalde yalanlarız yani ilk başta.
1: Ama Allah havarilere bile vahyettiğini söylüyor. Hatta Allah'a inanmayan, Müslüman olmayan birine de konuşmuş Allah-u Teala. Yani bu kadar insanla konuşabiliyor da biz niye konuşamıyoruz?
2: Konuşma derken illa karşılıklı diyalog gelmesine gerekmiyor. Bir dua ederken de sana aslında ya da şöyle secdede de belki Allah'la konuşuyormuş gibi hissedebilirsin ya.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de daimi zikre ulaşan, yani kesintisiz şekilde Allah'ın ismini zikreden herkesin vahiy alabileceğini söylüyor. Sizce zikir yapmak insanda neler değişti?
4: Kur'an-ı Kerim neresinde söylüyor bunu? Tam tevekkül edeceğini ama vahiy olacağını söylemiyor.
2: Yani iyi yapılabilir tabii, yapsak keşke, aynen dediğiniz gibi. Sonuçta bir yoga yapan bir insan da aslında kendini nasıl mutlu hissediyorsa zikir yap çeken bir insan da o manevi doygunluğa ulaşıp kendini mutlu hissedebilir.
1: Daimi zikirde olanlar Allah'la konuşabiliyor. Bunu yaşamak istemez miyim?
3: İsterim ve konuşuyorum da.
0: Bir misafirimiz sadece de Allah'la konuşuyor gibi hissedebilirsin. İlla karşılıklı bir diyalog gelmesi gerekmiyor. Kalbimizden geçenleri Allah'a aktarıyor olmamız yeterli midir? Hepimizin nefsinin kalbi gözün, kulağın ve konuşabilme hassasının sahibidir. Evet, hepimizin nefsinin kalbi, kalp gözünün, kalp kulağının ve konuşabilme hassasının sahibidir. Ama kalpler konuşmuyorsa, kalpler işitmiyorsa, kalpler görmüyorsa o insanlara Allah-u Teala kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler diyor. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki grup insanla karşılaşıyoruz. Kör, sağır, dilsiz ölüler olanlar, kör, sağır, dilsiz olmayanlar. Kör, sağır, dilsiz olanların ortak parantezi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kör, sağır, dilsiz olmayanların ortak parantezi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan iç dünyasında kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtulacaktır. Daimi zikre ulaşması halinde ise körlükten, sağırlıktan ve dilsizlikten eser kalmaz. Allah'a duyan, onun gösterdiklerini gören ve Allah ile konuşan bir kalbin sahibi oluruz. Burada bizler için önemli olan Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hedefine sahip çıkmak söz konusudur. Gerçekten ayetlere baktığımız zaman Arap 179'da وَلَقَدْ زَرَنَا لِجَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا كَرْدِرْلَر لَهَمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا سَارْدِرْلَر لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا onlar dilsizdirler. Hepimizin işte bu Allah'a ulaşma dileğiyle ların baş gözümüzün, baş kulağımızın ve kalbimizin dirilmesi gerekiyor Allah'a ulaşma dileğiyle. Bu dünyaya dönük Allah'ın hakikatlerinin ifadesi söz konusu. Ama bunun psikotesi olayı bunların konuşmaya başlaması. Kör sağır dizisi olmaktan kurtulup konuşmaya başlamasıyla ancak hedefe ulaşabiliriz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'tan vahiy alanların başında Allah'ın Resulleri, mürşitleri geliyor. Ve Allah her devirde o mürşitlerin olduğunu açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Güzel düşünüyorum, iyi düşünüyorum.
1: Bunlardan ilim alırsak nasıl bir hayatımız olur?
3: Ah, onlardan ilim aldığımız zaman keşke hepsi ilim alsa da o zaman her şey değişik olur.
2: Belki vardır, belki yoktur bilemiyorum ama sonuçta kötüye kullanan insan çok. Dolayısıyla ben dinin biraz daha bireysel olduğunu ve herkesin imanının da toplu bir cennete gitme nasıl olmayacaksa herkes kendi yaptığından sorumlu. Bunun için aslında çok mürşide de gerek yok. Peygamber var, Kur'an var. Yani burada mürşidin sana katacak çok da bir şey yok yani.
4: Ben bir tane vahiy biliyorum. Ötekilerin hepsi din olabilir. Ben de bir yere kapanıp günlerce yapabilirim. Hacı Bektaş gibi bilmem. Onları başka o. Ama bunların hiçbiri vahiy.
1: Nereden işte Allah'ın...
4: Biraz tarikat işine giriyor, benden uzak. Ben sadece yaratıcıyı biliyorum.
1: Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara biat ederse bana biat etmiştir, hidayete erer buyuruyor.
2: Biat etmekten kasıt ne? Yani biz sahabeyi kabulleniyoruz zaten, karşısında da değiliz. Ama burada biattan kasıt ne? Şimdi mürşit diyorsunuz, adam mürşidin yürüdüğü yoldan yürüyor. Bu mu yani biat etmek? Yoksa ne bileyim, mürşidin aslında söylediği şeyler, doğru şeyleri alacaksın işte. Yani bu yani ekstra yapacak bir şey yok yani. Bir kişi şu an çıkıp ben Allah'la görüşüyorum, vahiy alıyorum, Allah'ın görevlendirdiği kişiyim dediği zaman siz buna nasıl ikna alacaksınız? Sizin sorumu o zaman.
0: Bir misafirin zihnin bireysel olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi yaptığından sorumlu. Bunun için mürşide de gerek yok. Mürşidin insana katacağı bir şey yok dedi. Allah ile aramıza bir mürşidin girmesine gerek yok mudur? Tabii ki vardır, farzdır. Şimdi insanlar dikkat ederseniz ben peygambere inanıyorum. Ben kitaba da inanıyorum diyor. Ama şeytan öyle bir tuzağa düşürmüş ki o peygamber de bir insan. O peygamber de geldiği zaman onun döneminde bugün şu anda mürşidi inkar edenlerle aynı safa düştüklerini görüyoruz. Onu da inkar etmişlerdir. Allah-u Teala Bakara suresinin 118. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala peygamberlerle konuşmuştur. Ama Bakara 118'de قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ yani o bilmeyenler, cahiller لَوْ لَا يُكَرِمُونَ اللّٰهُ Allah bizimle de konuşmalı, bize de ayet vermeli. كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مُنْ قَبْلِهِمْ مُسْلَ قَوْلِهِمْ onların kalpleri evvelkilerin kalplerine teşabet kulubu, kalpleri birbirine benzedi. Ya bugün mürşidi inkar edenler Resulullah'ın döneminde Resulullah'ı inkar edenler aynı kalbin sahibi. Aynı sözler. Dolayısıyla mürşidi yalanlamak peygamberi yalanlamakla eşdeğerdir. Çünkü mürşid dediğimiz 14 asıl evvel Resulullah'ın döneminde 7 sabah 4 teslim yaşayan sahabe hepsi birer mürşid olmuşlar. Ve Yusuf 108'de Allah-u Teala قُلْ هَذ۪ي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بِسِرِتَنْ اَنَا وَمَنَ اتَّبَعَن۪ي ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. Neyse Allah Resulü Allah'a davet ediyor. Sahabe de Allah'a davet ediyor. Resulullah'ı inkar edenler sahabeyi de inkar edenlerdir. Sahabe birer mürşid, Resulullah da Allah-u Teala'nın peygamberi. Allah'ın peygamberi diyorsa ki bana itaat eden benim sahabeme de itaat eder. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Öyleyse Allah Resulü nasıl Allah'ın peygamberi sadece ben varım dememişse benim yetiştirdiğim sahabe de ben gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Yani bu sözüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşitleri tasdik etmiş midir? Evet. Öyleyse her devirde devrin imamı var ve onu temsil eden vesile olanlar var. Alimran 112'de Allah Teala "Durubet aleyhim zilletu aynama sukufu hablim minallahi ve hablim minennas." İnsanların üzerine zillet damgası vurdu. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip tutan müstesna. Allah'tan bir ip Kur'an-ı Kerim, sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip Allah'ın mürşidi. Ve Nisa 80'de Resul'e itaat Allah'a itaattir. Maide 35'te ise Allah Teala açıkça vesileyi Allah'tan isteyin. Her devirde hidayete erdiren asarete meye vekareten devrin imamı vardır. Ama onun dışındakiler hepsi vesiledirler. Allah Teala onları ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayeti kerime mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor. Başlangıç noktasında herkes delalette. Ama Arap suresinin 27. ayet-i kerimesinde Maliyyac ala mayyuku şeytanin fitnetinle bildiğini bizim kurum maradil. Enne cealne şeyyatine evliya alellezine la yuminun. Biz aminu olmayanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere şeytanı dost kılarız. Allah ile kul arasında insanlar zaten girmezler. Ama Allah kullarından dilediğini diğer kullar ile kendisi arasına koyar. Tekrar ediyoruz. Allah ile kul arasına insanlar zaten girmezler. Ama Allah kullarından dilediğini diğer kullar ile kendisinin arasına koyar. Bu insanlar ya Nebi Resullerdir ya da Veli Resullerdir. Bütün Resullerin görevi insanları hidayete erdirmek. Yani Allah'a ulaştırmaktır. Mürşid de insanı Allah'a ulaştırmak için Allah'la kul arasına girer. Allah'la kul arasında bu mutlaka zaruridir, farzdır. Allah öyle buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, mürşitlerine tabi olmadan, herhangi bir vahiy almadan, Kur'an-ı Kerim hakkında açıklama yapan din adamları, Mü'min suresi 56. ayetinin muhtevasına girer mi? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mürşitlerine tabi olmadan, herhangi bir vahiy almadan, Kur'an-ı Kerim hakkında açıklama yapan din adamları Mü'min suresinin 56. ayet muhtevasına girer mi? Girer. Allah Teala Haç 8'de şöyle buyuruyor. Minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin. Yani bir ilmi yok. Ve la huden, mürşide de tabi değil. Mürşidine tabi olmadan, herhangi bir vahiy de almadan ilmi de yok. Kur'an-ı Kerim'e de dayanmıyor. Dayanmıyor. Ve la kitab-ül münir. Onlar Allah hakkında insanlarla mücadele ederler ve bunların inatçı şeytan olduğu zikrediliyor. Haç suresinin 4. ayet-i kerimesi veya 3. ayet-i kerimesi baktığımız zaman 3. Minen nasi men yucadu billahi bi gayri amin yetebeyne kulli şeytanin marid. Onlar inatçı şeytana tabi oluyorlar. Burada Allah-u Teala'nın söylediği sultan kelimesi o devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temsil ediyor. Yani bir tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var, bir tarafta da Allah'ın ayetlerini onunla ellerinde hiçbir delil olmaksızın tartışanlar var. Eğer tartışma yapanlar kendi kavimlerindeki Resulü ile beraber olsalardı, o zaman bir sultanla beraber olacaklardı. Tartışmaya mahal kalmayacaktı. Çünkü aynı şeyi söylemiş olacaklardı. Ama diğerleri babalarından, dedelerinden öğrendikleri yanlışlarla geliyorlar ve bu insanlar kalplerinde hiçbir zaman ulaşamayacakları bir yerin, kibirin taşınıyorlar. Böyle insanlar her devirde var olmuştur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın insanlara vahyettiği dinin temelinde hayattayken Allah'a ulaşma dileğini görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
3: Allah'a nasıl ulaşırız? Ancak öteki tarafa gittiğimiz zaman ulaşırız.
4: Yaşadığınız kısa zaman içinde eğer size gösterilen şekillerde ya da Kur'an-ı Kerim'de yaşadıysanız, bu dünyada öldükten sonra gideceğiniz yerdeki yerde ulaşabilirsiniz. Başka türlü bir Rabbe ulaşılacağını düşünmüyorum.
2: Allah'a ulaşma imanın iyi bir seviyesini anlıyorum yani. O manevi hazzı yaşamak bence yani Allah'a ulaşmak. Yoksa tabii ki de fiziksel anlamda değil.
1: Allah-u Teala istiyor ki Şura suresi 13. ayet-i kerimede, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım dünya hayatında ve ermiş evliyam yaparım diyor. Bunu yaşamak istemem.
3: İsterim. Hey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum. Ben yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum.
1: Ne hissettin?
3: Çok güzel bir şey hissettim. İçimi rahatlattı, kalbimi rahatlattı. Huzur verdi.
2: Arapçaya hakim olmayınca da farklı anlamlar çıkartıyor. Şimdi aynı ayetten 3 tane meal çıkıyor. Bu ne, nasıl oluyor peki? Bir arkadaşla konuşmuştuk. O da bunu Kur'an'ı sadece Furkan sahibi olan insanlar anlar gibisinden bir şey çıkıyor da. Bu durumda şöyle de bir mantık çıkıyor. O zaman yine aslında araya aracı koyuyoruz. Allah bizi...
1: De Furkan sahibi mi?
2: Ya yok, olamıyorum demiyorum. Şunu demek istiyorum. Ben Furkan sahibi olmadan bu Kur'an'ı anlayamaz mıyım peki? Yani neden aramıza illa sürekli bir aracı koyuyoruz?
0: Mesela film Arapça hakim olmayınca aynı ayetten 3 tane farklı mana çıkıyor. Farklı Kur'an-ı Kerim mahallerinin olmasının sebebi Arapça yeterince bilinmemesi sebebiyle midir? Hayır. Allah'ın reçetesine uyulmaması sebebiyledir. Başlangıç noktasında herkes hasta. 19 negatif özellikten bir tanesi kalplerinin 19 tane hastalıkla dolu olması. 19 hastalıktan bir tanesi zulümdür. İnsanda var, cehalettir, insanda var, isyandır, insanda var. Ve bunun gibi 19 tane şirk. Bunlar hepsi hastalıklardır. Peygamberler de nefs hastalıklarının doktorudur. Allah-u Teala hasta olan insanların doktora ulaşabilmesi için sebepler halketmiş. Bu sebeplerin başında da Allah'a ulaşma dileği geliyor. Allah-u Teala kalben Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka kendi doktoruna ulaştırıyor ki Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesine ya yön nasu kad cakum ma'uzetem rabbikum ve şifan lima fi sudurih. Size öğüt geldi ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa. İşte ister Âl-i İmrân 7 olsun, ister Enbiya 7 olsun, ister Fussilet 44 olsun, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in amenü olanlar için hidayet ve şifa olduğunu buyuruyor. Amenü olanlar kimlerdir? Amenü olanlar öğüt alan, kalben Allah'a ulaşmayı diyenler. Amenü olanların öğüt aldığını nereden biliyoruz? Allah-u Teala iki ayet-i kerimede hem Müzzemmil 19'da kul hazi sebili inna hazi tezkire femen şahatta kazayla rabbi sebila. İşte bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştıran bir yol ihtiyaz eder. Yani öğüt alan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a giden bir yol tutan kişidir. Değer 29'da da aynı şeyi söylüyor. O zaman Fussilet 44 ameli olanlar onlar için hidayet ve şifadır. Onlar ameli olanlar, onlar öğüt alan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Eğer kimler Kur'an-ı Kerim ayetlerini izah edebilir sualini sorsanız ne cevaplarsınız? Arapçayı ana dil gibi bilecek, Arapça grameri bilecek, bilmem kaç tane hadisi bir ezbere bilecek, hayatını bilecek, kahit bilecek, kelam bilecek veya birçok şeyler. Ama şimdiye kadar yapılan tefsirlere ve meallere dikkatle, ibretle bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i öyle bir manaya ulaştırmışlar ki hiç kimsenin oradan öğrendikleriyle bir hedefe ulaşması mümkün değil. Allah-u Teala hepsini birden ortadan kaldırıyor ve müteşabih ayetlerin farkına varanlar tezekkür ilminin sahipleridir. Yani zamanın imamı ehli tezekkürdür ve Kur'an-ı Kerim'in mealini aradaki altın zincire dayalı olarak Allah'tan aldığı ilimle müteşabih ayetleri de çözebilendir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Müsaadenizle inşallah bir sorum olacaktı. Vahiy kavramının dinin bidatlerden temizlenmesi açısından önemi nedir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden ve vahiy kavramının dinin bidatlerden temizlenmesi açısından önemi nedir? Farzdır. Yusuf 108'de kul hazi sebili edu ila Allah ala basiretin ene ve men tebani. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol budur. Her devirde devrin imamı var, onu temsil eden vesile olanlar var. Hepsi Allah'a davet ediyorlar ve ancak daveti kabul edenler dini yaşayanlardır. Daveti kabul etmeyenler hürafelerle din yaşayanlardır. İnsanlar öyle devirler geçiriyorlar ki din unutuluyor. Allah-u Teala ne halleri varsa görsün demeyeceği için vahiy meclisini bitirmiyor. Her devirde insanlara vahiy ediyor. Her 100 senede bir müceddit, yani zamanın standartlarına göre Kur'an-ı Kerim açıklayıcı hükümleri icra edici birisi geliyor. Böylece Kur'an'ın ayrılıklara medar olan kesimleri tatbikattan çıkarılarak Kur'an'ın asli standartlarına geri döndürülmesi söz konusu. Asırlar boyunca insanlar tarafından tatbikata sokulan birçok hürafe devre dışı kalmaya mahkumdur. Mehdi Aleyhisselam'ın görevlerinden bir tanesi dini bidatlerden temizlemek. Yani sadece Müslümanlar için değil, Yahudiler için dini bidatlerden temizlemek, Hristiyanlar için dini bidatlerden temizlemek, Müslümanlar için dini bidatlerden temizlemek. Aynı zamanda dinde fırkalara ayrılmamak. Bu da ancak bir dilekle söz konusu olur. Kalben ulaşmayı dileyen herkes tek dinin sahibi olduğunu zaten yaşayacaktır, öğrenecektir. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın peygamberinin yaptığı şeyi yapacak. Yani Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in putperestliği yok etmesi gibi o da aynı şekilde mevcut bidatleri yok edecek. Ve sonra İslam'ı yeniden kuracak. Gerçekten her 100 senenin başında şu ümmetin dinini bidatten dine sonradan karışmış batıl uygulamalardan ayıracak, yenilecek ilim sahibi bir zatı mutlaka gönderir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programı sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Siz hiç Allah'a, Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musun?
8: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
9: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
10: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
9: Uzanamam. Hakkım değil.
11: İsterdin ama imkanların yok ki.
12: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
13: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
14: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah Teala Şura 13'te ve Rahat 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah-u Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Resullerin hidayetle gelmesi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Her zaman olduğu gibi konferanslarımızın merkezinde ezeli ve ebedi tek dinin yegane kaynağı son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde Resullere baktığımız zaman karşımıza hemen bir slaytımız çıkıyor. Varlıklar aleminde, evet, şu anda ekranda gördüğünüz gibi melek resuller emr aleminde Allah'ın yarattığı kullarıdır. Cin resuller gayb aleminde ve insan resulleri de zahiri alemde görevlidirler. Allah Teala 3 asıl ve 3 takaşt olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Bu 6 alemin 3 asıl ve 3 takaşt olmak üzere 6 alemin içerisinde Allah Teala nebi resuller ve ayetlerde veli resullerden bahsediyor. Nebi resullerle veli resuller arasındaki 10 tane birbirinden farklı özelliğe baktığımız zaman ayetlerde karşımıza bir hakikat çıkıyor ki Allah Teala nebi resullere şeriat kitabı veriyor ve nebi resuller arasında fetret dönemi var. Yani nebi resuller olmadığı dönem geçtiği ayetleri de görüyoruz. Ali İmran 81, Maide 19. Nebi resullerin olduğu zaman dilim içerisinde birden fazla nebi resul yoktur. Bütün nebi resuller aynı soydan gelirler ve sadece nebi resuller, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği nebi resuller insanlardan seçilir. Nebi resullerin 5 görevine karşılık veli resullerin 4 görevi, nebi resuller asaleten devrin imamı, veli resuller vekaleten, nebi resuller asaleten şefaat yetisine sahip, veli resuller vekaleten ve son nebi, nebire sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi, ama kıyamete kadar da resuller hep ardı arkası kesilmeksizin devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hiçbir kavim yoktur ki o kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah Teala Resul tayin etmesin. Veli Resuller arasında bir fetret dönemi, bir boşluk dönemi yok. Veli Resulleri Allah Teala ard arda gönderiyor. Fetret dönemi yok. Müminin 44'te biz Resullerimizi ard arda gönderiyoruz. Veli Resuller Nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Ve veli Resullerin Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi 4 görevi var. Ama bu veli Resullerden bir tanesi vekaleten devrin imamı seçilecekse Allah Teala 15. görevi de ona veriyor. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki
Allah Teala hidayete erdiren bir devrin imamı olmasın. İşte Resuller slaytımıza baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, Nebi Resullerin yaşadığı dönemde de her kavimde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklayan Veli Resuller var. Bu 4, bu değil. Nisa 165'te başlayan slaytımıza baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Onları müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra uyaran ve müjdeleyen Resul gelmedi diye mazerette bulunmasınlar. Hiçbir Resulümüz yoktur ki onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Ve Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün ümmetlerden, kavimlerden Resuller tayin ettik. Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinab etsinler diye Resuller vazifeli kıldık. Evet, tekrar ediyoruz. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın tayin ettiği veli Resuller tağuta kul olmaktan iştinab etsinler ve Allah'a kul olsunlar diye. İsra 15'te biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Ve Taha 134'te Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil ve rüsvay olmadan senin ayetlerine tabi olsaydık. Kasas 47'de Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin. Böylece biz senin ayetlerine tabi olur, müminlerden olurduk. Sevgili kardeşlerim, bu ayetlerin lisasına baktığımız zaman Allah Teala'nın Nebi Resullere verdiği 5 görev Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Birinci görev ayetlerin tilaveti. Her zaman muhterem Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın size 7 katlık bir sarayı vermesini istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. İşte bu misale benzer şekilde bodrum katı ayetlerin tilavetiyle gerçekleşiyor, başlıyor. Ve ayetlerin tilavet görevini Allah Teala Nebi Resullere, Veli Resullere veriyor. İster Veli Resul olsun, ister Nebi Resul olsun, onların birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bir slaytımız var, ayetlerin tilavetini, görevini Resuller yapar. Ona da bakacak olursak, o zaman, evet, şu anda gördüğünüz gibi ekranda, Bakara 129'da ayetleri tilavet edecek, açıklayacak olan Allah'ın Resulüdür. Bakara 121'de ayetlerimizi size tilavet etsin, açıklasın diye. Ali İmran 164'te ayetleri tilavet eder, tilavet eder. Cuma 2'de onun ayetlerini, Allah'ın ayetlerini okur. Ve İbrahim 4'te biz onu kendi kavmin lisanıyla gönderdi ki ayetleri tilavet etsin, açıklasın diye. Yunus 47'de her ümmetin bir resulü vardır. Yani her kavmin bir resulü vardır. Ve likul ümmetin resul fe izâ câe resûlüm kudiye beynemul kıstî. Onlar arasında adaletle hükmü olunur. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki bütün zaman parçalarında Allah'ın dinini insanlara öğretmekle vazifeli olan Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller, onların olmadığı dönemlerde de kavimlerin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ayetleri tilavet eden, açıklayan Veli Resuller vardır. Ve bütün bu Veli Resuller hidayetle vazifeli kılınıyor. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir.
Ama hidayetin hedefi kesinlikle mutluluktur. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakacak olursak, bütün kutsal kitaplardaki şeriat tektir. Nuh aleyhisselamın şeriatı, İbrahim aleyhisselamın şeriatı, Musa aleyhisselamın şeriatı, İsa aleyhisselamın şeriatı ve Nebiler Sultanı Peygamber'in şeriatı aynı şeriat. Bu şeriat muhtevasına 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Bu 7 safa 4 teslimden oluşan ezeli ve ebedi din 3 esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid dini yaşayan insanların tek cemaati oluşturmasıdır. Ve teslim ruhu ve içi nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, Şura 13'e baktığımız zaman Allah Teala'nın emri ve akimü dine, dini ikame edin, ayakta hayatta tutun, dinde fırkalara ayrılmayın. İşte Yahudiler 71 fırkaya, fırka-i naci hariç 70'i cehenneme gidiyor. Hristiyanlar 72 fırkaya, fırka-i naci hariç 71'i cehenneme gidiyor. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme gidiyor, bir tanesi hariç. Yani her devirde Allah Teala'nın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplardaki dini yaşayan tek fırka fırka-i naciyedir. Onlar kurtuluştadır. Geri kalanlar, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Yani şirkte olanlardır. Allah Teala Rum 30'da ezeli ve ebedi tek dinin olduğunu buyuruyor. Ve bu tek dinin yaşanabilmesi Rum 31'de Allah'a yönelmekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Münibine ileyi ona yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Namaz kılın, sakın müşriklerden olmayın. Kimdir o müşrikler? Rum 32'de onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Öyleyse dinin esası 3 esas üzerine Allah tektir, vahdet akidesi, tevhid tek cemaati oluşturmaktır ve teslim ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi, fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi diye, iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi ve bütün Resuller, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar her kavmin içerisinde Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı elçilerin hepsi bu tek dini insanlara öğretiyor. Evvela onlar öğreniyorlar Allah'tan ve daha sonra Allah'ın emriyle öğretiyorlar. Evet, Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Bu halde sevgili kardeşlerim, her devirde mutlak surette Allah'ın Resulleri hidayette geliyor mu? Evet. Nitekim insanlar, bu dünya hayatını yaşayan insanlar sonunda ya cehenneme ya cennete gideceklerdir. İşte cehenneme giden insanlar, ki ağırlıkta her dönemdeki insanlar ağırlıkta cehenneme gidecek olanlardır. Yani dinde fırkalara ayrılanlardır. Özellikle Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine bakacak olursak, لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَ كَسِيلًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَ بِهَا لَهُمْ عَيُّنٌ لَا يُبْسُرُنَ بِهَا لَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُنَ بِهَا Cehennemi insan ve cinlerin çoğuna hazırladık. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. İşte sevgili kardeşlerim, Resullerin getirdiği hidayete muhatap olduktan sonra hidayeti dilemeyenler. Demek ki bütün Resuller hidayette geliyor ve hidayeti kutsal kitaplardaki 7 safa hidayeti açıklıyorlar. Adem Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış.
Nuh Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. Musa Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. İbrahim Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. İsa Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış ve Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz 7 safa hidayeti açıklamış. Bu 7 safa hidayetin muhtevasında ne var? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte elimizde mevcut olan dört kutsal kitaba göre bakacak olursak, 7 safayı şöyle açıklayabiliriz. Resullerin açıkladığı 7 safa. Evet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatına bakıyoruz. İbrahim Davud Aleyhisselam'ın şeriatında, Zebur'da, evet Zebur'da ve İsa Aleyhisselam'ın şeriatında ve Peygamber Efendimiz'in şeriatında birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek ayetler. Tevrat ayetleri, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayeti. İkinci safa, mürşide tabiyet, Tevrat ayeti, İncil, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi. Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Tevrat ayetleri, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Nefsin Allah'a teslimi beşinci safa. Tevrat ayeti, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an-ı Kerim. Altıncı safa İhlas-ı İrşad. Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bütün peygamberler kavimlerine bu 7 safa hidayeti açıklamışlardır. Adem Aleyhisselam'ın diniyle Nuh Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini aynı din. Allah Teala Al-İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde bakın Allah ne buyuruyor. İnne Allah istafa Adem'e. Allah Adem'i seçti ve Nuh'u seçti ve Allah İbrahim'i seçti. İşte Allah Teala Nuh Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'ın dininden. İbrahim Aleyhisselam da Nuh Aleyhisselam'ın dininden olduğunu Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi söylüyor. Öyleyse Resullerin zinciri aynı zincir. Zincirin halkaları arasında bir boşluk yok. Ve enne min şe'ati ile İbrahim. Muhakkak ki onun dininden, onun dininde bahsettiği Hazreti Nuh'un dininden. Bahsettiği Hazreti İbrahim'in dini. Yani Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, bütün peygamberlerin dini aynı din ve bütün peygamberler kavimlerini af ve mağfirete davet etmişler. O slaytımıza da bakacak olursak din aynı din, hepsi hidayetle gelmiş. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Delalet, hidayetin zıttı. 7 ayet-i kerimede başlangıç noktasında insanlar şu hadis kalsın. Hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse bütün Resuller hidayetle geliyor. Başlangıçta herkes delalette ve delalette olan insanları Allah Teala Resulünü hidayetle gönderiyor. Evet, Resulünü hidayetle gönderiyor. Her kavmin içerisinde o Resulü hidayetle gönderiyor. Hidayet ne? Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Evet, ve ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse Allah'ın bizi hidayete erdirmesi bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz, hidayeti dilememiz lazım. İşte bütün Resuller kavimlerine hidayete davet ediyorlar, hidayete çağırıyorlar ve ruhun hidayetinin de dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması olduğunu buyuruyor. İkinci safa, ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Evet, bütün insanlar Allah'a muhtaç. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ne zaman biz başımız üzerine devrin imamın ruhu bir nimet olarak gelip yerleşiyor? 12 tane insanla
mürşidimize tabi olduğumuz an. Ve insanlar, ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. O halde birbirinize zulmetmeyin. İşte Allah-u Teala'nın üç esas üzerine bina ettiği muhteva. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet, hidayetin dilenmesiyle şirkten kurtulmaktır. Tevhid, Allah'ın bizi nimetlendirilmesiyle, Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabiyettir, tabi olmaktır. Ve teslim, ruhu, veçi ve nefsi Allah'a teslim edip, kendimize zulmetmekten kurtulmaktır. Dinin tamamı budur. Ve bütün Resuller hidayetle gelmişlerdir. Hidayeti insanlara açıklamak üzere gelmişlerdir. Ama sevgili kardeşlerim, her dönemde insanların çoğunun gideceği yer cehennem. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Zümer 71. وَوَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا Hatta iza ca'a futwat abwabuha qala lam khazanatuha alam yatikum rasulukum yatuna aleikum ayati rabbikum. Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler ve oraya geldikleri zaman cehennem bekçileri cehennem kapılarına girenlere soruyorlar, ayetleri sizlere telavet eden resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, lakin azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Resuller hidayetle geldiği zaman Resullerin davetini dikkate almayan, dünya hayatına dalanlar, onlar daveti kabul etmiyorlar ve bu daveti kabul etmeyenler Kur'an ayetleriyle sağır dilsiz ve kör olarak Allah onları değerlendiriyor. İşte bir slaytımız var. Sağır dilsiz ve körler. Evet, başlangıç noktasında herkes sağır dilsiz ve kör ama onu sağır dilsiz ve körlükten kurtarmak üzere Resul hidayetle geliyor. Hidayeti dilerse Allah Teala onların kör olan gözlerini açacak, sağır olan kulaklarını açacak, dilsiz olan dillerini açıp konuşacak ama dilemiyorlar. İşte kör, sağır ve dilsiz olmayanlar, onlar hidayeti dileyenlerdir. Kör, sağır ve dilsiz olanlar, onlar da hidayet karşısında delaleti seçenlerdir. Zaten başlangıç noktası herkes delalette. Ve bu delalette olanlar eğer hidayeti dilemezlerse Allah onları delalette bırakıyor. O delalette kalanlar bu slaytta gösteren ayetler mücibince onlar sağır dilsiz ve körlerdir. Cehennemliklerin bir özelliği de nedir? Cehennemliklerin bir özelliği hepsi kör, sağır ve dilsizlerden oluşuyor. Allah Teala Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde size nezir gelmedi mi? Her Resul bir nezirdir. Onlar da itiraf eder geldi. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve eğer onları işitseydik ve akletseydik. İşte bir insanın işitip akledebilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı, hidayeti dilemesine bağlı. İşte hidayetle Resul geliyor. Ya hidayeti diliyorlar. Gören, işten ve idrak edenlerden oluyorlar veya hidayeti dilemiyorlar. O zaman sağır, dilsiz ve kör olarak hayatlarına devam

Çünkü tekrar o birbirinden farklı 10 özelliğe bakacak olursak Resullerde, Nebi Resulleri sadece Allah insanlardan seçiyor. Evet. Ne meleklerden Nebi Resul var, ne cinlerden bir Nebi Resul var. Nebi Resuller sadece ve sadece insanlardan seçiliyor. Evet. Burada da görüldüğü gibi Allah razı olsun, insanlardan seçiyor. Sadece insanlardan seçilir. Ama veli Resuller hem insanlardan seçiliyor, hem meleklerden seçiliyor, hem de cinlerden seçiliyor. Nebilerin olmadığı fetret dönemlerinde Allah Teala onlardan bir tanesini seçiyor, vekaleten devri imamı tayin ediyor ve bütün kavimlerde Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi gereğince ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli resuller tayin ediyor ve veli resuller gönderilmesine rağmen onlar ne yazık ki hedefe ulaşmıyorlar. O halde sevgili kardeşlerim, gerçekten bütün zaman parçalarında ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli resuller tayin ediyor. O veli resuller hidayetle geliyorlar ve hidayetin olmadığı bir dönemde dinin yaşanması mümkün değil. Bu açıdan Resuller hidayetle gelmesi konusu konferansımız çok manidar. Zaten Kur'an-ı Kerim'in şifresi Ahzab 40'ta da bu muhtevayı açıklıyoruz. Allah Teala İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Ve görüyorsunuz ki cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Allah Resulleri niçin gönderiyor? Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Resule itaat kime itaattir? Resule itaat Allah'a itaattir. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesi. Öyleyse eğer Resule itaat Allah'a itaatse Allah Teala Resullerin lisanıyla dini açıklıyor. Ama günümüzde Kur'an-ı Kerim var ve çoğu insan Risalet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Halbuki bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala şeriat kitaplarını nebilere veriyor ve Ulul Azm nebilerin ardından bir Resul'ün geleceğini Allah Teala bize müjdeliyor. İşte 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı buyurduğu Resul Mehdi Aleyhisselam'dır. Ali İmran 81'de bahsi geçen bütün Ulul Azm evlerinin arkasından gelecek olan Resul o Mehdi Resul'dür ki Allah Teala onu 7 grup ayet-i kerimede Kur'an'da açıklıyor. Evet. Mehdi Aleyhisselam'ı müjdeleyen Kur'an-ı Kerim'deki 7 grup ayet. Ali İmran 81. Bütün Ulul Azm evlerinin arkasından Allah'ın bize geleceğini müjdelediği Resul o Mehdi Resul'dür. Tövbe 32 ve Tövbe 33'te bahsi geçen Resul de Mehdi Resul'dür. Furkan 27, 28, 29, Furkan 30'da da bahsi geçen Resul de Mehdi Resul'dür. Ve Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde de size Allah'ın ayetlerinden yakin hasıl edemediniz diyen de Resul Mehdi Resul'dür. Semanın bir dumanla, fitneyle kaplandığı günlerde de bahsi geçen Allah'ın geleceğini bize müjdelediği Resul yine o Mesih Resul'dür. Ve Saf 8-9'da da bahsi geçen Resul Mehdi Resul'dür. Beyne 2'li ve 3'te de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman parçasında, bütün kavimlerde, insan topluluklarının içerisinde mutlak surette Allah-u Teala'nın ayetlerini tilavet eden, açıklayan ve tabi olanların nefsini tezkiye ve tasfiye eden ve onlara kitabı hikmeti öğreten Allah'ın Resulleri hep vardır. Bütün Resuller vehbi olarak Allah tarafından Risalete vazifeli kılınıyor. Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yaşa'u ve yahtar ve ma kâne lehumul hayre. Doğuştan doğmadan evvel seçilen Allah'ın Nebi Resulleridir. Allah Teala onları seçiyor, iradesini teslim alıyor ve onlara şeriat kitabı veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde geçen Nebi Resullere baktığımız zaman Nebi Resuller

0: ve onların arkasına, onların şeriatıyla amel eden belli Resullerin hepsi kendi kavimlerini af ve mağfirete davet ediyorlar. Yani hidayete davet ediyorlar. İşte Adem Aleyhisselam, işte Nuh Aleyhisselam, işte Hud Aleyhisselam, işte Salih Aleyhisselam, işte İbrahim Aleyhisselam, işte Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, eğer af ve mağfiret varsa hidayet vardır. Hidayet varsa af ve mağfiret vardır. Eğer hidayet yoksa af ve mağfiret söz konusu değil. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde bir zamanlar gelecek. Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Bakın onlar alimdir diyor. O günkü alimler hidayeti bilmiyorlar. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmıştır ve tekrar onlara dönecek. Öyleyse hidayeti bilmeyen alimler fitne sebebi. Ama hidayeti yaşayan alimler onlar aslında ıslah edici Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse her devirde istisnasız Allah'ın dostları, Allah'a davet eden, ıslah edici amel işleyenler, her devirde tağut şeytanın dostları, şeytanı ateşe davet eden ve insanların delalete kalmasına sebep olan iki grup. Birisi fitne sebebi, diğeri de ıslah sebebi. Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken, Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Bu dini benimle Allah nasıl başlattıysa onu da sona erdirecek. Benimle ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla fitneden kurtulacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Mehdi eğer Resulse, Mehdi Aleyhisselam Resulse o zaman görüyorsunuz ki kesinlikle fitneden kurtulmak, şirkten kurtulmak, delaletten kurtulmak ancak Resul'ün öğretisiyledir. Bir kere daha söyleyelim. Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele veriyor. Yani Mehdi Aleyhisselam da vahiy üzere mücadele verecek. Kur'an'ı Allah'tan aldığı vahiy ile öğreniyor. Vahiy ile Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an'ı öğretiyor. Ve Allah Teala nasıl bu dini bizimle başlattıysa Mehdi Aleyhisselam'a sona erdirecek. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. Fitneyi oluşturan, hidayeti bilmeyen alimler, o gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların yaşayanları, fitne onlardan çıkmıştı, tekrar onlara dönecek. Öyleyse fitneyi oluşturan alimlerden, fitneden insanları kurtarmak, Allah'ın 14 asıl evvel geleceğini bize müjdeledi. Mehdi Aleyhisselam'la bu gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din çok kolay, çok basit. Vahdet, tevhid ve teslim. Yani Allah'a ulaşmayı dilek bir dilektir. Şirkten kurtulmak vahdet akidesini oluşturuyor. Tevhid 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği müşterilere sahibi olmak tevhidde olmaktır. Ve teslim, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi, ruhun dünya hayatında, fizik vücut ölmeden ve dünya hayatında Allah'a ulaşması. 7 kademede gerçekleşiyor. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teski kademelerini bir bir geçerek 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh da 7 tane gök katı yükseliyor ve sonuçta Allah'ın zatına ulaşıyor. O slaytımızı da gösterecek olursak 7 kademedeki nefs tezkiyesi ama ruhun da gök katlarına birer birer yükselmesi. Nefsi emarede ruh birinci gök katında, nefsi levamede ruh ikinci gök katında, nefsi mülhemde ruh üçüncü gök katında, nefsi mutmainede ruh dördüncü gök katında, nefsi raziyede ruh beşinci gök katında, nefsi marziyede ruh altıncı gök katında ve nefsi tezkiyede ruh yedinci gök katında. 7 tane gök katı yükseltikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatına sığınması ruhun hidayetidir ve ruhun Allah'a teslimi. Ama fizik vücudun bizden ayrılması söz konusu değil. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Allah-u Teala bunu Al-İmran 20'de zikrediyor. Nefsin hidayeti ise nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olmamız. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimidir. Ve nefsin Allah'a teslimine baktığımız zaman, nefs 19 faziletin sahibi olduğu zaman ruh gibi 19 tane hasret, 19 tane fazilet, o slaytımıza bakacak olursak göreceğiz ki kesinlikle olay bu şekilde cereyan ediyor. Evet, başlangıç noktasında 19 afetin sahibi olan nefsimiz, daimi zikre ulaşıp nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 19 faziletin sahibi oluyoruz ve şeytan artık bize tesir edemez. Evvelden biz şeytanın kuluyken, şimdi şeytan bizim kölemizdir. Bizim uşağımızdır. 19 tane hasretin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın insanlardan istediği bu. Hepimiz iblisle imtihan oluyoruz. Ama sonuçta imtihanı başararak o bizim kölemiz. Başlangıç noktasına biz onun emrindeyken daimi zikre ulaştığımız zaman artık Allah-u Teala onu bize veriyor. Ateş ehline verilir. Ehli olmayana verseniz onun da kendisini yakar. Öyleyse olay bu. Şimdi bir kere daha 4 tane hidayete bakacak olursak, ruhun hidayeti ruhun Allah'a ulaşması Nisa 175, fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi Nal 36 ve Yasin 60-61, nefsin hidayeti Hicr 41 ve iradenin hidayeti Enam 153'te Sırat-ı Müstakim üzerinden gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her dönemde insanların 7 sabah hidayeti yaşayarak sahabe gibi ermiş evliyadan kamil insan olmaları ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle. Nefs tezkiyesi 3 safhada gerçekleşiyor ama nefsin tasfiyesi ise 5 safhada, 6 safhada gerçekleşiyor. Nefsimiz ihlasta tamamıyla Allah'a teslim olur. İblis ben herkesi saptıracağım dediği zaman Allah Teala iblise diyor ki ihlas sahibi kullar müstesna. Kimdir ihlas sahibi kul? İhlas sahibi kul nefsini tamamen tasfiye eden kişidir. Evet, nefsini tasfiye eden kişidir. Sevgili kardeşlerim, bir kez daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının konferanslarının birisinin sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle diyoruz ama bizim bu anlatımlarımızdan siz de hidayeti dilediyseniz, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ben de sahabe gibi, ben de havariler gibi, ben de Rabbaniler gibi Allah'ın dostları ondan olmak, nefsi tezkiye etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız ve ben de tövbemi almak, çok kısa süre içerisinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman ayakta sözlerimizi tekrar etmeniz lazım. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet. Tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Başka bir Her An Kur'an, Her An Mutlu konferansın birisinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan ilişkileri. Birinci sual, insanlarla olan ilişkilerimizde Allah'ın bizden beklentisi nedir? Biz insanlar sosyal mahluklar olarak cemaat halinde, topluluk halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Sosyal mahluklarız. Başka insanlarla bir arada olmak mecburiyetindeyiz. Bunun tabii gereği olarak da beşeri münasebetler, yani davranış biçimleri, insan ilişkileri hayatımızda önemli bir yer tutuyor. İhtiyaçlar açısından olaya baktığımız zaman bizim tükettiğimizin %1'ini biz üretmemize karşılık ihtiyaçlarımızın geri kalan %99'unu dışarıdan bir başkasının ürettiğiyle elde edebiliyoruz. Yani beraber yaşamak durumundayız. Hiç kimse tek başına bütün ihtiyaçlarını karşılayamaz. Beşeri münasebetlerde bütün insanlar bir tek şeyle görevlidir. Başka insanların mutluluğunu dizayn etmek. Yani başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Bileceğiz ki insanlarla bizim aramızda bir bileşik kaplar paraleli vardır. Topluma ne verirseniz onu geriye alırsınız. Yani bir başka ifadeyle ne ekersek onu biçeriz. Mutsuzluk ekersek mutsuzluk biçeriz. Mutluluk ekersek mutluluk biçeriz. O zaman bu perspektiften insan ilişkilerine bakmamız lazım. Bu dizayn içerisinde bütün insanlar için Allah Teala mutluluk hedefi vermiştir. Herkesin hedefi mutluluk. Kanun, mutlu edin ve mutlu olun şeklindedir. Evet, mutlu et ve mutlu olun. Yani Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Bütün insanlar için durum bu. O zaman bu bütün insanlar içerisinde bir fert olarak biz varız. Yani biz, diğer insanlar ve Allah Teala. İşte her şey hükmeden Allah Teala biz topluma ne veriyorsak toplum bize onu iade ediyor. Aynı kişi olmasa dahi. Örneğin biz toplum herhangi bir bireyine mutluluk verdik. Ama o kişiden gelmeyebilir. Başkasından da gelmeyebilir ama vakti zamanı ve kişiyi Allah tayin eder. Mutlaka Allah Teala onu iyiliği bize bir başkası vasıtasıyla yansıtır. Aynı şey kötülük için de geçerli. İyilik için şöyle ifade ediliyor. İyilik yap, denize at. Balık bilmese kim bilir? Halik bilir. Öyleyse her halükarda karşı taraf bilmeyebilir vesaire bizim ona o güzelliği yaptığımızı hiç önemli değil. Önemli olan devamlı olarak insanlara mutluluk vermek. Başka bir deyimle hiç kimseye dilimizden, elimizden zararının gitmemesi, onları huzursuz, sıkıntıya sokacak olan bir şeyin ulaşmamasıdır. Allah razı olsun. İkinci sual, insanlarla olan ilişkilerimize dostlukları nasıl pekiştirebiliriz? İnsanlar iki dizanda bulunabilirler. Ya birbirlerine düşmandırlar, ya birbirlerine dostturlar. Başlangıç noktasında herkes birbirine düşman. Kur'an-ı Kerim'in tespitiyle konuşuyoruz tabi. 19 afetle mağlup olan bütün insanların afetlerden bir tanesi birbirine düşmandırlar. Tekrar 19 afeti çıkartırım inşallah. O slaytımızı. Evet, birbirine düşmandırlar. Al-İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde ayetin bütününe baktığımız zaman hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini zikredin. Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. İşte Allah Teala kalpleri sevgide birleştiriyor. فَاسْبَعْتَ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ ve devrin imamın ruhuyla, o nimetle biz candan dost oluyoruz. İşte şeytan düşmanlıkları, Allah dostlukları körükler. Hepimiz etrafımıza dikkatle bakın, etrafımızdaki insanlar bizi seviyor mu? Bu hareket noktamızın başlangıcıdır. Eğer bizi seviyorlarsa o zaman asr-ı saadeti yaşamaya ciddi bir namzetsiniz demektir. Ama eğer sevmiyorlarsa siz onları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sevmiyorsunuz demektir. Onları sevin. Sevmeye başlayın. Bu başlangıç sizi mutlaka daha ötelere ulaştıracaktır. En güzeli ulaştıracaktır. Muhterem Efendimiz buyuruyorlar ki bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin türbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Eğer normal standartlarda hayatın her noktasına sevgiyle bakacak olursak, o zaman kusur görmemiz mümkün değil. O zaman mutsuz olmamız da mümkün değil. Öyleyse o zaman pencere açıp her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye herkes aynı şarkıyı söylemeye başlar. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlarla olan ilişkilerimiz Allah yolunda ilerlememizin de bir göstergesi midir? Evet. Al-İmran Suresi'nin 134. ayet-i kerimesinde Allah Teala fizik vücut teslimini yapanlardan bahsediyor. اَلَّذ۪ينَ اُنْفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ وَكَازِنَ عَيْسَ وَعْفَانَ النَّاسِ Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. İşte onlar muhsinlerdir. Allah muhsinleri sever. Bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhsin kul ol diyor. Bir sene sonra gelince ben muhsin kul oldum ya Resulullah, komşuna söyle diyor. İşte bizim komşumuza olan insanlara, herkese karşı davranış biçimimiz nasıl olmalı? Bir sene sonra gelince komşuna söyle diyor. İnsan ilişkilerinde Allah'ın hedefi bizim mutluluğumuzdur ama bu mutluluk hedefine bir mücadele ile gidebiliriz. İnsan ilişkilerinde mutluluk gene Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna kolay kolay ulaşamazsınız. Etrafınızdaki herkesin kendinizden üstün olduğunu kabul edebilmek çok üst seviyede bir kalp temizliğini ifade eder. O sebeple daimi zikrin sahipleri nefslerindeki afet kalmadığı cihette hep başka insanları mutlu etmek için hayatlarını dizayn ederler. Hadis-i Şerif'te sahabeden birisi Peygamber Efendimiz'e gelip ey Allah'ın Resulü bana öyle bir amel göster ki onu yaptığım zaman cennete gideyim diye sorunca Peygamber Efendimiz kendisine kısaca muhsin kul ol buyurmuştu. Sahabe ya Resulullah muhsin kul olduğumu nasıl bileceğim? Deyince Peygamber Efendimiz onun komşularına da sor demişti. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Çaylan'ın insan ilişkilerinde hepimize verdiği görev, etrafımızda ne kadar insan varsa her birini mutlu etmemiz. Sizce bu görevi yeterince başarabiliyor muyuz?
2: Başardığımızı hiç düşünmüyorum. Öfke kontrolü var, şiddet var. İyimserlikten çok uzaklaşmış bir toplum olduk.
3: Daha çok birbirimizi kızdırmayı seviyoruz gibi geliyor bana çoğu zaman. Birbirimizi mutlu etmekten ziyade.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna kolay kolay ulaşamayacağınızı açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz'in hadislerine dayalı bir yaşantı anlıyorum. Ama bundan da çok uzaklaştığımız için zaten bu dengesizlikler meydana geliyor.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Öldükten sonra bedenimiz, ruhumuz ulaşır.
1: Yaşarken ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
3: Bir bağlantı içinde olduğumuza inanıyorum ben sürekli.
1: Sana ulaşmak istiyorum. Dostlarından olmak istiyorum. Böyle şeyler talep ediyorum.
4: Onu kalben bağlı değilsen sözel istediğin kadar söyle, boştur. Herhangi bir şeye inanabilirsin yani. Bir ağaca da inanırsa samimi değilsin. Sahtekarlıktır.
2: Ara ara evet bunlar aklıma geliyor ve taleplerim oluyor.
1: Allah'tan Allah'ı istiyor musun?
2: O aklıma gelmemiş.
1: Allah'tan istenebilecek en güzel şey ne?
2: Herhalde cenneti olsa gerek. Cemali.
3: Allah'ım ben seni çok ama çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
2: Senin dostlarından, ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Benim en büyük duam Allah'ım seni sevenlerle, senin sevdiklerinle beni dost eyle, yoldaş eyle.
0: Bir misafirimiz, herhangi bir şeye inanabilirsin. Kalben bağlı değilsen, sözle istediğin kadar söyle, boştur. Samimi değilsen, o sahtekarlıktır dedi. Allah ile olan ilişkilerimizde samimi olmanın önemi nedir? İki tür insan var gerçekten. Bir, kalbinde olanı diliyle söyleyenler, iki, kalbinde olmayanı söyleyenler. Kur'an-ı Kerim'e göre kalbinde olmayanı söyleyenler, onlar yalan söyleyenlerdir. İki, kalbinde olanı söyleyenler, onlar tasdik edenlerdir. İşte ayet-i kerimeler. Kalbinde olanı dilin söylediği, Allah-u Teala kalbe bakarak cevap veriyor. Onların kalbinin taleplerini kabul ediyor. Ayet-i kerimeleri bu şekilde. Ama dilin söylediği kalbinde olmayan kişi, Allah-u Teala onların talepleri Allah katında geçerli olmuyor. Hem ayetler hem hadisler bu hakikati bize gösteriyor. Samimiyetimizle ulaştığımız merhaleler arasında kesin bir ilişki vardır. Yani ihlasımızla alakalı. Burada dikkat etmemiz lazım gelen şey Allah'ın kanunu diyor ki benden samimiyetle istediğiniz her şeyi eğer ruhunuzun istikametindeyse mutlaka yerine getiririm. Yani Allah'tan istiyoruz. Ama ruhumuzun talebi istikametinde ise bu talep Allah Teala onu mutlaka yerine getiriyor. Öyleyse değişmek için, daha güzel şartlara ulaşmak için Allah'tan samimi taleplerde bulunmak gerekiyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz her şeyden evvel. O bu ruhun talebi istikametinde mi? Evet. İki, mürşidin sizi sadece Allah'a ulaşmaya vesile olduğunu düşüneceksiniz. Samimiyseniz bunun mükafatını Allah'tan alırsınız. Talebiniz kabul edilmiyorsa samimi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Yani herkes acet namazı kılıyor, bir de ben kılayım, dostlar alışverişte görsün olayı, sonuca ulaşamazsınız. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız ve bu talebi Allah kalbinize görürse, huşu sahibiyseniz, o zaman kesinlikle Allah-u Teala size ait olan müşriliği gösterecektir. Evet, Allah'a ne kadar hamd etsek şükür etsek az, kalben ulaşmayı diledikten sonra ondan sonraki taleplerimizi Allah-u Teala kabul ediyor. İslam'da niyet amelden üstün. Ruhun talebi niyettir. O sebeple duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Allah Resulü bir hadisinde faydasız ilimden. Faydasız ilim Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan ilim. Yükseltmeyen amelden. Yükseltmeyen amel, boşa giden amel. Kabul olmayan duadan. Kabul olmayan dua, ruhun talebi istikametinde olmayan dua. Sana sığınırım. Talebiniz kabul edilmiyorsa, samimi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Bir de tabi Allah'ın katında en üst seviyedeki kanun, liyakat ve mükafat kanunu, bu talebimizin liyakatinde de olmamız lazım. Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara 269'da yutul hikmete men yeşâ'u ve men yutul hikmete. Allah dilediğine hikmet verir. Şimdi dilediğine hikmet verir. O hikmet verdiği kişi ona layık olan kişidir. Ve men yutul hikmete, kime hikmet verilmişse fakat utiye hayren kesire, ona çok büyük hayır verilmiştir. Ve ma yezekkere illa ul elbab. Bunu ancak ul elbab tezekkür edebilir. Hani kısacası hikmet sahibi alimin, daimi zikrin sahibi alimin, hikmet sahibi alimin bu yolla hayra ulaştığını görüyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala insanlar arasındaki ilişkilerin en güzele ulaşabilmesi için Allah'ın doğrularını, doğru davranış biçimlerini insanlara öğreten resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Bir mürşide tabi olmak size ne ifade ediyor?
2: Onu kendi içimde bulabileceğimi ya da mürşide tabi olmayı ben şu dönemde bu ortamlarda çok sağlıklı bulmuyorum.
4: Allah'ın bir başkasına benim tapmam gibi bir şey söz konusu olamaz. Bir Allah'ı bilirim, bir de peygamberini bilirim. Başka mürşitmiş, bilmem şeyhmiş, bilmem ne için ben onlara karşıyım.
3: Peygamber Efendimiz geldi ilk başta. Ona benzer şekilde de yani gündelik hayatta en iyiye yakın, yani mükemmel diye biri yoktur zaten bana göre, ama en iyiye yakın olan kişileri örnek almak belki olabilir.
1: Kim dalalette kalırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz diyor. Maide 35'te sizi...
4: Mürşit öyle bir şey yok. Allah takva kişiyi bağlar. Kişiseldir yani. Ben takva sayayım diye benim el eteğime yapışacak zorunda değilsiniz yani.
2: Doğru, fakat bunu ulaşmak ve bulmak çok zor geliyor bana. Ben de arayış içerisindeyim. Öyle birisini bulursanız bana da haber verin.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, hacet namazı diye bir namaz kılarsak Allah bize göstereceğini söylüyor. Mürşidimizin kim olduğunu. Böyle bir şey yapmayı denemek ister miyim?
3: İsterdim.
2: Böyle bir dua etmedim. Evet, edilebilir. Evet.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Peygamber Efendimiz geldi. Başta aklıma ona benzer şekilde de gündelik hayatta en iyiye yakın kişileri belki örnek almak olabilir dedi. Günümüzde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ayak izini takip edenler var mıdır? Elbette. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz'in son nebi olduğu buyuruluyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olmasına karşılık risalet kıyamete kadar devam edecektir. İşte bu her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın gönderdiği veli resuller arasından Allah-u Teala bir tanesini seçiyor. O seçtiği kişi her devirde nübüvvet makamının mirasçısı, bir vekaleten devrin imamıdır. Nübüvvet sona ermiştir ama imamet de kıyamete kadar devam edecektir. Tıpkı risalet gibi. Her kavimde Resul var ama her zamanda sadece bir imam var. Herhangi bir zaman diliminde iki imamın birden olması mümkün değil. İşte nübüvvet sona erdiğine göre kıyamete kadar her devirde devrin imamlarının o veli resul arasından seçilen bir kişi olduğunu görüyoruz. Allah Teala onu Âl-i İmrân 179'a göre seçiyor. ve cin 26-27'ye göre gaybi ona bildiriyor. Ve 80'e göre de, Nisa 80'e göre de ona itaat etmemizi farz kılıyor. Men yutur Resul'e fakat atallah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. O zaman yapılması gereken şey ne? Yapılması gereken şey hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği Resul'e, mürşide ulaşıp tabi olmak. Tabi olduğumuz zaman her devirde devrin imamı var. Devrin imamının ruhu Allah tarafından başımızın üzerine gönderiliyor. Her devirde Resulullah'ın 7 safa varisi var. El ulema ve verasetel enbiya. Alimler Resulullah'ın varisidir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona erdiğine göre kıyamete kadar bu varisler hep olacaktır. Resulullah'ın bu dönemdeki varisi en üst seviyedeki devrin, vekaleten devrin imamıdır. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Ama ondan sonra veli resuller var. Mağfiret eden, münkerden, nehyeden, tebliğ edenler var. Hikmetin ötesini öğrenenler var. Hikmeti öğrenen ve öğretenler var. Kur'an ruhunu öğrenen, öğretenler, tebliğ edenler var ve Kur'an lafzını, yani alimler olarak zikrediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu slaytımız kalsın. Bir başka slayta 7 ay 7 hadiste mürşide tabiyeti açıklıyor. Bu 7 hadisten bir tanesi, benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. İşte alimler ve halifeler. Her devirde halife tektir ama alimler çoktur ve bu alimlerin en üst seviyesinde devrin imamı vardır. Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra benden sonra nebi gelmeyecek. Ben son nebiyim diyor ama her devirde zamanın imamları gene olacak diyor. Kim o imamlara tabi olursa onlar cahiliye adetleri üzerine ölmezler. Allah Teala biz yeryüzünü dilediğimizde varis kılarız diyor. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي زُبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْدَ يَارِسُوا فِي اِبَادِ صَالِحِينَ İbadi salihin. İşte yeryüzünü salih kullarımıza miras bırakırız. Bu veraset 7 ayrı kademede gerçekleşiyor. Asıl varis devrin imamıdır. Huzur namazın imamıdır. Her devirde devrin imamı Allah'ı temsil eder. O Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ondan sonra sırasıyla veli resuller geliyor, veli mürşitler geliyor. Öyleyse gördüğümüz gibi Allah'a davet eden varislerin en üst noktasında devrin imamı, veli resuller, veli mürşitler ve sırasıyla Kur'an'ın lafzını öğrene öğreten, tebliğ eden sahiplere kadar Allah'ın Resulünün varisleri var. O Resul'e itaat Allah'a itaattir diyor. O itaat Allah'a itaattir. O devrin imamıdır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte diliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ister zalim ister mazlum olsun kardeşine yardım et buyuruyor. Bu hadiste bizlere verilmek istenen mesaj nedir? Sizleri kalbimden çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ister zalim ister mazlum olsun kardeşine yardım et buyuruyor. Bu hadiste bizlere vermek istenen mesaj, herkesin kurtuluşuna vesile ol. Zulmeden kişiye davranışının bir zulüm olduğunu, böyle yapılması gerektiğini uygun şekilde söyleyebilirseniz, o da buna uyarsa o zaman zulümden men edilmiş olur. Bu da ona elbette yardım olur. Mazluma yardım nedir? Zalimi zulüm yapmaktan alıkoymak. Eğer zulüm gördüyseniz, ona da ona mani olduysanız, bu da mazluma yardımdır. Ama zalime de yardımdır. Çünkü o zalim ona zulmettiği an derecet kaybedecek, kendisine de zulmedecek. Zulme mani olduğumuz zaman kendisine zulmetmemesine de mani olursunuz. Evet, başkasına zulmeden kişi zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Bunun üzerine sahabe, ey Allah'ın Resulü, eğer mazlum ise yardım ederim. Ancak zalimse ona nasıl yardım edeceğim diye soruyor. Onu zulümden uzaklaştırırsın. Veya onun zulmüne engel olursun. İşte bu ona yapacağın yardımdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala mutlu olmanın en kolay yolunun başkalarını mutlu etmek olduğunu açıklıyor. Ancak bu mutluluğun devamlı olabilmesi için Allah'ı çok zikretmemizi de emrediyor. Sizce Allah'ı devamlı zikretmenin önemi nedir?
2: Her anında onun çizdiği yolda ilerlemek.
3: Onu inandığımız, onu sevdiğimiz, ona saygı duyduğumuzu daha açık bir göstergesi olarak belki olabilir.
1: Başta dediniz ya, öfke kontrolü yapamıyoruz. İşte bir takım sorunlarımız var ülkece dediniz. Allah Allah diye zikredersek nefsimizdeki o öfke, kin, nefret gibi hastalıkları Allah'ın iyileştirmesi ve bunları yapabiliyor olmamız mümkün mü sizce?
2: Mümkün. Şifadır.
4: Temizlenmez yani. Allah demekle ben bir türlü sahtekarlık, insanları kandırırım, bilmem ne yaparım. Üç şahsilik yaparım. Allah Allah diyeyim, kalbim temizler, öyle bir şey yok yani. Kalbin başta temiz olur, samimiyette. Yani her bütün ilişkilerine, insanlara karşı olur, hayvana karşı bile, bir kediye karşı bile samimi değilsin, o sahtekarlıktır.
3: Ben temizleneceğini düşünüyorum. Başkalarıyla ilişkilerimiz karşıdaki kişiye bağlı bence biraz da. Bize de bağlı tabii ama biz de herkesle sonuçta aynı şekilde iletişim kuramayabiliriz, aynı anlaşamayabiliriz.
1: Kötülüğe karşı bile iyilikle mukabele edersek karşımızdaki insanın dost olacağını söylüyor. Bu konuda ne düşünür?
3: O kişinin de içinde böyle bir şey varsa tabii ki biz deneyebiliriz ama o kişinin böyle bir niyeti yoksa bilemiyorum ne kadar geçerli olur.
0: Bir misafirimiz, başkalarıyla ilişkilerimiz biraz da karşımızdaki kişiye bağlı. Bize de bağlı ama biz de herkeste aynı iletişim kurmayabiliriz dedi. İnsanlara bize davrandıkları şekilde mi karşılık vermeliyiz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üç tür davranış biçimini koymuş. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Ama bu insanla Allah arasındaki 28 basamak İslam merdiveninin ilk 14 basamağında Allah Teala kısası söylüyor. Yani şeriat kısası. İlk 14 basamak. Ondan sonra tarikat başlıyor. Tarikat 21. basamakta tarikat da affı devreye koyuyor. Ondan sonra insan ilişkilerinin söz konusu olduğu yerde de 21'den 28. basamağa kadar olan kesimde kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek asıldır. O da hakikati. Yani kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Şeriat kısası, tarikat affı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekte hakikati bize bildiriyor. İnsanların bize karşı olan davranışlarında bizi okşayıcı olmaları gerekmiyor. Biz onlara en güzel şekilde davranın gerisini Allah halleder. Onlar bize karşı nasıl davranırsa davransın. Mesela bizim davranışlarımızda hep düşüncelerimiz halis olsun. Hep başkalarına hizmet etmek için yaşayalım. Bırakın bize düşmanca davransın davrananlar ama onları da sevin. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Sahabeden bahsediyor. Ha entum ha'ulâ'i tuhibbûnehum ve lâ yuhibbûnekum ve tu'minûne kitâbi kullih. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Sevdiğimiz zaman onların pişmanlık duyduğu görebileceğimiz günlerin geleceğini göreceksiniz. Hiç unutmayın. Biz mutluluğumuzu başka insanın elinde değildir. Bizim mutluluğumuz. Bizim mutluluğumuz bizim elimizdedir. Bizim davranış biçimlerimiz önemlidir. Ne ekersek onu biçiyoruz. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine inanmayan ve kötü davranan insanlar için Allah'a şöyle dua etmişti. Ya Rabbim onları bilmiyorlar. Bir şeyler de yapmazlar da onları affet. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim bir sualim var inşallah. İnsan ilişkileri açısından hasret etmek ve gıpta etmek arasında fark var mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. İnsan ilişkileri açısından haset etmek ve gıpta etmek arasında fark var mı? Elbette. Hırs ve haset nefsimizin afetleridir. Ama gıpta ruhumuzun bir hasretidir. Eğer bir başkasına Allah güzel bir şeyler ihsan etmişse, Ya Rabbim diyorsak, o güzelliklerden bize de nasibini ver. Bunun adı gıptadır. Ama ya kişi Ya Rabbim sen falancayı bizden daha üstün biri olmadığı halde bunları vermişsin. Ona verdiğin şeyleri geri al. Hepsini bana ver diyorsa işte o burada haset devreye giriyor. Bir kısa anlatılır. Padişah huzuruna çıkan iki kişiye diyor ki hanginiz benden bir şey isterse yanındakini onun iki katını vereceğim. Birinci talebini söylüyor. Benim bir gözümü çıkartın diyor. Hasetin, kinin, hırsın, nefretin insanlara neler yaptırdığını söylemek için bu misali veriyorum. Başkalarını kıskanmayı. Onlarda var, sizde yok diye haset etmeyin, gıpta edin. Siz de isteyin Allah'tan. Ona verdiği gibi size de verir Allah-u Teala. Allah'ın hazinesi sonsuzdur. Evet, gerçekten de haset çok fena. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ve size birbirinizi sevince bir şey söyleyeyim mi? Selam yayın yani. Toplumları mahveden şey haset. Ateşin odunu bitirdiği gibi ameli silip süpüren hasetten sakının diyor. Öyleyse haset nefsimizin afeti, kin nefsimizin afeti ama gıpta ruhumuzun bir hasetidir. Başkalarındaki bir güzelliği Allah-u Teala'dan talep etmek, onu kendimiz istemek, gıpta etmektir. Ama bu padişah kısasında olduğu gibi huzuruna çıkan iki kişiye diyor, hanginiz benden bir şey isterse yanındakine onun iki katını vereceğim diyor ve birincinin talebi benim bir gözümü çıkart. Manası yanındaki kişinin de iki gözünü çıkart. Haset ateşin odunu bitirdiği gibi iyi amelleri siler süpürür inşallah. Hasetten beri bir günlerin sahibi olmanızı Efendimiz Zilmeti Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyorum. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
6: Allah'ım seni çok seviyorum.
7: Seni çok seviyorum.
8: Allah'ım seni çok seviyorum.
9: Ben seni çok seviyorum.
10: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
11: Çok seviyorum, çok seviyorum.
10: Her an için, her gün, her gece gündüz.
12: Allah'ım seni çok seviyorum.
6: seni çok seviyorum.
7: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
9: Ölmeden önce ruhumu sana bulaştırmak istiyorum.
11: Ölmeden önce
12: emanet olarak verdiğin ruhumu
11: yaşarken
13: bu hayatı yaşarken
12: dünya hayatını yaşarken
13: sana ulaştırmayı diliyorum.
14: Sana ulaşmak istiyorum.
15: Çok istiyorum. Sana ulaşmayı diliyorum.
16: Kalpten diliyorum.
17: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
18: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
19: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
20: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
21: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
22: Kabul et inşallah amin.
23: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş bir şey değil. Sen benim dua edincik yani.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, günümüzde Kur'an kurslarında, İmam Hatip liselerinde, din fakültelerinde insanlara dini eğitim veriliyor. Ama sahabe gibi kardeş bir toplum yetişmiyor. Bugünkü dini temel eğitim sisteminin Allah'ın temel eğitim sistemine uymadığını söyleyebilir miyiz? Evet. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Allah'ın en üst seviyedeki kulu peygamberiyle konuşmasıdır, vahiydir. Allah'ın ezeli ve ebedi değişmez kanunlarını ihtiva ediyor. Kur'an'ın muhatabı insandır. Öyle olunca her insan Kur'an'ı okuyabilir. Ama okuduğu zaman muhakkak ki öğrendikleri olacak ve bilmedikleri olacak. İşte bilmedikleri noktada Allah Teala cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Başlangıç noktasında bütün insanlar cahil midir? Evet. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalettir. Allah Teala Ashab suresinin 72. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki inna alennen emanet ala semavati vel ardi vel cibali ve beynan yahminna meşfakna minna ve hamel insan innehu kanu zelumen cevle. İşte nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de cehalettir. Ve Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Vallahu ahracu min butuni ummahatikum la ta'lemuna şeyen. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Yani kişi ayetleri bilmiyor, cahildir ve nefsinin 19 afetinden bir tanesi cehalettir. İşte cahil olan insanların dini öğrenmesini istiyor Allah-u Teala. Kimden sormasını istiyor? Zikir ehlinden. İster Enbiya 7, ister Nahl 43, ister Bakara 186, bu ayetlerden bilmediklerimizi ehli zikre sorarak öğrenmemiz buyurduğunu görüyoruz. Ehli zikir kimdir? Ehli zikir öncelikle Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişidir. Her devirdeki devrin imamıdır. Ehli zikir her devirdeki devrin imamı olduğunu Yunus 2'den anlıyoruz. Kâne linnâsi aceben en evhayne ilâ recülün minhüm en enzirün nâse ve beşirin lezîne âmenû en elehum kademin sıdkın inne rabbim kâlel kâfirün hâzâ sahîr mubîn. Allah'ın bir adama, onlardan bir adama, insanlara uyarması âmenû olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı diye müjdelemesi için vahiy etmemiz, onunla konuşmamız insanlara acayip bir geldi. Onlar için Rablerinin yanında sıddıklar makamı vardır. Yani demek ki sıdk makamı çok çok önemli.
Allah Teala onlara vahyediyor. Eğer Kur'an-ı Kerim Allah'ın vahiy konuşması ise, o zaman Allah'tan vahiy alan, Allah'la konuşabilen kişiye sormak, ondan öğrenmek asıldır. Eğer kişi ondan öğrenmiyorsa o zaman doğal olarak Kur'an'ı arkasına atacak, insanların bu konuda yazdıkları kitapları okumaya başlayacak. O kitaplar da zanlardan oluşuyor. Kitapların zanlardan oluştuğunu nereden biliyoruz? Bakara 78-79'da. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece emaniyi bilirler. Ve o elleri kitap yazanlara ve az bir bedel karşında satanlara, bu Allah'ın katındandır derler. Yazıklar olsun elleriyle yazdıklarına, yazıklar olsun kazandıkları paraya. Eğer olay buysa, dini el yazması kitaplardan öğrenenler, ki İmam Hatip liselerinde, din fakültelerinde insanlara din eğitimi veriliyor ama yazılan kitaplardan din eğitimi veriliyor. Ve Kur'an öğretilmiyor. Kur'an'ın sadece Arapçası öğretiliyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hayrukum en teallemen Kur'an ve allemuhu. En hayırlıs Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öğrenen, kimden öğrenen? Allah'tan öğrenen. Kimdir Allah'tan öğrenen? Her devirde devrin imamı ehli zikir. Allah'tan öğrenen ve öğreten. Kime öğreten? Diğer insanlara. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Mütenem Hocam, Pekan makamında verilen ruh, Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz mu? Açıklar mısınız? Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz, doğarken bize üfürülen, gölgesi olan ruhtur. Emr aleminin standartlarındadır. Ama bekamin makamındaki ruh, Allah'ın katından verilen, huzur namazına iştirak eden, gölgesi olmayan ruhtur. Tahtın sahibidir. O devamlı beka mekanına ulaştığı zaman Allah-u Teala Enam 126-127'ye göre bir taht ihsan ediyor. Ve o tahtında bulunan ruhtur inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Hüseyin Hocam, tasavvufta olan bir kişi günlük yüzünü açıp örtü altına

0: tesir etmesine karşılık ait olduğu esmayı çekerseniz sadece o konuya mahsus bir nefsin afetlerinde azalma olur. Allah derseniz 19 afet üzerinde tesir sahibi olursunuz. Es-sabır derseniz sadece sabırsızlık noktasındaki afetin azalmasına sebebiyet verirsiniz. Allah razı olsun. Dördüncü soru, bu Bulgaristan'da bir kardeşim, muhterem hocam. İnsan sürekli aynı imtihanla neden imtihan ediliyor? Allah'ın da muradı nedir? Açıklar mısınız? İnsan sürekli aynı imtihanla imtihan edilmiyor. O imtihanı geçmediğin süre içerisinde müktesebatını Allah-u Teala'nın onu yerleştirebilmesi için senin için elzem olan bir şey olması hasebiyle devamlı bir imtihandasın. Ama sürekli aynı imtihanla imtihanın daha başka bir güzelliği de var. Daimi zikre ulaşman için. Mesela yağlı güreş müsabakaları var. Çok kişi yeniliyor. Ama yenene yenene bugün bir gün yenmesini öğreniyor. İşte bizler de bütün bu imtihanları yaşıyoruz. Tek hedefini Allah-u Teala'nın daimi zikre ulaşmamız, Allah için olmamız. Buradan o imtihanlarla her gün biraz daha zikrimizi arttırabilirsek hedefimize ulaşmış oluruz. Bir kumandan savaşı kaybediyor ve bir yere sığınıyor. Ama sığındığım arada bir örümcek devamlı ağ örüyor. O da onu bozuyor, tekrar örüyor, bozuyor, tekrar örüyor, bozuyor. Ne kadar o yapıyorsa o da bozuyor. Ve ondan sonra yenilen kumandan galip gelmeyi, yenmeyi o örümcekten öğreniyor. Diyor ki ben ne kadar bozduysam o hiçbir zaman ümitsiz olmadan yeniden yaptı. Öyleyse yenile yenile bir gün kişi yenmesini öğreniyor. Allah'ın izniyle bu imtihanlardan kaçınmak değil, imtihan olduğu zaman dört elle imtihanı geçmek için zikre sarılmak asıldır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem hocam, saygıyla ve hürmetle gül kokulu ellerinizden öperek sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Hocam, hem bu dünyamız için hem de ölümden sonraki hayatımız için yaşamımızı en değerli şekilde nasıl geçirebiliriz? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hem bu dünyamız için hem de ölümden sonraki hayatımız için yaşamımızı en değerli şekilde nasıl geçirebiliriz? Dini yaşayarak. Allah'ın bize farz kıldığı din üç esas üzerine bina edilmiş. Allah tektir. Tek olan Allah'a ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi teslim etmemiz lazım. Ve böylece tek bir toplumu oluşturmamız lazım. 14 asır evvel cahiliye dönemi yaşayan bedeviler bu şekilde asr-ı saadete ulaştılar. Kuntum hayrin ümmetin uhrucet linnas. Siz insanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Ta'munun bil ma'rifeten emrenel münker. Âl-i İmrân

0: Suresinin 110. ayet-i kerimesi. Âmen 110. Kıdû gayrî ümmetin uhrecet linnâs. Tahammülüne bil mâli ve tenâmülüne mükâr. İşte ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Maruf emrederseniz ve münkerden nehy edersiniz. Kimlerdir bu maruf emreden, münkerden nehy edenler? Ruhunu da, beşini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenler. Ondan sonra tek toplumu oluşturmuşlardır. Bu tek toplum sırat-ı müstakim üzerinde iradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını gören ve Allah için yaşayan, başkaları için yaşayan bir toplum. İşte dünyamız için, hem bu dünyamız için hem de ölümden sonraki hayatımızı yaşamamızın en değerli şekilde nasıl geçirebiliriz? Teslimlerimizi gerçekleştirerek başka insanlar için yaşamak suretiyle bu hedefe ulaşabiliriz. Başka insanlar için yaşamak Allah için yaşamaktır. Ama öncelikle teslimlerimizi gerçekleştirmek asıldır. Hedeflerimiz var. 7 sabah 4 teslim. Birinci hedef ruhumuzun teslimidir. Bu bir dilektir. Allah'a gerçekleştirir. İkinci hedef fizik vücut teslimidir. Dik yokuştur. Üçüncü hedef daimi zikirdir. Ve dördüncü hedef iradenin teslimi. Bu 4 teslimi gerçekleştiren herkese Allah Teala zatını gösteriyor. Allah'ın zatını görenler artık onlar Allah için yaşamaya başlayanlardır. Hayatlarını Allah'a adayanlardır. Allah razı olsun. Malezya'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufa giren bir kişinin zikir ettikçe sevgi hasreti artıyor. İnkar edenlerin de inkar edenlerden olduğu sürece nefs hasretinde artış oluyor mu? Elbette şeytanın karanlıkları o afetlerin daha da kararmasına sebebiyet veriyor. Allah Teala fesat çıkaranlardan bahsediyor. Bakara 8, 9, 10, 11, 12'ye baktığımız zaman bunu görüyoruz. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ Bir kısım insanlar derler ki biz Allah'a ve yevmil ahire iman ettik. وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ Dilleriyle iman ettiklerini söylüyor ama kalpleri iman etmiyor, mümin değiller. يُقَادِيُنَ اللّٰهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'a ulaşmayı dileyen, yevmil ahire iman edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmül ahire iman etmeyenler. İşte Bakara 8, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için yevmül ahire iman etmeyenler. Dilleriyle iman ediyor. اَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اَمَنَّا بِاللّٰهُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا مُؤْمِنِينَ Halbuki onlar mümin değiller de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte devamında Bakara 9'a bakalım şimdi. Bakara 9'da zannederler ki Allah'a ve ameni olanları aldatırlar. Onlar kendilerinden başkasını aldatamazlar. Farkında değiller. Bakara 10 fi kulubi meredin. Kalplerinde hastalık var. Yani bu fesat çıkaranların kalbi hasta. Fesadahumullahu mered. Allah hastalıklarını artırıyor. لَهُمْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ مِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Resulü yalanlamaları sebebiyle onlar için büyük azap var. Bakara 11 وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ O kalbi daha da kararan, fesat çıkaranlara, yeryüzüne fesat çıkartmayın denildiğinde onlar diyorlar ki biz ıslah edicileriz. Bakara 12 Allah-u Teala diyor ki Onlar fesat çıkaran, yalnız bunlar farkında değiller. Bakara 13. Gelin insanların iman ettiği gibi siz de iman edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Onlar biz o sefiler gibi, akılsızlar gibi mi iman edelim? Hani bugün bize diyorlar ya, akıllarını başkasına kiraya veriyorlar. Bakara 14. Bakara suresi 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala amel olanlarla buluştukları zaman biz de iman ettik dediler. Dilleriyle bunu söylüyorlar. Şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman muhakkak ki sizinle beraberiz. Sadece alay ediyoruz derler. Bakara 15. Allah da onlarla ihtisa eder. Onlara sadece mühlet verir. Onlar kendi azgınlıkları, isyanları içinde kalacaklardır. İsyan. Bakara 16. Ulaikellezine eşterü delalete bile de bunlar hidayet karşında delaleti satın almışlar. Hamare bi ticaretihim, onların ticareti kar getirmedi. Makan muhtedim, hidayete de eremediler. Yani hidayet karşında delaleti satın alanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte 7 ayet-i kerimede kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, onlar uzak delalettedirler. Kendileri zaten delaletteydiler. Ama seçildikleri noktada ulaşmayı dilemedikleri takdirde delalet üzerinden hak oluyor. Ama fesat çıkartırlarsa, başkalarının Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olursa, onlar o zaman uzak delalette oluyorlar ve hidayetin karşısında delaleti satın alıyorlar. Hidayet karşısında delaleti satın attıkları için de bu alışverişleri kar getirmiyor onlara. İzmir'den birkaç muhterem hocam, birinci suali Bakara 138 ayetinden muhterem efendimizin tefsirinde iki defa sıbgatullah olmanın ayrıntılarını anlayamadık. Açıklar mısınız? Bakara 138 ayet, sıbgatullah olunan yer göğün 6. katıdır. Orada Allah'ın boyasıyla boyanılır. Son geçen insan ruhunun boyutlarını alan bir kapıdan geçilerek sıbgatullah mahalline varılır. Dışarısı karanlıktır. İçeriden dışarıya doğru nur sızar. Kanadı olmayan kapı açıktır. Her kapıdan geçen kişinin boyutlarına göre büyür, genişler ve küçülür. Kişi nurlara sahip olunca sıfatullah tamamlanır. Çünkü sıfatullahın rengiyle baş üzerindeki salah nurun rengi aynıdır. Salah nuru bu yüzden ışık verir. Salah makamı kişi iki defa sıfatullah kılar. İki defa sıfatullah, bir tezkiyede kişinin sıfatullah olması, iki tasfiyede sıfatullah olması, salah nurunun verilmesi. İkinci suali Bakara 148'de hayırlarda yarışın emrindeki hayırlardan kasıt nelerdir? Nasıl uygulamalıyız? Bir kere hayırlarda yarışanlar kişinin hayra ulaşmış olması lazım. Bakara 148'de İslam olmanın başka toplumlardan ayıran vasfı hayırlarda yarışmaktır. Bir evvelki ayet-i kerimede Bakara 147 geçen vahiy müessesinin dikkatle bakıldığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli oluşundan 14 asır geçtikten sonra insanların kendi kendilerine kanunlar uydurdukları görülür. Vahiy sadece peygamberlere gelir. Peygamberlerin dışındaki insanlara vahiy, Allah vahiy etmez demişler. Allah Teala ise Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahiy ile buyurmaktadır. Allah Hazreti İsa'nın havarilerine vahiy etti. Allah Hazreti Musa'nın annesine vahyetti. Bugünün din anlayışının bir sıfırtalık örneği olan Allah sadece peygamberlere vahyediyor sözü Kur'an-ı Kerim'le devre dışı kalmış olmaktadır. Her devirde Allah'ın vahyettiği insanları çekemeyenler, onlara düşman olanlar şeytanın kendilerine öğrettiklerini insanlara öğretmeye çalışmışlar. Ve iblisin de yardımıyla bunu başarmışlardır. Çünkü iblis herkesin iç dünyasında onlara negatif istikamete tesir etmiştir. Dış tesir de negatif istikamete gelince iblis yanlış ve eksik mahalleri büyük kitlelere kabul ettirmeyi başarmıştır. Peygamber Efendimiz'in tam olarak tabi olanlar hayırlarda yarışanlardır. Sahabe hayırlarda yarışmayı başarmışlar. Ve gerçek musabıklar olduklarını Allah-u Teala ispat etmişlerdir. Sabikunların muhtevası 3 basamağı oluşturur. Birinci sabikun makamı ulelbaptır. Onlara daimi zikre ulaşanlardır. Yerlerin melekütünü görebilenlerdir. İkinci sabikun makamı ihlastır. Sahiplerine muhlis denir. Kişinin nefsini halis yıkıldığı, nefsindeki afetleri bütün yok ettiği, Allah'a teslim ettiği makamdır. Bu makamda göklerin melekütü görülür. Tabikun onların üçüncü ve en üst salah makamıdır. Salah makamı yolun sonudur. Salihlerden iradenin Allah'a teslim edenler peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşredileceklerdir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bizler cenneti ya cehennemi istemiyoruz. Allah'ın zatını istiyoruz. Bir gün cennet ve cehennem yok olduğunda biz ne olacağız, ruhumuz Allah katında baki mi kalacak? Bu konuda ne buyursunuz? Cennet ve cehennem yok olduğunda ondan sonra Allah'ın bileceği bir iş. Allah razı olsun. Ruhlar tabii ki sonsuza dek yaşayacaklardır. Hakikatinde. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhittin Arabi Hazretleri'nin evliya Hakk'ın kudret eli ve kudret dilidir. Sözünü bizlere açıklar mısınız? Evet, gerçekten evliya eğer ruhunu teslim etmişse, eğer fizik ucunu teslim etmişse, eğer nefsini teslim etmişse, eğer iradesini teslim etmişse, o zaman 4 teslimi gerçekleştiren evliya Hakk'ın kudret elidir. Aynı zamanda kudret dilidir. Yani Allah onunla konuşur. O Allah'ın sesidir, Allah'ın tercümanıdır. Allah'ın elçisidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü kıymetli hocam. Ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. İman insana huzur ve mutluluk sağlar mı? Sağlarsa Allah'ın istediği şekilde nasıl imanlı biri olabiliriz? Tekrar ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İman insana huzur ve mutluluk sağlar mı? Sağlarsa Allah'ın istediği şekilde nasıl imanlı biri olabiliriz? İnanç var ve iman var. İnançla kimse kurtuluşa eremez. Örneğin 7 inancın sahibi olan kişiye bakalım beraberce. Kişi Allah'a inanıyor. meleklerine inanıyor, kitaplarına inanıyor, resullerine inanıyor, ölmeden ruhuna Allah ulaşmasına inanıyor. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna da inanıyor. Ölümden sonra dirilmeye inanıyor. Bu yedi inanç şartının yedisine de inandığı zaman kurtuluşta değildir. Ama kim ki, dikkat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerse, baktığımız zaman Câsiye 23'te اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ وَعَدَ اللّٰهُ الْعِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْيِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَانِ مُخْشَابَ. Şimdi burada nefsini ilah edinen kişi, kendisine davet ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah-u Teala bildiğim üzere Allah'ını delalette bırakmış. Zaten delaletteydi. Ama o delalette olan kişi emaniye bilgisine sahip, faydası ilmi sahibi. Khatama ala semi ve kalbihi. Kalbini ve işitme hassasını mühürlemiş. Basarsın kuşattın perde var. Yani burada nefsin kalbi. Nefsin kalbi de mühür var. Nefsin kalbinde mühür var. Kalp kulağı mühürlü. Kalp gözü de üzerinde kışavetli perde var. Ama bu kişi eğer İsra 45'te davet kendisine ulaşmış, seçilmiş ama davet kendisine ulaştığı zaman dilemiyorsa bu engellerle müzdarip. Ama İsra 45'te irşat makamıyla mücadele ederse, bu engeller varsa kişi irşat makamının davetini kabul etmiyor ama mücadele etmiyor, ona karşı da çıkmıyor. Ama İsra 45'te irşat makamının davetini kabul etmediği gibi karşı çıkıyor. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman senin ahirette ölmeden önce Allah'a ulaşmayı kıyamet gününe inanmayanlar seçabını mesule kıldık. Bakara 8'de bu dille yapanlar. O zaman Allah'a ve meleklerine iman ettiklerini söyleyenler ama gerçekten iman etmeyenler, onlar karşı çıkıyor, Allah-u Teala onların huzurlarına engeller koyuyor. Fizik vücudun baş gözüne, baş kulağına vakra, baş gözüne icab edilmez süre, fizik vücudun baş gözüne icab edilmez süre ve kalbine de ekinet konuyor. İşte bu özelliklerin sahibi olan kişi devreden çıkıyor. Fesat çıkaran birisi bu. İsyan ediyor. Ama şimdi eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala kalbindeki ekineti alıyor. Yedi kalp şartı. Kalbindeki ekineti alıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dilediği için kalbine ihbat koyuyor. İki, kap 33'e kadar o kalbi kendisine çeviriyor. Üç ve kalbine giden nurunu açıyor. Dört. Kimdir bu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dilediği an dört kalp şartının sahibi oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor, dört kalp şartının sahibi. Dört kalp şartının sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ismini tekrar ederse huşu sahibi oluyor aynı zamanda ve Perşembe'yi Cuma'ya bağlı gücü namazıyla huşu içinde bir namaz kılarsa Allah'tan mürşidini talep ederse Allah tarafından mürşid gösteriyor. Mürşide tabi olması halinde Allah Teala kalbindeki mühürü açıyor. Birincisinde kalpteki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor. Kalbi kendisine çeviriyor, kalbi kendine yolunu açıyor. İkincisinde kalbin mühürünü açıyor. Küfür kelimesini dışarıya alıyor ve yerine iman yazıyor. Böyle yedi kalp şartının sahibi olan kişi kurtuluşta oluyor. Ya sadece inan şartları kurtarmaz. İman insana huzur ve mutluluk verir. Allah'ın istediği şekilde nasıl imanlı olabiliriz? Allah'a ulaşmayı dileyerek, mürşidine tabi olarak, yedi kalp şartının sahibi olarak kalbimize Allah imanı yazıyor. Ve zikrederek kalbimize ulaşan nurlarla da imanımız da artıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde imanınızı tazeleyiniz. Allah Resulü'ne diyorlar ki ya Resulullah biz imanımızı nasıl tazeleyebiliriz zikredin diyor. Öyleyse imanın tazelenmesi, imanın beslenmesi zikirledir. Zikir mahali de kalptir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlukların sorular ve cevaplarında bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahzereva. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünyayı size miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk barında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ipine sarılmak. Birinci sual, Allah'ın ipine sarılmak deyince ne anlamalıyız? Allah'ın ipine sarılmak deyince Kur'an-ı Kerim'deki bu kavram sırat-ı müstakimi tarif ediyor. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Allah'ın ipine Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Bizi Allah'a kadar ulaştıracak olan bu ip sırat-ı müstakim. Nitekim günde 45 kere her namazda Fatiha okuyoruz ve Fatiha Allah'tan bizim talebimizdir. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır ya Rabbim. Birinci sırat-ı müstakim kişiyi hidayet üzere kılıyor. İkinci sırat-ı müstakim kişiyi hidayette kılıyor. Üçüncü sırat-ı müstakim ise hidayete erdiriyor. Üçünün toplamı Allah'ın ipini ifade eder. Allah Teala tüm insanların bu ipe mutlaka ulaşmasını ister. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde فَاَمَّنْ لَذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَعَتَسَمُوا بِهِ فَيَسُرْضُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُمْ وَفَدْلًا. Kim Allah'a amenü olur ve ona sarılmayı dilerse, ki Allah'a sarılmak ruhun Allah'ın zatına sığınması, Allah'ın zatında ifna olması, Allah'ın zatı ruh için mab olmasıdır. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ فَيَسُولُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُمْ وَفَدَّنْ. Allah onu kendisinden bir fazıl ve rahmetin içine koyacak. وَيَتِيمْ اِلٰى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمْ. Ve onu mutlaka sirat-ı müstakime ulaştıracak. Bu sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala şöyle buyuruyor. وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا. Fırkalara ayrılmayın. وَاَذْكُرْ نِيَمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. اِذْ كُنْتُمْ اَدَاءً. Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allah kalplerinizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Hucurat suresinin 10. ayet-i kerimesi اَنَّمَنْ مَمُونِ لَز۪ينَ اَخْوَةٍ. Müminler kardeştir. Müminler kardeşse, o zaman onun nimetiyle kardeşler oluyorsak, kardeş olduğumuz ve kalbimize iman yazıldığı yer müşride tabi olduğumuz yerdir. İşte Allah Teala diyor ki siz düşmandınız. Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Gerçekten de tevhidin esaslarından bir tanesi Allah'ın ipine sarılmaktır. Bir tanesi kalplerin telifidir. Bir tanesi sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Bu özellikler kişiyi kesinlikle mümin kılar. Allah'ın ipine sarılmak deyince bu özelliklerin sahibi olan kişiyi anlamalıyız inşallah. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın ipine sarılmakla Allah'ın üzerimizdeki nimetini zikretmek arasında ilişki ne? Mürşide ulaşana kadar Allah'tan bize gelen her şey ihsandır. Nitekim biz mürşidimize 12 tane ihsanla tabi oluyoruz. Ama devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği zaman devrin imamının ruhu bir nimettir. Ondan sonra Allah'tan bize ulaşan her şey de bir nimet oluyor. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde "Dürübet aleyhim zilletü eynemâ sıkrifû ilâ min hamlin min Allahi ve hamlin minen nâs." Onların üzerine nerede olursa olsun zillet, aşağılık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe ulaştıracak tutunanlar müstesna. Gerçekten de üzerine zillet damgası vurulanlar, kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Çünkü şeytanın negatif etkileri bunlar üzerinde gerçekleşiyor. Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَلِيَجْعَلَ مَا يَلْقُ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ. Kalplerinde maraz hastalık olanlarla kalpleri kasiyet bağlamış olanlar. Kalpleri hasta olanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar, seçilmiş olmalarına rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbi tağutlara meyleden, zikirsizlik sebebiyle kalbi kararan insanlar. Bunlar her iki grubun üzerine zillet damgası vurulmuş. Alçaklık damgası, yani bunlar istikameti aşağıya doğru, cehenneme doğru yol alıyorlar. Ama kendisini bundan kurtarabilenler, Allah'tan bir ipe tutunan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve insanlardan bir ip, Allah Teala'nın kalbini selamete ulaştırdığı, Allah'ın ilim sahibi kıldığı mürşitler. İşte insanlardan bir ip mürşittir, Allah'tan bir ip de sırat-ı müstakimdir. Allah'ın ipine sarıldığımız nokta, sırat-ı müstakime ulaştığımız nokta. Aynı nokta insanlardan bir ipe de sarıldığımız nokta. Allah'ın ipine, yani insanlardan bir ipe, bir mürşide ulaştığımız zaman Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi bulduğumuz zaman başımızın üzerine derhal devrin imamın ruhu bir nimet olarak gelip yerleşir. Bu ruh üzerimizdeki bir nimettir. O nimet var olduğu için kişi sırat-ı müstakim üzerindedir. O nimet yoksa mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalettedir. Bizi delaletten hidayete ulaştıran şey tabiyettir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, tüm insanların birbirine dost olması Allah'ın ipine sarılmaya mı bağlıdır? Evet. Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesini söylemiştik. Bir kere daha söyleyelim. وَاَتَسَمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ve fırkalara ayrılmayın. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde سَتَفْرِقُ مِنْ اُمَّتِ سَلَاسَ وَسَعِينَ فِرْقَةً كُلَّا بِنَّارِ لَا وَاِدَةً. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek. Bir tanesi hariç. Sahabe sual soruyor, o fırkaya inleyecek kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz müşriklerin hasıydı. İnsanlardan bir ipti. Sahabe ise Allah'a ulaşmayı dileyen Resulullah'a tabi olaydı. Dolayısıyla sahabe Allah'tan bir ipe ve insanlardan ipe tünandı. Ama her devirde Allah'ın üzerine zillet damgası kurduğu tağuta ve tağuta kul olmaya ulaşanlar da onlar da üzerine zillet damgası vurulanlar. Enneal suresinin 119. ayet-i kerimesinde siz müminler böylesiniz, siz sizi sevmeyenleri severseniz çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. En üst seviyede sevgi Allah'adır. Allah'ı çok sevmemiz lazım. Hiyerarşi sistem içerisinde Allah'ın sevdiğini en çok sevmemiz lazım insanlardan. Ve Allah'ın çok sevdiği insana yakın olanları sevmemiz lazım. Bir de düşmanları sevmemiz lazım. Bu kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar sevmek onlara tebliğ istikametindedir. Yani ister kalbi hasta olsun, ister kalbi kasiyet bağlasın, her ikisine de tebliğ ulaşıyor. Kur'an-ı Kerim öğretim metodunu itibariyle olaya baktığımız zaman birinci safa tebliğ, ikinci safa kıraat, bu iki safhada da işte bu kalbi hasta olanlar ve kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar zillet damgası vurulanlar, diğerleri ise Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olanlar var. İnsanın dünyaya saadetine ulaşmasına Resul'ün ve Kur'an'ın çok büyük güvette bir rolü vardır. Eğer Kur'an hükümleri, ondan evvelki İncil'in hükümleri, ondan evvelki Tevrat'ın hükümleri tatbik mevkine girmezse, ki hepsi aynı hükümlerdir, hiç kimse mutlu olamaz. Allah birbirinizle can dostu olmanızı istiyor. Kalplerin telif edilmesiyle hem Allah'a ulaşmayı dilemek arasında hem de insanlardan bir ipe sarılmak arasında bir ilişki var. Evet, kalplerin telif edilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemek ve insanlardan bir ipe sarılmak arasında bir ilişki var. Yani kalplerin telif edilmesi iki safayla alakalı. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi ölüyken diriltir, hayata getirir. Sonra nefs tezkesine ile kalpler telif edilir. Öyleyse kişinin kalplerinin telifi nefs tezkesiyle başlar. Kişi mürşidine ulaştığı zaman. Nitekim iskuntum adaen, siz düşmandınız. Fe elefe beyne kulubukum. Allah kalplerinizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Allah Teala mürşidine tabi olduğu an mühürü açıyor, küfür dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. İman Allah'a, Allah'ı sevmenin alamet-i farikasıdır. İman edenler Allah'ı sevenlerdir. Küfür edenler de Allah'ı sevmeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Teala Kur'an-ı Kerim'de tüm insanların Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalarını, yani bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemelerini emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Ulaşmak duadır, sadece duadır. Dua etmemiz gerekiyor. Çünkü veren de Allah, alan da Allah. Neden? Sıkılıyoruz, hasta oluyoruz, dileklerimiz oluyor. Bu dileklerimizi neyle dile getiriyoruz? Allah'a yalvararak, dua ederek. Ulaşmak budur zaten.
3: Dua kalbin ilacıdır. Duayla, yaptığın iyiliklerle, namazla.
4: Allah'a yakın olduğun yer secdeye gittiğin zamandır. Namaz kılarken secdeye gittiğin zaman ettiğin duada daha çabuk kabul olur.
1: Ben Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum diye dua ederse ben onun duasına icabet ederim. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Siz de Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum diye bir dua eder misiniz?
2: Sana her zaman ulaşmayı dileriz. Cümlemiz ya Rabbim.
3: En başta Rabbim bizden vazgeçme. Beni hiçbir zaman bırakma. Hani biz her zaman sana muhtacız.
4: Ölmeden ölün, yani önce mesela ölmüş gibi ibadet edin. Yani yalan dünyaya inanmayın demek istiyor zaten orada. Yani öbür gün öldüğümüz zaman çok pişman olacağız bu yaptığımız şeyler için. Aşırı, çünkü derimiz mesela acı çekmeyelim de kaç kat kalınlaşacak, daha çok acı çekelim diye cehennemde.
1: O zaman Allah'ım ben seni çok seviyorum, ben de sana ulaşmayı diliyorum diye bir dua eder misin?
4: Tabii ki de. Allah'ım ben seni çok seviyorum, ben de sana ulaşmak istiyorum ya Rabbim.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak duadır dedi. Kur'an-ı Kerim'de geçen anlamıyla Allah'a ulaşmak dua ile gerçekleşir mi? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek zaten bir duadır. Yaratılışa baktığımız zaman üç vücut ve serbest iradenin sahibi olarak hayatı yaşıyoruz. Fizik vücudumuz var, nefsimiz var ve ruhumuz var. Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir ve duadır. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Allah'ın yardımını istemektir. Her kim, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum şeklinde bir dua ediyorsa mutlaka orada irşat görevini görmekte olan kim varsa ona da ulaşıp tabi olmak mecburiyetindedir. Onu yaptığımız takdirde ruhumuz vücudumuzu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye karışır. Allah Resulü cemaatten ayrılan şeytana lokma olur, sürüden ayrılanı da kurt kapar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda o mutlaka Allah'a ulaşır ruh, ermiş evliya olur. Ama ermiş evliya olabilmesi mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, yani 4 tane inan şartının sahip olması lazım. Allah'a inanacak, bir, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanacak, iki, farz olduğuna inanacak, üç, ama bunu üç şartının olmazsa olmaz dördüncü şartı, kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah Teala'nın farzlarını yerine getirebilmek Allah'ın bize ulaştırdığı yardımladır. Dua da Allah'ın yardımını davet etmektir. Öyleyse mutlaka dua etmemiz, Allah'tan yardım talep etmemiz lazım. Konumuz ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Allah'ın ipine sımsıkı tutunan kişilerin insanlardan bir ipe de, mürşidin ipine de tutunmasını, ona tabi olmasını farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşid Allah'ın sevdiği dostlarıdır diyeyim. Onlar gibi biz de olmak isteriz ama onu da gene Rabbim bilir.
1: Allah yolunda bir kılavuza ihtiyacı var mıdır insanın mesela?
2: Kur'an-ı Kerim'iz zaten bizim kılavuz var. Peygamberimize, Allah'ımıza inandıktan sonra kılavuza zaten gerek yok. Ama büyük hocalarımıza, dediğin gibi mürşit gibi hocalarımıza gitmemiz gerekiyor. Onlar da bizim bir kılavuzumuz olabilir.
1: Allah'ım benim için tayin ettiğiniz mürşidi bana göster diye tacit namazı kılıp duayla Allah'tan isteyeyim.
3: Mürşidi göster derken şimdi ben dua ettim, kıldım. Hani beni diyorlar ki hani Rabbim istedi de gittin oraya. Böyle bir şey var mı? Ben de sana sorayım.
4: Artık gerçekten dini yaşamak da çok zor. Çünkü insanlar artık kendi kafalarından bunu yaparsan günah. İnsanlar kendi kafasından uydurur olmuş her şeyi.
1: İşte o yüzden Allah dostları var.
4: O insanları bulmak gerekiyor işte. Ama o insanları bulamazsak her şeyi yanlış bileceğiz, yanlış öğreneceğiz.
1: O insanları bulmak için Allah Teala diyor ki hacet namazı kılın.
4: Bunu yapacağım kesinlikle. Zaten bu röportajın diyorum ya, bana gelmesi bile bir işaret.
3: Ben direkt Rabbimden aracı, yani kimseyi kormadan direkt Kur'an, Kur'an bildiğimiz kadarıyla Rabbim. Allah'tan istiyorum. Hani gittiğim yerde de dediğin gibi bir hani bir zat olur, bir büyük olur. Sadece dinlerim. Ama kafamın aldığını alırım.
0: Misafirimiz hacet namazı konusunda ben dua ettim kaldım. Diyorlar ki Rabbim istedi ve oraya gittin. Böyle bir şey var mı dedi. Hacet namazı ile gördüğünüz rüya Allah'ın bir yönlendirmesi midir? Siz Allah'tan talep ediyorsunuz. Allah-u Teala'nın yardımıyla elbette Allah sizi o noktaya yönlendiriyor. Allah-u Teala evvela Kur'an ayetleriyle bizi kendisine yönlendiriyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi Allah rahim ismasıyla tecelli ederek onun hedefine Allah'a ulaştırıyor. Mürşidi Allah'a gösteriyor. Bakara suresinin 45-46. Ayet-i kerimesinde sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? Huşu sahipleri ruhun iki şekilde, dünya hayatında ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına inanan kişi. Bir ölümle ruhun Allah'a ulaşması, bir de hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şirkli olarak ruhu Allah'a ulaşanlar, onlar cehennemliklerdir. Şirksiz olarak ruhu ulaşanlar, onlar da cennetliklerdir. Öyleyse ruh her halükarda Allah'a ulaşır. Birisi hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, o cennetlik olandır. İki, ölümle ruhun Allah'a ulaşması. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması, Allah-u Teala Secde Suresi 29. ayet-i kerimesinde o gün kafirlerin imanı ona fayda vermez. Yani ruhun Allah'a ulaşması imandır ama ölümle gerçekleşiyor. Fakat küfürde قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنَّ اِمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُزَرُونَ Fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları fayda vermez. Fetih günü ruh Allah'a ulaşıyor. Kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Mesela Firavun tam öleceği sırada amenne bir Rabbi Musa ve Harun'a, ben Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim dediği zaman Allah Teala treni kaçırdın. Onun bu talebi Allah katında bir o kişiye faydayı sağlamadı Firavun'a. Rüya ile ilgili ayetler üç çeşit rüyadan bahsediliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi müjdeli rüya, diğeri de şeytanın korkutması rüya. Bir de nefsin hadisatı rüya var. hacet namazıyla sorulan Allah'ın gösterdiyse müjdeli bir rüyadır eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse. Şeytanın buna karışması mümkün değil. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek hakkının sahibi değildir. Herkesin su içeceği çeşmeyi mürşidi Allah tayin ediyor. En yakınınızda bir mürşit vardır. Allah-u Teala onu sizin için uygun görmemiştir. Başka bir yerden başka bir mürşide uygun görmüştür olabilir. O zaman mutlaka hacet namazıyla bunu Allah'tan sormanız, Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmanızı gerektiriyor. Allah-u Teala mutlaka mürşidinizi benden sorun diyor. Size ait olan mürşidi ben seçeceğim. Buradan sonra mutlaka mürşidimize ulaşmamız lazım. Önünde diz çöküp tövbe etmemiz gerekiyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizlere bir sualim olacaktı inşallah. Allah'ın epi ile tevhid arasındaki ilişkiye bizlere açıklar mısınız? Sizleri çok seviyorum. Kalbimden Allah razı olsun.
0: Allah hepinizden razı olsun. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'ın ipi ile tevhid arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız? Tevhidin birinci özelliği Allah'ın ipine mutlaka sarılmaktır. İkinci özelliği sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Üçüncü özelliği kalplerin telif edilmesidir. Dördüncüsü mürşide tabiyettir. İnsanlardan biri ve. Ama tebliğ kendisine ulaşmasına rağmen Fatiha 6-7'de o kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar için biridir. Onlar iman etmezler. Tebliğ kendisine ulaşmış ama tebliğe negatif cevap vermiş. Rum 31'de ise Allah'a yönel, ulaşmayı dile, takva sahibi ol. Sakın müşriklerden olma. Kimdir o müşrikler? Müşrikler minellezine ferakhu dinehum. Bunlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Şirkli olarak da ruh Allah'a ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ölümle. Ama hayattayken ruh da Allah'a ulaşabilir. Şirksiz olarak Allah'a ulaşmayı dileyerek. Enam 153'te ve nehaza sirat-ı müstakim. Yani Allah'ın kahri bela gününde bizden almış olduğu misak, ahd ve yemini yerine getirebilmek sirat-ı müstakim üzerinde olmaktadır. Allah-u Teala Enam 152'de ve bi'atallahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Ama 153'te ahdi yerine getirmek sirat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Tevhid insanların hidayette birleşmesi halidir. Delalette birleşmesi hali ise tevhidin olmadığı gösterir. La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Birleşmenin adresi hidayettir. Delalette birleşenler tevhidin dışında kalanlardır. Hidayette birleşenler tevhidde olanlardır. Kim Allah'ın ipine sıkı sarılırsa sırat-ı müstakime ulaşırsa o kişi 10 tane ihsan almıştır. Ruhu ucundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmıştır. O kişi tevhidi oluşturan zümrenin içindedir. Öyleyse demek ki tevhidin adresi hidayettir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılarak hidayeti bütün boyutlarıyla yaşamamız için Allah'ın ismini zikretmemiz emredilmiş. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
6: Zikir insanları ferahlatır, kalbini ferahlatır, Allah yoluna daha çok götürür, huzur verir. Dediğin gibi evinizin bereketi olur, cennete kadar götürür.
3: Zikir Rabbime ulaşmak daha güzel. Mesela yolda giderken bile dediğin gibi hiç kimse ne biliyor senin zikir yaptığın, zikir yapıyorsun. Oturum ayetel küsü okuyarak gidiyorsun, kulu vallaha okuyorsun, dilimizde zaten devamlı onlar var. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok yani Rabbimden başka sığınacak kimsemiz yok.
1: Allah Allah Allah diye zikir yapınca biz sizde neler değişir?
4: Düşünceler çok değişiyor, hisler çok değişiyor. Daha yakın oluyorsun. Mesela kalbin kirli falan, pis, her şey çok güzel oluyor. Dünyaya olan bakışın değişiyor. Ben çok aşırı bunalıma girmiştim. O dönemler falan olmuştu. Hep bana mesela annem falan hep bana diyorlardı, zikret, dua et, rahatlarsın, ferahlarsın. Onlar bana bunu söylediği zaman mesela diyordum ki, Allah Allah, niye bu kadar çok söyleyip duruyorlar? Ama yapınca gerçekten insan çok rahatlıyor. Aşırı rahatlıyorsun, kuş gibi oluyorsun mesela. Niye derler kuş gibisin? Çok rahat oluyorsun. Çok güzel oluyor, ferahlıyorsun.
3: Hatta gecenin bir vakti mesela bir şey oluyorsun, kalkıyorsun, iki rekat namaz kılıyorsun, dua ediyorsun, ağlıyorsun, kimse görmüyor. Sadece Rabbimle berabersin. En güzeli o.
0: Misafiriniz, ben çok bunalıma girmiştim. O dönemde herkes zikret, dua et, ferahlarsın diyordu. Yapınca kuş gibi hafifledim.

0: Zikir de ibadetlerin arasında en önemli yeri işgal eder. İbadetlerin sultanı zikirdir. Zikrettikçe rahatlamayı öğreneceğiz. Çok zikredin ama bir an evvel mürşidinize de ulaşın. Ve de tabi olun ki ruhunuz Allah'a doğru yola çıksın. Ve Allah'ın indinde öyle bir sonuca ulaşırsınız ki sizi bekleyen mutlulukların hepsine sahip olun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu Hocam. Hürmetle, bahsette, ellerden öperiz. Müsaaden olsa bir sualim olacaktı. İslam ve şartı yerine getiren bir insan Allah'ın ipine tutulmuş olur mu? Allah razı olsun. Size de çok ama çok sevgi kalbimizden. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İslam'ın beş şartını yerine getiren bir insan Allah'ın ipine tutulmuş olur mu? Hayır. Bir kere Allah'ın ipinin bir ipin iki ucu var. İpinin son ucu Allah'ta bitiyor, sırat-ı müstakim. Başında da o ipi tutunan kişi. Ama İslam'ın beş şartının içerisinde sadece vasıta emirleri yerine getirmek var. Bir hedef yok. Hedef emirler tamamen din tatbikatından çıkartılmış. Nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Mürşide tabiyet yok. İslam beş şartın içinde ruhuna Allah teslimi yok. Fizikuna Allah teslimi yok. Nefsine Allah teslimi yok. İrşada ulaşmak, yani hedefler yok. Yedi hedef olmadığına göre yedi vasıta emirden de en önemlisi ikisi yok. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve zikir yok. Geri kalan buradaki oruç, namaz, hac, zekat var ama kelime-i şehadet kişi kendi kendine yaptığı zaman da neticesine ulaşamaz. Bunun mürşid önünde yapılması lazım. Öyleyse görüyorsunuz ki İslam'ın beş şartı kimseyi kurtuluşa ulaştıramıyor. Yedi tane hedef emir, yedi vasıta emir var. Allah'ın ipi sırat-ı müstakimdir. Ruhu vücuttan alıp sırat-ı müstakime ulaşabilmesi mutlaka o kişinin mürşidine tabi olmasına bağlıdır. Bir insanın mürşide ulaşabilmesi, tabi olabilmesi ise ancak Allah'a ulaşmayı dileyip ona 10 tane ihsan verirseniz mümkündür. İhsanın 5 şartını yerine getirmek Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve 7. sefa ihtiva etmiyor. Başka insanlar için kurtarıcı olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır ve o gideceği yer cehennemdir. Yunus 45 قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَكَانُوا مُحْتَدِينَ. Öyleyse Allah'a ulaşmayı, sen beş şartının Allah'a ulaşma dileği yoksa o hüsrandadır diyorsa gideceği yer cehennemdir. Kurtuluş onlar için mümkün değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Rıdık programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs sezgisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam, şahane ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalp

0: gerçekten ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
1: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hayat sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Nefsinize zulmetmeyiniz. Onun sizin üzerinizde hakkı vardır konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Zulmün İnsan hayatındaki muhtevasına baktığımız zaman bunun nefsimizin 19 afetinden bir tanesi olduğunu görüyoruz. İnsanın yaratılışına beraberce bakalım. Allah-u Teala Hicr Suresi 26. ayet-i kerimesinde bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Nefs Şems Suresi 7. ayet-i kerimesinde bir nefse dizayn etmiş ve Allah-u Teala zatından bize ruh üfürmüş. Nefsin muhtevasına baktığımız zaman yaratılıştan 19 tane afetin var olduğunu görüyoruz. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz vesaire, ama bu 19 afetten bir tanesi de zulümdür. Zulüm bize derecet kaybettiren her şeydir. Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde derecet kaybettiren kavramlara baktığımız zaman bunların başında şer geliyor. Şer bize derecet kaybettiriyor. Günah bize derecet kaybettiriyor. Seyyiat bize derecet kaybettiriyor. Tıpkı zulüm gibi. Dolayısıyla bize derecat kaybettiren her şey aslında ferdi açıdan nefsimize zulmetmektir. Kendimize zulmetmektir. İnsan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Bu başka insanlarla birlikte yaşama noktasında da nefsine tabi olduğu zaman o zaman başkasına zulmetmiş olur. İşte bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de zalimler ve mazlumlar diye iki gruptan bahsedebiliriz. Zalimler zulmedenler, mazlumlar da zulüm görenler. Zulüm gören daima derecet kazanıyor. Başkasının fiili sebebiyle hayra ulaşıyor. Zulmedense derecat kaybediyor. Nefsine uyup başka birinin hakkına girmiş oluyor. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin bu konuda bize söylediklerine bakalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zalime de mazluma da yardım edin. Sahabe sual soruyor. Zalime yardım etmeyi anladık. Daha doğrusu mazluma yardım etmeyi anladık. Ama zalime neden yardım ederim ya Resulullah deyince, zalime yardım ederseniz zalimin zulmünü azaltırsınız. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir. Evet sevgili kardeşlerim, yaratılış gayemize baktığımız zaman yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak, mutlu olmaktır. Derecat kazandıran her yaptığımız fiil bizi mutlu kılar. Ama bu mutluluğun iki katlı olarak yaşanması başkasını mutlu etmekten geçer. İşte İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Ve yaratılış gayemizin başkaları için yaşamak, onları mutlu etmekten geçtiğini hiç unutmamalıyız. Zulmün oluşmasında daima iki taraf vardır. Tekrar ediyoruz, taraflardan biri mutlaka derecat kaybeder. Taraflardan ikincisi de mutlaka derecat kazanır. Zulüm yapan taraf başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine de zulmetmiştir. Çünkü biz bir başkasına zulmedersek onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez, arkasından ruhumuz mutlaka nefsimizi azap eder. Bir defa daha yaşarız huzursuzluğu. İşte başkasının yaşadığı huzursuzluğun bizim zulmetmemiz sebebiyle başkasına yaşattığımız zulmün yaşandığı huzursuzluğun, sıkıntının iki katını Allah-u Teala bize çektiriyor. Allah'ın anında hesabı görmesi sebebiyle. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede Allah seriül hesaptır. Hesabı çabuk görendir. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de nefsimizin afetlerine tesir eden dış düşman olan şeytanla ilişkimizde şeytanın adımlarına tabi olmayın buyuruyor. 7 tane ayet-i kerime bu müddevada bize ışık tutuyor. Bakara 208'de Allah-u Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın, o size apaçık bir düşmandır. Bakara 168'de şeytanın adımlarına tabi olmayın, o size apaçık bir düşmandır. Enam 142'de şeytanın adımlarına tabi olmayın, o size apaçık bir düşmandır. İsra 53'te kullarımıza güzel söyle, güzel söz söyle, yoksa şeytan aradan girer, şeytan onlar için bir düşmandır. Ben-Nur 21'de ey iman edenler, şeytan adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan size fuhşiyatı ve münkeri emreder. Fuhşiyat da münker de bize derecat kaybettiren muhteva ifade ediyor. Yani şeytan kötülüğün öğreticisidir. Ama Allah-u Teala'nın bize söylediği şey başkaları için yaşamak, onlara zulmetmek, onlara kötülük yapmak değil. Davranış biçimleri açısından olaya baktığımız zaman iki grup insan görüyoruz. Şeytanın kulları, şeytanın taraftarları, onlar kötülüğe karşı kötülük edenlerdir. Onlar iyiliğe karşı da kötülük edenlerdir. Onlar şerde yarışanlardır. Ama Allah'ın yoluna girenler, Allah'ın yolunda olanlar, onlar iyiliğe karşı iyilik edenler ama kötülüğe karşı da iyilik edenlerdir. Kötülüğe karşı kötülük şerri arttırır ama kötülüğe karşı iyilik şerrin alanını da daraltır, hayrı arttırıyor. Kanunlara baktığımız zaman bir kere daha söylüyoruz. Şeytanın taraftarları, onlar kötülüğe karşı kötülük ederler. Onlar iyiliğe karşılık da kötülük ederler. Tabiatlarının gereği, çünkü hep nefslerine uyuyorlar. Nefse de tesir eden şeytandır. Ama Allah'ın yolunda olanlar, onlar iyiliğe karşı iyilik ederler. Onlar kendilerine yapılan kötülüklere karşı da iyilik ederler. İşte kötülüğe karşı iyilik vermek 4 tane ayet-i kerimede Kur'an'da yer alıyor. Onlar seyyiat-ı hasenatla söndürüle savanlardır. Müminin 96'da seyyiat-ı en güzel olanla yok et. Kasas 54'te öyle, Fusilet 34'te öyle. Yani onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. İşte Allah-u Teala'nın biz insanlardan istediği bu seviyeye ulaşabilmek. Kötülüğe karşı hayırla mukabele edebilmek. Acaba bu nasıl gerçekleşir? Allah-u Teala'nın bizden istediği kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek nasıl gerçekleşir? İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdivenini görüyoruz. Birinci basamakta herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. İkinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler var. Sevgili kardeşlerim, seçilmeyenler, onlar daima kötülüğe karşı kötülük ve iyiliğe karşı kötülük edenlerdir. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, bu negatif davranışları sebebiyle Allah-u Teala'nın onları seçmediğini görüyoruz. Allah'ın seçim kanunu, liyakat ve mükafat kanunudur. Allah onlarda hayır görmediği için, o liyakatın sahibi olmadıkları için Allah onları seçmiyor. Ve seçilmeyenlerin Kur'an-ı Kerim'de fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, alay edenler ve zulmanimlerle amel edenler olduğunu görüyoruz. Geri kalan insanları %90'dan fazla seçilir. Ama o seçilenlerden de Allah Teala musibetlerle imtihan ediyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kul azmayınca, kul nefsine uyarak kendisine zulmetmiştir, derece kaybetmiştir ve o kaybettiği derecelerin Allah-u Teala onları oluşturduğu musibetlerle onları Allah-u Teala imtihan ediyor. Musibetlerden ders alanlar, onlar yaratılış gayesinin farkına varanlardır. Yani biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Evet, yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ama başkaları için yaşamak olduğunu görüyoruz. Tekrar ediyoruz, yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve mutlu olmak. Allah hepimizi en üst seviyede mutlu olalım, ahiret ve dünya saadetine ulaşalım diye yaratmıştır. İşte bu mutluluğun en zirvede yaşandığı yer, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek manasına geliyor. Mutsuz insanları mutlu etmenin en güzel davranış biçimi elbette kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Gerçekten de Ebire Sultanı Peygamber Efendimiz insana serbest irade vermiş. Serbest irade Allah'ın yerinde mukaddes ve dilediğini yapmak yetkisinin sahibi. Ama kendi alanı içinde kalmak kaydıyla. Kendi alanında da Allah-u Teala'nın emirlerine itaat etmesi halinde derecat kazanıyor. Allah'ın emirlerine isyan etmesi halinde derecat kaybediyor. Ve başlangıç noktasında insanların hepsine baktığımız zaman 19 negatif özelliğin sahibi olduklarını görüyoruz. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de isyanda olmaları. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmemeleri. O zaman isyanda olan kişi daima derecat kaybediyor. Yunus suresinin 11. ayet-i kerimesine وَنَزَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَا ف۪ي تَوْيَانِمْ يَعْمَعُونَ. Onları isyanları içerisinde, nefslerin şaşkınlığı içinde bırakırız. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. Bize ulaşmayı evet. وَنَزَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَا ف۪ي تُغْيَانِمْ يَعْمَعُونَ. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri isyanları içinde şaşkın bırakırız. Öyleyse musibetlerden ders alanlar, onlar dünya hayatını yaşarken Allah'ın temel emrinin hayattayken ruhun Allah'a ulaşması olduğunu, hidayet olduğunu bilenlerdir ve hidayeti Allah'tan talep edenlerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Hepiniz delalettesiniz başlangıçta işte burada olduğu gibi. Rad 27'de اِنَّ اللّٰهِ يَدُلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابِ Hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim istesna. Dilen ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse başlangıç noktasına bütün insanlar delalette ve Allah'ın katından hidayetçiler geliyor. Ta 123'te olduğu gibi. قَالَا بِتَا جَمِيعًا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوُ Hepiniz toptan yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şarkilerden olmaz. İşte delalette olanlar, isyanlar içinde olanlar Allah'a ulaşmayı dileyerek kendilerine zulmetmekten kendilerini kurtaran insanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz boşuna nefsinize zulmetmeyin, onun sizin üzerinizde hakkı vardır. İşte ne zaman kişi delalette olan bu insanlardan, 19 negatif özelliğin sahibi olan bu insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse delaletten kurtulur, hidayet üzere olur. Öte yandan başlangıç noktasında nefsimizin 19 afetinin bir tanesi de şirktir. Lokman aleyhisselam Lokman suresinin 13. ayet-i kerimesinde onuna verdiği öğütlerde şirkin en büyük zulüm olduğunu buyuruyor. Ve iskale Lokman li ibnihi huve yazu ya buneyye la tuşrik billah ene şirke le zulmün azim. Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey kavmim, ey yavrum, Allah'a şirk koşma, muhakkak ki şirk azim en büyük zulümdür. İşte bizi şirkten kurtaracak olan şey bir dilektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin buyuruyor. Ya Resulullah, mazluma yardım etmeyi anladık, mazluma sabır tamam ama zalime nasıl yardım ederim? Onu Allah'a davet ederek onu zulmünden, gizli şirkten kendisini kurtarmak suretiyle, ona vesile olmak suretiyle. İşte zalimler ister nefslerine zulmederek derecat kaybetsin, ister başkasına zulmederek derecat kaybetsin. Sonuçta kişi daha Allah'ın davetini kabul ederse Allah'ın yardımıyla bu nefsine zulmederek kaybettiği derecelerin hepsinden kurtulabilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz misal veriyor. 99 kişiyi öldüren birisi ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? O kişi hayır diyor. Onu da orada öldürüyor ve 100 kişiye tamamlıyor ama buna rağmen yoluna devam ediyor. Ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Şu anda ekranda görüyorsun Buhari'den nakledilen bir hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisine sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Ona kadar gelip 99 kişiyi öldürdüğünü, kendisinin için bir tövbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip hayır yoktur dedi. Adam bunu öldürüp cinayetini yüze tamamladı. Adam yeryüzünün en bilginlerini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Onun yanına gelip 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim evet vardır, seninle tövben arasında kim perde olabilir? Ancak falan memlekete gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden, Allah'a kul olan kullar vardır. Sen de onlarla beraber Allah'a kul olacaksın. Daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer. Adam yola çıktı, yarı yolda ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azap melekleri hakkında itirafa düştüler. Rahmet melekleri bu adam tövbekar olarak geldi. Kalben Allah'a yönelmişti dedi. Azap melekleri bu adam hiçbir hayır işlemedi. Onlar böyle çekişirken insan suretinde bir başka melek yanlarına geldi. Melekler onu aralarında hakem tayin ettiler. Hakem olarak onun çıktığı yere gitmekte olduğunun yer arasını ölçün. Hangi tarafa yakınsa ona teslim edin. Ölçtüler ve gördüler ki gitmeyi arzu ettiği bir karış daha yakın. Onu hemen rahmet melekleriyle alıp götürdüler. Öyleyse dikkat edin, hiçbir ameli olmamasına rağmen, cehennemlik amel işlemesi, hayatı boyunca işlemesine rağmen, sadece kalben Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle cennete gidiyor. Allah-u Teala Allah'a yönelmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu 7 ayet-i kerimede bize söylüyor. Evet, 7 tane ayet-i kerime kalben Allah'a yönelmeyi, yani kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor. Münib, enab, yünib. İşte bu ayetlerden bir tanesi de Rad 27. Bu ayetlerden bir tanesi de Rum 31. Şirk zulümdür ve şirkten kurtulmak, Allah'a kalben yönelmek de mümkündür. Şeytana kul olmaktan kurtulmak, kalben Allah'a yönelmek de mümkündür. Allah'a teslim olmak, kalben Allah'a yönelmek de mümkündür. Hidayete ermek, kalben Allah'a yönelmek de mümkündür. Bütün bu 7 tane ayet Allah'a yönelmenin insanı nasıl kurtuluşa ulaştırdığını ayrı ayrı bize beyan ediyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek delaletten kurtarıyor. Rad 27, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Rum 31, şirkten kurtarıyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın yoluna tabi kılıyor. Dinde fırkalara ayrılmaktan kurtarıyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek tağuta kul olmaktan kurtarıyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a teslim ediyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek bizi bir kere daha şirkten kurtarıyor. İşte bu açıdan şerrin yani derecat kaybettirici Kur'an-ı Kerim'deki kavramların bir tanesi de zulümdür demiştik ve iki ayrı kategoride işlenme. Bir insanın kendisine zulmü, yani başkasına Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getirmemesi. İkincisi de insanın başkasına zulmü. Her iki halde de derecat kaybediyoruz. Her ne kadar iki ayrı kategoriden bahsetsek dahi realitede başkasına zulmettiğimiz zaman da kendimize zulmetmiş oluyoruz. Her iki tarafta da kendimize zulüm mutlaka var ama hedef olarak tayin ettiğimizde insanın kendisine zulmü ve başkasına zulmü diye iki tane zulümden bahsetmek mümkün. Ve üzerimizdeki kirame katibe melekleri daima mazluma derecat yazar. Zalimden de mutlaka o kişi mazlumu kazandığı dereceti kaybeder. İster nefsimizin bir afetine uyalım, zulüm afetine uyalım, derecat kaybedelim. İster başka bir afete uyalak, derecat kaybedelim. İster düşmanlık. Her iki halde şeytan denilen insanların baş düşmanı nefsin 19 afetine %100 tesir ediyor. Ve hangi afete uyarsak mutlaka derecat kaybediyoruz. Evet, mutlaka derecat kaybediyoruz. Allah-u Teala başkasına zulmetmeyi değil, etrafımızdaki insanlara merhamet etmeyi, onları sevmeyi bize tavsiye ediyor. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler sizi merhamet etsin. Yeryüzündekileri seviniz ki göktekiler de sizi sevsin. Gerçekten dizayna baktığımız zaman sevgi mutlaka onlara iyilik yapmak. Bize kötülük yapanı seversek, ki Allah'ın emri budur, seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. O zaman bizi sevmeyenleri de seversek, o sevginin bize kazandırdığı derecat vardır. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyin. Nefret Allah'tan uzaklaştırır. Nefret mutsuzluğun temelini teşkil eder. Sevgi Allah'a yaklaştırır. Seven sevdiğine koşar. Allah'a yaklaştırır ve daima derecat kazandırır, insanı mutlu eder. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kendisinin karşısında yer alan Yahudilerden birinin cenazesi giderken ayağa kalkmıştır ve sebebini soranlara o bir insandır buyuruyor. Öyleyse Allah'ın en kıymetli varlığı insandır. İnsanı mutlu etmek hepimizin hedefi olması lazım. Ama bu mutlulukta ancak nefsimizin tezkiye ve tasfiyesi ile mümkündür. Ve nefs tezkiyesi, nefsimize zulmetmek bir dilektir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu imanın en zayıfıdır. Evet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ey kullarım ben zulmü kendime haram kıldım buyuruyor. Onu sizin aranızda da yasakladım. Sakın birbirinize zulmetmeyin. Sevgili kardeşlerim, nefsimize zulmetmekten kurtulmak istiyorsak mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekir. Dilediğimiz an Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe bize 7 furkan veriyor. Baş gözümüzdeki hicabın mesleği alıyor. Kulaklardaki vakrayı engelleri alıyor. Semih hassasını açıyor. Kalbimizdeki ekiniti alıp fıkıh hassasını açıyor ve ihbatı koyuyor. Ve böylece Rahim esmasının tecellisiyle irşat kademesini mürşidi mürşid olarak idrak etmeye başlıyoruz. Evvelden irşat kademesine baktığımız zaman arada bir insan olarak görürken Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz an bunun mükafatı Allah'ın rahim esmasıyla bize tecelli etmesi mürşidi mürşid olarak bize göstermesini sağlıyor. Orada da bırakmıyor. Tekabın 11'e göre kalbimize hidayet de ulaşıyor. Kalbimizi kendisine çeviriyor ve göğsümüzden kalbimizden nur onu açıyor. 4 kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an Allah'ın katında rahmet ve fazıl geliyor. Rahmet içeriye sızıyor, fazıllar kalbe girmiyor. Ve kalbe içeriye sızan rahmet sebebiyle kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan insan perşemeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah-u Teala ona mürşit gösteriyor. Mürşit olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Mürşit olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Mürşit olmadan hiç kimse şeytana kolmaktan kurtulup en üst noktada Allah'a kul olamaz. İşte ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşması Allah'ın temel emridir. Ve Allah-u Teala ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Ya emre itaat ederiz, 12 farz emrin gereğini yerine getirir hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırırız veyahut da isyan ederiz. O zaman da derecat kaybederiz. İşte kişi 12 tane insanla Allah'ın kendisine hacet namazıyla gösterdiği müşride tabi olduğu zaman Allah'tan 7 nimet alır ve 7 kalp şartının sahibi olur. Yani 7 kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman nefs eskesine başlamış olur. Emmare, levame, mülime, mutmaine, raziye, marziye ve teskik adamlarını bir bir geçtiğimiz zaman zikreden fizik vücuttur. Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve selavatla nefsimizin manevi kalbinde iman kelimesinin etrafında devamlı fazıllar artmaya başlar. Nefsi emarede %7, nefsi levamede %7, nefsi mülemede %7, nefsi mutmainede %7, nefsi raziyede %7, nefsi marziyede %7 ve nefsi teskiyede %7. Toplam %49, 2 de rahmet, toplam %51 kalp aydınlandığı zaman ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Bu nefs tezkiyesidir. Ne diyordu Allah Resulü? Nefsinize zulmetmeyin. Onun sizin üzerinizde hakkı vardır. İşte nefsimize zulmetmemek onun üzerimizdeki hakkı. Evvela nefsimizi 7 kademede tezkiye etmekten geçer. Ve tek bir dilekle Allah bunu gerçekleştiriyor. Hakkımız ne? Üzerimizdeki hakkı. Nefs tezkiyesiyle 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaşıyoruz. Ama bu noktada artık dilimizle başkalarına zulmetmiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Hakkı konuşmak Allah'tan bahsetmektir. Ama insanlardan bahsetmek, onların dedikodusunu yapmak o bir zulümdür, derecat kaybettiriyor. Dedikodu hastalıktır. Allah'tan bahsetmek şifadır. Ve tek bir dilekle Allah Teala bizi bu noktaya ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evvela başkasına zulmetmeyeceğiz. Başkasının dedikodusunu yapmayacağız. Başkasına kötülük yapmayacağız. Ve başkasına beddua etmeyeceğiz. İşte evvela nefsimize zulmetmekten kendimizi kurtarırsak, o zaman yavaş yavaş başkasına zulmetmemiş oluruz. Zulmün en üst noktası nedir derseniz, insan toplumları arasındaki savaş, kavga, zulmün en zirve noktasını teşkil ediyor. Savaş, insanlar arasındaki kavganın en azgınıdır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünyada olan savaşların önüne geçmek ancak kişinin iç dünyasındaki barışıyla dış dünyasında başka insanlar olan kardeşliğiyle tesis edilebilir. Bunun da bir dilek olduğunu biliyoruz. İşte Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız birbirinize. Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi ve kardeşler oldunuz. İşte kalbimizin telif edilmesi, onun nimetiyle tabi olduğumuz mürşitle, onun nimetiyle kardeşler olmamız Allah'ın temel emridir. Birbirimize kavga değil, kardeşler olarak bir ve beraberlik ruhu içerisinde huzur ve mutluluğu yaşamalıyız. Bu neyle mümkündür? Bu nefsimize zulmetmemek, nefsimizin üzerimizdeki hakkını yerine getirmek ve içinde yaşamakta olduğumuz toplumu kardeşlik ilişkisi içerisinde huzur ve mutlulukla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbirimize yardım etmekten geçer. Bir kötülük söz konusu olduğu zaman elimizle yapamıyorsak dilimizle karşı çıkmamız lazım. Bunu da yapamıyorsak kalbimizde buğz etmemiz gerekir. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de nefsinize zulmetmek istemiyorsanız, kalü bela gününde nefsinizin Allah'a verdiği yemini yerine getirmek istiyorsanız, hazırsanız, bunun tövbeyle bir başlangıç teşkil ettiğini bilmeniz lazım. Tövbe için hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Buyurun, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah Teala? Yunus ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermezse anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sevgi ve fedakarlık. Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor: sevgi fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü de zikirdir. Birinci sual, sevgi ve fedakarlık arasında nasıl bir ilişki var? Sevgi, ruhumuzun hasletlerinden en önemlisi ve birinci sırada olanıdır. Sevgiye baktığımız zaman onun fedakarlıkla ölçüldüğünü görüyoruz. Allah öyle bir Allah'tır ki kendisi için yapılması lazım gelen şeyleri dünya üzerinde yaşayanlar üzerinde tatbik etmemizi emrediyor. Bunun temel faktörü ise bizim kendimizden ne kadar fedakarlık yaptığımız noktasına gelir ve dayanır. O fedakarlıkların sahibi olmadıkça kendimize bir şeyleri istemeyi önde tutarak hayatımızı devam ettirdikçe, irşat makamı bizden önde gelmedikçe, onu kendimizden daha çok sevmedikçe hiçbir zaman Allah'a teslim olamayız. Beklediğimiz hediyeleri Allah-u Teala'dan asla alamayız. Evet. Her zaman eğer kendimizi önde tutarak hayatımızı devam ettiriyorsak kendimiz için yaşıyoruz. Ama eğer irşat makamını bizden önüne tutuyorsak, onu kendimizden daha çok seviyorsak, o zaman Allah'ın bir sevgilisi oluruz. Hazreti Ömer, ya Resulallah, kendim kadar seni seviyorum dediği zaman, olmadı ya Ömer, beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide daima Allah'ı kendimizden önde tutmamız, Allah'ı temsil eden irşat makamını kendimizden önde tutmamız söz konusudur. Onun için Hazreti Ömer'in kendi kendine bugün Allah için ne yaptın sualinin cevabı, eğer biz bu çerçevede değerlendiriyor ve cevap veriyorsak, o zaman her halükarda Allah-u Teala'nın da, Allah'ı temsil eden diğer insanların da bizden önde olması gerekir. Allah bizden önde olacak, irşat makam bizden olacak ve diğer insanlar bizden önde olacak ki biz onlar için yaşayacağız. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz diyor. İşte imanın esası budur. Kalbimizde imanın varlığı, irşat makamını anne babamızdan, çocuğumuzdan ve bütün insanlardan daha çok sevmemiz bizi asıl hedefe ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Bugün Allah için ne yaptın? Yani hangi insanı Allah için mutlu ettin? Hangi insanı mutluluğa ulaştırdın? Sualin cevabı bize çok şeyler ifade eder. İkinci sual, yapılan bir fedakarlığın bir ölçüsü olmalı mıdır? İmam Şafii Hazretleri'nin mürşidi Şeybani Rai Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri Şeybani Rai Hazretleri'ne tabi ama Şeybani Hazretleri çoban. Fakat etrafındakiler İmam Şafii Hazretleri'ni kınayınca, yani sen bu kadar ilmin sahibi ama gidip bir çobanın sohbetinde bulunuyorsun deyince, İmam Şafii Hazretleri, ben dinimi ondan öğrendim. İstiyorsanız gelin, hangi sualiniz varsa sorun. Onlar da merak içinde gelmişler. Şeyben Hazretleri'nin sohbetinde bulmuşlar ve demişler ki sual sormak zekatın nisabına. O da buyurmuş ki size göre mi bana göre mi? Size göre 1/40, bana göre ise ben kendim zekatım. İşte insanın kendisi için zekat olması daimi zikirle hedefe ulaşılan bir noktadır. Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hakikati dile getiriyor. Mutluluk 2 kanattan ibarettir. 1. kanat zikir, 2. kanat ise başkaları için yaşamak. Kime göre ne kadar fedakarlık vardır? Nefsin afetlerini taşıyan bir insana bir fedakarlık vardır. O kendi menfaatlerinden fedakarlık edecektir. Oysa ki hayatını başkalarına adamış bir insan için fedakarlık yoktur. Orada her şey Allah içindir. Ve bütün fedakarlıkların adı zevk olur. İşte şeytan burada devreye girer. Eğer siz ben niçin başkaları için fedakarlık yapacakmışım, onlar bana mutluluk versinler diye düşünüyorsanız bilin ki bu şeytana yenik düşmeniz manasına gelir. Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu olmak istiyorsanız kendinizi defterden silin. Evet, Allah'ın bir numaralı dostu olmak istiyorsanız kendimizi tamamen silmemiz, defterden silmemiz söz konusu. Evet, Allah var ve başka insanlar var ama biz yokuz. İşte Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. Allah var, başka insanlar var, sözsüz varsınız. Siz başka insanlara ne verirseniz, onun aynısı size dönecektir. Böylesi bir noktada, mutluluk veriyorsanız, mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman bu mutluluk üçgeni kara olur. Bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız pozitif dereceler. Böylece mutluluk üçgeni mutluluk karesi olur ki o zaman bütünüyle her saniyemiz Allah için olur. Allah-u Teala'nın ifade ettiği nokta bu. Şimdi Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Haşr 9'da bir fizik vücut testlerini görüyoruz. Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup kalplerinde iman yerleşmiş olanlar kendilerine hicret edenleri, kimseleri severler. Onlara verilenlerden, o dağıtılan ganimetlerden dolayı kendileri onlara muhtaç olsa bile gönüllerden bir hacet, kaygı bulunmaz. Onlar kendi nefslerini tercih ederler. Onları kendi nefslerine tercih eder, üstün tutarlar. Kim nefsinin cimrilik afetinden korursa işte o takdirde onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Bir tarafta muhacirin var, bir tarafta ensar var. Muhacirin Mekke'den Medine'ye göç eden ensar, Medine'de onlara yardımcı olanlar ve Mekke'den Medine'ye göç edenlere verilen ganimetler ensar ihtiyaç içinde olsa dahi onlar talep sahibi değiller. Gönüllerinde bir hacet, kaygı, bu haset bulunmaz. Onları kendi nefslerine tercih ederler. Yani onları kendilerini önde tutarlar. Kim nefsinin cimrilik afetlerinden korunursa işte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse mutluluk eşittir. Tekrar ediyoruz. 1. kanat zikir, 2. kanat başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. İşte bir gün siz varsınız, Allah var, başka insanlar var. Siz başka insanlara hangi mutluluğu verirseniz, onun aynısı mutluluk verdiğiniz kişi veya bir başkası veya başka zaman ama mutlaka size dönecektir. Fakat eğer siz kendinizi defterden silerseniz o zaman Allah var ve başka insanlar var. Siz yoksunuz. İşte bu ancak daimi zikre ulaşıp nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman gerçekleşen bir güzelliktir. Üçüncü sual, sevgi ve fedakarlığın olduğu yerde sulh ve sükundan da o sulh ve sükunun oluştuğunu söyleyebilir miyiz? Evet. İbrahim suresi 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Lema kudiyel emru, iş olup bittikten sonra kâle şeytan der ki enne Allah vaadu ma hak. Allah size hak vaatte bulundu. Enne vaattukum, ben de vaat ettim. Fahlaftum. Ama ben vaadimden caydım. Ve ma aleyküm sultan. Ama bunları ben size zorla yaptırmadım. Enni davetukum, ben sizi davet ettim. Ve seceptim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Fela telumuni ve lumu anfusekum. İşte İbrahim 22'de Allah-u Teala böyle buyuruyor. Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala Te'avvenu bil birri ve takva ve la te'avvenu bil ismi ve edvan. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Te'avvenu bil birri ve takva. Hayırda ve takvada yardımlaşınız. Ve la te'avvenu bil ismi ve edvan. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Allah'a karşı takva sahibi olun. Gerçekten davranış biçimleri açısından olaya baktığımız zaman kısa saf ve kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. İslam sevgi dinidir. Allah'a yakın olmanın temeli Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket edebilmek yeteneğidir. Ve hepimiz derece derece fedakarlıklar ederek bunu yaşayabiliriz. Eğer taraflardan bir tanesi fedakarlığa başlamışsa o bunu kurtuluşa götüren sulh ve sükuna götüren yegane yoldur. Ama o kullandığınız sürece kazanırsanız kazançlarınız üst üste birikir ve bizi bir sarayın sahibi kılar. O sarayın son noktasında salahiyet seviyesi vardır. Evet. Allah Teala 7 katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsak mutlaka onun temelini bizim atmamız lazım. Onun temelinde Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek yani başkaları için yaşamak. Af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah razı olsun. Bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Sevgi insanları mutluluğa götürecek en kuvvetli taşıttır ve Allah en çok kendisini sevmemizi, ona yönelip Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, büyüklere saygı, küçüklere sevgi.
3: En güzel şekilde emirlerini yerine getireceksin. Eğer sevgiyi biliyorsan, Allah'ı sevmeyi biliyorsan hepsini yerine getireceksin ki sevginin hesabını alasın.
4: Ona ulaşmak demek her şeyi demek. Yani ne, nasıl anlatır anlatılmaz ki Allah'a ulaşmak demek. Huzur, mutluluk.
5: Allah'ın sevdiği her şeyi yapmak demek, Allah'ı sevmek demek zaten.
1: Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçarmış. Sizce Allah'a yönelmeyen insanlar Allah'tan korkan insanlar mıdır?
2: Allah'tan korkan bir şeyden korkmaz. Allah'tan korkmayan her şeyden, yani ondan her şey beklenir zaten.
3: Allah'ı sevmeyen bir insan Allah'tan korkmaz. Asla onun içinde merhamet de olmaz, sevgi de olmaz. Allah'tan korkan, içinde Allah korkusu olur, Allah sevgisi olan bir insan, insanları da sever, Allah'ın yarattığını da sever.
4: Allah'tan korkar, kabirde ne yapacağından korkar, bilemediklerinden korkar ya da bilip de yapmadıklarından korkar.
5: Yani kendine saygı duymayan bir insan zaten Allah'a da saygı duymuyor demektir. Çünkü Allah bize her şeyi emretmiş, göstermiş, söylemiş, etmiş. Bunları bilinçli bir şekilde yapın demiş. İsteyen yapar, istemeyen yapmaz. Bu da öbür dünyaya bağlı bir şey. Allah'a olan sevgi ve saygıya bağlı bir şey bence.
0: Bir misafirimiz, Allah'ı sevmeyen bir insan Allah'tan korkmaz. İçinde Allah korkusu olan biri insanları da sever. Allah'ın yarattıklarını da sever dedi.

Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emridir. Allah-u Teala en çok insanı seviyor ve insanın da kendisini sevmesini, sevdiğine koşmasını, ulaşmasını istiyor. O formül uygulandığı zaman Allah'tan korku duymazsınız. Allah'a sadece hayranlık duyabilirsiniz. Korku, sevginin kaybedilmesi korkusudur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ümit ve korkuyu şöyle tarif ediyor. Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوْ الْحِسَابِ Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan korkarlar. Allah'tan korkarlar değil. Kötü hesap. Kötü hesap nedir? Kim kötü hesabın sahibidir? Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kötü hesabın sahibidir. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar kötü hesabın sahipleridirler. Kötü hesabın sahibinin gideceği yer cehennem. O zaman yakafına söyle hesap, kötü hesaptan korkarlar. Yani cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yakşarına Rabbim ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Huşu duyanlar kimlerdir? Huşu duyanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman birinci safhada bir taraftan kötü hesaptan korkmak, öbür taraftan Rabbe huşu duymak. Rabbe huşu duymak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Çünkü Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde وَاسْتَعْنِهُ بِسَبْرِ وَالسَّلَاةِ اَنَّهَا لَكَبِرِتِمْ اِلَا الْخَاشِعِينَ Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin zordur ama huşu sahipler için değil. Kimdir huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّمْ اَنَّ مِلِيَ رَجُونَ Huşu sahipleri ruhun hayattayken Allah'a ulaşacağından ve ölümle bir kere daha Allah'a döneceğinden emin olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kötü hesaptan korkanlardır. Yani bir tarafta korku, bir tarafta ümit. Ümit, Allah'a ulaşmayı dileme veya başka bir deyimle günahları örtülmesi ümidi. Yani ümit ve korku kişinin günahlarının örtülmesinden ümit olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı zamanda Allah'ı sevenlerdir. Öyleyse Yunus suresinin 62-64. ayet-i kerimesinde Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar aminup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Yani huşu sahibi olanlar onlar aynı zamanda Allah'ı sevenlerdir. Onlar aynı zamanda günahları örtülenlerdir. Yani Rablerinin af dilemeleri halinde Allah'ın onların af talebini kabul edileceğini umanlardır. Öyle olunca da o zaman kötü hesaptan korkmak ama Allah'a ulaşmayı dilemeye ümit var olmak. O zaman Allah'a kötü hesap tam korkanlar Allah'a ulaşmayı dilemeye yönelen kişilerdir. Fatır 18'de de Allah Teala bunu açıklıyor. Men tezekka fe innema tezekka li nefsi bil Allahil mesir. Yine innema tenzirul lezine yakşavne rabbehum

0: gaybi vaki müsalate. Gaybde Rahman'a huşu duyanları uyarabilirsin. Bunlar namaz kılarlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Sevmek bütün manevi problemlerin çözümüdür ve 14 asır önce tüm sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak sevmeyi öğrendiler. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Yok, doğru yolu ifade ediyor yani. Allah'tan ümit bekliyoruz da tabi o da gösterici olabilir.
3: Eğer Allah yolundaysa, tabi olmaksa itaat edersin, dinlersin ve beraber yürürsün, aynı yola yürürsün. Değilse, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmıyorsa o adamı uzaklaşacaksın, başka yapacak bir şey yok.
4: Allah'a, peygamberimize sevebilmek, sevgili olmak ya anlatılmaz ki. Ancak duygularınla yaşayabilirsin. Onlarla ilgili Kur'an'da, peygamberlerle, Allah'la ilgili bir şey yaşadığında huzura erersin. Hiçbir sıkıntın kalmaz. Duygulara kapılır gidersin.
5: Bir mürşide tabi olmak demek Muhammed'imizin olması demek. Yani o örnek insanın bize örnek olmasını sağlamak. Öyle şeyler aklıma geliyor yani.
1: Bir mürşit bir yol gösterici olabilir mi?
5: Olabilir. Hazreti Muhammed gibi mesela bence. Çünkü onun yolunda ilerleyin diyor Allah da. Allah bize bir örnek göndermiş onu. Hiçbir şey bilmiyorsanız diyor ona örnek alın, yolunuza devam edin diyor. Akıl beyin vermiş zaten Allah bize. Her şeyi de göstermiş. İsteyen yapar, istemeyen yapmaz. Cennet, cehennem kazanmak elimizde olan bir şeydir.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Allah bize Hazreti Muhammed'i göndermiş. Hiçbir şey bilmiyorsanız onu örnek alın diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek almak bir kurtuluş reçetesi midir? Evet. Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaştıran yola ulaşmak demek, mürşide ulaşmak demektir. Kurtuluşunuzun evet, Allah'a ulaştıran yola ulaşmak demek, mürşide ulaşmak demektir. Yani mürşid, Allah'a ulaştıran yoldur. Hazreti İsa Aleyhisselam, Allah'a ulaştıran yol benden geçer demesi buna dayalıdır. Kurtuluşumuz, irşat makamına ulaşmakla mümkündür. Bundan 14 asır evvel Allah'ın ve Resulünün emirlerini yerine getiren dizayn içinde bir toplum varmıştı. Resulü eşlerinden, çocuklarından ve kendilerinden daha çok fazla seviyorlardı. Resulü eşlerinden, çocuklarından ve kendilerinden daha fazla seviyorlardı. Kalpleri telif eden bu sevgiydi. Hepimiz için söz konusu olan şey sevmek olmalıdır. Eğer Allah'ın dostlarını seviyorsanız, o zaman Allah'ın kalbinizi telif etmiştir. Eğer sevmiyorsanız o telife ulaşamadınız demektir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Öyleyse birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Yani mürşit sevgisi yoksa kalbimize imanın yazılması söz konusu değil. Ve birbirimizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı teslimi yayın. Allah'a ulaşmayı dilemek teslim olma talebidir. Bunu yayanlar selamı yayanlardır. Gerçekten de bu devaya baktığımız zaman onu görüyoruz. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde "Men yutur Resul'e fakat atallah Resul'e itaat Allah'a itaattir." Alimin 31'de ise "En kuntum tuhibun Allah'a Allah'ı seviyorsanız fetebiyuni." Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Şimdi biz Allah'ı seviyoruz ama bu Allah sevgisinin alameti farikasının nişanesine bizim insanları Allah'a davet edişimiz. Yani biz insanları Allah'a davet ediyorsak o zaman gerçekten de Allah'ı seven birisiyiz. Ama Allah'a davet etmiyorsak hayır. Almen 103'te hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi Allah'a ulaştıran yol. وَلَا تَفَرَقُوا فَرْقَرَا اَيْلْمَيْنْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikrediğin künt ve daha entüsü düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi telif etti. فَاسْبَحْتُمْ نِعْمَتِ اِخْوَانٍ Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz düşmandınız. İşte Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi eski toplumların derdi elimi size dokundu haset ve kin. Kin gökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennet, birimizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Başlangıçta düşman olanlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemekle birbirlerini sever duruma gelirler. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Araplar biz mümin olduk. Kullem tu'min. Hayır, kalbinize iman girmedi. Kalbinizin içine iman girmedi. İslam dairesine gideyin. Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz Allah amelinizden eksiltme yapmaz. Enam 48'de ise Allah Teala biz Resullerimizi müjdeleyici uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kim amen olup ıslah edici amel işlerse işte onlar için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Ve Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire o yevmül ahire ulaşan ve Allah'a çok zikredenler için Resulullah en güzel örnek. Eğer Resulullah bizim için örnekse onu temsil eden kişinin de bu dünyada bizim mürşidimiz olması ve örnek olması söz konusudur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendimizin nimetiyle inşallah Cebur Hocam sizi çok ama çok seviyoruz. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Bir sualim olacaktı inşallah. Başkalarına yapmış olduğumuz yardımlardan dolayı beklenti içine girmemiz doğru mudur? Selamünaleyküm
0: ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edeceğim. Başta yaptığımız fedakarlıklara karşı başkalarından beklenti içinde olmamız doğru mudur? Hayır, değil. İyilik yap, denize ait balık bilmese kim bilir, Halik bilir. Başkaları için yaptığınız fedakarlıklar aslında Allah için yapılanlardır. Allah mutlaka karşılığını verir. 7 ayet-i kerimede sizden ücret istemeyen, beklenin içinde olmayanlara tabi olun. Allah Teala Yasin Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Sizden ücret istemeyenlere, Yasin 21'de sizden ücret istemeyen kişilere tabi olun. Sebe 47'de sizden bir ecir istemiyorum. Şuara 227'de sizden bir ücret istemiyorum. Furkan 7'de başka bir ecir istemiyorum. Muminin 72'de Rabbinin harcı, ücreti daha ayrıdır. 29, Hud 29'da sizden ben mal istemiyorum. Yunus 72'de sizden bir ücret istemiyorum. Enam 90'da sizden bir ücret istemiyorum. Beklentiniz varsa kendinizi mutsuz etmek için dünyadaki en büyük kozu kullanıyorsunuz. Demektir. Beklentisi olan bir insan başkasının sahasındadır. Eğer hep başkalarından bir şeyler bekliyorsanız şeytanın esirisiniz demektir. Bu istikametteki bir dizaynı Allah-u Teala asla istemez. Başka insanlar bizim beklediğimiz şeyi bize vermek için bir mecburiyetin altında değillerdi. Başkalarını sahasında top oynamayın. Biz sadece bize düşenleri yapın, size düşenleri yapın. Bunları yaparsanız o zaman beklediğiniz kadar güzel şeyler size otomatik olarak Allah tarafından gelir. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Sevenler sevdikleri için fedakarlık ederler. Allah için fedakarlığın ölçüsü de zikirdir. Sizce Allah ile ilişkilerimize zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yapmak, görevini yapmak. Zikir de var yani. Eğer her gün Allah-u Teala'ya zikir yapabiliyorsan, dua edebiliyorsan ve emrini yerine getirebiliyorsan en iyi zikir odur. Ve bir insanlara, Allah'ın yarattıklarına faydalı olabiliyorsan zikir odur. Selam verebiliyorsan bile zikir odur.
4: Zikir yapmanın önemi çok büyük ama O zikri yaparken de kalpten bağlı olacaksın, kalben yapacaksın. Öyle hani gösteriş amaçlı ya da yaptım demekle alakalı değil.
5: Allah'a zikretmek, ona tövbe etmek, yaptığımız yanlışlardan dolayı Allah'a sığınmak, zikir bunları kapsıyor bence.
1: Sizce insanlar yeterince zikir yapıp Allah'a olan sevgilerini gösteriyorlar mı?
2: Hayır, hep çıkar peşindeler piyasa. Bütün çıkar peşinde.
3: Kalbin de Allah sevgisi olan yapabiliyor. Ama kalbinde Allah sevgisi olmayan insanlara da faydası olamıyor. Ve bunları her gün toplumda yaşıyoruz.
5: Çoğu insan Allah'ı unutmuş durumda şu an. Ve halen böyle ne bileyim yaşanan olay şeyinde bile halen daha akıllanmayan bir sürü insan var. Şu anda depremden dolayı böyle konuşuyorum zaten. Bence bu bir gösterge bence. Sizi affediyorum diyor. Kendinize daha iyi dikkat edin diyor. Yani hayatta kalanlar bence daha çok dikkat etmeleri gerekiyor bunlara. Ölenlere zaten mekanı cennet olsun. Biz de yaşamaya devam edeceğiz işte. Ama Allah'ın dedikleriyle birlikte.
0: Misafirimiz zikir yapmanın önemi çok büyük ama o zikri yaparken de kalpten yapacaksın. Gösteriş amaçlı değil. Yapılan ibadetlerde samimiyet önemli midir? Çok çok önemlidir. Allah'ın emirlerinin her zerresi yalnız bizim mutluluğumuzu sağlamak için devreye konmuştur. Bütün ibadet emirleri sadece bizi mutluluğa ulaştıracak olan vasıtalardır. Hedefimiz o vasıtaları kullanarak mutluluk adı verilen bir limana ulaşmaktır. Samimiyetimizle ulaştığımız merhaleler arasında kesin bir ilişki var. Davranışlarımız samimi olarak bunu sergilemelidir. Bir gösteriş için değil, sahtekarlık olarak değil, o zaman zaten yaptığımız hiçbir şeyin değeri kalmaz. Samimiysek bunun mükafatını Allah'tan alırız. İnsanlardan beklenti içinde olmayız. İyilik yap denize at balık bilmese kim bilir halık bilir. Bu samimi Allah için yapılan ibadetlerin sonucu Allah'ın bize sağladığı mutluluktur. Dinimizde hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedeflere bu vasıtalarla ulaşabiliyoruz. 7 tane hedef emir Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizikul ruh teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Vasıtalar da 7 tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa sualimi arz ediyorum inşallah. Muhterem hocam, sevgi ile sabır arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sevgiyle sabır arasında bir ilişki var mıdır? Sevgiyle sabır birbirine paraleldir. En üst seviyeye ulaştığı yer, salah makamının 5. kademesidir. Ama bütün kavimlerdeki Resuller ondan daha fazla sevginin ve sabrın sahibidirler. Huzur namazının imamlığına tayin edilince zirveye çıkması söz konusudur. Devrin imamı bu istikametteki hepsinden daha üst seviyede bir kutava taşır. Yüce Rabbimiz, devrin imamı için seni en çok severiz, en çok seni severiz buyuruyor. Secde 24'te de devrin imamının sabrın sahibi olduğunu bizlere açıklıyor. Öyleyse sevgiyle sabır birbirine paralel iki tane hat oluşuyor. Allah'ın en çok sevdiği elbette devrin imamıdır. Ama devrin imamı da sabrın sahibidir. Öyleyse sabırla sevgi birbiriyle paralel bir ilişki içerisinde zirveye bizi ulaştırıyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Rusya'dan bir kardeş muhterem hocam. Bakara 183 ayetinde ameni olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler midir yoksa inananlar mıdır? Ya eyyühellezine amenü kutibe aleyküm siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Aslında burada umulur ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Namaz oruç eskilerin üzerine farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki bize farz kılınanları yerine getirirsiniz diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öncekilere farz kılındığı gibi sonra sizlere de oruç farz kılınmıştır. Hangi peygamber geldiyse o peygamber beraber onlar oruçlarını tutmuşlardır. Azerbaycan'dan bir izleyicimiz, muhterem hocam, namazımızı huşu içinde kılmadığımızda bu bizim için derece kaybı olur mu? Açıklar mısınız? Tabii yani huşu içinde kılınan bir namazla şekil şartıyla kılınan bir namaz arasında derece açısından çok fark var. Allah'a ulaşmayı dileyen, kalben dört kalp şartının sahibi olan huşu içinde namaz kılan herkes namazı kıldığında asgari derecatı kazanır. Ama huşu içerisinde namaz kılarsa o derecat artar. Adıyaman'dan bir kardeş muhterem hocam, bu yolda Rabbimize en layık şekilde hamdimizi, şükrümüzü nasıl ifade edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, ham Allah'ın bize verdiği manevi nimetlere karşı bedeli, Rabbimize ödememiz gereken bedeli ifade ediyor. Allah-u Teala'nın bize verdiği rahmete hamd edeceğiz. Fazla hamd edeceğiz. Selavata hamd edeceğiz. Sekinete hamd edeceğiz. Feyze hamd edeceğiz. Ve daha ötesi. Manevi nimetler. Ama aynı zamanda Allah'ın bize verdiği maddi nimetlere de şükredeceğiz. Mesela İbn-i Selebe Allah-u Teala'nın Resulü'nden bana dua et ki Allah bana dünya malı versin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şükrünü eda edeceğin az mal şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Şükrü eda edilen mal zekat biri verilerek temizlenmiş helal lokmayı ifade ediyor. Ama şükrünü eda edemeyen çok mal, yani ne zekatı çıkmış ne biri çıkmış, çok mal kişiye bir fayda sağlamıyor. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, bir konu hakkında konuşurken karşımızdaki kişi düşüncelerimi kabul etmeyince sinirleniyorum ve tartışıyorum. Bunu da nasıl düşünmeliyiz, nasıl? Tartışma her iki tarafa kayıp getiriyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran 20'de "Fen haccuke eğer seninle tartışırlarsa fekul eslemtu vecihi lillahi ene men ittabani." Fizik vücudunu teslim edenler onlar tartışmayanlardır. Onlar sadece tebliğ ederler, vazifelerini yerine getirirler. Allah Teala da Rad 40'ta "Ve ma aleyke le belahu senin vazifen tebliğ enne aleyni hesab, hesap benim işimdir." diyor. Öyleyse biz sadece tebliğ edeceğiz, insanlarla tartışmayacağız. Dinde tartışma yok. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, kader üzerinde ahirette geçireceğimiz günlerde de bulunmakta mıdır? Yoksa yalnız bu dünyada geleceğimiz günler mi bulunmaktadır? Ahiret hayatını da ihtiva ediyor bildiğim kadarıyla. Nedir, nasıl, mesela hangi gün öleceğini, hangi gün, hangi mekanda öleceğini, saatte öleceğini kader hücreleri ihtiva ettiği için zaman zaman öncesinde Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiği insanlar Allah'ın izni tahtında başkalarına da haber verebiliyorlar. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, ruhun Allah'a yönelmesinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu buyurdunuz. Fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a yönelmesi ne şekilde olmaktadır? Mürşide tabiyet, vuslata ermek midir? Hayır, zaten bunların hepsi mürşide tabi olduğunuz an otomatikmen Allah'a yönelmiştir. Mürşide tabiyetle birlikte ruhun teslimi, ruhun hidayeti başlar. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a yönelmesidir. Fizik vücudun hidayeti başlar. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesidir. Nefsin hidayeti başlar. Nefsin Allah'a teslimi, afetlerin kalpten temizlenmesini sağlamaya başlar. Ve fizik vücudun, nefsin Allah'a yönelmesini ifade eder. İradenin hidayeti yine iradenin Allah'a yönelmesini, yani güçlenmesini sağlıyor. Allah razı olsun. Dördü de mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz sevginin sahipleri olun, sohbetinde cemaatte vahdeti oluşturanlar diye buyurdu. Bu sözü nasıl idrak etmeliyiz? Cemaatte vahdeti oluşturanlar, yani tek cemaati oluşturanlar. Bunlar en üst seviyede sevginin sahipleridir. Örneğin, Efendimiz buyuruyor ki Allah var, başka insanlar var, siz varsınız. Ama kendinizi defterden sildiğiniz an, o zaman artık sizin için tek bir cemaat vardır. Allah var ve başka insanlar var. O zaman cemaatte vahdeti oluşturursunuz. Birlik ve beraberliği inşallah, Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamun işin ameli şeytan. Feştenibu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha eresiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağutta akıl olmaktan, insan ve cin şeytanı akıl olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytan akıl olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdele vardır, kulların müjdele. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa, o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği mürşide tabi olduklarında tedrici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklardan kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeş muhterem hocam. İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı savaş ve eziyetlere bizler ne yapmalıyız, nasıl dua etmeliyiz veya fayda sağlayacak çekmemiz gereken bütün kardeşlerimizle beraber bir esma veya ayet var mıdır? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel İsrailler de insan, Filistinler de insan. Ve Allah Teala insanlar için barış içerisinde, huzur içerisinde el ele, gönül gönle yardımlaşarak mutlu bir dünya hayatını yaşamalarını istiyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimizin Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse bahsettiğim tek Allah'a inanan üç dinin mensuplarından dinde fırkalara ayrılanlar, onlar kutsal kitaplardaki dini yaşamayanlardır. Ama bunların içerisinde Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Müslümanlardan da dini yaşayan, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar var. Kimin bu şekilde olup olmadığını biz bilmiyoruz ama yaşayanlar var. O zaman bu durum vacisinde olaya bakalım. Acaba Kur'an ne diyor? Hücurat suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, şimdi Filistinlilerle Fırka-i Naciye'den olanlar var. İsraillerden de Fırka-i Naciye'den olanlar var. O zaman ikisinin arasını düzeltin. Yani onları barıştırmak, onları birbirine yaklaştırmak, kavgaya üzerine gitmemek. Ne diyor Fussilet 34'te? Kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle söndür diyor. اِتْفَ بِلَّتِهِ اَحْسَنْ Seyyiatı hasenatla söndür. İşte bu oluşan savaşın önüne geçebilmek mutlak surette barışla söz konusudur. Şimdi eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Şimdi her iki tarafta birbirine saldırıyor. Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzelttin. Bütün mesele İsraillerle Filistinler arasında kalıcı bir barışı gerçekleştirmek. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, af barışın zekatıdır. Eğer insanlar barış istiyorlarsa, daha önce kendilerine yapılan kötülükleri unutarak affetmek durumundalar. Eğer her iki taraf intikam almaya kalkarsa, ki genellikle savaşın sebebi bu, o zaman intikam şeytanın silahı. Şeytan her iki tarafı birbirine karşı kışkırtıyor. Gerçekten de Maide suresinin 91. ayet 191. ayet-i kerimesinde 91'de yürüdü. İnnemâ yürüdü şeytan an yuka beynekum l'adâvete vel bağdâ. Ve yüseddikum an zikrillâhi ve anesselâd. İblis insanlar arasında düşmanlığı ve buğzu körüklemek istiyor ve onları Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. İblisin muradı bir taşla iki kuş. Onları birbirine karşı kışkırtarak birbirine düşman kılıyor. Ve bu düşmanlıktan da faydalanarak onları Allah'tan uzaklaştırıyor. Bizim de tam hedefimiz onları birbirine kardeş kılmak. İşte kardeş olabilmeleri kalben ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendileri için taneti mürşide tabi olmalarına bağlı. İşte Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepsini soptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sirat-ı müstakim. Şimdi 3 kutsal kitapta da bakıyoruz. Hemen gösterelim. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dileyin. İncil'de de Allah'a ulaşmayı dileyin. Kur'an'da da Allah'a ulaşmayı dileyin. Burada Filistin'de, İsrail'de yer alan insanlar sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlak surette Allah-u Teala barışı gerçekleştiriyor. Sadece bir dilek. Öyleyse ne yapmalıyız bu durumda? Bu durumda İsrailler için de Filistinler için de ve bütün dünya insanı için de hidayeti dilemeliyiz. Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Bize vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimet için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni bize mağfiretmeni dileriz. Ve bütün insanları sonsuz hidayete, sonsuz saadete ulaştırmanı dileriz. İşte bizim her iki taraf için yapmamız gereken şey bu. Bu onlar arasında adaleti gerçekleştirmek açısından en önemli husustur. İşte Hücurat Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi de bunu bize söylüyor. Bir kere daha bakalım. Hücurat 9'da ne diyor? Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Yani her iki taraf savaş değil de barışmak istiyorlarsa adaletle bunların arasını bulun. Allah adil davranan kişileri sever. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam Maide 105 ayetini açıklar mısınız? Maide 105'te Ya eyyühellezine aminu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izâ tedeytum. Sevgili kardeşlerim, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Gerçekten kim 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir ve şeytanın zulmani ilimleri ona tesir edemez. Delalette olanlar da ona zarar veremez. Şeytanın fısıltıları da zarar veremez. Musibet de isabet etmez. Tamamen Allah'ın koruması altına girmiş oluyoruz. Ne zamana kadar? Ruh teslim olana kadar. Üçüncü sual Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam. Bir sohbetinizde zikrinizi ve hizmetinizi arttırın buyurdunuz. Hizmet artışı ne demek? Açıklar mısınız? Allah yolunda tebliğdir. Hizmetin İki temel esası vardır. Karşılıksız Allah için olmak, yani başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Tebliğ bunun en güzel örneğidir. Bütün Allah'ın peygamberleri, Allah'ın resulleri, Allah'ın müşrikleri hep Allah yolunda Allah için yaşamışlar ve hep hizmet etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle birlikte mescidi inşa ederken Resulullah da ibrikle onlara su dağıtıyor. Gelen bir bedevi grubu, bu kavmin efendisi kimdir? Resulullah'ın cevabı, ona hizmet edendir. Öyleyse eğer biz efendi olmak istiyorsak mutlaka hizmet etmemiz lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. İşte başkaları için yaşamak onları mutlu etmektir. Zikir Allah'la aramızdaki ilişkinin en büyük vasıtasıdır. Ama arkasından ne geliyor? Arkasından Allah için olmak, başkaları için yaşamak geliyor. 7 ayet-i kerimede bu tebliğde, bu hizmette Allah için olduğumuzu nereden anlıyoruz? Karşılıksız bu hizmeti yapmamızdan anlıyoruz. Sizden ücret istemeyenler. Tebliğin de 7 ayette yer aldığını söylemiştik. Bu 7 ayete baktığımız zaman ne görüyoruz? Hikmetle Allah'ın yoluna davet et. İşte 5 ayet, ona 2 ilave daha ilave etmemiz gerekiyordu. Ücret istemeden tebliğ yapmak ve zorlamadan tebliğ yapmak. Dinde zorlama yok. Belki Bakara 256'yı ilave edebiliriz. Ve o ücret ayetlerinden bir tanesi ilave edersek. Yani hikmetle davet edeceğiz. Güzel söz söyleyeceğiz. Yumuşak söz söyleyeceğiz. En güzel olanla mücadele edeceğiz. Ve başkalarının kutsalına sövmeyeceğiz. Zorlamayacağız. 7 tane tebliğ ayeti bize bu hizmetin yapılmasını ifade ediyor. Zonguldak'tan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Tebliğ yaparken davranış biçimimiz ve anlatım biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Resulullah buyuruyor ki yesiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İşte din kolaylıktır. Din sadece bir dilektir. Nitekim Bakara 185'te Allah yürüdü bükümlü yüz ve la yürüdü bükümlü yüz. Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Sadece bir dilek. Ondan sonra insanlara hizmet etmek suretiyle onları mutluluğa davet etmek, daveti kabul edenleri de müjdelemek inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cabbar Hocamız. Hürmet ve hasretle Aydın'dan selamlar eder. Sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. İnşallah müsaadenizle bir sualim olacaktı. Şeytan insanları mutluluktan uzaklaştırmak mıdır hedefi? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmetle hasretle öpüyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Selamun Aleyküm ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten de Allah'ın biz insanlar için dileğiyle şeytanın biz insanlar için dileği taban tabana zıt. Allah bizim kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutlu olmamızı istiyor. Şeytan da kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutsuz olmamızı istiyor. İkisinin birbirine zıt. Öyleyse şeytanın hedefi insanları mutluluktan uzaklaştırmak, kesinlikle evet. İblis evvela ne yapıyor? Evvela eğer bütün kutsal kitaplar, Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetlisi ise, bir mutluluk reçetesi ise ve bir mutluluk garantisi ise, o zaman kutsal kitapları bizi kutsal kitaplardan uzaklaştırıyor, bize unutturuyor. Son şeye kitabı Kur'an-ı Kerim'i yani iblis değiştiremiyor. Çünkü anın muhafızı Allah Teala. Ecir 9'da enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lahafizun, bu zikri bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Ama iblis, değiştiremeyeceğini bilen iblis unutturmayı başarmış. İblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İblis diyor ki ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsin ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam aleminde İslam'ın 5 şartı ne yazık ki böyle bir tuzak. Yani ibadetler var. İbadetlerle de herkes kurtuluşa zannediyor ama kurtuluş yok çünkü Resulullah'ın da zikrettiği gibi hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. İşte bütün mesele dinin ilk iki safhasını iblis unutturmuştur. Resulullah'ın da ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa huşu sahibi olamaz. Huşu sahibi olmazsa hiç kimse mürşidine ulaşamaz. Bir ve ikinci safhalar yoksa o zaman bundan sonrası zaten söz konusu olamaz. O zaman da insan, iblis bu ilk iki safhayı din tatbikatından çıkartmak suretiyle insanları mutluluktan uzaklaştırmayı başarmıştır. Ama artık ideal çağındayız. Hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Allah'tan kutsal kitapları öğrenen ve de Allah'ın emriyle öğretendir. Ali İmran 81'de Allah ezelde nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Siz ona yardım edeceksin, ona iman edeceksin diye misak aldığı zaman diye buyuruyor. Onlar da iman ediyorlar ve yardım ediyorlar. İşte bu misak alınan nebiler, ul-azm nebileri, Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Onların hepsinin şeriatı Kur'an'da yer alıyor ve Allah-u Teala Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an'ı yani bu ulul azm emirler veren şeriatın hepsini öğretiyor, tasdik ettiriyor, tasdik ediyor. Ve bu olayda da onlar da yardımcı durumda. İşte bütün mesele kutsal kitaplardaki öğreti iki cihan saadetine ulaştırmak. Allah-u Teala bizden bunu istiyor inşallah. Ama iblis de bunun tam tersini. Unutturuyor bunları. Edirne'den bir kardeş muhterem hocam, yozlaşmak nasıl bir gerçektir? Size açıklar mısınız? Bazen yozlaşıyoruz ama farkına varamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ataların bir sözü var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Bir dilekle kişi o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve ermiş evliya olur. Bundan sonra o kişinin 3 saat 4 saatlik zikrini aşağı düşürmemesi lazım. Düşürürse ne olur? İşte yozlaşma başlar. Yani eğer 4 saat 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e ve zikir yavaş yavaş terk edilirse o zaman o kişinin yozlaşması mukadderdir. Allah Teala da Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimelerinde bunu anlatıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah yolunda hedef emirler nelerdir? Vasıta emirler hangileridir? Evet. 7 tane hedef emir var. Ve 7 tane de vasıta emir var. İşte 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi 12 tane insanla Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi. Dördüncüsü fizik vücut teslimi. Beşincisi nefsin teslimi. Altıncısı irşad, ihlas. Yedincisi iradenin teslimi. 7 tane hedef emir var. Bu 7 hedef emir 7 vasıta emirle gerçekleşiyor. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşidin önünde tövbeyle kelime-i şehadet getirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Şimdi bu duruma göre ilk iki vasıta da din tatbikatından, 7 tane hedef emir din tatbikatından çıkartılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruh insana hayat verir, vücuttan çıkınca kişiyle ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok diye Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşide tabiyet yok. Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Ruhun teslimi sadece ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Fizik vücut teslimi insanın 5 şartını yerine getirmek. Nefsin teslimi zaten bu söz konusu değil. 7 hedef emrin 7'si de din tatbikatından çıkartılmış. Vasıta emirlerden de ilk 2 vasıta emir ne diyor? Allah'a ulaşmayı dilenmiyor, dilenmiyor, yok, yetmez. Mürşit önünde kelime-i şehadet getirilmiyor. Kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. 7 şahidin huzurunda bunun söylenmesi. Bu 7 şahitten bir tanesi Allah'tır. Bir tanesi devrin imamıdır. Bir tanesi devrin imamın ruhudur. Bir tanesi arşı tutan meleklerdir. Bir tanesi kişinin, mürşidin kalp gözüdür. Bir tanesi amel defteri, bir tanesi kirame katibe melekleri. 7 tane şahit huzurunda bu olay gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Eskişehir'den bir kardeş muhterem hocam, zikrimizi arttırabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Zikrimizi arttırabilmek için başkaları için yaşamalıyız. Feskuruni eskürküm. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz ne kadar kendimizi başkalarına adarsak Allah-u Teala da o kadar bize yardımını esirgemiyor. Zikrimizin artışı Allah'ın yardımıyladır. Ama Allah'ın yardımı da Allah-u Teala Muhammed dedi İntensurunna la yensurakum visebbit ahtamakum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İşte bizim Allah'a yardımımız insanları, çevremizdeki insanları mutlu etmemiz. Allah'ın bize yardımı ise zikrimizin artışında rahmet, fazıl ve selavatını daha fazla bize göndermesi, bizi yardımıyla desteklemesidir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın insan üzerinde bir sultanlığı ve zorlama gücü olmadığı halde nasıl bu kadar başarılı olmuştur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimizin 19 tane afeti nefsimiz. Nefsimizin afetlerin 19'u da şeytanın bütün isteklerini muhtevasına alıyor. Öyleyse şeytan bir zorlamaya gitmiyor. Sadece davette bulunuyor. Şeytanın nefsinin afetlerine davet etmesi, daveti nefsin de aklı ikna etmesi manasına geliyor. Mesela ilk insan Adem babamız. Allah Teala buyuruyor ki şeytan sana apaçık bir düşmandır. Ve bu ağaçtan yeme. İşte iki tane düşman. Birisi İblis, birisi de nefsimiz. Ama bir müddet sonra unutuyor ve İblis onlara vesvese vermek suretiyle yasak ağaçtan yemesine sebep oluyor. Yani iblisin yaptığı şey zorlamıyor, ona bir şey yaptırmıyor. Sadece davette bulunuyor, afetleri davet ediyor. İşte başlangıç noktasında da herkes şeytandan vesvese alıyor, vahiy alıyor ve %100 şeytanın emrinde. Ama ruhumuz da 19 tane hasretle mücehaz. Fakat Allah herkesle konuşmuyor. Allah'la konuşan Allah'ın mürşitleri var. Fakat insanlar iblisin tesiri altında ne demişler? Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Bunu da söyleyen şeytan onları yalnız bırakıyor. Öyle olunca insanlar şeytanın vesvesesini kendi düşünceleriymiş gibi kabul ediyorlar ve zanlarına tabi oluyorlar. Fakat Allah-u Teala nasıl şeytan bu afetlere %100 tesir edebiliyorsa Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler de ruha davette bulunuyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Ama genelde insanların %90'dan fazlası dilemiyor, %10'dan azı diliyor. Ve şeytandan kurtulabilen, mutluluğu yaşayanlar da o %10'dan azı. Adana'dan bir kardeşim Mütevim Hocam, birçok toplulukta hadi ihlasla namaz kılalım diyerek namaz kılıyorlar. İhlasla namaz kılmak nasıl olur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ihlasla bir kişinin namaz kılabilmesi, mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, daha sonra mürşidine tabi olmadığı takdirde onun teslimi söz konusu değilse, o kişi ihlasla namaz kılamaz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da nefs seskesi ve tasfiyesini farz kılmış. Nefs seskesi yükselme, Allah'a ulaşmak. Nefs tasfiyesiyle Allah'ın zatını görmek. Birincisi bir dilek ve arkasından da o kişinin Allah'ın zatını görmesi. Ama o kişinin Allah'ın zatını görmesi tövbe-i nasuhla tövbe etmekten geçer. İşte tövbe-i nasuh da kişinin ihlasa ulaşmasını ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadis-i şerifte. Allah şükür ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İşte ne zaman kalbi 14 kademe müzeyyen olursa, yerin göğün melekütünü Allah kendisine gösterirse, o zaman Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Ondan sonra bu olaylar gerçekleşiyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokulu mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimiz Mehmet'i ile inşallah sualımı arz ediyorum. İnsanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğunu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Arz ediyorum. Tekrar hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu
0: aleyküm
2: ve rahmetullah ve
0: berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk, insanlar mutluluğu farklı adreste arıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kötünün başı dünya sevgisidir diyor. Ama gelin görün ki insanlar da dünya ile mutlu olacaklarını sanıyorlar. O zaman herkes diyor benmişim, bana itaat ederse mutlu olurum. Ben zengin olursam mutlu olurum. Vesaire. Yani

0: mutlu olmak için, mutlu olmak Allah sevgisinden geçer. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah-u Teala'nın Şura 13 ve Rahat 27'de verdiği söz tahtında mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sadece kişi diliyor, geri kalanı Allah'a gerçekleştiriyor. 7 Furkan'ı Allah veriyor, 12 tane insanı Allah veriyor, mürşidini Allah gösteriyor. 7 nimetle desteklenen 7 kalp şartının sahibi kişi zikre başladığı zaman 7 kademede Allah onun nefsini tezkiye ediyor. 7 tane gök katını ruhu yükselterek Allah kendisine ulaştırıyor. Sanki bunları kişi yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına kişiyi sahip kılıyor. Öyleyse mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu kişiyi 3 alemde %51 oranında mutlu yapar. Allah'ın ilişkilerinde Allah'ın emirlerine %51 oranında itaat, iç dünyamızda kalbimizin %51 nurlanması, dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgamızın da yarı yarıya sona ermesi, affın sahibi olmamızı ifade ediyor. Ama %100 mutluluk, üç alemle kavganın bittiği daimi bir sulh ve sükun haline ulaşmamız ancak daimi zikirledir. Zikrimizi arttıracağız, çok zikredeceğiz ve en sonunda daim zikre ulaştığımız zaman daimi zikirde iç dünyamızda artık afetler yok. 19 tane fazilet var. İç dünyamızda nefse ruhun kavgası sona ermiştir. Dış dünyamızda kalbimize afetler olmadığı sebeple başkalarına kötülük yapmamız, bunlarla kavga etmemiz mümkün değil. Allah'la ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle bir hedefe ulaşıyoruz. Öyleyse mutluluk nasıl gerçekleşir? Kalpten kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olacak ve Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikir, emni bil muhalef, nehyil münker ve insanlara iyilik yapmak suretiyle sonsuz saadete ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın emri budur. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının son, her an Kur'an, her an mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahsara var. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar

0: Dov edecek. Ya Rabbi beni bu kötü alışkanlıktan kurtar. Ben bu yola gitmek istemiyorum ama gidiyorum. Ne olur bana yardım et desin. Allah'tan dov istesin.
1: Sen Allah'ı hatırladıkça yapacağın kötü davranışlardan kendini uzak tutmaya çalışırsın. Allah'ı hatırlamayan insan daha çok kötü davranışlara yönelir.
2: Biz insanız, illaki yanlış yapacağız ama yaptığımız yanlışlar düzeltilmeyecek şeyler değil. Biz tövbe ettiğimiz zaman her zaman o yanlışların düzeltilebileceğine inanıyorum.
3: Fatiha ve selavat anamız. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere kötü alışkanlıktan kurtulmanın yolunu göstereceğiz inşallah. Tabii ki Kur'an ayetleriyle. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bakalım beraberce. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru ve ensabu vel ezlamu rijsun min amali şeytan feştenibuhu leallekum tuflihun. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, falokları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Bunlardan kaçının, umulur ki belaya erersiniz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde ise şeytandan içtinab etmenin sırrını veriyor Allah Teala bize. وَالَّذِينَ اِنَشْتَنَ بُوْ تَعُوْتَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَ فَبَشَرِ اِبَادِ. Öyleyse şeytanla kol kola olan şeytanın kulundan kurtulmak bir dilekle olur. Bu dilek Allah'a yönelmektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın yardımına hak sahibi olur. Çünkü bundan sonrası Allah'ın garantisinde. Hangi ayet bunu söylüyor? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala Rabbinize yönelin, ona ulaşmayı dileyin, azap gelip çatmadan ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin, size kabir azabı gelmeden. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde Rabbimiz Bakara 208'de hepiniz toptan silme teslime girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Kötü alışkanlıklar şeytanla kol kola bir beraberliğin ifadesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük günahlar işleyenler dahi Allah'ın affından, Allah'ın rahmetinden ümit kesmesinler buyuruyor Zümer 53. Ve bir işaret daha veriyor Rabbimiz. Fatır 5'te Ya eyyühen nasu inne vaadallahu hakkın. Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın vaadi kim kalben ulaşmayı dilerse mutlaka onu cennetine alır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize mutluluğun reçetesini veriyor. Bizi mutsuz kılan başka insanlar değil. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de kötü alışkanlıklar, iftiralardır. İblis insanları öyle büyük dertlerle, öyle vazgeçilmez alışkanlıklarla bir araya getirir ki insanlar onlardan kolay kolay kopamazlar. Ama hiç unutmayın sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Yani kişi hangi kötü alışkanlığından kurtulmak istiyorsa mutlaka Allah'a yönelerek Allah'tan yardım isteyecek. Oradan kurtulmanın yolu her zaman Allah'a sığınmaktır. Allah'a dua etmektir ama duamızın kabulü mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Bakara 186, Allah'ın davetine icabet edenlerin duasını Allah icabet ediyor. Allah bütün kapıları sizin için mutlaka açık tutar. Söz konusu olan şey, Allah Teala ile olan ilişki ise, mutluluksa o zaman mutlaka şeytandan kaçınmamız, Allah'a sığınmamız, Allah'a yönelmemiz gerekir. Bir takım kötü alışkanlıkların verdiği alışkanlık hissinden kurtulmak için başlangıçta ciddi bir mücadele vermek gerekiyor. Ama Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kişi bu alışkanlıklardan mutlaka kurtulur, mutlaka diyor. Çünkü neden? Allah-u Teala Zümer 54'te o mutlaka Allah'ın yardımını alır ve mutlaka Allah'ın müjdelerine bir bir kavuşur. Diyelim ki içki müptelası bir insan içkiyi bırakacaktır. Beyaz zehri müptelası bir insan beyaz zehri bırakacaktır. Nefsin afetlerden herhangi birinin esiri olan bir insan o engeli aşacaktır. Ama tabii birdenbire değil, adım adım. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman içkiyle ilgili Allah Teala 3 ayet söylüyor. Bakara 219, Nisa 43 ve Maide 90. Bakara 219'da size faydası da var, zararı da var ama zararı faydasından büyüktür. Nisa 43'te sarhoşken namaza yaklaşmayınız ve Maide 90'da Allah Teala kesin emrini veriyor. İçki size yasaklandı. Kişi bütün samimiyetiyle Allah'a yönelmesi şartıyla Allah'a ulaşmayı kalben dilerse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Kim mürşidine ulaşırsa o kişi şeytanın ona olan tesir sahasından adım adım kurtulmaya başlayacaktır. Zikrini arttırmak suretiyle nefsindeki afetleri adım adım yok etmesini ifade edecektir. Allah'ı gerçekleştirecektir ve afetler yok oldukça kişinin duyacağı mutluluk ve huzur daha üst seviyelere çıkacaktır. Afetler yok oldukça şeytana o kişi üzerindeki tesir sahası gün be gün azalacaktır. O kişi daimi zikre ulaştığı zaman dünyada en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Ve onu kötü alışkanlıklara müptela kılan iblis onun kölesi olacaktır. Şeytan bunu çok iyi bildiği için sizi Allah'ın zikrini yapmaktan mutlaka men etmek ister. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyur: size Allah'ı çok zikretmenizi emrediyorum. Peşine düşman düşen bir kimse nasıl bir kaleye sığınarak ondan kurtulursa, kul da şeytandan ancak Allah'ın zikriyle kurtulur. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk borunda Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ihlas. Birinci sual, ihlaslı olmak ne demektir? İhlas kelimesi, halis kelimesi, muhlis kelimesi hep aynı kökten geliyor. Halis olmak demek, muhtevayı bozan bütün faktörlerden temizlenmek ve arınmak demektir. Ama konu asıl hedeflerinden büyük ölçüde artık saptırılmış durumdadır. Yani insanlar ihlas müessesesini canları istediği zaman ulaşabilecekleri bir hüviyet olarak görüyorlar. Oysaki ihlas daimi zikre ulaştıktan sonra nefsin bütün afetlerden tamamen temizlendiği bir noktadır. Bu Allah-u Teala'nın indinde çok büyük bir seviyeyi ifade eder. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah bu dini şüphesiz ki nefsinizi İhlasa ulaştırmak için var etti. Yine Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir bedevi sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, cehaletimin aleyhime delil olmaması için ne yapmam lazım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ilim öğren. Ya Resulullah, İlmimin aleyhime delil olmaması için ne yapmam lazım? İlminle amel et buyuruyor. Peki amelimin aleyhime delil olmaması için ne yapmam lazım diye devam ettirirsek sadece o ameli Allah için yapman lazım. İşte bir insan ne zaman %100 Allah için olur? Daimi zikre ulaştığı zaman. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Heleken nasu illel alimun. Helekel alimun illel amilun. Helekel amilun illel muhlisun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Alimler de helak olur. İlmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Görüyorsunuz ki ihlas mutlak bir kurtuluşu ifade ediyor. Daimi zikirle ulaşılabilen bir seviye. Daimi zikre ulaştığımız zaman artık her şeyimiz de Allah içiniz. Allah Teala bu dini şüphesiz ki nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Allah Teala her şeyi insan için yaratmış. Bakara 29'da "Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemîan." Yeryüzünde ne yarattıysam sizin için yarattım ey insanlar. Câsiye 23'te Câsiye 13'te "Ve sahhara lekum mâ fis semâvâti vel ardı cemîan." Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık. Her şey insan için ama insan da Allah içindir. İnsan başıboş bırakılmamış, boşuna yaratılmamış. Fizik beden itibariyle Allah'a kul olmak, nefs itibariyle muhlislerden olmak ve tamamıyla kendimizi Allah'a teslim etmek söz konusu. İşte bu açıdan ihlas çok çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de ihlasın geçtiği birçok ayet var. Bunları ekrana taşıyabilirsek, ihlasın insanla Allah arasındaki ilişkide çok önemli bir seviye olduğunu da net olarak o zaman anlayabiliriz. Bunların başında Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi geliyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Onlar başka bir şeyle emrolmadılar. Dinde muhlisler olmakla, namazı kılmakla, zekatı vermekle emrolundular. Öyleyse namaz kılmak, zekat vermek tamam ama aynı zamanda muhlis kul olmakla emrolundular. Öte yandan Hicr suresinin 39-40. Ayetlerine baktığımız zaman İblis diyor ki şeytan, قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي beni azdırmana yemin ederim. لَوْزَنَّ لَهُمْ فَلَرْدِ وَالْلَغْوَنُ مَجْمَعِينَ yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala dur diyor orada. اِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَس۪ينَ muhlis kulları müstesna. Öyleyse İblis herkesi saptırabilmesine karşılık kimi saptıramıyor? Muhlis kulu saptıramıyor. Muhlis kul tamamıyla nefsini Allah'a teslim etmiş olan kuldur. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 afet var ve şeytan 19 afete tesir edebiliyor. Ama 19 afetten eser kalmamışsa, 19 faziletin sahibi olmuşsak, o zaman şeytan artık bize tesir edebileceği bir nokta yok. İkinci sual, İhlas sahibi kulların da zaman zaman günaha meylettiği doğru mudur? İhlasın temel özelliği kişinin bir daha günah işlemeyecek olmasıdır. Çünkü nefsin kalbi bütün afetlerden arınmıştır. Şeytanın o kişiye tesir edebilecek hiçbir gücü kalmamıştır. Ne Allah'ın emirlerinden o kişiyi men edebilir, ne de Allah'ın yasak ettiği fiillere zorlayabilir. İhlas makamı kişinin fıska düşmesinin mümkün olmadığı bir makamdır. Davranış biçimleri dediğimiz zaman bilin ki siz ihlasa ulaşmadan da ihlasın güzelliğini, yakın bir güzelliği yaşayabilirsiniz. Nefsinizdeki afetlere hakimiyet sağlamak için zikredin. Kişinin ihlasta olduğunu gösteren 7 özellik var. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü doğru düşünce alışkanlığı. Dördüncüsü iradenin güçlenmesi. Beşincisi muhatabın ortadan kalkması. Altıncısı hayır. Yedincisi talepsizlik. Evet, kişinin ihlasta olduğunu gösteren bu 7 özellik mutlaka sağlamamız lazım. Allah razı olsun. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u şeytan kim şeytanın adımlarına tabi olursa fe ennehu ya'mur bil fahşai vel münker şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. Ve lev la fadlullahi aleykum ve rahmetuhu ma zekâ minkum min ahadin ebeden. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Öyleyse nefsimizin manevi kalbindeki afetleri temizleyebilmek ancak zikirle kalbimize ulaşan rahmet ve fazlıyla, rahmet ve selavatla gerçekleşir. Şura suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَوْ يَوْتُكُمْ كَسِرًا مِنْ الْاَمْرِ eğer emirlerde size uysaydı لَعَنِتُمْ belki Allah'ın lanetine bir uğradınız. Lakin habbebe ileykum iman ve zeyyennehu fi kulubikum. Lakin Allah size imanı sevdirdi ve kalbinizi onunla müzeyyen kıldı. Ve keriyel kümül küfre vel fizuka vel isyan. Evvela küfrü, sonra fıskı, sonra isyanı sizden beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ihlas, İrşad önemli bir seviyeyi ifade ediyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ihlasa ermişler için neden hidayet meşalesi diyor? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olanlar "Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittabani." Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. İhlastaki kişinin amellerinin tamamı Allah içindir. Az evvel de ifade etmiştim. Ya Resulullah, cehaletimin ameline aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorsam ne yapmam lazım? Onunla amel et. Peki amelimin aleyhime delil olmasını için ne yapmam lazım? Muhlislerden ol. İşte ihlastaki kişinin amellerinin tamamı Allah içindir. Bunlar hep hidayete davet ederler. Çünkü dinin omurgası hidayettir. Dünyadaki bütün ülkelerde o ülkelerin kendi dilleriyle hidayete davet eden Resul ve bütün kavimlerde Resuller var. Çağımız hidayet çağı. Hidayet çağın bir mutluluk seferberliğidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu safların içinde yer alacaktır. Bütün insanların sadece saadete çağıracak olanlar, onlar muhlislerdir. Bizler Allah-u Teala'nın yolunda birer hidayet meşalesi olmalıyız. Hadis-i şerifte ihlasa ermişlere ne mutlu, onlar muhakkak hidayet meşaleleridir. Hikmet sahibi alimlere tabi olan, çünkü tabi olun çünkü onlar hidayet meşalesidir. İster ihlasa ermişlere ne mutlu, onlar hidayet meşalesidir desin. İster hikmet sahibi alimlere tabi olun, çünkü onlar hidayet meşaleleridir. Her iki halde de aynı hedefe bizi ulaştırıyor. Hikmet sahibi alim de, ihlasa ermişler de birer hidayet meşalesidir. Çünkü onlar hidayet meşalesidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala herkesin ihlasa ulaşmasını, yani nefsini ıslah edip halis kullardan olmasını istiyor. Bunun için de öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet etmek, güzel ahlaklı olmak, dürüst olmak.
3: Allah'a ulaşmak deyince çok içimden sevmiş geliyor. Çok da seviyorum Allah'ı. Bu depremde bile Allah'ım acısın bize. Kullar yapsa biraz yardım yapar. Allah kadar hiç kimse yapamaz. Allah'ı çok seveyim ben.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Bizce Allah'a dualarımız.
3: İmanla göçersek ruhumuz ulaşacak.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırıp teslim etmemiz. Siz de "Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum" şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Evet, tabii ki diyorum, etmez miyim?
3: İlkin diyorum, güzel cemalini görsettiğim. Ben onu istiyorum diyeyim. Cennetinden önce cemalini istiyorum diyeyim.
2: Ey yüce Allah'ım, ben de senin ermiş evliyalarından olmayı, ihlasa ulaşmayı diliyorum.
3: Ey yüce Allah'ım, evliyalarından olmak istiyorum. Senin cemalini görmek istiyorum. Babamı yaşarken sana ulaştır. Peygamberlerim, hepiniz şey kabul olur, bana dua edin. Ben de Allah'a ruhum ulaşsın yaşarken.
4: Ey yüce Allah'ı, ben de ermiş evlaların gibi sana ulaşmak, ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda imanla göçersek ruhumuz ulaşır dedi. Öldükten sonra ruhu Allah'a ulaşanlar sadece iman sahipleri midir? Tabii ki hayır. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Secde 11'de "Kul yetevaffakum melekul mevtul lezine vukile büyüküm sümme ilâ etircavun." Üzerinize vazifeli kılınan melekler sizi mütevaffa kılacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölümle ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, ister nebi, kim olursak olalım, ölümle herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Ama Allah'ın bizden dediği hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere Allah Teala üzerimize bunu farz kılıyor. Ve hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranların hepsi ermiş evliya olduğunu Allah Teala Yunus 62 63 64'te bildiriyor bize. Ela inne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. La hum lebşra ve hayatü dünya ve ahireti. O Allah'ın velileri için onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeleri vardır. İşte ermiş evliyadan olabilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra hacet namazıyla Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabi olmamız lazım. Tabi olursak o zaman hedefe ulaşmış oluruz. Ermiş evliyadan oluruz. Bakara 46'da ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından emin olanlar, hem ölümle hem de hayattayken Allah'a ulaşacağından emin olanlar, onlar huşu sahipleridir. Ama her kim huşu sahibi ise, perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mutlaka mürşit gösterir ve gösterilen mürşide tabi olması halinde o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşir ve Allah kalbine iman yazıyor. Öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa Allah'ın evliyası olacaktır. Allah-u Teala bu hususu üzerimize tam 12 defa farz kılmıştır. İman müminlerin sahip olduğu bir husustur. Bunlar en üst boyutunda olan da Allah'a inanmaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi iman sahibi değildir. Mümin de değildir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kalbinde iman vardır. Ama henüz kalbine yerleşmemiştir. Mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin kalbindeki iman artık iman artan biri olacaktır. O zaman Bakara 156-157'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki mutlaka biz Allah içiniz ve mutlaka Allah-u Teala'ya döneceğiz. İşte tamamıyla Allah için olmak, daimi zikrin sahibi olmak, muhlislerden olmayı ifade ediyor. Onların üzerine o daimi zikrin sahipleri için 157'de o ulaike aleyhim selavatü min rabbim ve rahmetun ve ulaike muhtedun ve işte onlar hidayete erenlerdir. Onlar hidayete erenler. İşte Allah Resulü ne diyordu? İhlasa ermişlere ne mutlu çünkü onlar hidayet meşalesidir. Hikmet sahibi alimine tabi olun çünkü onlar hidayet meşaleleridir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala ihlasa ermemiz için Kur'an-ı Kerim'de biz kullarına bir vazife daha veriyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Güzel ahlaklı olmayı, dürüst olmayı, ehli kamil olmayı, hoşgörülü olmayı.
3: Allah'ın sevgili kuludur. Allah'ım onlara şey ediyor, o da insanları uyarsın, Müslümanlığa davet ediyor. Allah'a bir kul gitsin deyin çabalıyor.
1: Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye. Siz de dininizi bir Allah dostundan öğrenmek ister miydiniz?
2: İsterdim tabii ki, istemez miydim? Sağ olsun annem rahmetli, çok kibar bir, imanlı bir kadındı. Eline geldikçe bizi camideki imamlara gönderdi.
4: İsterdim.
1: Mürşide tabi olmak insana ne sağlar?
3: Daha çok Müslümanlığına yanaştırır, namazına, ibadetine, yani konuşmasına, gitmesine, her şeyine. Çünkü o sohbeti durdukça tartırar.
4: Kur'an okumayı, Allah'a yakınlık yani dua etmeyi.
5: Dinini falan öğretmeyi, daha iyi öğrenmeyi sağlar.
6: Yani birçok şey kazandırır sonuçta, doğru yolu gösteren biriyle doğru yola çıkmak, yani onun gittiği yolla gitmek, yaptıklarını yapmak. Yani hani kötüyle gidersen kötü olsun, iyiyle gidersen iyi olsun dediğin gibi, yani mutlaka onun izinden gittiğimiz sürece biz de iyi bir insan olacağız, iyi bir kul olacağız. Yani çok şey kazandırır.
0: Misafirimiz mürşit konusunda rahmetli annem çok imanlı bir kadındı. Elinden geldiğince bizi camideki imamlara gönderdi dedi. Cami imamları da mürşit hüviyetinde midir? Hayır. Öğretenler arasında mürşit arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. Mürşit iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. İnsanlar kitaplardan öğrenmekle Kur'an-ı Kerim'de öğrenmek arasında farkını yazık ki bilmiyorlar. İnsanların bir camide imam olması onların ilim sahibi olmalarını gerektirmiyor. İrşad makamı sadece bir öğretim makamı değildir. Aynı zamanda bir yaşatma makamıdır. Dolayısıyla Allah'ın sevgili müşriklerinden olmak için en üst seviyede bir kere insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki mürşit, hidayete erdiren devrin imamıdır. Bütün peygamberler hidayete erdiren devrin imamlarıdır. Bakara 151'e göre. Ama onların olmadığı dönemlerde Allah Teala mutlaka veli resuller arasından bir tanesini seçiyor ve vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Hangi ayete göre? Secde 24'e göre. Nasıl devrin imamı ve onu temsil eden 7 grup varis varsa, aynı zamanda insanları Allah yolundan saptıranlar da var. İşte kitabı bilmeyenler Bakara 78-79'a göre insanları Allah yolundan ayırmaya çalışıyor. Nisa 167-168-169'da onlar kafirdirler ve zalimdirler. Kafirdirler, insanlar Allah yolundan saptırırlar. Onlar kafirdirler, zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez ve onları tariki müstakime ulaştırmaz. Öyleyse nasıl Allah'a davet eden imamlar varsa, şeytan ve avanesi de insanları ateşe davet ediyor. İşte ateşe davet edenlerin arasında fesat çıkaranlar, Sadat ve Küberalar, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayet alay edenler, zulmani ilmeler ham edenler, bunlar hepsi insanları ateşe davet ediyor. Ama bunların en üst noktasında özellikle hidayete erdiren devrin imamı ve onu temsil eden vesile olanlar, kavim resulleri bir, veli mürşitler iki, vekil mürşitler, salihler üç, muhlisler dört, ul elbab beş, zahitler altı. Yani hepsi vesiledirler ve Allah-u Teala hacet namazının kılınması halinde ya vesileyi gösterir yahut da ona yakın olan birisini. Ama her halükarda kişi tabiyetini gerçekleştirdiği zaman Lokman 15'e göre وَتَّبِ سَب۪يلَ مَنْ اَنَا وَاِلَيَّ bana ulaşan yoluna tabi ol. O yola tabi olduğumuz an Allah'ın garantisinde biz de inşallah ermiş evliyadan oluruz. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, saygıyla, hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sorum olacak, arz ediyorum. İhlasa ulaşmadan önce de düşüncelerimizden hesaba çekilecek miyiz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ihlasa ulaşmadan önce de düşüncelerimizden hesaba çekilecek miyiz? Düşüncelerimizden hesaba çekilmek dediğimiz zaman, düşüncelerimizi fiile sokmadan evvelki halinizle hesaba çekilmek söz konusu. Ama Allah-u Teala'nın düşüncelerimizi filme almasından murad o değil. Muradı düşüncelerimizle davranış biçimlerimiz arasındaki farkı ortaya koymak. Filyata dökülmemiş bir düşüncenizin hesabından sorumlu elbette değilsiniz. Filyata dökülmemiş. Yani düşünceniz var ama eyleme geçmemiş. Filyata dökülmemiş bir düşüncenizin hesabından sorumlu değilsiniz. Ne zamana kadar? İhlas makamına kadar. İhlas makamında filyata dökülmemiş olan kötü düşüncelerinizden de sorumlusunuz. Onlar da zaten hiçbir zaman oluşamayacağı için gene sorumlu değilsiniz. Neden? Oluşamayacak. Çünkü nefsinizde afet yok artık. Afet olmadığına göre artık o noktada değilsiniz. Yani İhlasa ulaşana kadar düşüncelerinizden, negatif düşüncelerinizden sorumlu değilsiniz. Ama İhlasa ulaştığınız zaman da zaten negatif düşünce söz konusu olmaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsin karanlıklarını yok ederek kişiyi ihlasa ulaştıracak en önemli ibadet zikir ibadeti. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Allah'a yaklaşmaktır gülüm. Salih ameli olmaktır.
3: İnsanda 300 bilmem 60 damar var. Sen Allah dediğinde o damarlar da hareket edince o zaman Allah'a öyle bir şey diyorsun ki ne yorulduğunu biliyorsun o zikirde ne de ettiğini biliyorsun.
4: Zikir yapmak çok güzel bir şey. Çok da sevdiğim bir şey. Okuma yazmam olmadığı için, zamanım olup gidemediğim için çok da istiyorum yani.
1: Biliyoruz ki şeytanın hedefi insanları zikirden uzaklaştırmak. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
2: Bazen oluyor. Mesela buralarda para dağıtı oluyor, erzak veren oluyor. Bir tane daha alayım, bir tane daha alayım. Nefsine yenik düşüyor insanlar. O anda şeytana uymaktır o işte.
3: Evinden çıkarken zikire giderken sana başka şeyler şey ediyor kalbinden. Gitme bunun. İşte hastasın, işte şeysin, işin var filan. Merdivanı indik kere ondan sonra şey edemiyor, karışamıyor, Allah'a yöneliyor.
4: Abdestli gezdiğin zaman şeytan sana asla yaklaşamaz zaten.
1: Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
2: Evet, olur. Olur.
1: Zikir yapan bir insanın başkalarıyla ilişkilerinde neler değişir?
3: Biraz Allah'a çok yönelir, günahtan kaçar.
2: Güzel konuşur, güzel sohbet eder, güzel düşünür karşısındaki kişiye. Güzel davranırsan sen o da sana güzelliğini yansıtır.
0: Bir misafirimiz abdestli gezdiğin zaman şeytan sana asla yaklaşamaz dedi. Abdestli olmak şeytanın bizden uzaklaşması için yeterli midir? Hayır. Allah-u Teala abdestimizi bozacak olan her hareketten sonra mutlaka abdest alın diyor. Dinin gereklerini yaşamayı hedef itaz edin diyor. Herkes daimi abdesti gezmeye gayret edin diyor ama evvela şu vakadan hareket edeceğiz. Biz açık kapı bırakırsak şeytan nefsimizin afetlerine tesir etmek imkanın sahibidir. Şeytanın tuzaklarından korunan iyi bir Müslüman olmak istiyorsak tabi olmak, müşrimize tabi olmak temel şarttır. Ayrıca çok zikir yapmalısınız. Zikrin olduğu yere şeytan yaklaşamaz. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Öyleyse zikirde değilsek elbette. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz takvim bir zaman dilimi içerisinde insan ahsana ulaşması için yarattık. Nur 21'de şeytan adımlarına tabi olun çünkü şeytan fuhşiyatı mükerremiyede ama Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbir ebedi nefsini tezkiye edemez. Yani Allah'ın rahmeti fazlı ancak zikirle yani zikir olmazsa hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Ve İbrahim 22'de bir tarafta Allah'ın daveti var, bir tarafta şeytanın daveti. Şeytan nefsinin afetlerini tesir ederek insanları davet eder. Allah-u Teala da ruha davet diye çıkartır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem Efendimiz'i ve sizleri Efendimiz'in himmetiyle çok ama çok severim kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim muhterem hocam. İhlas makamına gelen bir kişinin dünyevi arzuları bitecek midir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İhlas makamına gelen bir kişinin dünyevi arzuları bitecek midir? Nefsimizin afetleriyle fizik vücudumuzun yaratılışının gereği olan arzuyu birbirine karıştırmamak lazım. Arzu bir sevki tabiidir ve ihlasta da kaybolmaz. Salahta da kaybolmaz. Herhangi bir şeye karşı arzu hep vardır. Onun hudutlu kalmasını, usulüne uygun kalmasını temin eden Allah'tır. Allah Teala bir kişiyi peygamber seviyesine çıkarsa da arzuyu almaz, yok etmez. Onunla şehveti birbirine karıştırmayın. Arzunun kişinin standartlarına hakim olması, Allah'ın emretmediği istikametlerde kişinin kullanması halinde orada nefsin şehvet afeti devreye girmiştir. Öyleyse her zaman arzu vardır. İster veli ister peygamber Allah-u Teala arzuyu değil, nefsin afetlerinin yok olmasını istiyor. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Almanya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam birinci suali dini Allah için halis kılmak ne demektir açıklayabilir misiniz? Dini Allah için halis kılmak nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Evvela ruhumuzu teslim ediyoruz. Daha sonra fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. Daha sonra nefsimizi teslim ediyoruz. Ruhumuzun Allah'a teslim, ruhumuzun bizden ayrılarak sirat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle 7 tane gök katı yükselip 7 alem geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah-u Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat, yasak olan fiilleri işlememesidir. Nefsin Allah'a teslimi, nefsin manevi kalbindeki 19 afetten tamamen temizlenmesi, 19 faziletin sahip olmasıdır. Öyleyse ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz an artık siz bütünüyle Allah içinsiniz. İşte dini Allah için halis kılmak, ihlasa ermek, üç emaneti de Allah'a teslim etmek manasına geliyor. İkinci suali ihlasla dua etmek ne demek açıklayabilir misiniz? İhlasla dua etmek kalpten duamızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua etmektir. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Evvela İhlasla kalpten dua etmek ve ihlas makamındaki gibi duayı yapmak. Çünkü ihlasa ermişlerin duası Allah-u Teala tarafından mutlaka %100 kabul görür. Ne diyordu Allah-u Teala Bakara 186'da? İza sa'alaka ibadi anni fani qaribun ucubu davati ta iza da'ani falyastecibu li vel yu'minu bi la'allem yershudun. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece inşallah ihlasa irşada ulaşsınlar. Öyleyse ihlasa irşada ulaşanların duasını Allah Teala %100 kabul buyuruyor. İhsanla davranmak ne demektir? Üçüncü sual. İhsanla davranmak karşılıksız Allah için yapmaktır. Anne babanıza ihsanla davranın. Onlardan bir karşılık beklemeyin. Ordu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kalp zikrine engel olduğu için baskın olan afetlerimin esmalarını çekmek için vakit ayıramıyorum. Kalp zikrine yoğunlaşmaya çalışıyorum. Doğru mu? Yapıyorum. Afet esmalarını da çekmeli miyim bu konuda? Ne buyursunuz? Evet. Bize verilen her şey Efendimiz tarafından bizim mutlaka kullanmamız ve hedefe onunla, o reçeteyle ulaşmamızı Allah Teala istiyor. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, fizik vücut teslim suresi var mıdır? Bu konuda ne buyursunuz? Fizik vücut teslim suresi sizin gayretinize bağlı. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sahabe sual soruyor. Diyor ki ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Muhsin kul ol diyor. Yani fizik vücudunu da Allah-u Teala'ya teslim et diyor. Bir müddet sonra bir sene sonra geliyor. Ben muhsin kul oldum mu? Ya Resulullah, komşularına söyle. Öyleyse muhsin kul artık tamamıyla fizik vücudunu Allah için kullanan. Burada fizik vücut tesliminin komşularla ilişkisine, fizik vücudunu teslim eden bir insan etrafındaki insanlardan kendisine ulaşan zararı da davranışlar ne olursa olsun devamını onu af ile karşılayan, öfkesini yutan birisidir. Bollukta ve darlıkta veren, öfkesini yutan ve insanları affeden birisidir. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'de geçen yevmil ahir kavramını din alimleri nerede yevmil ahir geçse bu kavramı kıyamet günü olarak ifade ediyorlar. Doğrusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, üç vücudumuz var. Ruh açısından yevmil ahir, ruhun dünya adında Allah'a ulaşmasıdır. Ama Allah'ın zatında kişinin yok olması yevmil ahir. Ama fizik vücut ve nefs açısından yevmil ahir, hem kıyamet günü hem de ahiret günü de olarak zikredilebilir. Öyleyse her yevmil ahiri kıyamet günü olarak değerlendirmek doğru değil. 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler, 7 ayet-i kerimede Allah'a ve yevmil ahire iman edenler. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmil ahire iman edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmil ahire iman etmeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmil ahire iman edenler, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyen ve yevmil ahire gerçekleştirenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmil ahire iman etmeyenler, onlar da 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gidecekleri yer cehennemdir. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bazı insanlar ya nefslerimiz ile meşgulüz ya da Rabbimiz ile meşgulüz. Bu iki meşguliyet haricinde üçüncü bir meşguliyet halimiz var mıdır? Meşguliyet hallerini bizlere açıklar mısınız? İnsanlar ya nefslerimiz ile meşgulüz ya da Rabbimiz ile meşgulüz. Evet. Ya kişi nefsin talebine uyacak veya kişi ruhun talebine uyacak. Bu iki meşguliyet haricinde bir üçüncü şık söz konusunda. Yani ya derecat kaybediyoruz ya derecat kazanıyoruz. Derecat kaybettiğimiz zaman nefsimizle meşgulüz. Derecat kazandığımız zaman daha Rabbimizle meşgulüz inşallah. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, unutulan Kur'an hakikatleri nelerdir, açıklar mısınız? 19 tane Kur'an kavramı unutulmuş. 19 tane Kur'an kavramına bakacak olursak, evet, bunların başında Resul ve Nebi kavramı, zikir ve ehli zikir, hikmet, teslim, evet, baştan itibaren başlarsak, delalet, abd ve abid olmak, amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak, tövbe, mağfiret, sırat-ı müstakim, zikir ehli, amel-i salihat, nefs tezkiyesi, bir, irfan, zühd, ul-elbab, hikmet, ihlas, teslim, mürşid, resul ve nebi. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs eskisi unutulmuş, bir unutulmuş, irfan unutulmuş, züht unutulmuş, ur-erbab, hikmet, ihlas, teslim, mürşid, Resul ve Nebi. 19 tane kavram bin tatbikatından çıkartılmış. İkinci suali, toplumdaki şiddet bizlere ne ifade ediyor? Toplumdaki şiddet bize nefsin tezkiye ve tasfiyeyi insanların yapmadığını ifade ediyor. Mersin'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Arapların olduğu bir okulda çalışıyorum. Ölen bir kişinin amel defteri kapandığını Efendimiz'den öğrendim. Bu okul 3 durumda amel defteri kapanmadığını söylediler. Yetiştirilen çocuğun anne babasına yaptığı dua, sebil ve camiden dolayı amel defterine yazılmaya devam ediyor. Ettiğini düşünüyorlar. İstisna var mıdır? Açıklar mısınız? Hayır. Yani herkesin yaptığı amel var ve onun mizanda karşılığı var. Dolayısıyla o yetiştirilen çocuğun anne babasına yaptığı dua, irade sahibi duayı yapan ondan derecet kazanır. Sebil ve camiden de yine amel defterine hangi şeyi yapıyorsa onun mizandaki derecet karşılığı neyse onun amel defterine yazılıyor. Dolayısıyla kişinin ölümle birlikte amel defteri kapanıyor. Onlar, birileri öyle söylemiş, Kur'an'la karşılaştırmamış ama doğrusu Kur'an'dır, Kur'an hükmüdür. Kur'an ölümle birlikte irade kalkıyor, bir daha amel defterine ilave yapılmıyor. Herkes nasıl yaşıyorsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems-7'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı, sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretleri arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır

0: Peki yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
1: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok, her an için yanımızda.
2: Kulum diyor, ben diyor size diyor, gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
3: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda, yani şeyde daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
4: Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok.
5: Allah her zaman benim yanımda, benim dualarımla beraber.
6: Size şah damarınızdan daha yakınım.
7: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
4: Şah damarınızdan daha yakın, doğru mudur?
8: Bir misafirimiz, Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah Teala'nın şah damarımızdan bize de yakın olması, ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır. Bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah Teala Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu buyuruyor. Ama zatıyla arşta yoklukta, işte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da biz ona şah damarından daha yakınız. Allah Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü 6 günde yaratan Allah Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyetullahı ifade ediyor. Allah teslim rüdü olan zatına davet ediyor. Teslim rüdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah-u Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Fatiha ma selavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz bidatler ve yozlaşma. Birinci sual, dindeki bidatların ortaya çıkmasında yozlaşmanın etkisi nedir? Yozlaşma, güzelliklerin adım adım kaybolması, insanoğlunun, şeytanın ve nefsinin adım adım emrine girmesi halidir. İki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Allah'ın emrettiği şeylerin yok edilmesi ve onun emretmediği şeylerin devreye alınması yozlaşmanın kesin işaretlerini taşır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, benden önceki her peygamberin emrine itaat eden havarileri, sahabeleri, arkadaşları vardı. Ama onlardan sonra onların yerine geçen onu yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler geldi. İşte böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde ise artık harzlar tanesi kadar bile iman kişide yoktur. Tekrar ediyorum, çok yani bidatlerin

0: oluşmasında, yozlaşmanın sonucunda akıbeti görüyoruz, neler olabileceğini. Allah Teala'nın benden önceki her ümmet bir ümmete gönderdiği peygamberlerin kendi ümmeti içerisinde sünnetine sarılan ve emrine uyan havarileri ve arkadaşları vardı. Ne diyordu Nebi Sultan Peygamber Efendimiz? Bu hadiste kalsın. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünneti. İşte kendi ümmeti içerisinde sünnetine sarılan ve emrine uyan. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in, peygamberlerin emri kutsal kitaplardaki Allah'ın emrettikleridir. Şunları yapın, şunları yapın ama şunları da yapmayın, yasak. Sünnetine sarılan ve emrine uyan havarileri ve ashabı vardı. Onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, yapmadıklarını söyleyen ve emrolmadıklarını yapan kimseler. Yapmadıklarını söyleyen, yani sen sünnetine sarılmayan, sonra Resulullah'ın sünneti dinin hayata geçirilmesidir, tatbikatıdır. Yapmadıklarını söyleyen, emrolunmadıklarını yapan kimseler geldi. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir, diliyle cihat eden mümindir ve kalbiyle cihat eden mümindir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in dışındaki her şey bidattır. İnsanlar yeni kavramlar. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an ve terk ya da Allah'ın emretmediği şeyleri emir şeklinde sokarak bidat müessesini asırlar boyunca adım adım gerçekleştirmişlerdir. Halbuki Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lehafizun" bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Allah'ın koruması altında olan Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yapmamızı istediği emirler var, uymamızı istediği yasakların hepsi var. Ama insanlar sonradan emaniye denilen bidatleri oluşturmuşlardır. Bakara 78'den "Min humul ümine la ya'lemine el-kitabe illa mani." Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece kuruntuları bilirler. Zanlarına uyarlar. İşte dinde insanların uydurduğu 19 tane hürafe, bunun sonucu olarak Kur'an-ı Kerim'de unutulan 19 tane kavram. Evet, 19 tane hürafe ve 19 tane kavram. İblis, insanların zanlarına uyarak devreye din tatbikatına koydu. 19 tane hürafeyi görüyoruz. Bu dinle, bu hürafelerle dini yaşayanlar doğal olarak Kur'an-ı Kerim'i unutuyorlar ve Kur'an-ı Kerim'de insanın hayatına tatbik etmesi gerektiği 19 kavramı unutuyorlar. Dindeki hürafeler ve unutulan 19 tane kavramla karşı karşıyayız. Allah razı olsun. İkinci sual, dindeki yozlaşmanın ve bidatların önüne geçmekte din adamlarının rolü nedir? Bütün insanlar hayata cehaletle başlarlar. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Vallahu ahracu min butuni ummahatikum la ta'lemuna şey'en." Allah sizi bir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttı. Bu cehalet Allah'ın ilmi konusundaki cehalettir. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Kim ilim sahibi olmaya başlarsa bu insanlar Allah yolunda mesafe kat edenlerdir. Ama bir de Allah'ın yolunda hiç mesafe kat etmeksizin sadece ilmi öğrenenler söz konusudur. Nitekim bugün bidatların insanlar tarafından din adamları tarafından müdafaa edildiğini görüyoruz. Her peygamber zamanında yaşanan hidayetler dizisi bugün bütün dinlerde büyük kitleler tarafından unutulmuş durumda. Ama her milletin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardır ve insanlara Hanif dininin esaslarını anlatmaktadır. Bilal Sultan'ı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şüphesiz ki Allah her yüzünün başında bir bu ümmetin dinini bidatten, dini sonradan sokulan hürafelerden ayıracak, yenileyecek, ilim sahibi bir zatı, müceddidi mutlaka gönderir. O müceddit de insanlar dinlerini yaşarlar. Ama bu müceddide karşı bidatlere din edinenler de var. Bakara 44'te اَتَّعْمُنُ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَنُ اَنْفِسَكُمْ. Siz insanlara biri, insanlara iyilik yapmayı emrediyorsunuz ama nefsinizi unutuyorsunuz. Yani sevgili kardeşlerim, nefs tezkesi olmadan insanlara onları mutlu etmek mümkün değil. Haç 8'de وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اَمَّنَّا مِنَ النَّاسِ يُجَذُ لِفِ اللّٰهِ بَغَيْرِ عَلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مِنْ دِيرٍ. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'ın ayetlerine karşı mücadele ederler. İlmi yok, hidayetçiye tabi değil ve nurlu bir kitaba da dayanmıyor. İşte hidayetin kaybolduğu bir dönemde 14 asıl evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in geleceğini bize müjdelediği ümmetimin analisi diye vurduğu Metin Aleyhisselam'dan Allah Teala Furkan 27 28 29 30'da bahsederken şöyle buyuruyor. Zalimler pişmankarlıklarından ellerini ısıracaklar. Keşke biz Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Demek ki dinin yaşanması Resul'le birlikte bir yol ile olur. Ya velete leyteni min tahıs filanın halile. Resul'le birlikte yol tutanlar, onlar Fatiha suresinde sirat-ellezine en'amte aleyhim. O Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. O nimet devrin imamın ruhudur ve kimin başının üzerinde devrin imamın ruhu varsa o Resul'le birlikte sırat-ı müstakimde Allah'a doğru yol almaktadır. En'am 48'de de Allah-u Teala'nın bütün Resulleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak geliyorlar. Ve diyorlar ki kimler için Resul müjdeci? Davetine uyanlar için. Kimler için uyarıcı? Davete uymayanlar için. Ama her devirde kübera ve saadatlar var. Tam tersi Allah'a davet etmek yerine dünya hayatına davet ediyorlar. Dünya hayatıyla insanların hemhal olması için uğraşıyorlar. Ve قَالُ رَبَّنَا اَنَّا عَتَعْنَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا. Biz devrimizin saadet ve küberasına, ateşe çağrılarına tabi olduk. فَدَّنُوا نَسَبِيلَ. Onlar bizi saptırdı. رَبَّنَا دِيَفَنِّ مِنَا عَزَابِ. Onlara iki kat azap ver. Yani kübera ve saadetler hidayetine, delaletine sebep oldukları insanların da günahını yükleniyorlar. Ve böylece tabi bu insanlar ilmel yakin, aynel yakin, muhakkal yakinden uzaklaşan, tamamen bidatlerle bir din hayatı yaşamaya başlıyorlar. İşte bu her yüzyılın başında Allah'ın gönderdiği dini bidatten tamamen temizleyecek, yenilecek olan bir zatı, devrin imamını gönderiyor. İşte her devirde pişman olmayanlar, Allah'ın Resulü ile birlikte yol tutanlar, devrin imamı ile birlikte olanlar. Çünkü Allah'tan dini öğrenen her devirde devrin imamı ve devrin imamı Allah'ın Resulü'dür. Onlukla birlikte yol tutanlar da mürşitlerine tabi olanlardır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Yozlaşmanın sona ermesinde kişiye düşen görev nedir? Kişiye düşen görev Resul'ün davetine uymaktır. Rum 31'de Münibine iley ve takuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Sevgili kardeşlerim, her takva sahibi amin olan kişidir. Ama her amin olan kişi takva sahibi değildir. Nitekim Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu in tettakullaha, ey takva sahibi olursanız. Öyleyse takva sahibi olmayan ameni olanlar var. Ama her takva sahibi aminidir ve kurtuluştadır. Ama her amin olan takva sahibi değildir. İşte Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini seçer. Bu seçilenler kimlerdir? Bu seçilenler Allah'a inanan insanlardır ama henüz takva sahibi olmamışlardır. İşte bu Allah'a inananlardan takva sahibi olanları Allah-u Teala hidayete erdirir Şura 13'te. Ve Zümer 17'de de Allah-u Teala bu hakikati bir kere daha dile getiriyor. Eğer insanlar emirleri hiçe sayarsa yozlaşmak mukadderdir. Şeytana kulluk söz konusu ise o zaman yozlaşma, dejenerasyon söz konusudur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o yozlaşmaktan kendini kurtarmıştır. Allah'a kulluk söz konusu ise tekamül vardır. Zikir manevi hayatın esasını teşkil eder. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş olacak. İşte o zaman yozlaşmanın yokuş aşağı inişi yerine tekamülün şahlanışını yaşayacaksınız. Daimi zikre ulaşan bir kişi için artık yozlaşma söz konusu değildir. Daimi zikre ulaşan bir insan için tekamül mukadderdir, mutlak surette hedefine Allah onu ulaştıracaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an'ın indirilişinden bugüne kadar geçen 14 asırda insanların yozlaştığını ve dine birçok hurafenin girdiğini görüyoruz. Sizce bu hurafeler nelere sebep olur?
2: Mesela şu anki savaş durumu. Orada bir sürü Müslümanlar ölüyor ve bununla beraber Allah tövbe estağfurullah haşa Allah nerede deniliyor. Bu da bir hurafe benim için. Bu şekilde olması da insanları çok kötü bir şekilde etkiliyor. Kulaktan kulağa tabii ki birçok şeye inanılmıyor.
3: Çünkü herkes kendi kafasına göre iş yapıyor. Şimdi sen diyelim bunu yaptın, onlar da ona uyup yapıyorlar. Bugüne kadar öyle gelmiş.
4: Gençlerin kötü yerlere gitmesi, edepsizlik, hayanın kalmadığı, büyüklere saygının kalmadığı, rahmet ve bereketin olmadığı bir çağa girmişiz.
1: Allah-u Teala insanların bu hurafelerden, yozlaşmalardan kurtulup dini de manada yaşamaları için Allah'a ulaşmayı dilemelerini emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Namaz kılmak, Kur'an okumak, ondan sonra dua etmek.
4: Doğru yoldan gitmemiz lazım. Allah'a yönelmemiz lazım. Başkana gençlerimizi düzeltmemiz lazım. Ama düzeltemiyoruz maalesef. Ya büyük saygı yok. Saygının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz.
1: Peki Allah'a bizim yaşarken ruhumuz ulaşır mı sizce?
4: Tabii ki nasıl yaşarsak öyle öleceğiz.
3: Mümkündür.
1: Bu ermiş evliyaların bir dilek duası var. Bunu birlikte yapalım mı sizinle?
2: Ey yüce Allah'ım, emanet verdiğin ruhumu
3: ölmeden önce sana ulaştır.
4: Ölmeden önce sana ulaştır.
0: Bir misafirimiz şu anki savaşta bir sürü Müslüman ölüyor. Bununla beraber Allah nerede deniliyor? Bu da bir hürafe benim için dedi. Günümüzde yaşanan olayları nasıl değerlendirmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Her an herkesle beraberdir ve mutlak adaletini gerçekleştirir. İnsanoğlu için Allah-u Teala'nın vaaz ettiği ahiret ve dünya saadetinin bütünüdür. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir diyor. Heva haktan ayırır, tuli emel de ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize dönmüş geliyor. Her birinin kendisine has evlatları, talipleri vardır. Hatırlayın bakalım. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek diyor. Hüdayi Hazretleri. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücünüz yeterse bunu yapın. Bolca amel-i salih işleyin. Zikir yapın. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki bu hadisle birlikte Rad 40'ta وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اُنَّ عَلَيْنَ الْحِسَابِ Hesap benim işimdir. Gerçekten şu an dünya üzerinde yaşanan bütün olayların hesabını Allah Teala insanlarla görecek midir? Evet. İşte bu mahkeme-i kübra. Allah Teala her şeyi kiramın katibe melekleriyle kişinin işlediği fiilleri kaydediyor. Ve o gün herkes amel defteriyle Allah'ın huzuruna gidecek. Amel defteri sol taraftan verilenler Allah'ın mutlak adaletimliği gereği olarak fizik vücut ve nefse birlikte sonsuz bir hayatı cehennemde geçireceklerdir ceza olarak. Ama kim ki amel kitabı sağ tarafından verilmişse onlar da Allah'ın emirlerine itaati, yasakları işlememesi sebebiyle yaptıkları güzellikler sebebiyle de sonsuz bir hayatı cennete geçireceklerdir. Yani bütün Allah'ın Resulleri her devirde insanlara ulaşmayı dilerseniz mükafat, bu dünyada mutluluk, dilemezseniz ceza cehennem, bu dünyada da mutsuzluk söz konusu. Allah Teala hakimlerin hakimidir. Allah nerede Allah herkesle beraber anında hesabı görüyor. 7 ayet-i kerimede olay işlenmez hesabı görüyor. Neden? Çünkü herkesin üzerinde 4 tane melek var. O ameli hangi niyetle işlediği ve mizandaki karşılık olan kaybettiği derecat hepsi bir kayda alınıyor. İşte Allah hesabı çabuk gören. Allah-u Teala hiçbir zaman masum insanlara saldırıyı emretmez. Terör, Kur'an-ı Kerim standartları içinde, din standartları içinde mevcut değildir. Bizim insan olarak başka birisine zarar vermemiz Allah-u Teala tarafından kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Nebiler Sultan Peygamber Efendimiz Allah'a ve emlâhire iman eden kişi komşusuna eziyet vermesin diyor. Böyle bir saldırı suçun işlendiği yerin dışındaki kimlere karşı yapılırsa yapılsın hassızlıktır. Ölen kişiler gene öleceklerdi ama burada onların vebalini almak diye bir sonuçla kişi karşı karşıyadır. Böyle bir durumda zulüm vardır. O insanlar bunları yapanlar mutlaka Allah tarafından bunun cezasıyla cezalandırılacaklardır. İlahi adalet her halükarda mutlaka ulaşacaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala dindeki yozlaşmanın önüne geçmek için her devirde insanları Allah'a davet eden, onları uyaran Resuller, Mürşitler tayin etmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşitler benim için onların aracısı, yani Allah'la bizim aramızdaki aracılardır. Tabii ki Allah'ın yarattığı her şeyi çok seviyoruz. Peygamberlerimizi olsun, mürşitlerimiz olsun, hepsini çok seviyoruz. Bence çok anlamları var.
3: Bize yolu göstermek için, yani Kur'an okuyorlar, biz de ona örnek alalım diye Kur'an'ı okumazın. Namaz kılan namazı örnek alarak namaz kılmak için.
4: Yani Allah'ın varlığına inanmalıyız bir kere. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğuna inanmalıyız. Biz buna inanırsak Allah-u Teala her türlü yolumuzu açar.
1: Sizce de günümüzde yaşayan böyle Mevlana gibi, Yunus Emre gibi Allah dostları var mıdır? Yoksa onlar yaşadı, bitti mi onların devri?
2: Bence vardır. Bunlar bir vesiledir, bazen çağrıştırır. Benim çocuğum olmadı 5 sene. Ben Vanlıyım. Van'a giderken Veysel Karani Türbesi'ne uğramıştım. Ve orada dua edip gelmiştim. Geldiğimde de çocuğum oldu, oğlum. İkincisinde yine gezmeye gittim. Yine Veysel Karani Türbesi'ne uğradım. Ve kızım. kızım oldu yine aynı şekilde. Ben inanıyorum. Herkesin tabii ki inancı, dinde zorlama yoktur.
1: Günümüzde böyle yaşayan Allah dostları sizce var mıdır?
4: Çok nadir. İnanmıyorum, çok nadir. Olanlar bile artık parayla satılıktır.
1: Peki günümüzde yaşayan böyle bir Allah dostunu bulsaydınız, ona tabi olmak ister miydiniz?
4: Ya niye olmayayım ki? Doğru yolu gösteren insana neden olmayayım ben?
0: Misafiriniz günümüzde mürşitler konusunda çok nadirdir. Olanlar bile artık parayla sattıktır dedi. Mürşit olarak vasıflandırılan insanlar parayla yönlendirilebilirler mi? Allah Teala Yasin suresinin 20-21. ayet-i kerimesinde İttebi'ül mürselin İttebi'ül men la yeselük mecran ve muhtedün. O Resullere tabi olun. O Resuller ki sizden tebliğlerine karşı ücret istemeyenlerdir. Nitekim bütün peygamberler Allah ile insanlar arasında bir vasıtadırlar ve bütün peygamberler yaptıkları hizmetlerde tebliğ, insanlara karşı yaptıkları hizmetlerde, tebliğlerde biz tebliğimize karşı sizden ücret istemiyoruz. Bizim ücretimiz Allah'a aittir. Yani biz Allah için çalışanlarız. Ücretimizi de Allah veriyor. İşte 7 ayet-i kerimede peygamberlerin, resullerin, mürşitlerin yaptıkları tebliğlere karşı insanlardan ücret talep etmediklerini Allah açıklıyor. En'am 90 sizden ücret istemiyoruz. Hud 29 sizden mal istemiyoruz. Hud 51 sizden bir ecir istemiyoruz. Müminin 72 Rabbimin harcı ücreti daha hayırlıdır. Furkan 57 başka bir ecir istemiyorum. Şuara 127 sizden bir ücret istemiyorum. Sebe 47 sizden ücret, yani sırf Allah için. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır tabii. Bakınız Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz sahabeye ne diyor? Sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben hepinizden Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. Furkan 57. Hazreti Nuh da kavmine aynı şeyleri söyledi. Hazreti İbrahim de aynı şeyleri söyledi. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da hepsi aynı. Şu anda da dünyanın her tarafında, her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Aynı şeyleri söylüyor. Ama o kavimlerde yaşayan Resullere de insanlar hep kötü bir davranış içinde söylediklerine inanmıyorlar, karşı çıkıyorlar, aşağılamaya çalışıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmetle öpüyoruz sizleri. Çok ama çok seviyoruz inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah muhterem hocam. Bidatlerin yok olabilmesi için Allah'ın ilmini öğrenen herkesin bildiklerini başkalarıyla paylaşması önemli midir inşallah? Allah razı olsun muhterem hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bidatlerin yok olabilmesi için Allah'ın ilmini öğrenen herkesin bildiklerini başkalarıyla paylaşması önemli midir? Evet. Bakara 78'de kitabı bilmeyen ama bidatlerle din yaşayanları ifade ediyor. Bakara 159'da da Allah Teala aynı şeyi bir kere daha farklı bir şekilde söylüyor. Muhakkak beynilerden indirdiğimiz şeyleri hidayeti ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onları Allah lanet eder, laneticiler de lanet eder. Gizliyorlar. Allah'ın bize ihsan buyurduğu manevi nimetlerden biri de öğrendiğimiz şeylerdir. Bu manevi nimetlerden infak edilecek olanları infak etmekle mükellefsiniz. Herkes öğrendiği alanda o konunun mürşidi olacaktır, öğreticisi olacaktır. Fakat biliyoruz ki bir takım yanlışlar usul haline getirilmiştir. Ne öğrenilmişse aynı şekilde insanlara öğretiliyor. Ama öğretim Kur'an'a uymuyor. Allah'ın hakikatleri su yüzüne çıktıktan sonra insanlar gene aynı şekilde davranırlarsa, hakikatlerini örtmeye çalışırlarsa Allah onları bu şekilde değerlendiriyor, cezalandırıyor ki onların amelleri boşa gidiyor. Hadis-i şerifte mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır ki onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Hidayeti ondan başkasını ararsa Allah onu delalette bırakır diye buyruluyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanları yozlaşmadan kurtarıp Allah yolunda tekamül etmesini, ilerlemesini sağlayacak en etkili ilaç Allah'ın adını zikretmek. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
2: Zikrin faydaları çoktur bence. Ben kendim bile en ufak bir sıkıntıya düştüğümde ettiğim dualarla, ettiğim zikirlerle çok güzel yerlere geldiğimi biliyorum. Çok dip mecralardan çok üst mecralara kadar geldiğimi görüyorum ve bence yer gök dua üzerine kuruludur.
3: Daha çok güvende hissediyor. Yani zikre Allah daha çok rahat diyoruz yani. Rahatsız olmuyoruz. Yatınca sürekli aklımıza Allah geliyor.
4: Salavat getirmek, Allah'ın 99 isimlerini saymak. Mesela yani bir Bismillahirrahmanirrahim bile, bir Fatiha bile, bir Ayetel Kürsi bile. Yani bir Allah'ın adını almak yeter. Yeter ki Allah'ı bilelim, dinimizi bilelim. Diyor ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, hani gitmiş, ne istiyorsun demiş. Yani beni affet demiş, git annenin babana elini öp demiş. Yani helallik al demiş. Cennette, cennet annemizin ayağının altında. Babamız da diyor anne yürek, baba kürek. Allah Teala bizi doğru yoldan ayırmasın. Amin, Rabbim bütün ümmeti Muhammed Mustafa'yı bizleri de evlatlarımızda korusun. Doğru yoldan ayırmasın.
0: Bir misafirim sıkıntıya düştüğümde ettiğim dualarla, ettiğim zikirlere çok dip mecradan çok üst mecraya geldiğimi görüyorum. Allah'ı zikreden ve ona dua eden herkes sıkıntılardan kurtulur mu? Allah Teala kalpten ulaşmayı dileyen herkesin duasına icabet ediyor. Bakara 186'da insanların tabii Allah'tan istedikleri maddi ve manevi taleplerdir. Kim insanlardan manevi maddi taleplerde bulunursa 7 ayet-i kerimede Allah Teala diyor biz veririz ama onlara ahirette nasip yok. Ama kim ki Allah'tan Allah'ın zatını dilerse Allah Teala ona ikisini birden veriyor. Rad 28'de ellezine amenu ve tetmeyni kulubu zikrullah. Bunlar amenu Allah'ın zikriyle kalbi mutmain olanlardır. Zuruf 36'da men yakşu an zikru rahmani nukayit lehu şeytanin. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Allah'ın hedefi dünyadaki en büyük düşmanımız olan nefsimizin afetlerini temizleyip bizi mutluluk adı verilen muhteşem güzelliklere ulaştırmaktır. Bunu yalnız tasavvufla gerçekleştirebiliriz. İslam'ı yaşamakla. Tasavvufun iki temel direği Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı çok zikretmektir. Evet, tasavvufun iki temel direği Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı çok zikretmektir. Bu mutluluğu sağlamak üzere harekete geçtiğimiz andan itibaren mutluluğu mutlaka yaşarız. Nefsimizin tezkiyesi bizi cennet saadetine ulaştırır, tasfiyesi de bizi dünya saadetine ulaştırır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü sevgili hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek kokan ellerinizden öpüyoruz. Bursalı kardeşler olarak sizleri çok ama çok seviyoruz. İnşallah uygun görürseniz sevgili hocam bir soru arz etmek istiyoruz. Toplumdaki yozlaşmanın önüne geçmek için üzerimize düşen sorumluluk nedir? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Toplumdaki yozlaşmanın önüne geçmek üzere geçmek için üzerimize düşen sorumluluk nedir? Yozlaşmak toplum içinde yaşayan insanların birbirinin yanında değil, karşısında olmasından kaynaklanıyor. Haset ve kin, kıskançlık bu konuda insanların arasını açan, insanları birbirinin yanında değil, karşısında kılan temel faktörlerdir. Toplumu yüceltecek olan şey dayanışmadır. Herkesin birbirine yardım ettiği, başkalarını kendisinden öne geçirdiği, başkalarını kendisinden daha çok sevdiği bir toplum şuuru Kur'an-ı Kerim'de nasıl tarif ediliyor? Birbirine karşı saygılı ve sevgili, düşmanlarına karşı cesur atak. İşte bu muhteva ile örtüşen Fetih Suresi 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabenin toplumdaki yerini tarif ediyor. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onunla beraber olanlar kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onlara rükû ederken, secde ederken, Allah'tan fazl ve rıza isterken görürsün. Bunlar Allah, onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki, İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah onlardan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileme salih amel nefsik yapanları mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Bu tevaya baktığımız zaman gerçekten şu hadiste de karşılaşıyoruz. Sizden önceki toplumların derdi elemi size bulaştı. Haset ve kin, kin beslemek kökten kazıyan şeydir. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Evet sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki toplumun bidatlardan, yozlaşmaktan kurtulması, yozlaşmanın yerine yücelmesi, Allah'a yakın dostlar olması, nefsimizdeki afetlerin tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin geçirilmesiyle ancak mümkündür. Hepinizin nefs tezkiyesi ve tazkiyesini yaparak en üst seviyede Allah'ın dostları olmanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma salavat. Amin.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz gayret, himmet ve nusret. Birinci sual, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasında gayretin, himmetin ve nusretin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bütün güzelliklerin yaşanması bizlerin gayretine bağlıdır. Kalpten gelen, Allah için yapılan gayret Allah'ın mutlaka nusretine sevkiyet verir. Ama bu nusreti olgunlaştıracak olan yardımcı faktör irşat makamının himmetidir. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde: "Ve enîbû ilâ rabbikum." Rabbinize, Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce ona teslim olun. Ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi, ziyaretinizi Allah'a teslim edin. Sonra yardım olunmazsınız. Yani buradan görünen o ki bu teslimlerin hepsinin olmasında Allah'ın yardımı söz konusu. Ama Allah'ın yardımını alabilmemiz mutlaka mürşidin himmetine dayalıdır. Allah adına mürşide teslim olmaya dayalıdır. Gayret, himmet ve nusret üçünün bir araya gelebilmesi için kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunun oluşması gerekir. Bilelim ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz, teslimleri başaramaz. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Yani himmet devreye girdiği zaman Allah'ın yardımı söz konusu. Himmet devreye girdiği zaman Allah'tan nimetleri alabiliyoruz. O halde birçok noktalarda ki her şey hedeflere ulaşmak istikametinde olaya baktığımız zaman mürşidin nimeti Allah'ın fazl-ı keremi bizi sonuca ulaştırıyor. İşte bu mürşidin nimeti Allah'ın fazl-ı kereminin devamlı bizimle olması tabii ki gayretimize bağlı. Nitekim Yunus ile Hacı Bektaş Veli olayına baktığımız zaman kıtlık zamanında Yunus Hacı Bektaş kasabasına gidiyor ve buğday almak üzere gidiyor. Ama Hacı Bektaş Veli buğday mı istersin, himmet mi istersin deyince o buğday almak üzere giden Yunus ben buğday diyor. Fakat yarı yolda acaba bu himmet denen şey, bilmediğim bir şey benim aldığım buğdaydan daha mı iyi? Gerisin geri döndüğünde Hacı Bektaş Veli anahtarın bende değil, tapduğa edileceksin. Ve Yunus'un himmet kapısı Tapduk Emre oluyor. İşte o sırada bir sual soruyor. Himmet benim çocuklarımı karnını doyurur mu, koyunlarımı güder mi deyince Hacı Bektaş Veli himmet seni güder. Sen de çocukların karnını doyursun, koyunlarını güdersin deyince himmetin anlam buğdaydan daha hayırlı olduğunu görüyor. Bir kere balık yedirmek var, bir de balık tutmayı öğretmek var. İşte asıl olan balık tutmayı öğretmek, yani himmetle hedefe ulaşmak. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah yolundaki hedefler ne kadar zor görünse de gayret edin herkes bu hedeflere ulaşabilir mi? Evet. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Dolayısıyla önemli olan kişinin gayreti, iştiyak, liyakat ve mükafat. Allah yolunda bütün mükafatların önünde kişinin liyakati var. Ama liyakati belirleyen unsur kişinin Allah yolundaki iştiyakı. Hedeflere ulaşmak istikametindeki talebi. Her zaman buyuruyor Efendimiz, 700 katlı bir sarayın bodrum katını biz oluşturacağız. Yani 7 katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsak bodrum katını biz inşa edeceğiz. Olayın ilk bakışta güç gibi görünmesi sadece şeytanın bir hilesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hiç kimseye onun başaramayacağı görevi yüklemeyiz. Öyleyse biz gayrete başlarsak yardımın geldiğini görürüz. O hedefe mutlaka ulaşacağımıza dair olan imanımızın derecesi, mürşidin himmetini, Allah'ın da yardımını oluşturur. Amin olma noktasından olaya baktığımız zaman, amin olmanın birinci şartı Allah'a inanmak, ikinci şart ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak, üçüncü şart farz olduğuna inanmak, dördüncü şart kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, ama bir beşinci şart da şu, kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'ın bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracağından emin olmak. Çünkü söz vermiş Allah-u Teala. Şura 13'te ve Rad 27'de اِنَّ اللّٰهِ يُدِلِّ مَنْ يَشَوْ وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَوْ Allah dileğini derahta bırakır ve ona yönelen, ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Dördüncü şart kalpten ulaşmayı dilemekse, dileyen kişi Allah kendisine ulaştırdığını söz vermişse, Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün olmadığına göre kesinlikle Allah-u Teala kim ruhunun Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ruhunun Allah'a ulaşacağından eminse, yani Allah'ın o ruhu kendisine ulaşacağından eminse, ona paralel mürşidin himmeti, Allah'ın yardımı devreye giriyor. Aynı iman fizik vücut içinde geçerli. Nedir bu? Allah'a inanmak. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğuna inanmak. Farz olduğuna inanmak. Ve fizik vücudu kalpten teslim etmeyi dilemek. Ve dilememiz halinde de Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzu teslim alma istikametindeki yardımından, Allah'ın yardımının bize geleceğinden emin olmak. Olaylara her zaman böyle bakmamız gerekir. Yolun hangi noktasında olursak olalım, daha üst makama bizi ulaştırmak için Allah-u Teala her zaman yardım etmeye hazırdır. Ama dikkat edin, her safhada bizim irademize bir iş düşüyor. Biz iştiyakın sahibi değilsek ne mürşidimizin himmeti ne de Allah'ın nusratı ulaşamaz. Yani o hedeflere ulaşma istikametindeki talebimiz yoksa, örneğin ruhumuzu Allah'a teslim etme talebimiz yoksa, mürşidin himmeti de bir şey olmaz, Allah'ın nusratı da gelmez. İhtiyak, hedefe ulaşma istikametteki talebi belirliyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'ın yardımını, mürşidimizin himmetini almak için talep etmenin önemi nedir? Talep hayatımızın en önemli konusudur. Allah Teala kalbimden geçeni nasıl olsa biliyor. Ben neden Allah'tan isteyeyim demek bir nefsani tuzaktır, şeytanın tuzağıdır. Allah kendisinden isteyenleri istemeyenlerden mutlaka daha çok sever. Allah Teala'dan ilk talep ettiğimiz şey iştiyakımızın artması istikametinde olmalıdır. İştiyak himmeti, himmet nüsreti davet eder, nüsretin gelmesi liyakatımızın artması demektir. Liyakat yükselince o liyakatın mükafatı mutlaka yükselecektir. İştiyak, himmet, nüsret, liyakat ve mükafat. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala manevi tekamülün gayretimize bağlı olduğunu ve bu gayreti oluşturacak da ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ruhumuz Allah'a ulaşır ilk önce. O bize zaten ruhu veren Allah-u Teala'nın kendisidir. Daha sonra öldüğümüzde de ruhumuzu geri alan Allah-u Teala'dır.
3: Yapacağımız ibadetlerimiz Allah'a ulaşır. Allah'ın buna ihtiyacı yok ama yapacağımız ibadetleri kendimizi kurtarmış oluruz.
1: Peygamber Efendimiz'in söylediği hadisi şerifinde ölmeden evvel ölünüz hadisi yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Peki bunu daha önce duydunuz mu?
2: İbadetin olduğunu düşünüyorum. Daha çok fazla onu secde ederek, onu anarak, ona yalvararak, yakararak, onu sürekli ibadetle geçebileceğimizi düşünüyorum. 5 senedir çocuklarımla sınanıyorum. Allah-u Teala beni seçti diyorum. Onlar şu an engelliler. Benim temiz kalbime güvendi. Onları bana verdi.
1: O zaman bu duayı kalpten dileyin. İnanın ki Allah'ın yardımlarının daha çok geldiğini göreceksiniz.
2: Ben inanıyorum Allah'ım. Zaman... Onların bana yürüdüğü günü gösterecek. 4 yaşındalar. Her gün fizik tedaviye götürüyorum. Hiçbir zaman da isyan etmiyorum. Allah böyle olmasını istedi. Mutluyum ben. Çocuklarım belki böyle olmasaydı bu kadar manevi düşünemeyebilirdim.
3: Ey Yüce Allah'ım ben de en güzel şekilde gayret içinde olaraktan size ulaşmak istiyorum.
4: Allah'ım sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
2: Ben sana yaşarken ruhumu ulaştırmak istiyorum. Senin veli kullarından olmak istiyorum.
0: Misafirimiz çocuklarının sağlık sorunlarını bahsettikten sonra çocuklarım belki böyle olmasaydı bu kadar manevi düşünemeyebilirdim dedi. Bize şer gibi görünen olaylar da aslında Allah'a yaklaşmanın vesilesi midir? Evet. Bakara 216'da öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzersiniz, şer zannedersiniz belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Allah'a göre hayır ve şer, insanlara göre hayır ve şer. İnsanlara göre sevindiren olaylar hayır, üzen olaylar şer. Allah'a göre derecat kazanan olaylar hayır, derecat kaybettiren olaylar şer. Ve Allah Teala devamlı insanları imtihana tabi tutuyor. Tövbe 126'da. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Her türlü problem Allah Teala tarafından sizin bizim karşımıza bizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef bizim mutsuz olmamız değildir. Mutluluğu yakalamamızın şartlarına bizi adapte edebilmektir. İmtihan olacağız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan bizi biraz daha bilecek. Allah yolunda biraz daha Allah'a güveneceğiz. Güven noktasına bizi ulaştıracak. Biraz daha güçlü olacağız. Unutmayın, hiçbir zaman Allah-u Teala bizi bırakmaz. Biz ona sarıldığımız takdirde tabii. Allah razı olsun. Âl-İmrân 160'ta Allah-u Teala eğer Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur. Ama yardım etmezse sizi kim Allah'a karşı galip kılabilir? Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah razı olsun. Tevekkülün anahtarı da zikirdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah yolundaki gayretlerimizin kabul görmesi için Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olarak himmetini almamızı farz kılmış Rabbimiz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit dini konularda bizleri eğiten, yardım, yani hak yolunda mücadele etmemizi sağlayan kişiler ifade ediyor ama işte dediğim gibi ayet önce ben şu anda onlara pek, yani geçmiştekileri tamam yapmış olabilir ama şu günümüzdekilere inanmıyorum ben bunlara.
4: Mürşit eskiden kaldığını biliyorum. Şu anki dönemimizde olduğunu bilmiyorum. Var olduğunu hiç duymadım.
2: Mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu düşünüyorum.
1: Aramak ister miydin?
4: Yani de aramak isterim. Bu devirde manevi olarak bağlanabileceğimiz çok fazla bir şey yok çünkü.
2: Bu gösterecek biri olsun diye beklememiz bence çok yanlış. İyi olmak aslında çok kolay.
1: İnsanlar tek başına Kur'an'ı yaşayabiliyor mu?
3: İsteyen yaşayabilir yani. Kimse engel değil. Kim bize engel olacak şu anda? Kur'an'ın ayetlerine uymayı veyahut da Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymayı yasaklayan bir kanunumuz veyahut da belli bir yaptırım uygulamaları var mı? Bize yok.
2: Herkes Allah'ın varlığına gerçekten inandıkları zaman kötü olmazlar.
1: Mürşit olan bir insan nasıl davranır insanlara?
3: Kendi çıkarlarından ziyade önce toplum çıkarlarını düşünür.
2: Ben Peygamber Efendimiz'in mürşidiyim. Ben başka bir, bana şey gelir. İstemiyorum yani. Olmaz, geçmez bana.
1: İşte Kur'an-ı Kerim aslında bunu söylüyor. Mürşit farz diyor.
2: Tamam, mürşit farz da ben onun gerçekten mürşit olduğunu nasıl anlayacağım?
4: Şu dönemdeki mürşide nasıl ulaşıyorsunuz peki?
0: Misafirimiz tamam, mürşit farz da ben onun mürşit olduğunu nasıl anlayacağım? Bu dönemdeki mürşitlere nasıl ulaşılır? Mürşide ulaşılacak sualin Allah-u Teala'nın cevabı Allah'tan sorun diyor. Ya eyyühellezine amenü takkullaha vebtegu ileyhil vesilete. Maide 35. Allah'a karşı takva sahibi olun ve vesileyi sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Tabii ki haccet namazıyla. Bakara 45-46 وَاسْتَعِنِيُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ اَنَّا عَلَى كَبِيرَةٍ اِنَا رَخَاشَيْنَ Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاقِ رَبُّهُمْ اَنَّا مِلَيْهِ رَاجُونَ Huşu sahibi insanlar, onlar Allah'a hayattayken mülaki olmayı dileyen ve ölümle bir kere daha Allah'a ulaşacağından emin olan insanlar. Mürşid, Allah'a ulaştıran yoldur. Nahl 9 وَاَلَّهِ قَسْتَ سَب۪يلِ Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Münacair, onlardan bir kısmı ulaştırmaz. Allah dileseydi herkesi hidayete erdirirdi. Öyleyse mürşidi kimden soracağız? Allah'tan. O halde Allah'tan istemek mecburiyetindeyiz mürşidimize. Herkesin su içecek çeşmeyi mürşidi Allah tayin ediyor. Biz bilmeyiz, Rabbimiz bilir diyor. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İşte mürşidimizi de biz bilmeyiz, Allah bilir. Bildiğimiz kimdir? Bildiğimiz devrin imamıdır. Aslında herkesin devrin imamına tabi olması asıldır. Ama böyle bir şey bütün insanlar için mümkün olmadığı için Allah-u Teala devrin imamına ulaşınız diye farz kılmıyor. Kim Allah'a ulaşmanıza vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ona tabi olun diyor. Her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse de haccet namazı kılmışsa Allah-u Teala mutlaka ona kapıları açıyor. Onu sebebiyle mutlaka ulaştıracağını garantisini veriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Dik yokuş olarak ifade edilen fizik vücudu teslimini yapmamız için Allah'ın yardımını en üst düzeyde nasıl alabiliriz inşallah? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha okuyacak olursak, bir dik yokuş olarak

0: Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Bunun için Allah-u Teala'ya devamlı yalvarıyoruz. Ve siz sırf şeytan sizin mutsuz olmanızı istiyor diye mutsuzsunuz. Yoksa siz mutlu olmayı istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız onu yenmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Bir kısa anlatılıyor. 6 defa savaşı kaybeden bir general 7.sinde kazanıyor ve kazandığının neticesini söylüyor. Arkadaşlarına son savaşta diyor, kaçıp saklandığım mağarada bir örümcek ağ örüyordu. O örüyordu, ben bozuyordum, o örüyordu. Ben o mağarada bulunduğum sürece vazgeçmeden gece gündüz o tekrarladı. Bu savaşı kazanmamın arkasında da diyor general, bu sabrı öğrenmem var. Bu sebatın sahibi olan bir örümcek kadar olamadım dedim kendime diyor ve düşünebiliyor musunuz bir örümcek orada 9 gün kalmış. 9 gün boyunca gece gündüz örümcek ağ örüyor, bu bozuyor, o örüyor, bu örümcek vazgeçmiyor. Öyleyse sormaz mıyız bize örümcek vazgeçmiyor da biz niçin hedeflerimizden vazgeçiyoruz? Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala, Allah'ın bize olan yardımlarının, rüsvetinin gelebilmesi için en büyük gayreti zikir konusunda göstermemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar? Zikir ibadeti nedir mesela?
2: Gönül rahatlığı, huzur sağlar, iç huzuru sağlar.
3: Allah'ı anmak insana huzur verir, ruhunu temizler.
4: Sürekli zikri ilk defa duydum açıkçası. Farz olduğunu da ilk defa duydum. Sadece özel günlerde çekiyordum ben.
1: Zikir yaparsanız Allah'ın yardımlarının gelebileceğini düşünüyor musunuz? Yani zikir yaptığınızda ne gibi ihsanlar alırsınız?
2: Şimdi şöyle ki, zikrettiğin zaman veya Allah'ı andığın zaman hiçbir kötülük geleceğine inanmıyorum ben. Mutlaka her yaptığım ibadete veya davranışın sana olumlu ve olumlu olaraktan döneceğini düşünüyorum.
1: Sizce temizlenmesi, rahatlaması gereken şey ruhumuz mu, nefsimiz?
3: Her ikisinin de. Her ikisinin de temizlenmesi adına. Allah'ı her zaman analım. Sadece bir şey istemek için değil. Yani işte evim olsun, araba olsun, ya sen Allah-u Teala ile pazarlık mı ediyorsun? Sana dua edeceğim işte şöyle ya. Ben buna çok karşıyım.
1: Mesela çok cimri bir insan çok zikir yapıyorsa düzelme olabilir mi sizce?
4: Tabii ki de. Hatta buna uygun Allah'ın isimleri var. Ben bunları biliyorum zikir olarak. Allah'ın isimleri ona uygun olanı çektiğinde azalabilir. Evet. Kibri, nefreti.
3: En baştan beri söylediğim şey. Sevgi. Sevgiyle her şey o kadar güzel oluyor ki. Yani dışarı...
1: Zikir yaparak sevginizi arttırabilir misiniz?
3: Ya tabii ki de.
0: Misafirimi sürekli zikir ilk defa duydum. Farz olduğunu da ilk defa duydum. Sadece özel günlerde çekiyordum dedi. Allah sadece özel günlerde zikretmek yeterli midir? Tabii ki hayır. Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarı. Ve Allah isminin tekrarı Kur'an ayetlerinde az zikir Müzemmil 8'de yer almış. Vaskur ismi Rabbike fettebetileyi tebtile. Çok zikir Ahzab 41'de yer almış. Ya eyvellezine amin zikrullah zikren kesire. Allah'ı çok zikirle zikredin. Daimi zikir Nisa 103'te. Feyza kadeytimus salate feskrunullaha kıyamen kuvuden ve ala cunubiyim. Namazı kılıp bitirdikten sonra otururken, ayaktayken, yantüsü yatarken hep Allah'ı zikredin. Tüm insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve mutlu olmaktır. Nefsimizin afetleri ise bu mutluluğa %100 mani olan negatif değerlerdir. İşte Allah-u Teala bu afetleri yok edebilmek için muhteşem bir ilaç bize sunmuş. Bu dizaynın adı zikir. Allah-u Teala ne diyor? Zikredin, çok zikredin ve gün yarısından fazla zikredin. Aynı zamanda daim zikredin. Kur'an'daki bu hükümlere rağmen içinde yaşadığımız bu devrede iblis

0: Zikri unutturmuş. Zikir yoksa hiç kimse İslam olamaz. Kur'an'daki İslam'ı yaşayamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cappar hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Bir insanın henüz hak etmediği mükafatlara kavuşması mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir insanın henüz hak etmediği mükafatlara kavuşması da mümkün müdür? İmtihan olabilir tabii ki. Kişinin iştiyaki, iştiyakının sonunda artan liyakati, bu liyakate göre Allah'ın artan mükafatı daima birbirine paralel bir dizayn gösterir. Peki bunun istisnaları var mıdır? Elbette var. Allah-u Teala huzur namazının imamlarını tayin ettiği kişi eğer bir nebi ise ona açıkça söylüyor. Vehbi olarak biz ona nimet veririz diyor. Kesbi olan bir husus kişinin kendi gayretiyle elde ettiği bir sonuçtur. Vehbi olan olaylarda ise kişi onu hak etmemiştir. Ama Allah'ın yardımı söz konusudur. Bütün nebiler için, tüm peygamberler için bu mutlaka böyle olur. Nebi olmayan bütün Resullerde eğer huzur namazının imamlarına tayin edilmişlerse o zaman Allah onlara da vehbi olarak bunu ihsan eder. Fakat kesbi olarak olan noktalarda hep liyakat ve mükafat kanunu. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Neye layıksak onun mükafatını Allah Teala bize veriyor. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Soli Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre, üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın, bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Trabzon'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci suali: Allah Teala neden tek insana ruhundan üfürmüştür? Başka varlıklara ruh neden vermemiştir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah Teala'nın dizaynı öyle. Allah Teala Bakara 30'da ve iskale rabbuke lil melaiketi ve nica'lin fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben hem muhakkak yeryüzünde bir halife kılacağım. Yeryüzünün hükümdarı Allah'ı temsil eden Allah'ın yeryüzündeki vekili. Allah Teala cinleri yaratmıştır gayb alemin varlıkları olarak. Allah Teala melekleri yaratmıştır emranın varlıkları olarak. Ama meleklere ve cinlere ben yeryüzünün halifesi olarak insanı yaratacağım. Ondan sonra ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Nereden biliyoruz? İşte birçok Kur'an ayetinde bu tekrarlanıyor. Ama biz secde 7, 8 ve 9'a baktığımız zaman Allah Teala bile bizi bir fizik bedenle halk ediyor. Sonra bir nefse dizayn ediyor. Sonra secde 9'a ruhundan üfürüyor. Suma sevaha ve nefaha fî min ruhi. Biz onu dizayn ettik ve ona ruhumuzdan üfürdük. 7-8'de fizik vücudun suma sevaha nefsin, sonra da Allah'ın zatına üfürülen ruhun bize verildiğini görüyoruz. İşte melekler, biz seni tesbih ve takdis ediyoruz. Kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bizden nasıl üstün olabilir? Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve eğer iddia sahibiyseniz isimleri söyleyin. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a 99 esmayı öğretiyor. Ona verdiği bir üstünlük de esmaların öğretilmesi. Aynı sual Adem Aleyhisselam'a sorulduğu zaman meleklere biz bilmiyoruz demesine karşılık Adem Aleyhisselam esmaları tek tek söylüyor. Ve ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesi: Ve iskonna lil melekete escude li Adem'e. Adem'e secde edin. Fesecede illa iblisu. Secde ettiler bütün melekler ve cinler. Ama iblis secde etmedi cin tayfesine. Eba ve stakbere kibirlendi ve kafirlerden oldu. İşte Allah Teala zatından üfürdüğü ruh sebebiyle yeryüzünün halifesi olarak insanı seçmiş. Melekleri değil, cinleri değil, insanı seçmiş. İnsan bu sebeple yeryüzünde halifesi olması sebebiyle Allah'ı temsil ediyor, Allah'ın vekili. İnsan her devirde huzur namazının imamı. Allah Teala Enbiya 73 ve Secde 24'te bunu söylüyor. Ve cealnahum eymeten yehtüne bi emrina ve uhayna fiyel hayrati ve ikami salat ve itaat zekat ve kanun lena abidin. Secde 24. Ve cealna minhum eymeten yehtüne bi emrina lema seberi ve kanun ve hayatina yukunun. Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize yakın hasil etmiş oldukları için. Aynı zamanda Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün nebiler insanlardan seçilmişlerdir. Hiçbir cin nebi, hiçbir melek nebi yoktur. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam nübüvvettir. İnsanlardan seçilir. İmamettir, insanlardan seçilir. Hilafettir, insanlardan seçilir. Ama arkasından Risalet geliyor. Risalet meleklerden de seçiliyor. İnsanlardan da ve cinlerden de. Nitekim Haç suresinin 75. ayet-i kerimesinde Allahu yestefi minel melaikete resulen ve minel nas. Allah meleklerden insanlardan resuller seçer. Enam 130'da ise Allah insanlardan ve cinlerden resuller seçer. Risalet hem insanlardan hem cinlerden hem meleklerden olmasına karşılık hilafet, imamet ve nübüvvet sadece insanlardan seçiliyor Allah'ın insana verdiği ruh sebebiyle. İkinci suali Allah-u Teala'yı çok merak ediyorum. Dünya hayatındayken görmeden ölmek istemiyorum. Bunun için nasıl bir çaba içinde olabiliriz? 7 sabah 4 teslimi yaşamalısın. Allah'ın zatını görenler, iradelerini de Allah'a teslim edenler. 28. basamağın 4. kademesinde kalbi 19 kademede müzeyyin olanlar, iradesini teslim edenler, bu özelliklerin sahibi olan kişi Allah-u Teala zatını da gösterdikten sonra onları irşada memur ve mezun kılıyor. Allah-u Teala'nın bütün veli mürşitleri Allah'ın İrşad makamına tayin ettikleriyle onlar Allah'ın zatını görenlerdir. İşte Yunus Emre ne diyor? Gezdim Halep ile Şam'ı eyledim ilmi talep. Bir de baktım ilim bir hiçmiş. İlla edep, illa edep. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, fizik beden teslimiyeti nasıl dilenir? Aralıklı zaman dilimlerinde hacet namazı kılarak bu dileği tekrar etmeli miyiz? Hayır. Fizik vücut teslimi. Ya Rabbim ben sana ruhumu ulaştırmayı diledim. Sen benim ruhumu nasıl teslim aldıysan bu sözü yerine getirdin. Şimdi inanıyorum ki fizik vücut teslimi için ben talepte bulunursam bu talep kalbimdense mutlaka sen vekilim olarak bunu da yerine getirirsin. İşte ben sana fizikülünü teslim etmek istiyorum. Ben sana tevekkül ediyorum. Kendimi fizik vücut teslimine seni kendime vekil tayin ediyorum ya Rabbim deyip gerçekten bu tevekkülü kalptense o zaman o kişinin zikrinin arttığını göreceğiz. Zikir artışı varsa o kişiye Allah yardım ediyor. Zikir artışı Allah'ın yardımı iledir. O zaman da mutlak surette o kişi tabi ruh gibi 7-8 aylık süre içerisinde değil, uzun bir zaman dilimi içerisinde 18 saat zikre ulaşarak Allah'ın izniyle fizik vücut teslimine ulaşacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah sahabeye örnek veriyor. Ali İmran 20'de ben haccuke eğer seninle tartışırlarsa fekul eslemtu veciye lillahi ene ve men ettebani. Eğer seninle tartışırlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olunlar, biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse fizik vücut teslimini sahabe yapmışsa sizler de o tesliminden sonra fizik vücut teslimini yapabilirsiniz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Kızım sizi ve Efendimiz'i dinliyor. Söylediklerinizi çok mantıklı buluyor. Fakat Efendimiz ve diğer Allah dostlarına kitap yazdırdığını bir türlü aklı almıyor. Ona Rad 38 ayeti ve Araf 175'i verdim. Kızım da Bakara 79'u veriyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Tamam, çok güzel vermişsin aslında. Rad 38'e baktığımız zaman Allah Teala ve li kulli acelin kitab. Evet, gerçekten de onlara şeriat kitaplarını Allah-u Teala vermiş. Her şeriat kitabının bir zaman diliminde indirildiğini görüyoruz. Her zamanın bir kitabı var. Likulli Hacer'in kitap. Mesela Kur'an-ı Kerim Nebire Sultan-ı Peygamber'e indirilmiş ve kıyamete kadar baki. Yine vermişsin Araf 175'te. Biz onlara ayetlerimizi verdik. Ama Bakara 79'a Baktığımız zaman Bakara 79'un durumu çok farklı. Şimdi bir ayet-i kerime mana verirken iki evvel ve iki öncesinden ve iki sonrasına da bakmakta fayda var. İki öncesine baktığımız zaman Bakara 78'de evet 77'den başlayalım. Evvel la ya'lemune Allah ya'lemu ma yusrune yani onlar gizlenen ve açıklanan şeyleri Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Bu tamam. Şimdi 78'e bakalım. Ve min ümüne. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. La ya'lemunel kitabe. Allah'ın kitabını bilmezler. İlla emaniye. Sadece insanların kuruntularını, zanlarını kitaplaştırmışlardır. Ve onlar zannederler. İki tür insan var. Bir Allah'ın vahyine tabi olanlar var, kitabı bilenlerdir. İki, kitabı bilmeyenler zanlarına tabi olanlar. O slaytımızı gösterebilirsek. Vahye tabi olanlar Allah'ın kitabını bilenlerdir. Zanlarına tabi olanlar kitabı bilmeyenlerdir. Bakın, kitabı bilmeyenler. Şimdi bu kitabı bilmeyenler, yani Allah'ın indirdiği şeriat kitabını bilmeyenler elleriyle kitap yazıyorlar. Bakara 79'da. وَاَيْنُنُ الَّذ۪ينَ يَكْتِبُنَا كِتَابَ بِيَيْدِ Mesela şu anda Kur'an'ın dışında binlerce kitap yazılmış. Yunus Emre onun için diyor ki bin kez okuysan aktan karayı bil kamil mürşide varmasa olmaz. Kamil mürşid vahye tabi, Kur'an'a tabi, Kur'an'dan din öğretiyor. Diğerleri de insanların yazdığı kitaplardan din öğretiyorlar. Ve buradaki yazılan kitap senin kızının referans olarak verdiği ayet artık elleriyle emaniye bilgileri içeren kitabı yazanlar. Vay haline. Sonra da onu az bir bedel karşılığında satarlar. Bu Allah'ın indindendir derler. Onlara yazıklar olsun, elleri yazdıklarına ve şimdi ne yazmışlar bakın. 19 tane bidatı bunlar devreye koymuş. Kur'an'ı bilmeyen insanlar zanlarına tabi olarak 19 tane bidat. Bakın diyor ki bu elleriyle kitap yazanlar. Bütün Resuller peygamberdir. Şimdi sadece tek başına bunu baktığımız zaman Kur'an'daki Resuller haritasını çıkartıyoruz. Kesinlikle Kur'an'a uymuyor. Kur'an'a muhalif. Bütün Resuller peygamberdir. İşte al sana Kur'an'daki Resuller. Sadece bu melek Resuller var. Melek Resuller'in hiçbirisi peygamber değil. Cin Resuller var. Hiçbirisi peygamber değil. İnsanların seçtiği Resuller hiçbirisi peygamber değil. Veli Resuller var. Hiçbirisi peygamber değil. Sadece peygamber olanlar Allah'ın hidayetle görevi kıldığı Nebi Resullerdir. Ama onlar ne demişler? Bütün Resuller peygamberdir demiş. Öyleyse Kur'an'a muhalif olan zanları devreye koymuşlar. Devam ediyoruz o 19 tane bidata. Bir tanesini daha inceleyelim. Nebi olmadan Resul olmaz. Başka zırva. Bu da Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Nebi olmadan Resul olmaz olayı külliyen yalan. Allah'ın bütün veli Resulleri Nebi olmadan Resul olmuşlardır. Nitekim Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz Ali'me? Ve izâ hazallâhu misâkan nebiyyine lemâ ateytüküm kitâbin hikmetin. Nebilere size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Nebilerin hitamından sonra bu nebilerin bitimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi. Son nebi olmasına rağmen Peygamber Efendimiz'den sonra bir Resul geliyor. Öyleyse nebi olmadan Resul olan Allah'ın veli Resulleri var. Bu da Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Buradaki 19 bidatı devreye aldığımız zaman 19'u da Kur'an-ı Kerim'e aykırı ve bunlar insanların eliyle yazdıkları kitaplardan oluşmuş. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam Allah ve Resulüne muhtaç. Allah ve Resulüne muhtaç mecbur hissetmekle Allah ve Resulüne güven duymak doğru orantılı mıdır diyebilir miyiz? Muhtaç olmak ayrıdır. Güven duymak ayrıdır. İkisi Mesela Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Her devirde nimet olarak devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. İnsan hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Sahip olduğumuz her şey Allah'tan. Elbette biz Allah'a muhtaçız. Ama Allah ve Resulüne güven duymak, Allah ve Resulü için imkansızlık yoktur. Allah her şeye kadirdir ve onun Resulü de Allah'ın tasarımında olması hasebiyle evet. Dolayısıyla onlara güven duymak en üst seviyede imanı gerektiriyor. Zaten amin olmak en kökünden türeyen bir kerime. Tevekkül de aynı şekilde bu mana, evveli bir mana içeriyor ve en üst seviyede Allah'a güven duymamız şartlar ne olursa olsun Allah'ın yardımının onlar vasıtasıyla bize geleceğini kesin bilmemizi gerektiriyor. Muhammed Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde وَاللّٰهُ غَن۪يُ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَ Allah-u Teala ganidir, her şeyin sahibidir. Bizler de fakirleriz. Öyleyse biz Allah'tan dileneceğiz. Ve Allah'a güven duyduğumuz kadar da Allah'tan alabileceğiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim muhterem hocam. Zekat vermemek kul hakkına girer mi? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zekat vermemek kul hakkına girer mi? Evet. Nitekim kazancımızın %2,5 zekat bize haramdır. %2,5 da bir paranın kiridir. Sadaka, buna hep kullara ait olan cebimizdeki paranın onlara Allah'ın emrettiği miktar kadar tahsis edilmesi, verilmesidir. Zekat, kullar arasında ekonomik açıdan sosyal adalet ve eşitliğin hasıl olabilmesi için mutlaka verilmesi gereken bir durumu ifade ediyor. Bugün ekonomik krizler yaşıyorsa insanlar aslında Allah'ın emrini yerine getirmiş olsalar hiçbirisini yaşayamayacaklar. Çünkü Allah Teala'nın belirlediği miktarımız verdiğimiz zaman çok daha fazlasını Allah bize veriyor. Kişi Bakara 261'e göre وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا بِسَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala ihsanda bulunuyor. İşte siz bir verirsiniz Allah-u Teala 700 katını veriyor. Nitekim Hazreti Ebubekir'den nakledilen Hazreti Ömer'e atfedilen bir şey Hazreti Osman kervanı Şam'dan Mekke'ye gelmek üzere herkesin ihtiyacı var. Herkes sipariş veriyor. Ama Hazreti Osman vermiyor. En sonunda Resulullah'a şikayette bulunuyorlar. Onun da cevabı şu. Niye vermiyorsun ya Osman? Daha fazla veren var. Kim daha fazla veriyor? 1'e 700 diyor. Ben her şeyin, herkesin ihtiyacını fissebilirler olarak verdim. Hazreti Osman niye böyle söylüyor? Biliyor ki bir verirse Allah-u Teala onun 700 katını veriyor. Bunu herkes bilir. Öyleyse bir toplumun ekonomisinin düzelebilmesi mal açısından Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmesiyle kayıp. Zekatını vermeyenler hırsızlığa kapı açıyorlar. Birini vermeyenler rüşvete kapı açıyorlar. Yatırımları gerçekleştirmeyenler faize tevessül ediyorlar. Ve ihtiyaçtan fazlasını vermeyenler israf noktasında israfa kapı açıyorlar. Olay buysa zekat vermemek elbette kulakıdır. Allah Teala Bakara 177'de bunu açıklıyor ve bu malların nasıl insanlara verilmesi gerektiğini de Tövbe 60'ta veriyor. İşte zekatla birlikte bir olarak akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dinlere, küle azadına bunların verilmesi, bu iki ayet kesinlikle bu durumu açıklıyor. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Taha Suresi 120 ile 123 ayetleri, İbrahim Suresi 22. ayetler arasında bir ilişki var mıdır? Açıklayabilir misin? Evet. Taha Suresi 120 ile 123. 120'ye bakacak olursa Taha 120, böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sana ermeyecek bir sultanata beraat edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Taha 121, bunun üzerine ikisi de ondan ağaçtan yediler. O zaman ikisinin edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarının üzerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu. Böylece azdı. Yani Allah'ın emrini yerine getirmedi. 121, 120, 121, 122. Sonra Allah Teala onu seçti ve tövbesini kabul etti. Sümeştebahu Rabbuhu fetâbe aleyhi ve hedâ. Ve onu hidayete erdirdi. Evet. Onun için Allah Resulü buyuruyor ki, hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indi. Allah'ın kendisine verdiğinin ötesinde istedi. Ama yeryüzüne indi. Yeryüzüne indi. Sonra Allah Teala onu seçti ve tövbesini kabul etti, hidayete erdirdi. Ve 123, hidayete erdikten sonra Allah Teala onu قَالَ بِتَجَمِيَا بَعْدُكُنْ بَعْدِنْ عَدُوا Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Benden size hidayetim. Kim hidayetime tabi olursa o delalete kalmaz ve şakilerden olmaz. Öyleyse 120'den başlayan 123'e kadar devam eden muhteva böyle. İbrahim Suresi 22. ayet-i kerime. Lema kudiye lemur iş olup bittikten sonra kâle şeytanı şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı, ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Evet, cennette sadece davette bulunuyor ama Adem babamız ve eşi daveti kabul ediyor ve böylece cennetten çıkmasına sebebiyet veriyor. Antalya'dan bir kardeşim ve muhterem hocam, Allah'ı sevmekle Allah'a tevekkül etmek arasında yakın bir ilişki var mıdır? Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Kimdir Allah'a tevekkül eden? Allah'ı sevenlerdir. Evvel Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra Allah'a aşık helal olmak. Tevekkülün de yedi sabahda gerçekleştiğini görüyoruz. Evet, tevekkülle alakalı yedi tane ayet-i kerimemiz varsa onu da görebiliriz. Birinci safa tevekkül, ikinci safa tevekkül, üçüncü safa tevekkül ve böyle geniş bir yapaza içerisinde tevekkülümüzün arttığını görüyoruz. Allah'ın izniyle. Öyleyse nasıl yedi safa sevgi varsa yedi safa tevekkül de vardır. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, İrşad makamı bir konu istişare edin buyurduğunda bu istişareyi en güzel şekilde yapabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, istişare noktasında herkesin konuya bakış açısı farklı ve konu o istişarede bir bütünleşiyor. Ve sonuçta tabii istişarenin de en güzel hedefine ulaşabilmesi, sonucun İrşad makamı tarafından verilmesine bağlı. Mesela Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala o zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle ona yumuşak davranın. Eğer sen kaba katı yürekli olsaydın senin etrafında dağılırlardı. Onları affetme, onlar için mağfiret dile. İşler konusunda müşavere et, danış. Yani Peygamber Efendimiz'e bile işler konusunda onlarla müşavere et, danış. Ama sonradan benim verdiğim kararı yerine getir. Azmettiğin zaman, azmet demek. Ne demek? Bir karar vermek. Artık Allah'a tevekkül et. Yani Allah Teala'nın Allah'a güven, onu mutlaka değiştirme manasında. Allah Teala'nın müminlerin işini istişare edildi buyurması Şura suresinin 38. ayet-i kerimesine bildiriyor. Bunlar Kur'an'ın hakikati. Eğer Kur'an buyuruyorsa o zaman istişare asıldır. İkinci sual, istişarede çekingenlikten ötürü fikir beyan edemeyen kardeşlerimiz olabiliyor. Herkes fikrini söyleyebilmeli mi yoksa susmak mı daha ebradır? Herkes fikrini söylese çok daha güzel olur inşallah. Üçüncü suali, İçeride bir fikir sunuluyor. Bazı kardeşlerimiz onu beğenmiyor. Neden beğenmediğine dair bir açıklama yapılmadan onu irşat makamına sunmaya gerek olmadığı söylenebiliyor. Bu şekilde olması doğru mudur? Doğru değil, işte ayet-i kerimeleri gösterdim. Yani Allah-u Teala diyor ki bak bunlar işaret danış ama karar verdikten sonra benim emrimi yerine getir. Yani Allah'ın tasarrufunda olan Nebile Sultanı Peygamberimiz Allah'ın Resulü diyor ki git şahit danış, onların kalbini kazan ama benim emrimi yerine getir. İşte burada da aynı şey söz konusu. O zaman irşat makamına götürmeyen demek bu iki ayet-i kerimeyi çiğnemek demektir. Evet sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Nisa 59'da da Ya eyyühellezine amenu atiullah ve atiur resul ulemin mümküm فَاَنْ تَزَنَتُمْ فِي شَيْءٍ Eğer bir konuda nizaha düşerseniz onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Öyleyse işaret makamına götürmeyin. Biz bu işi çözeriz olayı tamamen kişinin nefsine ram olmasını ifade ediyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz Turan Hocam, bazı din alimleri mürşit şirktir. Allah ile kul arasında kimse giremez. Günümüzde mürşit yoktur. Mürşide tabi olmak şart değildir şeklinde görüş beyan ediyorlar. Ancak günümüz teknolojisi yapay zekaya bu konuyu sorduğumuzda mürşidi şöyle açıklıyor. Bir mürşide tabi olmak kişinin manevi rehberlik almasına yardımcı olur ve Allah'a daha derin bir teslimiyeti pekiştirmek için önemli bir adımdır. Mürşid seni Allah'a yaklaştırdığı ve doğru yolda irşat ettiği için kıymetlidir. Bu durumda yapay zeka bile mürşidin önemini ve rolünü bu şekilde açıklarken din alimlerinin mürşidi reddetmelerine ve onu şirk olarak nitelendirmeleri hakkında ne buyurursunuz? Sevgili kardeşim, ayet-i kerime gayet açık yani. Mürşide tabi olmak şirktir diyenler Enbiya 73 ve Secde 24'e göre bunlar inkar ediyorlar, iftira ediyorlar Kur'an-ı Kerim'e. Yetmez. Maide 35. Yetmez daha binlerce ayet-i kerime. İşte mürşide tabiyeti. İbrahim Aleyhisselam babasına diyor gel bana tabi ol. Sana verilmi, ilim bana verildi. Bana tabi ol ki seni irşat yoluna ulaştırayım. Mümin Suresi 38. ayet-i kerimesi. Alellezine amene ya kavmi ittebi'uni ayetiküm seviyye irşat. Mürşid olan zat bana tabi ol ki irşat yoluna seni ulaştırayım. Tüm bunlar Kur'an'ın ayetleri. Bu ayetleri reddeden kişi ister bir ayet-i kerime reddetsin ister bütünü fark etmiyor. Kur'an'ın dışında yer alıyor. Öyleyse mürşidle tabi olmak Kur'an'ın bir hakikati, gerçeği ve dinin yegane kaynağı Kur'an. Hepimizin Kur'an'a uyması, Kur'an'ın bütününe tabi olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Bir Müslüman'da bulunması gereken özellikler neler olmalıdır? Açıklayabilir misiniz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. bir Müslümanda bulunması gereken özellikler. Allah Teala Mü'min suresinin 1 ve 8. ayet-i kerimesine kadar olan hepsi özellikler, hepsi bir Müslümanda bulunmalı. Kattaflahal müminun, müminler felah ermiştir. Ellezîn fissalâtim kâşîn, onlar namazına huşu duyanlardır. Öyleyse namazına huşu duyan, namazda kalbine sahip olması lazımdır. Huşu duymak mutlaka Allah'ın katından rahmetin kalbe girmesini gerektiriyor. Namazda kalbe rahmet girmiyorsa, o kişi zikretmiyorsa, o zaman o özellik mümin değildir. Mümin 3, وَالَّذِينَهُمْ اَنِ اللّٰهُ مُورِدُونَ, onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Yani malayini konuşmaları asla yapmayanlardır. Mümin 4, وَالَّذِينَهُمْ لِزَكَاتٍ فَاِدُونَ, onlar mutlaka zekatlarını verenlerdir. 5, mümin 5, وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفِرُوجُمْ حَافِظُونَ, onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır, müminleri. Mümin 6, zevcelerini ellerinin altında sahip oldukları cahiliyeler karşı davranışları hariç, bu takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş kalmış değillerdir. Müminin 7, فَنِمْ دَوَرَ ذَٰلِكَ فَاُلٰهِكِمْ لَعَدُونَ, artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde o haddi aşanlardır. Mü'min 8, وَالَّذ۪ينَهُمْ لِيَمَانَةِ مُعَتِهِمْ رَعُونَ, onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Uyan sadıklar yani. اَوَلَا رُوْهَ مَنَتَنِ teslim eden, misakini yerine getiren, fizik vücut teslimini yapan, ahdini yerine getiren, nefs teslimini yapan, yemin yerine getiren ve irade teslim yapan, misakini yerine getiren, uyan sadıklar. 7 Safa 4 teslimle Allah'a teslim olanlar. 9, Mü'min 9. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتُهُمْ يُحَافِظُونَ, onlar selavatlarını, namazlarını muhafaza edenler, devam ettirenlerdir. 10. اُولَٰئِكَ مُ الْوَارِسُونَ, işte onlar varis olanlar, mirasın sahipleridir. 11. اَلَّذ۪ينَ يَرْسُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيَا خَالِدُونَ, onlar Firdevs cennetinin varisleridir, yani müşriklerine tabi olanlardır. Öyleyse hem bu var hem de Furkan suresinin 61, 62, 63'den itibaren. Evet, şimdi 63'den itibaren İbadur Rahman ellezine yemşuna alli havlen izâ hatemen cahiline kâlu selâme. Müminlerin özellikleri. 64, onlar geceyi Rablerine secde ve kıyamda geçirirler. Furkan 65, na Rabbimiz cehennem azabından bizi uzaklaştır, muhakkak ki azabı daimi helak edicidir. 66, muhakkak ki o kötü kararga kötü bir ikamet yeridir. 67, onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik etmezler. 68, onlar Allah'la beraber başka ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürmesine haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler. Zina yapmazlar. Ve devam ediyor. İnşallah. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'as-salam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Türe misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun Allah'a ulaşması. Birinci sual, insanın yaratılışına baktığımız zaman ruh nedir? Sevgili kardeşlerim, şu anda elimizde mevcut olan Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen İncil ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'de üç kitapta bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Ve Allah-u Teala bu üç kutsal kitapta da insanın bir fizik vücuttan, bir nefsten ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhtan teşekkül ettiğini bize beyan ediyor. Evet, Tevrat'ta fizik vücut ilgili ayetler, Tevrat'ta nefs ve ilgili ayetler, Tevrat'ta Allah'ın zatından üfürülen ruh ve ilgili ayetler. İncil'e gelelim. İncil'de Allah-u Teala'nın bize verdiği fizik vücut, İncil'de Allah-u Teala'nın bize verdiği bir nefs ve İncil'de Allah'ın zatından üfürülen ruh ilgili İncil ayetleriyle görebiliyorsunuz. Şimdi sıra Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizi bir fizik vücuttan, ilgili ayet-i cerimatı, bir nefsten, şemsiyedi ve zatından üfürdüğü bir ruhtan insanın müteşekkil olduğunu beyan ediyorum. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da nefsin 19 afetle mücehhez olduğunu ve ruhunda da 19 tane haset var olduğunu Allah-u Teala ilgili ayetlerde bize beyan ediyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da şeytanın insanoğlu için apaçık bir düşman olduğunu beyan ediyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da insanın serbest irade sahibi olduğunu ve bu serbest irade aklın kumandasında çalıştığını görüyoruz. Yaratılış gayemiz de söylemiştik. Üç kutsal kitapta da insanın yaratılış gayesi iki cihan saadetine ulaşması. Hem bu dünyada sonsuz mutlu yaşaması hem de ölüm sonrası hayatta yedi cennetin sahibi olmasını istiyor Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala kutsal kitaplarda bu hedefe ulaşmak, bu gayeyle indirmiş olmasına rağmen insanlar zaman içerisinde kutsal kitaplardan ayrılmışlar ve dinde fırkalara ayrılanlar kutsal kitaplardaki öğretiyi de kendi zanlarına uydurmuşlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, Yahudiler 71 fırka, bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırka, bir tanesi hariç, Müslümanlar 73 fırka, bir tanesi hariç cehenneme gidecek. İşte bu fırkalara ayrılan insanlar, kutsal kitaplardaki öğretinin aksine insanlar tamamen asli manadan saptırmışlar. Ne diyorlar? İnsanlar nefsi de ruhu da aynı varlık kabul etmişler. Nefs kötü olan ruh, ruh da iyi olan ruh demişler. Ruh Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan, tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka döndürme mecburiyetinde olduğumuz bir varlıktır. İnsanlardan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir emanet mevcut değildir. Bu insanı üstün kılan özelliklerden bir tanesidir. Ruh var olduğu andan itibaren Allah'ın bütün emirlerine itaat eden yapısındaki hazretler sebebiyle
yasak ettiği hiçbir fiili de işlemesi mümkün olmayan bir yaratılıştadır. Şu anda ekranda Tevrat'ta nefs ve ruh arasındaki 12 fark, İncil'de nefs ve ruh arasındaki 12 fark ve Kur'an-ı Kerim'de nefs ve ruh arasında 12 farklı özelliği görüyorsunuz. Allah'ın emri bizde emanet olarak bulunan Allah'ın ruhunu biz ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Mutlu olabilmemiz buna bağlıdır. Allah razı olsun. İkinci sual, ruh dünya hayatındayken Allah'a nasıl ulaşır? Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اِنْ كُنْتُمْ تُحُبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Öyleyse Allah'a giden yol sevgiden geçer. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir ve bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Eğer seven sevdiğine koşuyorsa hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ı seven birisidir. Bütün kutsal kitaplarda ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması birinci ve ikinci, üçüncü safhada tamamlanıyor. Ama bunun gerçekleşebilmesi mutlak surette devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesine bağlı. Kutsal kitapların olmazsa olmaz temel şartı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. O zaman bu kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorma yetkisinin sahibi olur ve arkasından mutlaka Allah'a ulaştıracaktır ruhunu. Ruhun Allah'a dönebilmesi için mutlaka başımızın üzerinde başka bir ruhun yer alması gerekir ki bu ruh devrin imamının ruhudur. Bir nimettir. Allah Teala'nın bu nimeti sebebiyle Allah'tan birçok başka nimetler alırız. Allah Resulü hadisinde size ruh verenler gelecek. Onları arayıp bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye üzere ölür. Tevrat'ta özdeyişler 8.35 çünkü beni bulan yaşam bulur. Rabbin beğenisini kazanır. İncil'deki ayete bakalım. Yuhanna 6.28-29 İsa'ya dediler Allah'ın işlerini işlemek için biz ne yapalım? İsa cevap verip onlara dedi. Allah'ın işi şudur. Onun gönderdiği adama iman edesiniz. Yani Allah'ın gönderdiği Resullere iman etmek Allah'ın işini görmektir. Üçüncü sual. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırması kişiye ne sağlar? Bir insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması o kişiyi Allah'ın indinde kıymetli bir noktaya getirir. Bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişiyi Allah-u Teala'nın cennetine Allah'a ulaştırır. Bu dilek bizi evliya yapar. Bu dilek bizi dünya saadetin yarısına ulaştırır. Bu dilek ahiret saadetinde 3 tane cennetini bize müjdeler. Bunun adı kutsal kitaplarda hidayete ermektir. Kutsal kitapların hepsi Tevrat hidayet ve nurdur. İncil hidayet ve nurdur. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur diye ayetleri net olarak görebilirsiniz Kur'an ayetlerini. İçinde yaşamakta olduğumuz çağa damgasını vuracak olan konu hidayettir. Resuller bölümünde 3.19 Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Allah'a dönün.

0: Allah'a ulaşacağımızı düşünüyorum.
1: Şu hayattayken Allah ulaşmaz ya. Bu can bu bedenden çıkmadıktan sonra Allah nasıl ulaşabilir ki?
2: Ruh hayattayken nasıl ulaşacak? Rahmetlik olursa Allah'a öyle ulaşacak.
3: Dua ederek, şükrederek.
4: Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaşabilmesi için ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
1: Allah'ın dinimizce bize şart edilen şeyleri yapmak.
2: Sadece Peygamber Efendimiz Allah'ı gördü. Bize başka bir sahabe gördü. Başka kimse hayattayken göremez. Mümkün değil.
3: Allah'ım sen yardımcı ol demek. Allah'ım sen bize sabır ver demek. Bir iş başımıza bir iş geldiği zaman Allah'a ulaşmaktır.
4: Rabbimiz bunun ilk adımının kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor.
0: Hiç duymadım açıkçası. Yani dini konularla ilgilenen biriyim ama hiç duymadım. Sizden de öğrenmek isterim şu an. Ey yüce Allah'ım, ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
1: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
0: Beni de dostlarının ve velilerinin arasına al.
5: Misafirimiz ruhun Allah'a ulaşması konusunda bu can bu bedenden çıkmadan Allah'a nasıl ulaşabilir ki? İnsana hayat veren ruh mudur? İnsana hayatı veren Allah'tır. Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde dirilten de öldüren de biziz buyuruyor. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşması söz konusu. Bir, ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Secde 11'de Allah Teala açıklıyor. Bir de ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması ki Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz mutu an kablete mutu ölmeden evvel ölünüz. Ölmeden evvel ölmek suretiyle ruhun Allah'a ulaşması nefs tezkiyesine bağlı bir olaydır. Gök katlarında gök kapılarının bizlere açılabilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlı. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında vazifeli meleklerin gök katlarının kapısının anahtarlığı kendilerinde mevcut. Ama hayattayken gök kapılarının bize açılabilmesi anahtarları nefsin elinde, rehinin elinde. İşte nefs kademe kademe tezkiye oldukça gök katları birer birer ruha açılır ve ruh yükselir. Onun için Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ayetler net olarak bunu bize söylüyor. İki tür insan var hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler bir de dilemeyenler. Dilemeyenlerin de ruhu ölümle Allah'a ulaşır ama şirkli olarak Allah'a ulaşır ve gidecekleri yer cehennem. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar onlar da mutlak surette cennet müjdesinin sahibidirler. İnsana hayat veren Allah'ın ona üfürdüğü ruh değildir. Hayat veren Allah'tır. Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını açık bir şekilde üzerimize farz kıldı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için kurtuluş asla söz konusu değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ne yaparsa yapsın, hangi ibadetleri kaç yıl yaparsa yapsın o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. İncil'de Romalılar 2:13 çünkü Allah katında aklanacak olan yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Tevrat, Yeremya 21:8 bunun yanı sıra halka şunları söyle. Rab diyor ki, işte yaşama giden yolu da, ölüme giden yolu da önünüze koyuyorum. Yaşama giden yol Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Ölüme giden yol ise Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler, Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler şu anda ekranda slaytta görebiliyorsunuz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
4: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmenin yolu mutlaka bir mürşide tabi olmaktan geçiyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Ben hiçbir mürşide talip olmadığım için hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Şu an yani söylenen imamlar olsun şunu ben onlara hiçbir şekilde inancım yok. Benim çocukluğumda benim annem babam bana ne söylemişse ben buna inanıyorum. Herkes kendince dini yorumluyor. Kendince dine yön vermeye çalışıyor. Menfaat çıkar için kullanıyor.

0: Herkesten buna inanıyorum.
1: Mürşide üye olmak demek aslında insanın bilmemiş olduğu bazı konularda daha tecrübeli insanlardan faydalanması, onların çerçevesinde bazı şeyleri daha güzel bir şekilde öğrenebilmesi demektir. Yani bu da dini anlamda söylemiş olduğuma çevirirsek bu da mürşit anlamında geliyor. Yani Allah'a ulaşmak bence tek başına başarılabilecek veya yaşanabilecek bir pozisyonda değildir. Muhakkak bunları bir alimlerden, bir mürşitlerden öğrenmenin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum.
2: Günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah dostları?
3: Olmaz olur mu? Biz her hafta zikrediyoruz, her hafta toplantıya gidiyoruz. Biz burça mı gidiyoruz?
1: Var. Evet, aynen var. Şu anda ben kendim de üyeyim zaten. Evime de yakın bir pozisyonda. Fırsat bulduğum süre zarfında da gidiyorum.
4: Hiç sanmıyorum. Onlar eskide kaldı.
2: Peki onları nasıl bulabiliriz?
3: Sizin her istediğin her yerde bulabilir. Yeter ki isteyin siz.
1: Ben annem aracılığıyla buldum ve şu anda da çok mutluyum. Yani daha aktif olmayı isterdim ama şu an için çok değilim.
5: Misafirimiz mürşit konusunda benim onlara inancım yok. Çocukluğumda annem babam bana ne söylemişse ona inanırım. Allah'ın mürşitleri geçmişte söylenenden farklı şeyler mi söylerler? Her devirde ne yazık ki bu şekilde kutsal kitapları bilmeyen, kendi zanlarına dayanan, anne babasının söylediklerine inanan insanlar var. Allah Teala Bakara suresinin 170. ayet-i kerimesinde aynen diyor ki Allah Teala, gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun dediğimizde onlar babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kafi, ona tabi oluruz. Allah Teala da cevap veriyor, ey babaları akletmiyorsun ve hidayete ermemişlerse de mi? Görülüyor ki Allah'ın söyledikleri asıldır ve Allah Teala kanunlarını, ayetlerini mürşitlerin ağzıyla insanlara ulaştırıyor. Her devirde Allah insanlarla Resullerin lisanıyla konuşuyor. İşte Şura 51 وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْمْ وَرَا اِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِيِزْنِهِ Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile perde arkasından veya dilediğini izniyle vahyesin diye Resul göndermesi söz konusudur. Öyleyse Allah Teala'nın insanlarla konuşması Resul'e vahiy ederek Resul'ün de Allah'ın vahyini bize ulaştırması ile şeklinde gerçekleşir. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Öğretenler Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. İnsanlar başlangıçta Allah'ın söylediklerini duyamadıkları, Allah'ın gösterdiklerini göremedikleri için emrin ne olduğunu bilmezler. O zaman mutlaka Allah'ın Resulü'nün araya girmesi, Allah'tan aldığı emri tebliğ etmesi söz konusu olur. Allah Teala'nın emri Resul ağzıyla insanlara ulaşır. Her devirde, her kavimde mutlaka hidayetçi vardır. Şu anda da dünyada ne kadar millet varsa bütün o milletin içerisinde bir Resul mutlaka hayattadır. Resuller insanlara unutulanları, yapılması lazım gelenleri, nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklarlar. İşte size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamını almazsa cahiliye standartları ölür. Her devirde devrin imamı Allah'ın Resulüdür. İncil'de Matta 5:17 kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim diyordu. Hazreti İsa'dan sonra görevli olan Aziz Paulus da şöyle söylüyor. Allah'ın sizin yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkarı oldum. Görevim Allah'ın sözünü, yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş ama şimdi onun kutsallarına açıklanmış olan sırrı eksiksiz duyurmaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadenizle size bir sual arz etmek istiyorum. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes bu hedefe ulaşabilir mi? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
5: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a sormayı dileyen herkes bu hedefe ulaşabilir mi? Evet. Çünkü Şura 13 ve Rad 27'de Allah'a yönelen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'ın sözü var bu konuda. Allah'ın sözünde hulf yok, Allah katında söz değiştirmez. Her kişi serbest iradesiyle Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı diler, takva sahibi olursa ondan sonrası Allah'ın garantisinde Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse sualin cevabı şöyle. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhu Allah'a ulaşır mı? %100 evet. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Allah-u Teala İncil'de diyor ki, dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır. Açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyin manası var burada. Bize verilecek, ne verilecek? Ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırma imkanı verilecek. Allah'a ulaşmayı arayın, Allah'tan isteyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerseniz kapı mutlaka açılacaktır ve ulaşacaksınız. Ruhunuz Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Tevrat'ta Yeremya 29:12-13, o zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksın. Ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız. Bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Allah-u Teala ruhun bu dünyada Allah'a ulaşabilmesini ve kişinin öldükten sonra daha üst kat cennetlere gidebilmesini sağlayacak en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor bizlere. Sizce zikir yapmak insana neler kazandırır?
1: Zikir, evet, en başta geldiklerini her zaman söylerler. Yani Allah'ı anmak, hep toplu bir ortamda beraber zikretmek, bazı isimlerini anmak. Bu ortamlarda bulundum ama açıkçası daha tam anlamıyla onun feyzini şu an almış değilim.
0: Kendimizden geçeriz diye düşünüyorum ya. Ben mesela görüyorum, mesela milletin zikrettikleri zaman kendinden geçtiklerini.
4: Hiçbir zikire inanmıyorum. Sen hayır edersen, dua edersen, yoksullara önde tutarsan hep 10 tane zikirden daha iyidir.
2: Zikir yapan bir insanla yapmayan bir insan nasıl olur?
3: Yüzünden belli olur. Ordunun içinde ben ondan tek tek seçerim. Yüzünde nur olur, insan sıfatı olur.
1: Bunu yorumlamak benim haddime değil açıkçası. Bunu ikisi, yani zikir yapanla yapmayan kişi karşılaştırıp sormak lazım ki çok daha iyi olur. Dışarıdan ben baktığım zaman kişilerin dini içeriklerine biraz karışmış gibi hissederim. O anlamda çok yorum yapamam açıkçası bu konuyla ilgili.
2: Peki dünya nasıl bir yer olur sizce? Allah'ın ismini her an zikretsek, herkes Allah'ın ismini zikretse dünya hayatımız ve ahiret hayatımız nasıl olur?
0: Güzel olur. Bu, yani insanoğlu Allah'ı bir yani unutmasaydı emin ol şu an bu durumda bile olmazdık. Ama insanoğlu, herkes Allah'ı unutmuş. Kendi çıkarı, kendi menfaatinin peşine kaçmış. Öbür dünyayı düşünen yok.
5: Misafirimiz, hiçbir zikre inanmıyorum. Sen hayır edersen, dua edersen, yoksulları önde tutarsan 10 tane zikirden daha iyidir dedi. Zikrinden daha önemli ameller de var mıdır? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Ankebut 45'te 3 tane zikri açıklıyor. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir ama Allah'ın ismini ard arda tekrarı en büyük zikirdir. İbadetlerin sultanı budur. Son Nebi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, Allah katında en fazla dereceni yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha kıymetli olanı söyleyeyim, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse Resulullah'ın cevabı buysa, hayır, zikirden daha kıymetli bir ibadet yok. Zuhruf 36'da men yakşuhane zikrurrahmanin ukayitlehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa şeytan onun arkadaşı olur. Tüm kutsal kitaplarda hedef emirleri ve vasıta emirleri var. Hedef emirlerin bir gerçekleşmesi kişinin yaptığı zikre bağlıdır. Allah'ın dinine zikirden daha önemli büyük bir ibadet yoktur. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız teslimler nedeniyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Hadis-i şerifte size amel, işte söyledim, ifade ettim, bir kere daha ifade ediyorum. En kıymetli ibadet zikirdir. İncil'de Romalılar 10:13, Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Tevrat'ta Mezmurlar 84:4, ne mutlu senin evinde oturanlara, seni sürekli överler, seni sürekli zikrederler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam. Sizi çok seviyorum. Ellerinizden hürmet ve hasret öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırabilmemiz için nasıl bir dua etmemiz gerekiyor inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
5: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere de tekrar edecek olursak, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırabilmek için nasıl bir duada bulunmalıyız? Ellerinizi açacaksınız. Allah-u Teala'ya ey yüce Allah'ım, bana emanet olarak verdiğin ruhu hayattayken ölmeden evvel, bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin ermiş evliyaların şu dünya hayatını yaşarken ermişlerse, ben de ruhumu sana bu dünya hayatında ulaştırıp ermiş evliya olmak istiyorum diyeceksiniz. Ve böylece Allah'ın temel emrini yerine getireceksiniz. Bu konuyu bir sualle, ilk sualle sonlandırmak istiyoruz. Buradan bir kardeşimiz, Terem Hocam günümüzde insanların din konusunda sual sorulduğunda herkesin fikir sahibi olduğunu görüyoruz. Fikir sahibi olmak önemli midir? Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırılmadan söylenen sözlerin geçerliliği var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisleri için bir gün benim hadislerim tartışacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Öyleyse eğer olay buysa ve Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَبُنَا مَحْسَنَا onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Öyleyse herkes fikrini beyan edebilir. Ama önemli olan o söylenenlerin Allah'ın kitabı olan Kur'an'la uyum halinde olması, onunla çakışması gerekir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvel vaz ettiği hadiste kutsal kitaplara uymayan her söz bir bidat hükmündedir. İnne estakul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu dalaletin finnar. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolun en faziletli Resulullah'ın yoludur. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. Bidat delalettir. Delalet sanar-ı cehenneme götürür. Öyleyse görüyorsunuz ki nedir konu? Konu söylenen zanlar Kur'an ayetleriyle kutsal kitapların sözlerine Allah'ın sözlerine uymuyorsa onlar Allah katında bir kıymet ifade etmez. Önemli olan söylenenlerin Allah'ın kanunlarına uyum halinde olması lazım. O sebeple Allah Resulü ne buyuruyor? Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilmi öğrenin. Zanlarına tabi olanlar, onlar Kur'an-ı Kerim ayetlerine uymayanlar, muhalefet edenlerdir. Bir her an Kur'an, her an mutlu daha sonuna geldik. Bir başka beraberlikte tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde inşallah.
1: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden evvel konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımızın başlığı, konusu Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifinden alınmıştır. Evvela ölmeyi Kur'an ayetleriyle izah edebilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah-u Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَانْ مَسْنُونَ صَلْصَالٍ denilen kuru topraktan ve şekillenen bir başlıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Zahiri alemi yaşadığımız bu kalıp fizik bedenimizdir. İç organlarla mücehez, beyinle kayım, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve nefsin ve ma sevvaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz yaratılıştan muhtevasında 19 tane afet, hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan denilen insanların baş düşmanı da bu 19 hastalığa etki etmek, tesir etmek suretiyle bize kumandasını alıyor. Tüm insanlar fizik, beden ve nefse ana rahminde şekilleniyor ve doğumda da fizik beden ve nefse dünyaya geliyor. Ama Allah-u Teala secde 9'a göre zatından bize ruh veriyor. Sümme sevvaha ve nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş ve muhtevasında 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Bu üç vücudumuza ilaveten Allah-u Teala bize cüz-i irade, serbest irade veriyor. İnsanoğlu için Allah'ın tayin ettiği tek bir hedef var. Bu hedef dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmak ve daha sonra Allah'ın zatını görmek. Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay obayan insanlar için hedef hiçbir zaman değişmez. Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek biz insanlara ne sağlar? Mutluluk sağlar. Allah-u Teala insanın dışındaki her şeyi insan için yaratmış. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde Huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian. Yeryüzünden neyi yarattıysam sizin için yaratmayı insanlar. Sadece yeryüzü değil,
kainatın bütünü Casiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın katından biz insanların emrine musahhar kılınmış, emrimize verilmiş. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. Öyleyse insan Allah'ın en şerefli, en kıymetli varlığı. Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şeyi Allah insan için yaratmıştır. İnsanı da kendisi için yaratmış. Her şeyin uğruna yaratıldığı varlığı Allah Teala en çok seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek bir dileği var. Mutluluk. Allah bizlerden sadece mutlu olmamızı istiyor. Biz insanlar da huzur ve saadeti arıyoruz. Dünya hayatını mutluluk içerisinde geçirmek istiyoruz. Ama insanların baş düşmanı şeytan. Şeytan da biz insanların bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme gitmesini istiyor. İşte dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Tekrar yaratılışımıza baktığımız zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasında hayatı yaşayan biz insanlar için Allah Teala teslim dinini vaz etmiş ve Rabbimiz bizden teslim-i külliyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa ve bu dünya hayatını yaşarken kısıtlı ömür sermayesi içerisinde Allah Teala teslimlerimizi sırasıyla bir bir gerçekleştirmemizi istiyor. Evvela teslimlerin birincisi ruhun teslimi, daha sonra fizik vücudun teslimi, daha sonra nefsin teslimi, en son olarak iradenin teslimiyle, teslim-i külliyle Allah Teala kendisine teslim olmamızı istiyor. Bu teslimiyetin arka planında Allah'ın biz insanlar için dilediği iki cihan saadeti var. Her devirde bütün peygamberlerin etrafında bir kısım insanlar mutlak surette bu yedi sabah dört teslimi gerçekleştirerek iki cihan saadetinin sahibi olmuşlardır. Allah Teala Hazreti Musa'yı örnek vererek وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتٍ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدِلُونَ Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden Araf 159'a göre bir ümmet var ki onlar hakka ulaştırırlar ve adalet hükmederler. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar bu ayette belirtildiği gibi hakka ulaştırırlar ve adaletle hükmederler. Çünkü bunlar Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olmak suretiyle yedi safa ve dört teslimi yaşayanlardır. Hazreti İsa ve ona tabi olan havariler yine yedi safa dört teslimi yaşayarak iki cihan saadetine ulaşmışlar. Ve son Nebi Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz onunla beraber olan sahabe Kur'an ayetleriyle yedi safa dört teslimi yaşayarak iki cihan saadetine, asr-ı saadete ulaştılar. O zaman Allah-u Teala'nın bizler için vaz ettiği mutluluk formu Allah Teala sadece bizlerle mutlu olmamızı istiyor. Ama mutluluk Allah'a teslimiyetimizdedir. Evvela bu teslimlerin başında ruhun teslimi geliyor. Ve işte konferansımızın konusu ruhun teslimi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadiste mutu en kable temutu. Ölmeden evvel ölünüz. İster ölün ölmeden evvel desin, ister mutu kable en temutu desin, ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırınız ki
teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. O zaman anlıyoruz ki bu ölmeden evvel ölün emri bir intihar değil, normal ecelin standartlarında bir ölüm değil, tam tersi hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Ölmüş olsaydık ölüm nasıl gerçekleşir ona beraber bakalım. Fizik vücudumuz 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Mitokondriler elektrik üretirler. Elektrik alanları ve elektromanyetik alanlar ve fizik vücut ruhu en kutbu ile kendisine çekiyor. Nefsi de es kutbu ile kendisine çekiyor. Ama bu Allah'ın katından gelen enerjinin mitokondride ulaşması, elektrik üretimi devam ettiği süre içerisinde geçerli. Fakat ne zaman kişinin eceli gelir, Allah'ın ölüm emri tahakkuk eder, o zaman Allah Teala mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesiyor. Enerji kesilince elektrik üretimi sona eriyor. Elektrik üretiminin neticesi olan elektromanyetik alanlar sona eriyor ve böylece fizik vücudun sağında 4 metre yüksekte ruhumuz paralel olarak sağ tarafımıza yer alıyor. Yine 4 metre yüksekte sol tarafta da nefsimiz yeryüzüne paralel olarak duruyor. Ve vazifeli melekler ölümü yedeğine alarak Allah'ın zatına ulaştırıyorlar. İşte Allah'a ulaşma deyince fizik vücudumuz Allah'a ulaşmıyor. Nefsimiz de Allah'a ulaşmıyor. İrade zaten bir vücut değil. Allah'a ulaşma vuslat sadece Allah'ın zatından bize üfürülen ruh için geçerli. Ve başlangıçta da Allah Teala ayetlerde bize bildirdiği gibi ruhumuz bir emanettir. Allah Teala Ahzab 72'de "İnne eretne emanete ale semavati vel ardi vel cibali ve fe beyne en yahmilna ve şfekna minha ve hamelel insan innehu kanem zelimun mencevule." Muhakkak ki biz emaneti göklere, arza, dağlara arz ettik. Onu yüklenmekten çekindiler, ondan korktular. İnsan onu yüklendi çünkü insan zalimdir ve cahildir. İşte bu ruh emanetini yüklenen fizik, beden ve nefstir. Ve Allah-u Teala hayattayken bu emaneti ölmeden evvel kendisine ulaştırmamızı istiyor. Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 19 fiille 73 ayet-i kerimede bize anlatıyor. Demek ki ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması çok önemli. Şayet biz bu emaneti hayattayken sahibine teslim etmesek, ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, herkesin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması, şirkli Allah'a mülaki olmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şirkli mülaki olana cehennem vacip olur. Ama biz Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetine ulaşmak istiyorsak, şirksiz olarak dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekir. Şirksiz olarak, şirk koşmadan mülaki olana cennet vacip olur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala'nın biz insanlar için vaz ettiği ahiret saadeti cennet sadece bir dilektir. Ama bu dileğin kalpten olması şartı vardır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler şirksiz olarak Allah'a mülaki olanlardır.
onlara cennet vacip olur. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ölümle ruhu Allah'a ulaşan insanlar için onlara da cehennem vacip olur. Eğer Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetinin birincisi olan cennetin sahibi olmak istiyorsak, mutlak surette hayattayken Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de de vaaz ettiği 19 fiile 73 ayet-i kerime belirttiği gibi hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekir. Tabi insanoğlu serbest iradenin sahibidir. Dilerse Allah'ın emrine uyarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Dilerse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayacak, bu dünya hayatının peşinden koşacaktır. İşte Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi Fatır Suresinin 5. ayet-i kerimesinde ya eyyühen nasu inne va'dallahi hakkın fela tegurenmekul hayatü dünya, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, fela tegurenmekul billahil gurur, sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Öyleyse ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızın önünde iki tane engel var. Birisi dünya hayatı, diğeri de bu dünya hayatını bize gösteren insanların baş düşmanı şeytan. Evet, iki düşmanımız var. Şeytan ve nefsimiz. Dünya hayatı. Nefsimizin manevi kalbindeki 19 tane afet, bu afetlerin tüm talebi dünya hayatına dönüktür. Ve şeytan da bu afetlere tesir etmek suretiyle insanları dünya hayatı yönünde teçhiz ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Evet, her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Mal neyi temsil ediyor? Ayet-i kerimelerde Allah Teala buyuruyor. Kehf 46'da El malu vel benune zinetel hayatü dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Vel bakiyetü saliyatın hayrün inde rabbike. Öyleyse bir tarafta mal dünya hayatı, öbür tarafta ilim Allah'ın zatı. Dünya hayatının peşinden koşanlar mallarını ve çocuklarını arttıranlardır. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala Hadis Suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَعَلَمُوا اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخِرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاسُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَاَوْلَادِ. Bilin ki dünya hayatı oyun eğlencedir. Aranızda süstür, eğlence süstür. Aranızda övünme, mal ve evlat çokluğudur. Öyleyse dünya hayatını talep edenler, şeytanın da nefsin afetlerini tesir etmek suretiyle devamlı olarak canhıraş mallarını ve çocuklarını arttırırlar. Ama kim ki dünya hayatını değil, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın ilminin sahibi olmak istiyorsa, o zaman onlar için Allah'ın ilmi kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır. Cennetin de giriş kapısıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek de aynı zamanda Allah'ın ilmidir. Başlangıç noktasında insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ve bu
19'una getirir özellikten bir tanesi de ayetlerden gafildirler. Yani cahildirler. Cahil olan insanların dünyaya rağbeti söz konusudur. Evet, onlar Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْلِكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَوْنَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَتِنَا غَافِلُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya ayetinden razıdırlar. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Onların kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Öyleyse kim ki Allah'tan dünya hayatını talep ederse Allah Teala ayetlerde biz veririz ama onların ayette nasibi yok. Tam 7 tane ayet-i kerime. Öyleyse serbest irade sahibi kişi başlangıç noktasında ayetlerden gafil ve hep dünya hayatının peşinden koşuyor. İşte Bakara 200. Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Yunus 7-8 dünya hayatından razı olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gideceği yer cehennem. Hud 15-16 dünya hayatının zinetini ve süsünü isteyenler onlara ahirette nasibi yok ateşten başka. Şura 20 Naziat 38-39 Fatır 5 ey insanlar Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Görüyoruz ki Allah Teala bizi iki düşmana karşı uyarıyor ve Allah'ın vaadi haktır. Nedir Allah'ın vaadi? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ama Allah bu talebi kimin kalbinde görürse ondan sonrası Allah'a aittir. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor ve onun ruhunu kendisine ulaştıran Allah Teala sanki kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını veriyor. Öyleyse insanoğlunun serbest irade sahibi olması hasebiyle dünyayı talep edebilir. Ehli dünya dünyada. Allah Teala biz dünyayı veririz ama onların ahirete nasibi yok. Bir de ehli ukba ukbada ahireti isteyebilir. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Evet ahiret türlü dünya hayatından hayırlıdır. Dünya metaı az bir faydadır. Ahiret takva sahipleri içindir. Enam 32 dünya hayatı oyun eğlencedir. Ahiret yurdu takva sahipleri içindir. Arap 169 takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Kasas 83 işte bu ahiret yurdu onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkartmak istemeyenlere tahsis ederiz. Zuhruf 35 bunların hepsi sadece dünya hayatının metaidir. Ahiret ise Rabbinin katındadır. Takva sahipleri içindir. Duha 4 ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ala suresinde. Öyleyse bir tarafta dünya hayatını Allah Teala kim talep ederse veririz. Ama onun ahirette nasip yok. Ama kim ahireti isterse dünya ile ahiret mukayesesinde ahiret sana dünya hayatından daha hayırlıdır. İşte ahireti talep edenler var. Bunlar da istisnasız aile saadeti cennet. Bu ahiret yurdunu isteyenlere biz veririz. Ama onların ahirette nasibi yok. Kim dünya hayatını isterse. Ama ahireti isteyenlere ahireti veririz. Ahiretin de kesinlikle bir dilek olduğunu, bu dileğin takva sahibi olmaktan geçtiğini görüyoruz. Evet, ahiret yurdu takva sahipleri içindir. Kimdir takva sahipleri? Takva sahibi olanlar Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve takuhu ve akimussalâ ve lâ tekunu minel müşrikîn. Öyleyse dünya hayatını isteyenlere veririz
Ama onun ahirette nasip yok. Ahireti isteyenlere de ahireti veririz. Ahiret yurdu dünya hayatından hayırlıdır ve bir dilektir. Ve takva sahipleri içindir. Ve takva sahibi olmak için de sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. 7 tane ayeti kerimede Allah Teala Allah'a yönelmeden bahsediyor. Allah'a yönelen herkes aynı zamanda birinci safa takva sahibidir. 7 ayeti kerimede. Evet, Allah'a yönelen herkes istisnasız birinci safa takva sahibidir. Rad 27'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini delalette bırakır ve kim ona ulaşmayı dilerse, yönelirse onu da kendisine ulaştırır. Başlangıç noktasında nasıl herkes dünya hayatının peşinden koşuyorsa, başlangıç noktasında herkes delalette 7 ayet gereğince. O zaman bu delalette olanlardan Allah'a davet olunduğu zaman daveti kabul edenler onlar hidayet üzere olurlar, takva sahibi olurlar. İşte başlangıçta herkes delalette. Hidayetten önce elbette delaletteydim. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden önce apaçık bir delaletteydim. Delalet, delalet, delalet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes delalette. Ve Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123 ve Bakara 38. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. İşte hidayet nedir derseniz, hidayet Bakara 120 kul inne hüdallahi vel hüda, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Alimen 73 kul inne hüda hüdallahi, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaksa ve ulaşan sadece ruhumuzsa, o zaman hidayet dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ve Allah Teala kim dünyayı isterse veririz, ahirette nasip yok. Kim ahireti isterse onu veririz. Ama aynı zamanda kim Rabbini isterse her ikisini birden veririz. İşte bir dünyayı talep etmek var, ahirette nasip yok. Bir ayet gördüğü cenneti talep etmek var, Allah Teala onu veriyor. Ama bir de Allah'ı talep etmek söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Allah'a yönelen 7 ayet-i kerimede onlar Allah'a ulaşmayı dileyen birinci safa takva sahipleridir. Allah Teala herkes olayları yaşar. Birinci basamak. Olayları değerlendirir. İkinci basamak. Ama bu olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlardan sadece bir kısmı onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Demek ki insanoğlu için dünyayı talep etmek var, ahireti talep etmek var, bir de Allah'ı talep etmek var. Eğer teslimlerin birinci sırasında ruhun Allah'a teslimi ise, o zaman mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, ölmeden evvel ölmeyi ifade ediyor. Ölün ölmeden evvel. Yani ölün ölmeden evvel, hayattayken, dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşması mutlak surette Allah'a teslim talebiyle gerçekleşir. İşte 7 tane ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala açıklıyor ve Allah Teala onları delalette bırakıyor. 7 ayet-i kerimede ennellezine la yercune likana, onlar bize ulaşmayı dilemezler.
Bunlar bize ulaşmayı dilemezler, bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen, ulaşmayı inkar edenler vesaire. O zaman Allah onları delalette bırakıyor ve delalette olanlar için bir mürşit yok. 10 ayet-i kerime gereğince delalette olanlar, mürşide tabi olmayanlar delalettedir. Evet, 10 ayet-i kerime gereğince mürşidine tabi olmayan delalettedir. O sebeple bu delalette olanlar için Allah-u Teala Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama bir de imtihan edildikleri noktada Bakara 155-156'da olaylardan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilerler. Onları Allah'a davet eden, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden kim? Allah'ın katından, Allah'ın tayin ettiği mürşitler. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın kendisine verdiği vazife tahtında Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yoldur, budur. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, teslimi külliyle Allah'a teslim olanlar Allah-u Teala onları irşada memur ve mezun kılıyor. Mürşit olarak tayin edilen bu insanlar Allah'ın kendilerine verdiği görev Allah'a davet etmektir. Allah'ın kendilerine verdiği görev Allah'ın sözlerini insanlara ulaştırmaktır. Allah'ın kendilerine verdiği görev onun insanları irşada davet etmek. İster Allah'a davet olsun, ister Allah'ın sözlerini insanlara tebliğ etsin, ister irşada davet olsun, hedef aynı. Ve ancak yaşadıkları olaylardan ders alan, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmayı dileyen, evvel emirde de ruhunu Allah'a teslim etmek isteyenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nasıl 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyorsa, 7 ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Bakara 46, onlar bize mülaki olacaklarını yakın derecesinde bilirler. Bakara 249, Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler. En'am 154, Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rad 2, Rabbine mülaki olayı yakın hasıl ederler. Kev 110, Rabbine mülaki olmayı dilerler. Ankebut 5, Rabbine mülaki olmayı dilerler. İnşikak 6, Rabbine mülaki olanlar. Mülaki olmayı dileyenler için mürşit var. Allah Teala 7 ayet-i kerimede de onlar haccet namazıyla mürşidini Allah'tan sormaları halinde Allah mutlaka onlara mürşit gösteriyor. İşte burada belirtildiği gibi. Alimun 31'de İn kuntum tuhibun Allah'a Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni Allah sizi sevsin. İşte başlangıç noktasında dünya hayatı bir imtihan. Resulullah'ın buyurduğu gibi her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Gerçekten de dünya hayatı herkes için bir imtihandır. Enfal 28'de وَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Bilin ki mallar ve çocuklar fitnedir. Yani dünya hayatı fitnedir. Öte yandan Tekamül 15 yine وَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللّٰهُ اِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ İşte ecr-i azimin sahipleri Allah'ın zatını görenlerdir. Öyleyse bir hedef olarak Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek, öbür taraftan mal ve çocuk sayısını arttırmak. Mal ve çocuk sayısını arttıranlar onlar dünya hayatının peşinden koşarlardır. Ama ulaşmayı dileyen, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler onlar da Allah-u Teala'nın
kendilerine bahşettiği ilmi, irfani hikmeti ve hikmetin ötesini tahsil edenler, öğrenenler ve öğretenlerdir. İşte insanın kemalatı, ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesini öğrenmesiyle gerçekleşir. Bu sebeple Allah Resulü ölün ölmeden evvel, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. İnsan ruhu iki şekilde Allah'a ulaşıyor, iki kere Allah'a ulaşıyor. Bir ölümle ruhuna Allah'a ulaşması, iki hayattayken. Bu ikisini de Allah Teala Bakara 46'da bildiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّ مِلَيْرَ عَجُونَ Onlar ki kesin hayattayken ruhlarını Allah'a mülaki olacaklarını ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a döneceğinden emindirler. Öyleyse üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe Allah-u Teala'nın kapalı kapılarını Allah rahim esmasıyla açıyor. Rahim esmasıyla tecelli ederek onun kulaklarındaki vakra varsa açıyor, alıyor, semi hasasını açıyor ve o kişi Allah'ın ayetlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekiniti alıyor, fıkıh hasasını açıyor ve ihbatı koyuyor. O kişi manasına vardığı ayetleri kalbine indirerek idrak ediyor, kendisine mal ediyor. Ve gözlerindeki cabel müstüreyi alıyor, basar hasasını müşahatalı perdeyi alıyor. O kişi aynı zamanda mürşidi mürşid olarak görüyor. Bir, kulaklardaki engellerin almasıyla ayetlerin manasını

Onlar için Allah Teala şöyle buyuruyor. Nuh Aleyhisselam, ey kavmim, ben bu yanımda olanları kovamam. Onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Ama ben bunun karşılığında sizden bir mal talep etmiyorum. Mal istemiyorum. Ben sadece ücretim Allah içindir. Yani o kişi insanları Allah'a davet ediyor. Öyleyse ölün ölmeden evvel hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ölün ölmeden evvel, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, amin oldu. Allah Teala o halde bırakmıyor ve Tekamül Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine göre kalbine hidayette ulaşıyor. O kalbi Allah Teala kendisine çeviriyor. Enam 125'te göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve böylece dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an zikrin Allah'ın katından göğsümüze getirdiği rahmet ve fazıl, rahmet içeriye sızıyor. Ama kalbe henüz iman yazılmadığı için fazıllar içeri girmiyor. İman kelimesinin manyeti gücüyle fazlaları manyeti gücü birbirine zıt. İman kelimesi fazlaları kendisine çeker ama henüz kalbe iman yazılmadığı için fazlalar kalbe girmiyor. Kalbe giren, sızan sadece rahmettir. O rahmetle o kişi huşu sahibi oluyor. İşte hadis 16'da elem yani lezine amenu en takşa kulubun zikrallahi ve ma zeyme hak. O amin olanların kalbi ve Allah'tan inen rahmetle kalbe ulaşmasıyla huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? İşte kalbimize giren rahmet sızıntı seviye kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Elbette. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, benden sonra Nebi gelmeyecek. Benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. Benim sahabem gökteki zar gelir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Bütün bunlar bize nübüvvetin sona erdiği ama mutlaka Nebi'nin varisleri olan halifenin, alimlerin ve imamın olacağını buyuruyor. İşte Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah mübeşirat nedir? Salih rüyadır. Allah Resulü üç çeşit rüya vardır biri. Bir şeytanın korkutması rüya, iki nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Mübeşirat Allah'ın müjdesi olan rüyadır. Eğer benden sonra nebi yok mu beşeriyat vardır diyorsa o zaman kimdir bu salih rüyanın sahipleri, müfeşriyatın sahipleri kimlerdir? Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece hacet namazını mürşidini Allah'tan soran, Allah'ın rüyada kendisine mürşid tayin ettiği kişi o salih rüyanın da sahibidir. Yani mürşidin görülmesi bir salih rüyadır. Ve gerçekten de 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği müşteri tabi olanlar, onlar aynı zamanda Allah'tan 7 nimet alanlardır. Aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi olanlardır. İşte bu 7 kalp şartının sahibi olan, 7 nimetin sahibi olanlar, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yani kısacası, 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi olanların ruhu ancak Allah'a ulaşır. O ruhu Allah'a ulaştıran Allah'tır. Ama 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi olanların ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala kalpteki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor. Kalbi kendisine çeviriyor, kalbe giden nüronlar açıyor. 4 kalp şartının sahibi kişi kalbine nur sızınca huşu sahibi oluyor. Ve mürşidine tabi olduğu zaman Allah Teala kalbin mührünü açıyor. Zümer 22. Kalbi kendisine çeviriyor. Kalbe iman kelimesi, küfrü dışarıya alıyor ve kalbe imanı yazıyor. Böylece o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor.
Yedi kalp şartı demek o ki

kişinin nefs tezkiyesine başlaması demektir. İşte Allah Resulü ölün ölmeden evvel hayattayken ruhunuzu Allah'laştırın. Ama hayattayken ruhun Allah'laşması 7 kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Ölün ölmeden evvel demek hayattayken ruhunuzu Allah'laştırın. Ama hayattayken ruhun Allah'laşması 7 kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezkiye kademelerini bir bir geçiyor kişi ve sonuçta her kademede kişinin kalbinde iman kelimesinin etrafında biriken %7 fazıl arttırımıyla kişi kalbinin %49 nur, %2 rahmet, toplam %51 aydınlanma gerçekleşir. Nefsi emmarede 15 bin zikirle %7 nur kalbe iner. Derecat artımı 1'e 100, Yusuf 53'te açıklıyor. Nefsi levame 17 bin zikirle %14 nur, 1'e 200 derecat artırımı kıyame 2'de açıklanıyor. Nefsi mülheme 19 bin zikir, %21 nur, 1'e 300 derecat artırımı Şems 8'de açıklıyor. Nefsi mutmaine 21 bin zikir, %28 nur, 1'e 400 derecat artırımı Fecir 27'de. Nefsi radiye 23 bin zikir, %15 nur, %35 nur, 1'e 500 derecat artırımı Fecir 28'de. Nefsi madiye 25 bin zikir, %2 nur, 1'e 600 derecat artırımı Fecir 28'de açıklıyor. Nefsi tezkiye 35 bin zikir, 33 bin zikir, %41 nur, %49 nur, 1'e 700 derece artımı Fatır 18'de açıklanıyor. Görüyorsunuz ki ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşması ki ölün ölmeden evvel ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ancak bu nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin de ancak mürşide tabiyetle gerçekleştiğini görüyoruz. Allah Teala ölmeden evvel ölün ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırın ki Allah Teala size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. İşte ondan itibaren 1'e 100, ondan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700'e kadar derece artırımı gerçekleşiyor. Allah Teala'nın dizaynı bu. Bu şekilde o kişi ne yapıyor? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırıyor ve Allah Teala ruhunu, daha doğrusu Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişi Allah'ın Kur'an'daki adı ermiş evliya. Yunus 62'de Ela enne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenu, takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünya hayatında ahirette de müjdeler vardır. Onlar için ahiret müjdesi cennet, dünya hayatında da %51 dünya mutluluğu. Görüyorsunuz ki Allah'ın en sevdiği varlık olan insanların istediği tek şey iki cihan saadeti, mutluluk. Ama 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı mutluluk sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Evet, bu dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Ve bu aynı zamanda nefs tezkiyesidir. İşte Allah Teala'nın ezelde ne zamandan beri Müslümansın diye hepimizin bir cevabı var. Kalü Bela günü. Kalü Bela gününde ruhumuzdan aldığım isek fizik ucumuzdan almış olduğu ad ve nefsimizden almış olduğu yemini yerine getirenler onlar nefs tezkiyesini yapanlar onlar kesinlikle ölmeden evvel hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. 7 kademedeki nefs tezkiyesi sadece bir dilektir. Evet, sadece bir dilek. Bu kişinin mutu en kable mutu kable ente mutu
ölmeden evvel ölünüz veya konferansımızın ana başlığı konusu olan ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvel hayattayken ruhun Allah'a ulaşması bu bir dilektir. Ve yedi kademedeki nefs seskesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor ve o kişi ermiş evliya oluyor. Ama Allah Teala ermiş evliya oldun artık senin işin bitti. Bundan sonra bir şey yapman gerekmiyor demiyor. Tam tersi Allah Teala'nın başlangıçta ruh emanetini hayattayken sahibini Allah'a teslim edenler ondan sonraki kademede fizik vücut emanet oluyor. O emaneti de Allah'a teslim edin. Daha sonra fizik vücut emanetinin Allah'a teslimiyle nefs emanet oluyor. Onu da Allah'a teslim edin. İrade emanet oluyor. Onu da Allah'a teslim edin. O sebeple Allah Teala hem Müminin Suresinin 8. ayet-i kerimesi hem Maliş Suresinin 32. ayet-i kerimesinde bir hakikati dile getiriyor. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Ruhu teslim edince fizik vücut emanet ediyor. Nefsi teslim edince, fizik vücut teslim edince nefs emanet oluyor. Ve böylece onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, hayattayken ruhu Allah'a ulaştıranlar, teslim edenler, fizik vücut teslim yapanlar, nefs teslim yapanlar, yani sahibi olan emaneti sahibine teslim edenler. İşte Nisa 58'de اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala tam 12 kere üzerimize farz kılıyor ve mutlaka ruhun bizden ayrılabilmesi için de 12 tane insanla kişinin mürşidine tabi olması lazım. Nefs seskesi kalbe imanın yazılmasıyla gerçekleşir. Yedi kalp şartının sahibi olmayan hiç kimse nefs seskesini yapamaz. Nefsini tezkiye edemeyen bir kimse hiç kimsenin ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhun Allah'a ulaşması yoksa, nefs seskesi yoksa dini yaşamamız mümkün değil. O zaman gereksen din tatbikatı içinde dini yaşadığımızı zannederiz ama asla dini yaşayamayız. Dini yaşadığını zannedenler zanlarına tabi olanlardır. İşte zandan sakının çünkü zan sözlerinden yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte dini yaşayanlar onlar Allah'ın kendilerine ilim verdiği kişilerdir. Allah Teala her devirde devrin imamı, kavim resulleri, veli müşrikler, vekil müşrikler hepsi insanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar iştenlerdir. Onları Allah Teala kendileri için tayin ettiği mürşide ulaştırıyor ve mürşidine tabi olanlar ancak yedi kademe nefs seskesiyle ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olanlardır. Öyleyse Allah'a dost olmak bir dilektir. Ruhu dünya hayatında Allah'a ulaştırmak bir dilektir. Yedi kademe nefs seskesini gerçekleştirmek bir dilektir. Şeytana kul olmaktan kurtulmak bir dilektir. Bilene düğün dernektir. Sadece bir dilek geri kalanını tamamen Allah bize garanti ediyor. O sebeple hep sizin için ahiret yurdu dünya hayatının ayrıdır. Ama dünyada da mutlu olmak istiyorsak mutlaka bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah dostları ehli dünya dünyada, dünya isteyene dünyayı verin. Ehli ukba ukbada, ukba isteyenlere onu verin. Ama bana Allah'ım gerek. İşte bana Allah'ım gerek diyen, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen kişi mutlak surette mürşidine tabi olur. Evet, mutlak surette mürşidine tabi olur. Sayın Hüsnü Hazretleri'nin imansız cennete giden yok ama tarikasız cennete giden çok demekle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlak surette bu talebi Allah onların kalbinde gördüğü an onların için ayrı saadeti %100 geçerli. İşte ehli dünya dünyada dünya ile mutlu olacağını zannedenler ki dünya ile mutlu olmak kimse için mümkün değil. Bir de ehli ukba
Yani ahireti dileyenler, ahireti dilemek bir dilektir. Ahiret saadeti bir dilektir. Kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Ama sadece Allah-u Teala ahirete, cennete gidelim diye değil, dünyada da huzursuz mutsuz olalım diye bizi yaratmadı. Ahirette cennet, dünyada da sonsuz mutluluğu yaşamak için. Allah-u Teala Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. İşte Allah-u Teala dünyayı emrediyor. Ey dünya, kim benden, kim seni isterse tamam veririz ama onların ahirete nasip yok, ama kim ahireti isterse ona dünyayı da veririm. Öyleyse akıl sahibi herkes için ne yapılması lazım? Akıl sahibi herkes için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennetin anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilememek de kesinlikle cehenneme gitmenin anahtarıdır. O halde siz olun, davete muhatap olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dileyin, işitenlerden olun ve böylece hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Kim ki ermiş evliya olduysa bu noktadan itibaren artık o kişinin hedefi daimi zikir, irşat ve teslim-i külliyle Allah'a teslim olmaktır. İşte daimi zikir mutlak surette fizik vücut ve nefs tesliminden geçer. Fizik vücut dik yokuştur. Bu dik yokuşta kişinin başarılı olabilmesi başkaları için yasamasına bağlıdır. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Hazreti Ömer'in ibadesini hatırlayayım. Hazreti Ömer bugün Allah için ne yaptın diye her yatağına yatışta kendisine hesap sorar. Bugün kimi mutlu ettin? Bugün kim için bir fedakarlıkta bulundun? Bugün kimin problemini çözdün? Kimi hallettin? İşte her noktada kişi ermiş evliya olduktan sonraki ermiş evliya olmak bir dilektir. Ama o olduktan sonra artık dik yokuşu geçebilmek, fizik vücudu Allah-u Teala'nın teslim edebilmek için başkaları için yaşamak, yani Allah için olmak lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah-u Teala yarattığı bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bizlerde Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak o zaman insanları mutlu etmemiz lazım. İnsanları mutlu etmek Allah'ın yardımcısı olmak manasına geliyor. Allah-u Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde اِنْتَنْ سُنُنَ اللّٰهِ يَنْسُرَكُمْ وَيُسَوْ بِدَقْتَامَكُمْ. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı sabit kadem kılar. Allah'ın yardımı olmadan fizik vücut teslimi mümkün mü? Değil. O sebeple eğer fizik vücut tesliminde Allah'ın yardımı varsa ve eğer Allah-u Teala diyor ki eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Yani Allah kime yardım ediyor? Siz Allah'a yardım ettiğiniz zaman, başkalarının mutluluğu için çalıştığınız zaman, kime ne mutluluk verirseniz mutlaka onun iki katını yaşarsınız. O zaman hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel manası insanları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. İslam'da niyet amelden üstündür. Bundan sonraki hedefimize ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra artık etrafımızdaki insanları sadece mutlu etmemiz gerekir. Kim olursa olsun, ister bizi sevsin, ister bizi sevmesin. Seveni de severiz, sevmeyeni de sevmemiz, onları mutlu etmemiz, onlar için yaşamamız lazım. Allah Teala böyle buyuruyor. Niyet ettik etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye, ama bazıları için başarılı olduk, mutlu ettik onları, bazıları başarılı olamadık. Nitekim bütün Allah'ın peygamberleri Allah'ın kendileri için tayin hedef istikametinde herkesi mutlu etmek için Allah'tan vazife almışlardır. Ama her seferinde çevrelerinde sadece %10'dan az bir grup
ancak o mutluluğa ulaşmıştır. Geri kalan insanlar mutlu olamamışlardır. Çünkü onlar mutlu olmayı dilememişlerdir. İşte en üst seviyedeki mutlulukları yaşamak isteyen kişi başkaları için yaşayandır. Üç tane cennet dünya saadetinin yarısı sadece bir dilektir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ama kim ki dördüncü kat cennetin sahibi olmak istiyorsa o zaman Müslümanlara merhamet etmesi yani insanları mutlu etmesi gerekir. Allah'ın kanunu seviniz ve sevdiriniz. Allah'ın kanunu mutlu ediniz ve mutlu olunuz. İşte daha üst seviyedeki mutlulukları yaşamak yani üç tane cennet dünya saadetinin yarısı üstündeki mutlulukların sahibi olmak istiyorsak mutlaka başkalarını mutlu etmemiz lazım. Evet. Bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Eğer siz etrafınızdaki insanları mutlu ederseniz, başardığınız takdirde iki kat mutluluk, başaramazsanız mutlaka niyetinizin gereği olan mutluluğu Allah mutlaka size verir. Çünkü İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet ettiniz başkasını mutlu etmeye, bazılarında muvaffak olduğunuz onları da mutlu ettiniz. İki katta ekmek kadayıf, iki kat mutluluğu yaşadınız. Bazılarında başaramadınız ama başarmamanıza rağmen niyetiniz onları mutlu etmek sebebiyle Allah mutlaka o mutluluğu size verecektir. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ölün ölmeden evvel demekle hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel bundan sonraki hedeflere ulaşma noktasında sadece Allah için yaşayın, başkaları için yaşayın. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamak onları mutlu etmektir. Mutlu et ve mutlu ol formülüyle hayatı en zirve noktada saadet içinde yaşamaktır. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet, muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de ölmeden evvel ölmek, hesaba çekin, kendinize hesaba çekilmeden evvel hadisini bütün boyutları yaşayıp sahabe gibi asr-ı saadetin sahibi olmak istiyorsanız, o zaman tövbe için hazırsınız demektir. Çünkü ruhun bizden ayrılıp Allah'ın zatına ulaşması mutlak surette müşride tabiyetle önünde tövbe etmekle gerçekleşir. Hazır mısınız? Hazırız diyorsunuz. O zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayınız. Evet, programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah'ın rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez buyuruyor. Hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Gerçekten de rahmet yoksa cennet yoktur. İşte فَاِذَا قُرْيَا الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِلُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Araf 204'te Kur'an kıraat edildiği zaman artık dinleyin, susun ki
Böylece rahmete kavuşturulursunuz. Allah'ın rahmeti ancak likallahı dilemekledir. Allah Teala ayetlerde Allah'ın rahmetine ümit kesenleri açıklarken onlar delalette olanlardır. Onlar ayetleri ve likallahı inkar edenlerdir. Onlar ameli boşa gidenlerdir. Ama bir de Allah'ın rahmetine mazhar olanlar var. İşte bu Allah'ın rahmetine mazhar olanlar, onlar Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Yani günahınız ne olursa olsun, günahın büyüklüğü ne olursa olsun. قُلْ يَا عِبَادِيَ اَلَّسَيْ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Yani birinci kat cennet, amellerimizin, pozitif amellerimizin çokluğu sebebiyle değil, günahlarımızın sebebiyle biz birinci kat cennete, yine günahlarımızın sebebiyle ikinci kat cennet. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala ya eyyühellezine amenu ittakullaha yec'al lekum furkanen, size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Yani birinci kat cennet günahların örtülmesiyle, ikinci kat cennet de günahların sevaba çevrilmesiyle. Birinci kat cennet günahların örtülmesi kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesi kişi mürşidine tabi olduğu an. Birinci kat cennet de ikinci kat cennet de günahların örtülmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşiyor. Ne zaman yedi kademedeki nefs zekkesi olursa o zaman üçüncü kat cennet kalp temizliğiyle oluyor. Allah Teala. Öyleyse Allah rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez sözü %100 doğru. Kimler cennete gidemeyecek olanlardır? Delalette olanlar. Hicr 56. Kimlerdir cennete gidemeyecek olanlar? Ankebut 23. Bunlar Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar edenler. Kimlerdir cennete gidemeyecek olanlar? Amelleri boşa gidenler. Kehf 105-106. Ama kimdir bir dilekle cennete gidecek olanlar? Allah'ın rahmetine mazhar olan, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, fıska düşmek ne demektir? Nasıl oluşur? Nasıl belli olur? Açıklayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, fısk olayı kişinin zikri yapmaması, zikirden düşmesi manasına geliyor. Kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olursa Allah Teala ona vasıta emirleri sevdirir. Namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir ve bunların başında en önemlisi zikri sevdirir. Ve Allah Teala Allah'ın verdiği garanti taatında emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik kademelerini bir bir geçer ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra eğer kişi mürşidinden şüphe ederse o zaman zikir azalmasının içerisine girer ve zikirden hoşlanmaz olur. Namazlar kendisi için angarya zihniyetiyle olur. Kısacası bu. Çünkü Allah'ın yardımları ancak mürşidin duasıyla gerçekleşiyor. Gayret, himmet, nüsret. Biz gayret ediyoruz ama bu gayretimize ilaveten mürşidin himmeti duası devrede. O duayla Allah'ın yardımı geliyor. Ve Allah'ın yardımıyla biz ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. İşte ikinci hedef olarak fizik vücut teslimi için harekete geçtiğimiz zaman bir kere daha Allah'a tevekkül etmemiz lazım. Ve eğer gerçekten kalpten Allah'a tevekkül ettiysek zikrimizin artması gerekir. Tevekkül edip de zikri artmayan kişi dilden tevekkül etmiştir, kalpten tevekkül etmemiştir. Ama kalpten tevekkül edenlerin mutlak surette Allah-u Teala'nın yardımını arayacakları kesin. O zaman da Allah'ın yardımıyla fizik vücut teslimini de gerçekleştirirler. Daha sonra daimi zikre ulaşırız ha. İşte bu meyanda
Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Nahl 106, 107, 108'de bildirildiği gibi eğer kişi mürşidine şüphe eder ve zikir azalmasının içerisine girerse o zaman Allah Teala onun göğsünü küfre açıyor ve kalbini tabi ediyor. Bu kalbini tabi edenler dünya hayatını ahiretten daha fazla sevmesi sebebiyle oluyor. Allah Teala bu ayetlerde onu söylüyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan muhterem hocam, Hazreti İbrahim'in yaşadığı her imtihanda teslimlerini yaptı diyebilir miyiz? Bu konuda ne buyurursunuz? Evet. Hazreti İbrahim zaten doğmadan evvel seçilen Resullerden. Allah Teala Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ ve yahtane ve mâ kâne lehumul hayre. Onlar Allah Teala'nın koruması altında 7 sabah 4 teslimi bir bir gerçekleştirirler. Bir Resul'ün, bir peygamberin Allah'ın emrettiği teslimi gerçekleştirmemesi mümkün değil. Ancak kimler serbest iradeleriyle teslimi talep etmelerine rağmen teslimi gerçekleştirmeyenler, onlar dünyadayken seçilenler. Fakat doğmadan evvel seçilen bütün kavim resulleri, onun ötesinde bütün devrin imamları Allah'ın koruması altında mutlaka 7 sabah 4 teslimi gerçekleştirirler. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Duhan suresinin 40. ayet-i kerimesini 4 basamak için kullanabilir miyiz? 40. ayet-i kerimesini 4 basamak için kullanabilir miyiz? Rahim esması ile tecelli ettiği hariç ne demektir? Allah Teala kime rahim esması ile tecelli ettiyse o Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşidine tabi olmuş kişidir. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah Teala onda rahmet esması ile tecelli etmiştir. Onun bütün günahlarını örtmüştür. Örtünce kişinin günahları kalmamıştır. O kişi daha sonra hiç amel yapmadan da ölse mutlaka Allah'ın cennetine girecek ve kıyamet günü amel defterinde kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğu görülecektir. Daha sonra müşrine tabi olduğunda Allah derhal rahim esmasıyla tecelli edecek ve bu sefer kişinin günahlarını sevaba çevirecektir, mağfiret edecektir. İkinci sual, İnşikak 14'te geçen yahur ifadesinin Bakara 46'da geçen mülaki ve rücuk ifadeleriyle bir illet rabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Dünyadayken rahat bir hayat yaşayan kişi hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna asla dönmeyeceğini sanıyordu. Ağrı'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Allah-u Teala'nın bizden en üst düzeyde kulluk istemesinin sebebi bizi üst düzeyde mutluluğa ulaştırmak mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilişkilerimizde 7 sabah 4 teslim var ve bu her birisi de bir diğerinden önce daha fazla bize mutluluğu yaşattırmak, tattırmak içindir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, kimler Allah ile aldatanlardır? Açıklayabilir misiniz? Allah ile aldatanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah-u Teala onlar faydası ilmin sahipleridir. Onlar Allah ile aldatırlar. Nitekim Bakara 8'de ve Hadis suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları sonlar seslenir de biz sizinle beraber olmadık mı? Bunlar evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Gurur aldatanlar, şeytan ve anani de sizi Allah ile aldattı. Yani Allah gafur ve rahimdir diyerek nasılsa Allah sizi affeder. Bu şekilde emaniyenin sahipleri Allah ile aldatanlardır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ben sizi soysam sosyal medyadan takip ediyorum. Kader diye bir şey var mıdır? Açıklar mısınız? Tabii ki sevgili kardeşlerim. Kaza nedir, kader nedir? Tek bir iradeyle kişinin iradesine uyarak gerçekleştirdiği her fiil serbest irade tahtında tamamlanmış bir ameldir. O kazadır.
tek iraden olduğu her durum kazadır. Kişi serbest iradesiyle namazı tamamlayabilir, derecat kazanır. Kişi iradesiyle başkasına zulmedebilir, derecat kaybeder. Her ikisi de kaza etmiş bir fiildir. Ama bir de irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaylar vardır. Örneğin ilahi iradeyle oluşan, bize tesir eden, külli iradeyle oluşan, bize tesir eden, başkasının cüz'i iradesiyle oluşan, bize tesir eden olayların hepsi kaderdir. İşte doğum ve ölüm kaderdir. Bunlar ilahi iradeyle gerçekleşiyor. Evlilik başkasının iradesiyle gerçekleşiyor. Kaderdir. Dualar yine kaderdir. Evliya olmak kaderdir. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, Nisa 81 ayetini açıklar mısın? Nisa 81, Muhterem Efendimizin tefsirinde Allah-u Teala bir evvelki ayete atıf yaparak senin görevin emrimizi tebliğ etmektir. Esasına dayalı olarak burada da münafıkların nasıl davrandıklarını söylüyor. Derler ki itaat ederiz ama hep kafalarda senin emrine itaat etmemek vardır diyor. Allah-u Teala hep kafalarında evirip çevirip ne yapıp senin emrine İtaat etmeyeceklerini düşünürler. Allah-u Teala onların kafalarında kurdukları şeyi hem bilir hem de bu ayette olduğu gibi yazar. Artık sen onlardan yüz çevir diyor Allah-u Teala. Onlar yolu başka, senin yolun başka. Allah'a tevekkül et, Allah'a güven. Allah vekil olarak kafidir. Allah-u Teala diyor ki eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin, tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Galipsiz gelirsiniz diyor. Çünkü kainatın sahibi olan Allah o zaman onlarla beraberdir. Her şey bizim Allah'a olan güvenimize bağlı. Eğer Allah'a güveniyorsak, Allah'a kendimize vekil tayin ediyorsak o zaman kainatın en kuvvetleri biz oluruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş, Şems 7'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan 3 vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan 3 vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan 3 vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, 3 alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasletler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi
Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşiyor ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır nefsini Allah'a teslim ederse işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz irşat yolları ve gay yolları. İrşat yolu ve gay yolunun önemi nedir diye kardeşlerimiz birinci sual olarak soruyorlar. Allah-u Teala Allah'ın dizaynı içerisinde irşat yolu ve gay yolu iki ayrı mana gösteriyor. Allah'ın yolu Allah'a ulaştıran yol irşat yoludur, rüşt yoludur. Şeytana ulaştıran yol gay yoldur, cehenneme ulaştıran yoldur. Allah bütün insanlardan ne ister? İnsanın hidayete ermesini ister. Yani irşat yolunu seçmesini ister. Rüşt yolu kimseye zorla kabul ettirilemez. İnsanın kendi talebiyle o yola girmesi söz konusudur. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde La kiraha fiddin, dinde zorlama yoktur. İrşat yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yolla gay yolu, delalet yolu, şeytana, cehenneme ulaştıran yol açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse, mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse, böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan ürvetül uskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutulmuştur. Allah semidir ve alimdir. İki tane slaytımız var. Buna paralel mutluluk yolu ve mutsuzluk yolu. Mutluluk yolu irşat yoludur. Cennete götüren yoldur. Allah'a ulaştıran yoldur. Evet. Ve mutsuzluk yolları cehenneme götüren, şeytana götüren yollardır. Hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünyada serbest irade sahibi fizik vücut, nefs, ruh üçlüsüyle aklın kumandasında hayatı yaşayan herkes için bir seçim söz konusu. Doğuştan herkes gay yolundadır. Başlangıç noktasında 19 tane negatif özellik söz konusu. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de insanların gay yolunda olmasıdır. Evet. Delalettedirler, küfürdedirler. Ve gay yolundadırlar. Evet, 11. madde gay yolunda. Öyleyse hayata herkes gay yolunda başlıyor. İrşat yolu ise önüne bir seçenek olarak konuluyor. Seçmesi halinde, kişi iradesiyle talep etmesi halinde o zaman irşat yolundan gay yoluna adım atabilir. Daha doğrusu gay yolundan irşat yoluna adım atabilir. İşte Allah'ın katından gelen Resuller, Allah'ın insanları huzur ve saadete ulaştırmak meyanında indirdiği kutsal kitaplarda insanlara irşat yolunu açıklıyor. Kime açıklıyor bunu? Gay yolunda olanlara açıklıyor. Bu neyle gerçekleşir? Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Ve daveti kabul edenler, onlar irşad yolunu seçenlerdir. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerdir. Ama Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyenler, hiç kimse irşad yolunun içinde değildir. İrşad yolu bir insanın mürşidine mutlaka tabi olmasını gerektirir. İrşad yolu sahibi mürşitlerdir. Yani mürşit yol temsil eder. Allah'a ulaştıran yolu temsil eder. Şeytan da gay yolunu temsil eder. İşte Mümin 38'de وَقَالَ الَّذِينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِيُونَ يَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ Bana tabi olun ki sebebi reşattan sizi ulaştırayım. Zümer 17'de de onlar ki tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Neyle? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın ipine sarılan, Allah'ın taneti müşride tabi olan, insanlardan bir ipe sarılan bu iki ip insanı mutlak surette Allah'a teslime götürür. Âl-İmrân 112 bunu açıklıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, dinde irşat yolu ve gay yolu dışında orta yol diye bir kavram var mıdır? Hayır. Bugün İslam'da Kur'an-ı Kerim dizaynı içerisinde tarif edilen orta yol, ifrat ve tefritten arındırılmış, havf ve reca arasında olan yol, İslam'ın 5 tane şartını öngörüyor. Bunun ötesi, yani bizlerin şu anda yaşamakta olduğumuz din, Kur'an'dakini tam tatbik etmek onlara göre ifrattır. Yani orta yolun müntesipleri irşat yolunu, rüşt yolunu bir lüks, bir normalin ötesi, bir kökten dincilik olarak vasıflandırıyorlar. Oysa hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Vasıta emirlerin yerine getirilmesinde Allah Teala bu ifrat ve tefritin olmadığı bir muhtevayı açıklıyor. Allah Teala Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرُفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Burada vasıta emirlerin yerine getirilmesindeki ölçüyü Allah ifade ediyor. Yani vasıta emirlerin yerine getirilmesinde ifrat ve tefrite gerek yok. Vasıta emirlerden bir tanesi de zikirdir. Ama zikirde tefrit vardır fakat ifrat yoktur. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmıştır. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den İslami öğrenmek üzere gelen 3 Arap bedevi, biz sahabeden İslami dinlediklerinde biz bundan sonra asla evlenmeyiz. Öbür kişi diyor ki ben daimi namaz kılarım. Öbürü de ben daimi oruç tutarım. Bu konu Resulullah'a getirildiğinde işte o zaman vasıta emirlerin yerine getirilmesi noktasında ifrat ve tefritin olmayacağını Allah Resulü şu açıklamayla ifade ediyor. Daimi oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Daimi namaz kılan kişi, hayır ben 5 vakit farz, 2 sünnet ve diğer namazları kılıyorum ama daimi namazı Allah-u Teala emretmemiştir. Evlilik ise benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Öyleyse İslam tatbikatında, din tatbikatında vasıta emirlerin yerine getirilmesi noktasında Allah-u Teala ölçü olarak ifrat ve tefrit yoktur ölçüsünü koyuyor. Bu konuda belki bir orta ölçü olarak ifade edilebilir. Ama diğerinde kesinlikle dinde irşat yolu ve gay yolun dışında orta bir yol, hayır öyle bir şey söz konusu değil. Üçüncü sual, irşat yolunu gören bazı insanların gay yolunu tercih etmesinin sebebi nedir? Araf suresinin 146-147. ayet-i kerimesinde iblis devreye giriyor. سَأَسْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ تَكَبِّرْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَاَنْ يَرَوْا كُلِّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَاَنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا وَاَنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Rüşd yolunu görseler yol edinmezler. Gay yolunu görseler yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Yani kibirli insanlar var. Ayetlerden gafil olanlar birinci cehenneme, ayetleri yalanlayanlar ikinci cehenneme. İşte bu ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olanların hepsinin amelleri boşa gidiyor. Onlar artık şeytanı temsil ediyorlar. Ve ezelde Allah'ın secde emrine isyan eden iblis, senin yoluna oturacağım. Araf 16-17. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gideceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Şükredenler kimler? Şükredenler, amin olanlar, Allah'a giden yolu tutanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Küfredenler ise şeytana giden gay yolunda olanlar. Öyleyse şükür ve küfür iki ayrı özellik gösteriyor. Ve İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size bunları zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Neyse beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Şeytanın daveti daima nefsedir. Allah'ın daveti ruhadır. Onun için bütün Allah dostları insanları Allah'a davet ederler. Ama iblis de şeytanın dostları da gay yoluna davet eder, cehenneme. Nisa 167, 168, 169'da نَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا لَهُ الْيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَرِكَ اِلَى تَرِكِ جَهَنَّمَ. Allah-u Teala onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tarik-i cehenneme ulaştırır. Neyse insanoğlunun iki tane düşmanı var. Birisi nef, diğeri de şeytan. İnsanlar ya rüşt yolunu ya gay yolundadırlar. Allah-u Teala gay yolunda olmalarının sebebi Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Kibirli insanlar Allah'ın ayetlerine inanmayan irşat yolunu gördükleri zaman onu kesinlikle kabul etmeyen, gay yolunu kendilerine yol edinen insanlardır. Onlar gay yolunun temsilcileridir. İrşat yolu dışındaki bütün yollar gay yoludur. Hadis-i şerifte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir hadiste bir ara yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu yolun sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır buyuruyor. İşte bir kere daha mutsuzluk yollarına bakalım. Hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni yaratılan kainat dizaynı içerisinde tam insanın kalbine tekabül ediyor. Çünkü kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. İşte bu cinsiyetsiz insan vücudu şeklinde yaratılan, yaratılışta gay yolunda olan insanlar mutlaka Allah'ın katından gelen hidayetçilerle irşat yoluna davet edilirler. İşte Taha 123 ve Bakara 38. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olsa. Nefs ve şeytan aslında birbirinin düşmanı. Ama iblis nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle düşmanken dost görünüyor. İşte onun için siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakilerden de olmaz. İşte insanla Allah arasındaki ilişkilerde 7 safa 4 tane hidayet safhası vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa hidayet, mürşide tabi olmak 2. safa hidayet, ruhun Allah'a teslimi 3. safa hidayet ve ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, o ayetleri gösterebilsek, iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. Yani ayrı ayrı 4 tane teslime mukabil, oncesinden 4 tane hidayet var. Ruhun hidayeti, Fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti, ruhun hidayeti Nisa 175, fizik vücudun hidayeti Nisa 136, nefsin hidayeti Hicr 41, iradenin hidayeti Enam 153. Bu hidayetlerin hepsi gerçekleşiyor ki Allah Teala hidayet yolu Allah'a ulaştıran yol, irşat yolu ama delalet yolu onun üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Geleneksel din tatbikatı ne yazık ki yanlışa davet eden kibirli olan insanların emani kültürüyle bir din hayatı yaşanıyor. Kur'an-ı Kerim'deki İslam'la asla bir beraberliği söz konusu değil. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir Allah'a ulaştıran irşat yolundan, bir de cehenneme ulaştıran gay yolundan bahsediliyor. Ve irşat yoluna ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilememiz emrediliyor. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Kalben Allah'a varmak, her an Allah'la olmak, sürekli Allah-u Teala'yı zikretmek, her yaptığın işte Allah-u Teala'nın rızasını gözetmek.
3: Bütün varlık sebebimiz Allah'a ulaşmak. Yani Allah'ın olmadığı, kitabı, peygamberi tanımadığımız bir dünya, boş bir dünya yani.
4: Zikir çekmek, namaz kılmak, nafile namazları kılmak, bunlar Allah'a ulaştıran araçlar.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Kalbimiz.
3: En başta kalbimiz ulaşmalı. Kalp ulaşmadıktan sonra yani vücutla ne yaparsan yap boş.
4: Dualarımız, niyetlerimiz, salih amellerimiz.
1: Allah dostları Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın ermiş evliyaları olmuşlar. Siz de Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
5: İsteriz tabii.
1: Allah'a ulaşmayı dileyelim birlikte.
2: Dileyelim, çok güzel olur. Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ben de emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ruhumu sana ulaştırmak diliyorum. Kalpten diliyorum.
3: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ruhumuzu sana oluşturmayı, evliyan olmayı nasip eyle. Amin inşallah.
4: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ben de emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Amin.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda en başta kalbimiz ulaşmalı. Kalp ulaşmadıktan sonra vücut ne yaparsa yapsın boş. Allah'la olan ilişkilerimizde kalbimizin önemi nedir? Ruhun Allah'a

0: Biri dilekle ruhunu hayattayken ulaştıranlar ki onlar ulaştırmamışlardır. Allah ulaştırmıştır. Çünkü Allah-u Teala'nın verdiği bir söz var. O sözü yerine getiren herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin mutevasına baktığımız zaman Allah bu konuyu huzurlar açısından Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde açıklıyor. لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجَنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُّنُوا لَا يُبْسِرُونَ بِهَا لَهَمْ عَزَانُوا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Onların kalpleri var fakat yetmezler. Gözleri var görmezler. Kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha şaşkın. Onlar gafillerdir. Öyleyse bunlar kimlerdir? Davete muhatap olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyen, aynı zamanda mürşitlerine tabi olmayanlar. Bunlar kalpleri var fakat etmiyor, gözleri var mürşidi görmüyor, kulakları var işitmiyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Fakat davete muhatap olup da Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o da irşad yoluna giriyor ve Bakara 257'de Allah amenu olanların dostudur. Allahu veliyyüllezine amenu yuhrucu mine zulümati ile nuri vellezine keferu evliyâme tağuta yuhrucunu mine nuri ile zulümat. İşte amenu olan, Allah amenu olan dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ama kafirler de tağutun dostudur. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep kalpten bahseder. Ama Allah ile olan ilişkilerimizde fizik vücudumuzun kalbi çok fazla bir şey ifade etmez. Başka bir kalp manevi tekamülün merkezini teşkil eder. O kalp nefsimizin kalbidir. Allah'ın bize haber saldığı yer nefsimizin kalbidir. Mutsuzluğumuzun veya mutluluğumuz nefsimizin kalp yapısına bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerinde insanların kalbi o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın şekillendirdiği bir hüviyete ulaşır. Evet. Gerçekten de nefsin tezkiyesi gerçekleşmeden ruhumuzun gök katlarına yükselerek Allah'a ulaşması mümkün değil. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kul olmak duanın kabul ederek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Evet, tekrar ediyorum. Kul olmak duanın kabulü. Kul olan fizik vücudumuzdur. Duanın kabulü ise ruhumuzun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka nefsimizin 7 kademede tezkiye olması lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala irşat yolunun sahibinin mürşitler olduğunu söylüyor ve Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamberler, evliyalar, Allah dostları, gerçek manada bizi Allah'a götüren, kendini Allah yolunda adamış insanlar.
3: Benim için Allah dostudur. Herhangi bir yere bağlı değilim ama araştırıp bağlanmak isterim. Bence olmalılar, hep varlarmış. Mesela Osmanlı'da falan daha aktifmiş ve çok da güzel yönetilmiş o zaman toplum, insanlık, memleket.
1: Hazreti Mevlana Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre Tapduk Emre'ye tabi olmuştu. Siz de böyle bir Allah dostuna tabi olmak ister misiniz?
2: Olmak ister miydim? Canı gönülden bağlansaydım, tanısaydım olmak isterdim belki ama şu anda henüz öyle bir aracı koymadım. Peygamberimiz Allah-u Teala yetiyor.
1: Osmanlı gibi irşad eden mürşitlere tabi olsak biz de Osmanlı gibi mutluluğu yaşar mıyız?
3: Çok daha ileride oluruz. Çünkü bizim elimizdeki bugünkü imkanla onlar asla bir değil. Yani onlar o kadar imkansızlık içinde onu başarmış. Eğer bugün o sistem gelse inanın Osmanlı'nın 10 katı daha bir güçlü devlet olur.
1: Hacet namazı kıldığımız zaman bizim için tayin ettiği mürşidi göstereceğini söylüyor. Siz de hacet namazı kılıp mürşidinizi bulmak ister miydiniz?
2: Denemek isterdim.
3: Yani onu hiç denemedim açıkçası. Eğer öyle bir şey varsa yapmak isterim, evet.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda Osmanlı'da onlar daha aktifmiş ve o zaman toplum çok güzel yönetilmiş. Bugün o sistem gelse Osmanlı'nın 10 katı güçlü bir devlet olur.

0: Osmanlı bir cihan hakimi olmayı nasıl başarmıştı? Hepsi tasavvufu yaşıyorlardı. Padişahların hepsi mürşitleriyle bir tasavvuf hayatını yaşıyorlardı. Eğer Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurmuşsa, bu cihan hakimiyeti bütünüyle adalete dayanıyorsa, bunun arkasında Osmanlı'nın Allah'la olan sıkı ilişkileri söz konusudur. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahabe ile birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı asr-ı saadette Osmanlı'da yaşamıştı. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şey tasavvuftu. İşte Osmanlı toplumunu oluşturan bileşenlere baktığımız zaman saray erkanı hepsi Mevleviydi. Askeriye sınıfı Bektaşiydi. Esnaf sınıfı Ay Evren Teşkilatı'na bağlıydı. Hanımlar açısından üst seviyede tasavvuf kolu, Bacıyani Rum. Bütün bunlar hepsi toplumun bireylerinin Allah'la ilişkileri en zirve noktada tasavvufla oluşmuştu. Yani kısacası toplumu teşkil eden fertlerin ağırlık merkezi tasavvufu yaşıyorlardı. Ne diyebiliriz? O gün tasavvufu yaşamayanlar, tasavvufu yaşayan toplum içinde azınlıktı. Bugün tam tersi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde yine Resulullah'la ilişki içinde olan sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı. Geri kalan toplumun büyük bir kesimi ne yazık ki emani kültürüyle tamamen din dışı, kutsal kitaplara uymayan hürafelerle bir inancı yaşıyorlardı. Bu da tabii hiçbir zaman hiç kimseyi mutlaka huzura ulaştırmıyordu. Ama Resulullah'la yaşanan Kur'an ahlakı herkesi hidayet güneşi olan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir asr-ı saadete ulaştırdı. Yedi sabah dört teslim yaşadılar. Osmanlı'da bir kere daha yaşandı. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Sevgili Cebal Hocamız. Ben Deniz'den Abdullah Akın. Öncelikle gül kokan ellerinden hürmetle okuyorum Cebal Hocamız. İnşallah bir sorum olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir kulu severse onu çeşitli denemelere tabi tutar buyuruyor. Allah Teala'nın bu denemelere tabi tutmasının arkasında ne yapmaktadır? Allah razı olsun. Size çok seviyorum inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh Cebal Hocamız.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha okuyacak olursa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah bir kulu severse onu çeşitli imtihanlara tabi tutar buyuruyor. Allah-u Teala'nın bu denemelere tutmasının arkasında ne yatmaktadır? Bir başka hadisinde Allah Resulü dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Öyleyse Allah bir kulu severse sevdiği kul kim? Dünyadan rağbetini kesen yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İşte dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah sever. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Allah'ın bizi sevmesi kişinin denenmesinin arkasında ne vardır? Ya o kişi hidayet yolunu seçecektir, Allah'a ulaşmayı dileyecektir, mutlaka kurtulacaktır veya dilemeyecektir. Seçilmesine rağmen kurtulmayacaktır. İşte bütün imtihana bütün musibetlerle imtihana rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah Teala Tövbe 126'da buyuruyor. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Allah Teala bu musibetleri seçtiği insanlar üzerinde vücuda getiriyor. Ötekiler üzerinde de vücuda getiriyor ama onlar bütün musibetleri negatif cepheden değerlendirip küfürde olmakta devam ediyorlar. Oysa diğerleri Allah'ın kendine verdiği musibeti bir maksada memli olduğunu biliyorlar ve Allah'a ulaşmanın mutlak zaruretine inanıyorlar. Allah Teala bu konuyu Bakara suresinin 155, 156, 157. ayet-i kerimesine dile getiriyor. وَنَبْلِوَهُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُوِ وَنَمْقْسَنَمْ مَالِ وَاَمْسِ وَسَمَرَاتِ وَبَشَرِ مِنَ سَابِهِ. Sizi mutlaka korkuyla açlıkta mal ve can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Kimler doğru sabredenler? Sabredenler اَلَّذ۪ينَ اِذَا سَعَوْا مُنْسُوبَتٍ قَالُوا اِنِ اللّٰهِ وَاَلَّهِ رَاجُعُونَ. Onlar bir musibet isabet ettiği zaman Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır ve onlar hidayete erenlerdir. İşte musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz derler, Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır ve onlar hidayete erenlerin ta kendisidir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah-u Teala'nın dizaynında irşat yolunda olan kişinin nefsiyle cihad etmesi asıldır. Nefs ile cihadın en büyük yardımcısı ise zikirdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
3: Kalbin cilasıdır bir kere. İnsan her zaman Allah-u Teala'yı zikrettiği için de yanlışa çok düşmez. Kötülüğü bilmez. Kalbi temizlenir, kirinden pasından arınır. Bence böyle zikretmek.
4: Mutluluğumuzu sağlar, cennete ulaşmamızı sağlar.
5: Mesela ben hani önceden hiç Allah zikri çekmiyordum. İşte Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah falan. Sonra kulaktan duyma bir bilgiyle günde 1000 tane Allah zikri çekmeye başladım. Ve namazımdaki üşengeçlik kalktı. Yani nefsinize hemen siz daha çok galip geliyorsunuz günde 1000 tane Allah'la. O kadar çok faydası var ya, yani anlatamam. Zikir, zikir, zikir diyorum, yani çok faydası var. Yani
6: kalbi yumuşatır, zikretmeyen kalp taşlaşıyor.
7: Devamlı zikir yapan bir insan etrafındakiyle, insanlarla ilişkilerinde neler değişir?
3: Yani çokça olumlu yönlerini görmeye çalışır, olumsuz yönlerini görmez yani. Der işte, en azından hani karşısındaki belki gerçekten kötüdür ama kendi der ki ne? Ya der, ben Allah-u Teala ile beraberim, ben bunu böyle hoş göreyim der. Biraz hoşgörü girer işin içine.
6: Mutlaka oluşur. Allah'ın adının geçtiği her yerde güzellik, mutluluk olur yani.
3: Allah-u Teala ile arası iyi olan insanın başka şu dünyada neyle kötü olursa olsun, Allah'la aran iyiyse tamamsın.
0: Misafirimiz önceden Allah zikir çekmiyordum. Başka zikirler çekiyordum. Kulaktan dolma bir bilgiyle 1000 tane çekmeye başladım. O kadar çok şeyin faydası var ki anlatamam dedi. Zikrin Allah isminin tekrarı ile yapılmasının önemi nedir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 128'de وَاَذْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَتِّلِهِ تَبْتِيلَ. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Ankebut 45'te 3 çeşit zikirden bahsediyor Allah-u Teala. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Bu zikrin bizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesine götürebilmesi 7 kalp şartının sahip olmamıza bağlı. Allah kelimesi öyle bir isimdir ki bu isimdeki harflerin yan yana geliştirilişi ve her birinin titreşim sayılarının birbirinden farklı oluşu bir şifre oluşturur. Bu şifre Allah katından mutlak en az 2 tane zikrin bilmesini sebebiyet verir. Kim Allah kelimesini Allah Allah diye arda söylerse o kişi zikretmiş olur. Zikreden zikrullah yapmış olur. Yani Allah'ın ismini zikretmiş olur. Bu zikri yapan herkes için zikir mürşidimize ulaştıktan sonra bir üçüncü nur daha iner. Allah-u Teala'nın nurları Allah'ın zikriyle bizim üzerimize bir tesir husula getirir. Evet. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur. Feyz bir nurdur. Salah nuru bir nurdur. Ve bütün bunlar Allah'ın nurları ancak zikirle bize geliyor ve bizim üzerimizde bir tesir vücuda getiriyor. Tabii ki bu başladığı tesir pozitif. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhtemelen Hocam. Size bir sorum olacaktı. Kur'an-ı Kerim'de geçen Hudallahi ile Mülaki Rabbiküm kelimeleri arasındaki farkı bize anlatır mısınız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kur'an-ı Kerim'de geçen hüdallahi ve ile mülaki rabbiküm arasında farkı bize anlatır mısınız? Allah Teala iki ayet-i kerimede, bir Bakara 120'de kul inne hüdallahi vel hüda, kul de ki inne şüphesiz hüdallahi, Allah'a ulaşmak ya huvel hüda, işte o hidayettir. Öte yandan Ali İmran 73'te yine bir kere daha la tu'minu illa limen tebe'a dinekum, şuradan itibaren kul innel hüda hüdallah, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Hüdallah ile Allah'a ulaşmak olarak ayetlerde yer almış durumda. Mülaki rabbiküm, Rabbe mülaki olmak, Allah'a ulaşmak ayetlerde şu şekilde geçiyor. 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dileyenler, beraberce bakalım. Bu değil yani. 7 tane ayet-i kerime ulaşmayı dileyenleri, evet Bakara, onlar Rablerine muhakkak ki mülaki olacaklarına inanıyorlar. Birisi eğer şeyse, inanç itibariyle kaviyen mülaki olacaklarına yakın derecesinde inanırlar. Allah'a mülaki olacaklarına kesin bilirler. Hüdala ise Allah'a ulaşanları tarif ediyor. Birisi yolun başında Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rablerine mülaki olacaklarına yakın hasil ederler. Rabbine mülaki olmayı dilerler. Bu işin baş kısmı. Allah'a mülaki olmayı dilerler. İşin birinci safhası. Ama hüdallah ise o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığını ifade ediyor. Birincisi daha birinci safhayı, mülaki, Rablerine mülaki olmayı. Olay birinci safhayı. Hüdallah ise üçüncü safhayı ifade ediyor. Aradaki fark bu. İnşallah. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, insanlara sevgim azaldığında zikrimin de düştüğünü hissediyorum. Sevginin Allah katındaki değerini açıklar mısınız? Zikir sevginin alameti farikasıdır. Zikir varsa sevgi vardır. İnsanlara sevgim azaldığında zikrin de düştüğünü, evet doğal olarak. Zikirle sevgi birbirine paralel. Nitekim muhterem efendimiz çok kişi ben Allah'ı seviyorum diyor. Ama onu sevip sevmediğini şu sualle, sualin cevabını anlayabilirsiniz. Günde ne kadar Allah'ı zikrediyorsun? Eğer zikretmiyorsa ve ben Allah'ı seviyorum diyorsa aslında o yalan söylüyor. Ama günde bir saat zikrediyorsa Allah'a olan sevgisi o kadardır. 2 saat zikrediyorsa Allah'ın sevgisi o kadar. 3 saat zikrediyorsa sevgisi o kadardır. Yani Allah'a olan sevgi zikrin ölçüsüyle paraleldir. Allah razı olsun. Sevginin Allah katındaki değeri her şeyin önünde gelir. Birinci sırada yer alır. Antalya'dan bir kardeş muhterem hocam, dergah ve dergah hayatı olmadan tasavvuf yaşanabilir mi? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Zaten mürşitsiz, mürşide tabi olmadan ne kişi ruhunu, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edemez. Mürşit olmadan Allah'a ulaşmayı dilemek de söz konusu değil. Kişinin dıştan bir tesirle Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlak surette ya mürşidin bir kasvetinden, ya mürşidin bir sohbetinden, ya mürşidin bir açıklamasından o kişi o noktaya ulaşır. Yani mürşid, Allah'a ulaşma dileği kişinin kendi kendine keşfettiği bir olay değil. İnsanla Allah arasındaki ilişkide yedi safhanın yedisi de mürşidle yaşanır. Gerek kardeş Allah'a bulayım dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek bir kâmil mürşide olmadan olmaz. Resulün cemali görmem dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Ruhunu Allah'a teslim edeyim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Fizik ucunu Allah'a teslim edeyim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Nefsini Allah'a teslim edeyim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. İhlasa ulaşmak istersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. İradeni Allah'a teslim edeyim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Dini hayat eşittir müşrif, o da eşittir tasavvuf. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrin dindeki yeri nedir günümüzde zikir sanki nafile bir ibadetmiş gibi uygulanıyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le neyi emir kipiyle ifade etmişse o farzdır. Allah-u Teala veskür ismi rabbike emrediyor. Öyleyse farzdır. Ya vezzeni amenü uskurullah zikren kesire. Zikir çok zikri de farzdır. İsa 103 otururken, ayaktayken, müsaatken alıp Allah'a zikredin. Bunlar hepsi emir kipiyle ifade ediyor ve zikir farz. Zikir ibadetlerin sultanı. Zikirsiz bir din hayatı mümkün değil. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah-u Teala Kasas 41'de ateşe çağıran imamlar ifadesiyle belirttiği, anlatmak istediği nedir, açıklayabilir misiniz? Ateşe çağıran imamlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dinlemesine mani olan insan ve cin şeytanlar, şeytan şeytanlardır. Tağuttur yani. Kasas 41'de Muhterem Efendimizin tefsirinde imam tabiri bu ayette Allah'ın yolunda olan, namaz kıldıran biri manasında değildir. İmam aynı zamanda önder manasına da gelmektedir. Namaz kılmaya önder olan başkalarına namaz kıldıran kişidir. Bütün devirlerde o devrin imamı Allah-u Teala'nın huzurunda bulunan herkese namaz kıldıran önderdir. Onlar Allah'a çağıran emirlerdir, imamlardır. Huzur namazının başındaki imam mutlaka bu dünyada hayatta olanlardan birisidir. Burada bahsedilen Firavun ve Firavun'u ateşe çağıran önderleridir. Şayet şeytan ise ateşe çağıran en acımasız önderdir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz hocam, kul hakkım var. Fakat yüzleşim helallik almaya utandığım için helalleşemiyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Allah'tan yardım iste. Allah kolaylaştırır. Senin için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, alın yazısı hakkında bilgi verir misiniz? İnsan yazılı şeyler doğrultusunda yaşamak zorunda mıdır? Onun dışında çıkmaz mı? Hayır sevgili kardeşlerim, alın yazısı Allah'ın ezeliyle her şeyi bilmesidir. Siz kendi iradenizi kullanarak hayatı yaşıyorsunuz. Allah-u Teala kimseye zorla yaptırmaz. Sadece siz düşünmeden Allah biliyor neyi düşüneceğinizi, o kadar. Onun için kader ilmi takaddümdür, cebri tahakküm değildir. Siz kendi iradenizle dilediğinizi yaşıyorsunuz. İradenizle rüşt yolunu seçerseniz mükafat, gay yolunu seçerseniz mücazat. Bu kadar basit yani. Yaşadıklarınızdan, siz kendi iradenizle yaşadıklarınızdan sorumlusunuz. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, her yanımızın günahla dolu olduğu ortamda nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz? Zikirle. Her yanımız, her taraf günah olabilir. Ama Allah-u Teala üçlü serbest irade ve aklın kumandasında kendimizi idare etmemizi istiyor. Akıl, beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Allah-u Teala kutsal kitaplar indirmiş. Bu kutsal kitapları bize açıklayan Allah'ın mürşitleridir. Onları dinleyip Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kanunlarını anlamamız halinde onları hayatımıza tatbik edersek, bataklığın içinde de olsak biz mutlu, huzurlu bir hayatı yaşarız. Onun için Sayın Yusuf Hazretleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler için zindan onlara saray, Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler için de saray onlara zindan. Tamamen sizin Allah'la ilişkilerinizde Allah-u Teala'nın emrettiğini talep edip etmemenize bağlı. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan rüyası şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. Ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisini sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve ilk sualle başlıyoruz inşallah. Malatya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Kıyamet gününün verdiği korkuyu ve dehşeti Allah'a ulaşmayı dileyenler de yaşayacak mı? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımız zaman Allah-u Teala Yecüc ve Mecüc'ten bahsediyor. Enbiya suresinin 96. ayet-i kerimesi ve Kehf suresinin bir ayet-i kerimesinde daha geçiyor. Nihayet Yecüc ve Mecüc setleri açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Öyle olunca bu Yecüc ve Mecüc ne kadar mümin varsa Allah'a ulaşmayı dileyen, tabiyetini gerçekleştiren daha üst seviyedeki kişiler varsa Kehf 94. Onların hepsini şehit ettiriyorlar. Dolayısıyla kıyamet küfür üzerine, küfürde olanların üzerine kopacak. Diğerleri de nasıl ölen bir insan ölümün gerekli acısını hissetmiyorsa kıyametin dehşetini onlar aynı şekilde yaşamayacak. Yaşayacaklar ama bu dehşetin içerisinde olamayacaklar. Bütün cennetlikler ve cehennemlikler evvela cehenneme gidiyor. Ama sadece cehennemin azabını Allah'a ulaşmayı dileyenler görüyor. Ulaşmayı dileyen takva sahipleri cehennemin o negatifliğinden hiçbir tesir alamıyorlar. Allah razı olsun. Tıpkı bunun gibi ulaşmayı dileyen tabiyetini gerçekleştirilen 7 defa 4 teslim yaşayanlar için hem bu dünya mutluluk yeri hem de ölüm sonrası hayat böyledir. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, kıyamet günü dünyanın dağılmasını yalnız hayatta olan insanlar mı görecek? Evet. Çünkü diğerleri zaten ölmüşlerdir. Hayatta olanların üzerine kıyamet kopuyor ama orada da yine hayatta olan müminlerse nasıl her gece fizik vücuttan nefs ayrıldığı zaman bir şey hissetmiyorsak ölümün de o noktada bize acı vermesi söz konusu değil. Sadece nefsler ölümü tadıyor. Ve tekrar ediyoruz. Her oluşa gelen olumsuz olay, azabı gerektirecek olay, müminlerin hamdini şükrünü artmasına sebebiyet veriyor. Şöyle düşünün, bir tehlikeyi atlatan insanlar o tehlikeden kurtuldularsa hep şunu söylerler. İyi ki bunu yaptık. Bak şimdi şöyle olmasaydı neler yaşayacaktık. Her zaman hak müminler ve Allah'ın dostları Allah tarafından korunurlar. O negatif hissiyattan Allah Teala onları daima korumaktadır. Üçüncü sual, Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bakara 151'deki tezkiye kademesindeki mürşidin vazifesi tam olarak nedir? Kalbe iman yazılması ve salavat nurların gönderilmesi suretiyle mi tezkiye işlemi yapılır? Sevgili kardeşlerim, mürşidin vazifesi bir devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelmedikçe ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmaz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelmedikçe kalbimize iman yazılmaz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelmedikçe, o talepte bulunmadıkça günahlarımız sevaba çevrilmez. Dolayısıyla nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için ruhumuzun vücudumuzdan ayrım seyri sürük üzerinde, sırat-ı müstakim üzerinde olması lazım. Bu yok. Nefsimizin tezkiye olabilmesi için kalbe imanın yazılması lazım. İman yoksa fazlalar kalbe giremez, orada tutunamaz. Bu da yok. Ve günahlarımızın sevaba çevrilmesi noktasında o da yok. Dolayısıyla nefs tezkiyesinin gerçekleşmesi kişinin gayretine, mürşidin himmetine, Allah'ın nusratına doğrudan doğruya ilişkilidir. Kişi evvelden Allah'a ulaşmayı dileyip zikre başladığı zaman rahmet ve fazıllar kalbe giriyor. Ama fazıllar orada tutunamıyor, kalbe girmiyor iman kelimesi olmadığı için. İman kelimesini etrafına yazıldıktan sonra ancak Allah'ın katından gelen fazıllar iman kelimesinin etrafında birikiyor ve o birikimle ıslah-ı nefs gerçekleşiyor, nefs tezkiyesi gerçekleşiyor. Zikri kişi bıraktıktan sonra karanlıklar yine kalbi istila etmeye başlıyor ama selavatın müsaade ettiği kadar karanlıklar aynı yükü ile salavat nurlarının elektrik yükü aynı. Aynı yükler birbirini itiyor. Dolayısıyla selavatın gücü oranında karanlıklar artık kalbe girmiyor. Yani rahmet taşıyıcı olarak görev yapıyor. Fazıllar da kalıcı olarak görev yapıyor. Kalpte kalıyor. Selavat da o fazılları kalbe bağlıyor. Yoksa selavatın gücü olmasa karanlıklar tekrar kalbi istira eder. Giren nurları o kalbin dışına çıkartır. Ama selavat nuru aynı yükle olması hasebiyle karanlıklarla selavatın miktarı kadar karanlıklar kalbe artık giremiyor. Rusya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, uzun senelerdir tabiiz ama bizler Allah ve Resulüne sizin gösterdiğiniz teslimiyeti göstererek teslim olamıyoruz. Hedefe götüren yolda sık sık hedef dışına çıkıyoruz. Hedeften ayrılmamamız için bu konuda dikkat etmemiz gereken önemli faktörler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, kardeşimiz de güzel ifade etmiş, hedef belirlemiş. Bizimle Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın bizden istediği hedefleri gerçekleştirmek. 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlardan Allah Teala Allah'a ulaşmayı kalben dilemelerini ister. Kalben ulaşmayı dileyen bütün insanlardan Allah Teala hacet namazıyla mürşidin Allah'tan sormasını ister. Mürşide tabi olan bütün insanlardan Allah Teala ruhunun Allah'a teslimi istikametinde zikir yapmasını, vasıta emirlerini yerine getirmesini ister. Ruhunu teslim eden bütün insanlardan Allah Teala fizik vücut teslimini ister. Fizik vücut teslimini yapanlardan nefs teslimi yapanlardan irşat ve iradenin teslimini. Yani kısacası bizler için önemli olan hedeflerin gerçekleştirilmesi. Ama kardeşlerimizin çoğu bunlar da güzeldir ama genellikle fizik ötesi bir takım olaylara önem veriyorlar ve bunu yaşamadıkları takdirde de sanki yolda değillermiş gibi bir takım sendelemeler geçirenler, zigzaklar yapan kişiler var. Halbuki önemli olan hedeflerdir, hedeflerdir, hedeflerdir. Şöyle düşünelim. Cezbe sahibi bir kişi, öbür kişi de cezbe sahibi değil. Birisi fizik vücut teslimini yapmış. Cezbe sahibi olmayan kişi. Ama cezbe sahibi kişi henüz fizik vücut teslimini yapmamış. Allah katında hangisi üstün? Fizik vücut teslimi yapan, ruh teslimini yapandan daha üstün. Öyleyse cezbe ve diğer fizik ötesi hadiseler bir üstünlük işareti değil. Elbette Allah Teala herkesin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Daimi zikre ulaşan kardeşlerimiz hepsi muktesefak olarak Allah Teala'nın fizik ötesi bir takım hediyelerini alacaklardır. Ama hedeften şaşmamak, Allah Teala'nın bizlerden istediği vasıta emirleri en üst seviyede yerine getirmek ve özellikle bu konuda en çok üzerinde durmamız gereken şey zikri arttırmak, zikri arttırmak, zikri arttırmak. Ne kadar zikir, o kadar mutluluk. Allah razı olsun. Beşinci sual, Uşak'tan bir kardeşim muhterem hocam, henüz daimi zikre ulaşmamış birisi, eğer şehit olursa tüm teslimleri yapmış gibi kabul edilerek mi vefat ediyor? Evet, Allah yolundaki sıcak savaşta daimi zikre ulaşmayan herkes şehit standartlarında emaneti teslim ediyor. Allah'ın kanunları söz konusu. Bakara 154'te La tekulu limen yuktela fi sebilillahi emvat bel ahyan ve lakin la teşerun. Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz. Diridirler. Şehittirler. Allah katında şehitler diridirler. Alimran suresinin 169. ayet-i kerimesinde La tahsebenellezine kutulu fi sebilillahi emvat. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar diridirler, canlıdırlar. Rablerin katında rızıklandırılırlar. Bu iki ayet-i kerime şehitlerin Allah katında rızıklandırıldığını ve salihler mertebesinde olduklarını ifade ediyor. Zaten şehit olan kişi şehit olmadan evvel mutlaka Allah'ın zatını görüyor. Cennetteki yerini görüyor, Allah'ın zatını görüyor. Dolayısıyla bunlar söz konusuysa onlar da salihlerden. Ama hayatta olan iradesini teslim eden salih mi? İrşada memur ve mezun kılınan salih mi? Yoksa henüz o seviyeye ulaşmamış olan mı? Resulullah'ın hadisine baktığımız zaman üstün olanın hayatta olan iradesini teslim eden Allah'ın zatını gören kişi olduğunu görüyoruz. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Alimin mürekkebi şehidin kanından müteberdir. Yani şehit de aynı şekilde Allah'ın zatını görüyor an cennetlerinde salihlerden. Öbür tarafta iradesini teslim eden kişi de Allah'ın zatını gören şahitlerdendir. Üstün olan tabii ki hayattayken iradesini teslim eden Allah'ın zatını kendisine gösterdiği rüyetullah olan kişiler diğerlerinden şehit olanlardan daha önde olarak Resulullah'ın hadisinden anlıyoruz inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum şöyle inşallah. Dinde zorlama var mıdır? Bir din adamı dinin dışında zorlama yoktur ama içinde vardır dedi. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Dinde zorlama var mıdır? Bir din adamı dinin dışında yoktur ama içinde vardır dedi. Bu konuyu bize açıklar bilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Din konusunda sorulan suallerin hepsinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de ve ayetlere baktığımız zaman Allah-u Teala ne dinin içerisinde ne dinin dışında zorlama yoktur. İşte Gâşiye 21'de zikret, sen sadece müzekkirsin, hatırlatıcısın. Sen onlar üzerine bir zorlayıcı değilsin. Gâşiye 21-22. Kaf 45'te onların sana ne söylediklerini biz biliyoruz. Sen onlar üzerine bir zorlayıcı değilsin. Ve sen onları Kur'an'la ikaz et. Yunus 99'da Allah dileseydi yeryüzünde olan kimselerin hepsi elbette iman ederlerdi. İnsanlar mümin oluncaya kadar zorlayacak mısın? Orada da zorlama yok. Ve son noktaya Allah-u Teala Bakar 256 ile dinde zorlama yok. Dinde, ne dinin içinde ne dinin dışında hiçbir yerde zorlama yoktur. İrşad yoluyla gay yolu, yani Allah'la olan ilişkilerimizde. Mesela birisi şunu örnek verebilir. İşte Hazreti Bekir zekat vermeyenlere savaş açmıştır. Bu zorlama değil mi? İnsanla Allah arasındaki ilişkide zorlama yok. Ama insanın insanla olan ilişkisinde kul hakkı devreye girdiği zaman elbette adalet mutlaka devreye giriyor ve adalet de bu kişinin Allah'ın hak ettiği şeyi mutlaka ona tattırmasını gerektiriyor adalet. Tıpkı cehennem azabı Allah'ın adaletinin bir gereğidir. İşte şöyle söyleyelim, noktayı koyalım. Kalpten ulaşmayı dileyen bir insan, bütün insanlar bir araya gelseler onu kafir kılamazlar. O istemedikçe, kalpten ulaşmayı dilemeyen bir insan da bütün insanlar onu zorlasa asla onu mümin kılamazlar. Mümin olmak da, küfürde kalmak da kişinin kendi serbest iradesinin tercihidir. İradesiyle kalpten Allah'a ulaşmayı dilese, hak müminlerdendir, diğerleri ne kadar zorlasa da zorlasa imkansız. Onu kafir kılamazlar. Ama küfürde olan bir insanda, kalpten ulaşmayı dilemeyen bir insanda, bütün dıştaki insanlar onu mümin kılmak için ne kadar zorlasa zorlasın, başaramazlar. O asla olamaz. Öyleyse dinin içinde de, dinin dışında da ayetler bize söylüyor, zorlama yoktur. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, kalp zikrini gün içinde yapan kişi daimi zikirde midir? Sevgili kardeşlerim, kalp zikrini yapan kişi daimi zikirde olduğuna dair bir işaret yok. Allah-u Teala'nın daimi zikir sahipleri için verdiği işaret, Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Onlar ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima zikrederler. Yani daimi zikrin işareti üzerinde belli, daimi Allah'ın ismini tekrarı. İster ayakta olsun Allah'ın ismini tekrar yapacak, ister oturuyordur Allah'ın ismini tekrar edecek, ister yan üstü yatarken Allah'ın ismini tekrar edecek. Yani daimi zikrin daimi olarak Allah isminin tekrar edilmesini gerektiğini söyleyebiliriz. Yapılması gereken şey ne olmalıdır? Yapılması gereken şey, etrafımızdaki her şey bize zikri hatırlatmalı ve o hatırlattığı için de biz hemen Allah'ın ismini tekrar etmeliyiz. Muhtemelen Efendimizin daimi zikre ulaşma noktasında bir saat metodu var. Saati işte 52 dakikaya ayarlayarak haftada bir dakika indirmek suretiyle bize o saatin zikri hatırlatması istikametinde bir titreşimi, bir işareti olsun. Diyelim ki saati 52 dakikaya ayarladınız. 52 dakikada bir o saat çalıyor. Bir hafta bu süre içerisinde siz de zikre başlıyorsunuz. Ne kadar süre önemli değil. Ama 52 dakika sonra tekrar size saat titreşimle esasla hatırlatıyor. Siz yine zikre başlıyorsunuz. Bir hafta bu şekilde 52 dakika. Sonra ikinci hafta 51 dakikaya ayarlıyorsun. Bu sefer saat size 52 dakikada değil, 51 dakikada zikri hatırlatıyor. Bir hafta sonra bu sefer 50 dakikada size zikri hatırlatıyor. Ve gittikçe aralıklarını azaltmak suretiyle iki noktayı zikirle birleştirebilirseniz ve bunu 7 gün içerisinde daimi olarak yaptığınızı görürsünüz. O zaman daimi zikre ulaşırsınız inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ne zaman görevlerimi yerine getirmek istesem nefsime ağır geliyor ve yapamıyorum. Zorlanıyorum. Görevlerimi yerine getirmeyi çok istiyorum ama o an kendimi yorgun hissedip nefsime uyup yapamıyorum. Bu durumda ne yapmam gerekli? Evvela böylesi durumlarda nefsinin görevlerini en üst seviyede yapan kardeşlerimizden destek almalısın. Ve şu suali kendine sormalısın. Allah Teala onlara da bu görevleri farz kılmış, bana da. Onlar yapıyorlar, ben yapamıyorum. Öyleyse sorun nerede? Sorun bende. O zaman kardeşlerimizden siz nasıl yapıyorsunuz? Bu şekilde aşk ve şevkle bu hedefe nasıl ulaşıyorsunuz? Göreceksin ki onlarla konuşmaya başladığın an onlar zikri, onlar ibadeti, onlar diğer Allah-u Teala olan ilişkilerini daima öne geçirenlerdir. Yani iki tür insan var. Bir insan der ki, diyor ya Rabbim ben işimi yapayım, sonra sana yöneleyim. Öbür insan da kişi diyor ki, Allah-u Teala da diyor ki, bana yönel ben senin işini yapayım. İşte zikrin yapan, görevlerini en üst seviyede yerine getiren kardeşlerimiz onlar. Allah'ı öne geçirenlerdir. Onlar benim için birinci sırada Allah var dediği zaman Allah Teala bana yönel ben senin işini yapayım. Dolayısıyla Allah'ın yardımıyla desteklenen kişilerdir. Ama siz eğer dünyevi işinizi birinci sıraya alırsanız dur ya Rabbim ben işimi yapayım sonra sen işine döneyim. O zaman elbette tökezlemeler oluyor. Özellikle hangi konuda olursa olsun mutlak surette zikri önem almanız. Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tulhikum amvalukum ve evladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrine alıkoymasın. Men yef'al zalike fe ulâike muhâsirûn. İşte mal ve çocuklar dünya hayatının ziyneti. Sakın dünya hayatı sizi zikirden alıkoymasın. Dünya hayatını zikrin önüne koyarsanız o zaman yorulursunuz, bitkin düşersiniz ve geri kalan zaman içerisinde de şeytanın vesvesesi, nefsin hadisatı devreye girerek sizi zikirden soğutabilir. Buna müsaade etmeyin. Hepimiz için yaratılış gayemize uygun olarak Allah'a dost olmak, en üst seviyede Allah'ı zikretmek olmalı inşallah. Allah razı olsun. 8. sual Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Kur'an'ın lafzını Allah'a ulaşmayı dilemeyen din adamları açıklayabilir mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen herkes Allah'a göre sağır, dilsiz ve kördür. Dolayısıyla sağır, dilsiz ve kör olanlar Kur'an-ı Kerim'e ayetlerine mana verdiği zaman sadece kendi zanlarına göre yorumlarlar. İşte Allah Resulü hadisinde diyor ki zandan sakın, zan sözlerin en yalanıdır. Faydasız ilmin sahipleri onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şeytanın da onlara tesiriyle bir emaniye kültürü oluşturmuşlar. Sebebi ne? Bunlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Ulaşmayı dilemedikleri için hasarlarına Allah engeller koymuş. Hele hele ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmayı inkar ettikleri için ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür ancak ölümle insan ruhuna ulaşır dedikleri için Allah Teala onlara rahim esmasıyla tecelli etmiyor ve onlar hasarlarına engel konulduğu için sağır, dilsiz ve kör olarak ayetlere mana veriyorlar. İşte sağır, dilsiz ve körlerin ayetlere verdiği mana hiçbir zaman hakikat değil, zandır. Ve ayet-i kerimelerde zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Allah Resulü zancılardan önce ilim öğrenin. zan hakikatin yerini tutamaz. Yani Allah Teala iki grup insandan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'e göre. Zanna tabi olanlar ve vahye tabi olanlar. Vahiy Allah'ın hakikatidir, Allah'ın sözleridir. Zan da insanların düşüncesinin ürünüdür. Ama bu insanlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Nisa 157, Enam 116, Enam 148, siz ancak zanna tabi olursunuz. Yunus 36, onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Yunus 66, ancak zanna tabi olurlar. Onlar sadece tahmin ederler. Necm 23, onlar sadece zanna ve nefslerinin arzularına tabi olurlar. Necm 28, onlar sadece zanna tabi olurlar. Zan da hakikati ifade etmiyor. Kur'an lafzını Allah'a ulaşmayı dilemeyen din adamları da açıklayabilir mi? Hayır. Allah razı olsun. Kütahya'dan bir kardeşim muhterem hocam, din adamları ile ayetlerle sohbet ettiğimizde bize ayetlerin nüzul sebebini mutlaka bakmamız gerekiyor diyorlar. Bir ayetin yaşanması için illa aynı nüzul sebebi olması mı lazım? Hayır sevgili kardeşlerim. Her amıklı programın sonuna geldik. Bir başka kanun şu: esbabın hususiyeti nas'ın umumiyetine engel teşkil etmiyor. Yani anlayabileceğiniz tarza, diyelim ki belediyenin bir yolu yapmasına bir kişi sebep oluyor. Gidiyor belediyeye müracaat ediyor, dilekçe veriyor, girişimde bulunuyor. Bir belediye de karar veriyor, o yolu yapıyor. Ama o yol sadece o yolun yapılmasına sebep olan kişi tarafından kullanılmıyor. O yol artık umuma şamil olan bir yoldur. Herkes kullanıyor. Burada da ayet-i kerimenin özel nüzul sebebi o ayetin genel geçerliliğine engel değildir. Nüzul sebebi tamam almıştır, indirmiştir ama bütün insanları bağlar. Onun için zavallı insanların çoğu bu hakikatin farkında değiller. Bunlar Yahudilere indi, bunlar Hristiyanlara indi, bunlar şunlara indi, bunlar indi. Yani neredeyse Kur'an'ın çok az bir kısmı bize hitap ediyor. Onlar Yahudiler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in bütünü herkesin Allah'ın en üst seviyedeki dostu olması istikametinde bir kılavuzdur, bir hidayet rehberidir. Saadet davetidir, reçetesi ve Kur'an-ı Kerim saadet garantisidir. Dolayısıyla onlara bu cevabı verin. Yani ayetler herkese şamil, herkesi bağlayan, herkesin o ayetten alması gereken mesajı evvela öğrenmesi, sonra hayatına tatbik etmesi gerekir. Hamele-i Kur'an olanlar, Kur'an'ın bütününe tabi olanlar, onlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostuna dost olan Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olan onlar da Allah'ın da düşmanıdır. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşimiz, Tüm Hocam, Enam suresi 122. ayete göre ölüyken dirilenler Enam 24'e göre Allah ve Resulünün davetine icabet edenlerdir diyebilir miyiz? Evet. وَمَنْ كَانَ مَيْتَةً فَحَيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَسَلَهُ فِي ظُلُمَاتٍ لَيْسَ خَرَجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُعِنَا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ölüyken, Allah'a ulaşmayı dilememişken ona 12 tane insan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği bir nur verdiğimiz bu devrin imamın ruhu, kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi olur mu? O karanlıklar içinde kalan, çıkamayacak kişi olanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyen sağır, dilsiz ve körlerdir. Enfal 24'te de

0: Akademiden Hasan Yılmaz, başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz. İnşallah kalbimizden bir sorun var, arz edebilir miyim inşallah? Arapça okuyabilen herkes Kur'an'daki emirleri anlayabilir mi inşallah? Tekrar başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz. İnşallah kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Arapça okuyabilenler herkes Kur'an'daki emirleri anlayabilir mi? Hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okuma yazması yoktu. Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah öyle buyuruyor. Ne diyor? Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu eline yazmıyorsun. Ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i kendisine indirildiğine bilen Sultanı Peygamber Efendimiz en üst seviyede Kur'an'ı bütün sahabeye açıklayan oydu. Ve ise okuma değil. Ne yazık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün insanları bağlayacak olan açıklaması خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ve bir şey daha söylüyor. Ümmetimin annesi Mehdi aleyhisselam. Mehdi aleyhisselam Resulullah'ın birinci derecede varisi. Öyle olmasına rağmen en hayırlı o. Ama bu en hayırlı Mehdi aleyhisselam'a en hayırlı kılacak olan şey Mehdi aleyhisselamın Allah'ın öğretisiyle Kur'an'ın lafzını ve yedi ruhunu insanlara öğretti. Onunla vazifeli olduğu için. Öyleyse bu insanın bu hadis-i şerifi insanlar neye indirgemiş? Kur'an-ı Kerim'in okumasını öğrenendir. Hayır, şu anda dünyanın geneline baktığımız zaman 8 milyar insan içerisinde neredeyse %60'tan fazlası, insanın %60'ı Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okuyor. Ama bunların sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'i yaşayanları %10'dan azdır. Öyleyse her Arapça okuyan, tahsil yapan veya bir Arap Arapça okuduğu için ayetlerin manasına varması söz konusu değil. Her şeyden evvel cennetin de anahtarı Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa profesör olsa dahi o ayetlerden gafildir ve Kur'an kursaklarından geçmeyen birisidir. Öyleyse herkesin bu şekilde yapması lazım. Nitekim Ankebut 49'da bel huve ayatin beyinatin fisdurillezine util ilm. Allah Teala hayır Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. İlim verilenler. Şimdi 7 ayet-i kerimede kimlere ilim verilenler kimlerdir bakalım beraberce. Bu ilim verilenler 7 ayet-i kerimede bunlardan bir tanesi de yine Ankebut 49. İşte ilim verilen, bu ilim verilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nahl 27'de kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. İsra 107. Kendilerine ilim verilenlerin kimseler onlar Kur'an-ı Kerim sadece ayetleri okunduğu zaman secde ederek çene üstüne kapanırlar. Haç 54. Kendilerine ilim verilenler Resul'ün Nebi'nin söylediklerini haktan inen sözler olduğunu idrak edenlerdir. Kasas 80. İlim verilenler size yazıklar olsun. Ameni olan ve salih amel işleyenler için nefs tezkiyesi daima insanların topladığı paradan daha hayırlıdır. Ankebut 49. Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin sinelerinde beyan olan ayetlerdir. Rum 55. 56. İlim ve iman verilenler diye. Muhammed 16. Kendilerine ilim verilenler. Öyleyse ilim verilenler onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar Kur'an-ı Kerim'deki emirleri okudukları zaman anlayabilen başkalarına da öğreten kişilerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan profesör olsa dahi Yunus 7'ye göre onlar ayetlerden gafildir. Onlar ayetlere yorum yaparlarsa da sadece kendi zanlarına tabi olurlar. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Sualler ve Cevaplar bölümünün sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle.

0: Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maasselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun hidayeti ve Allah'a teslimi. Birinci sual, hidayet nedir? Allah Teala iki ayet-i kerimede hidayetin tarifini veriyor. Al-İmran 73 قُلْ اُنَّ الْهُدَاهُ اِلَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. قُلْ اُنَّ الْهُدَاهُ اِلَى اللّٰهِ قُلْ اُنَّ الْهُدَاهُ اِلَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Al-İmran 20'de Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde de قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى Hidayet Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İki ayet-i kerimede hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu buyruluyor. Hidayetin muhatabı insansa, insandan sadece Allah'ın zatından enferilen ruh seyri sülükle sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. Allah Teala Rad 21'de vellezine yesrunu ma amara Allahu bi en yusala. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi var Allah'a ulaştırırlar. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan Hicr 26'da bir fizik bedenin sahibi. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsin sahibi. Ve secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun sahibidir. Allah'a ulaşmak sadece ruhun hidayetidir. Ama fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesidir. Nefsin hidayeti de nefsin manevi kalbindeki afetlerin %100 temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olması ile mümkündür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını anlatıyor. Ve Allah Teala tam 12 tane ayet-i kerimede, bu 73 ayet-i kerimin içerisindeki 12 ayet-i kerimede de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının farz olduğunu buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kendisine ulaştırma keyfiyeti Kur'an'ın temelini teşkil ediyor. Ve ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Ruhun hidayeti 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını, fizik vücudun hidayeti 4 tane cennet dünya saadetinin %81'ine, nefsin hidayeti de 5. cennet, dünya saadetinin tamamına bizi ulaştırır. Hidayetin mutevasına baktığımız zaman Allah Teala hidayeti şöyle açıklıyor. İnnel hüdâ hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Nereye ulaşmak? Tabii ki Allah'ın zatına ulaşmak. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ruhumuzdur. Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiğimiz gibi 73 ayet-i kerime, 12 tane farz ve ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasıdır. Ama ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi, 7 ayet-i kerimede o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman insanlar İki grup olarak karşımıza çıkıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve delalette olanlar, delalette kalanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve hidayet üzere. Öyleyse kim dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse Yunus 7, bize ulaşmayı dilemeyen kimseler Yunus 11, Yunus 15 bize ulaşmayı dilemeyen kimseler, Yunus 45 ulaşmayı yalanlayanlar Mülaki olmayı dilemeyenler, mülaki olmayı inkar edenler, inkar edenler, o zaman Allah-u Teala onları delalette bırakıyor. Ve delalette olanlar için bir hidayetçi yok. 10 ayette delalette olan kişi, mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Ama ulaşmayı dilemeyenler için, delalette olanlar için bir mürşit yok 10 ayet gereğince. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah Teala 7 ayet-i kerimede onlar için mürşit olduğunu ve kişinin mürşidine tabi olmak suretiyle hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmasını gerçekleştirebiliyor. İşte Bakara 46, mülaki olacaklarına yakın hasıl edenler, Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, Rablerine mülaki olacaklarına inananlar, mülaki olmaya yakın hasil edenler, Rablerine mülaki olmayı dileyenler, mülaki olmayı dileyenler ve ona mülaki olanlar. İkinci sual, ruhun hidayeti ve Allah'a teslimi nasıl gerçekleşir? Allah Teala Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve yeti ileyhi men enüb. Allah dilediğini seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onların ruhunu da Allah kendisine ulaştırır. Zümer 17'de onlar ki tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Nasıl İçtinab etmek ve anabu ilallahi, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Lehul büşra, onlar için müjdere vardır, kullarım müjdere. Rum 31'de de münibineyi Allah'a yönel ve takva sahibi ol. İşte kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o zaman Allah Teala ona 7 furkan veriyor. Enfal 29'a göre ya eyyühellezine amenu takuttakullaha yecel lekum furkan. Rum 31'de de münibineyi Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve bu 7 furkanın sahibi olan kişi Allah Teala mutlaka kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kafa 33. Enam 25'e göre göğsünden kalbine nurunu açıyor. Ve böylece kişi Allah'ın ismini zikretmeye başladan Allah'ın katından rahmet, fazıl ve selava, rahmet ve fazıl geliyor. Fazıllar içeri girmiyor, rahmet içeriye sızıyor ve kişiyi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olmak, o kişinin haccet namazı kılması halinde Allah Teala ona kesin mürşit göstereceğini beyan ediyor. Kur'an'ın olmazsa olmaz temel şartı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o hidayet üzeredir. Bu Allah'ın o kişiye düşünce bazında hidayet sağlamasıdır. Ama bir de fiilde hidayet üzere olmak vardır. Ruhun Allah'a dönebilmesi için mutlaka başının üzerine başka bir ruhun gelmesi gerekir. Bu ruh devrin imamın ruhudur. Kişi mürşidine ulaştığında ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkacak. Ve 7 nefs kademesinde Allah'a ulaşıp teslim olacaktır. Ruhun tövbeyle birlikte bizden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması o hidayettir. Yani hidayete ermektir. Allah Teala birçok ayet-i kerimede bu konuyu dile getiriyor ama müşrikine tövbe etmek Bunu olmasa olmaz şartıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Kim mürşid önünde tövbe ederse, mürşidine yapılan tövbe tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğum aşkına tövbe sona ermez. Öyleyse her halükarda tövbeyle ruhumuz bizden ayrılıyor, sırat-ı müstakim üzerinden Allah'ın zatına ulaşıyor. Üçüncü sual, ruhun hayattayken Allah'a teslim olması neden önemlidir? Çünkü Allah Teala biz insanlar için sadece mutlu olmamızı istiyor ve mutlu olmamız ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakime üzerinden Allah'ın zatına ulaşması nefsin tezkiyesine bağlı. Nefs tezkiye olmadıkça hiç kimse mutlu olamaz. Öyleyse yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, mutlu olmaksa, ermiş evliya olmaksa o zaman mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği müşterine tabi olmasıyla bu olay tahakkuk eder. Aksi takdirde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hangi amelin sahibi olursa olsun ameli boşa gidiyor. Kehf 100, 300, 405'e göre. Ama Yunus 62-63'e göre bunun tam tersi, Allah'ın evliyası için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdele vardır. Dünyada ahirette mutluluklar vardır diyebiliriz. Müjdele vardır diyebiliriz. Müjde eşittir mutluluk. Biz ruhumuzu Allah'a ulaşmayı dilersek de dilemesek de ruhumuz ait olduğu mekana, Allah'ın zatına ölümle geri dönecekti. Marifet şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bizim büyük ölçüde mutluluk duymamızla müjdelenir. Artık hayattayken zevk almaya başlayan biri oluruz. Allah'ın emrettiği 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluruz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bizi ermiş evliya kılar. Kim Allah'a ruhen ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kurtuluşa eremez. Allah Teala açık ve kesin hükmünü koymuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen gideceği yer kesin cehennemdir. Yunus 7 innellezine la yercune likana ve radu bil hayati dunya ve etmeuna biha vellezine ayetine gafilun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutmain olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler Kehf 107, Yunus 107, Yunus 7, Kehf 105, Neml 90 ve Mumin 103. Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler Enfal 29, Mumin 102, Nem 89, Ankebut 5. Evet, ölmeden evvel ölünüz. Ölümle kesin olarak ruh Allah'a ulaşıyor. O zaman ebeden ölmek demek, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın demektir. İşte hadis-i şerifte Allah Resulü ölmeden evvel ölünüz, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırınız demiş oluyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala şu dünya üzerinde yaşarken hidayete ermeyi murad eden herkesin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması gerektiğini söylüyor. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: bedenimizi öldüğümüzde teslim ettiğimizde ruhumuz da öbür dünyaya ulaşmış oluyor.
1: Ölmeden önce ulaşmasını istiyor ama Allah.
2: Ölmeden önce Allah'a teslimiyet ederek kendimizi ibadet ederek.
3: Ruh Allah'a, Allah'ın takdir ettiği bir şekilde ulaşır.
1: Allah-u Teala bunun gerçekleşmesi için ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklamış. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyor?
2: Dua etmek olarak ben algılıyorum. Dua ederek ben Allah'a ulaşabiliyorum.
4: Allah'a ulaşmayı dilemek, onun rızasını kazanıp ona yakın olmayı dilemekle alakalı bir şey. Çoğu insan işte cehenneme gitmekten korktuğu için ya da cennet işte güzel göründüğü için iyilik yapar. Fakat bunların hepsinin temelinde bizi bir amaç üzerine yaratması ve o amaca uygun yaşamak olmalı.
3: Dünyada Allah'ın bize verdiği serbest iradeyle iyi veya kötü şekilde seçme iradesine uygun bir şekilde nasıl yaşadıysak, insan yaşadığı gibi ölür derler ya, yaşadığımız gibi öleceğiz inşallah.
1: Ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
4: Açıkçası böyle bir hiçbir zaman böyle bir dua etmedim. Sanki o makamlar çok ulaşılmaz, sanki böyle çok böyle eskilerde yaşayan insanların erişebileceği makamlar gibi geliyor.
2: Allah'ım bana nasip et. Ben de sana ulaşmak istiyorum ya Rabbim. Ruhumu sana teslim eyle inşallah.
0: Misafirimiz evliya olmak konusunda açıkçası hiçbir zaman böyle bir dua etmedim. Sanki o makamlar çok ulaşılmaz, eskilerde yaşayan insanlar erişebilecek bir makamlar gibi geliyor dedi. Evliyalık günümüze erişilmeyecek bir makam mıdır? Evvela kesin bilelim, Adem Aleyhisselam'ın sünneti bay ve bayan, herkesi Allah-u Teala kendisine kul olsun, kendisine dost olsun, ruhunu hayattayken ulaştırsın ve evliya olsun diye yaratmıştır. Yani evliyalık herkesin hakkı. Kur'an-ı Kerim'de ya kişi Allah'ın dostudur veya Allah'ın dostu olmayanlar şeytanın dostudur. Ama Allah Teala ezelde kalu bela gününde bizden aldığı ahdi gereğince Yasin 60-61'de Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan ennehu lekum adun mubin ve nebudun azâ sirâtun müstakim. Allah Teala aleyhi adamulları, ben sizlere şeytana kul olmayacağınız dair ahd almadım mı? Çünkü o sizin düşmanınızdır. Ve bana kul olun, bu da sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. İşte Allah'a kul olanlar, Allah'ın aynı zamanda dostu olanlar, ermiş evliya olanlar. Nereden biliyoruz? Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا. Başlangıç noktasında bütün insanlar hem Allah'ın kuludurlar hem de başlangıçta bütün insanlar hem şeytanın kuludurlar, aynı zamanda şeytanın da dostudurlar. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَعَنَابُ اِلَّا اللّٰهِ اِلَى اَمْلُ مُشْرَفَ بَشَرِ بَعْدِ. Araf 27'de اِنَّ جَعَلْنَا شَيَاتِينَ اَوْلِيَا لَلَّذ۪ينَ لَا يُمِنُونَ. Biz şeytanları اِنَّ جَعَلْنَا شَيَاتِينَ اَوْلِيَا لَلَّذ۪ينَ لَا يُمِنُونَ. Biz şeytanları iman etmeyenlere, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere, yani tağuta kul olmaktan kaçınmayanlara dost kılarız. Öyleyse başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkesin hem şeytanın kulu ve dostu olmasıdır. 19 negatif özelliğe baktığımız zaman evet, şeytanın kuludurlar ve şeytanın dostudurlar. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmaksa o zaman bu nasıl gerçekleşir? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَعْغُوتَ. O insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Neyle? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdele vardır, kulların müjdele. Öyleyse herkes başlangıç noktasında şeytanın kulu ve dostu, Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanın kulu ve dostu olmaktan içtinab ediyor, kendisini kurtarıyor. Allah'ın kulu, Allah'ın dostu oluyor. Öyleyse evliyalık erişilmeyen bir makam değil. Tam tersi, herkesin mutlak surette Allah'ın temel emrini yerine getirerek, hayattayken ruhunu alıştırmayı dileyerek Allah'ın dostu, Allah'ın kulu olması lazım. Evliyanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama burası evliyalık makamların değil. Evliyalığın birinci safhasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Ankebut 5. Men kâni yercülika Allah'ı fenni acerâ'yla. 7 tane veliyat kademesi bundan sonra gelir. Makamların başlaması kişinin ermiş evliya olduğu noktadan itibarendir. Velayetin sadece başlangıcı değil, baştan sona bütün velayet kademeleri Allah-u Teala tarafından kesinlikle farz kılınmıştır. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, husinler makamı, ulelvab makamı, ihlas makamı, selah makamı, hepsi bunlar farz. Kur'an'ın 7 ruhu 7 velayet makamında elde edilir. Ama bir de lafzi manası var. O da 7 tezke kademesinde gerçekleşiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ruhun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması, yani hidayete başlaması için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
4: İnsanoğlu tek başına bazen yolunu kaybedebiliyor ve gerçekten de bu konuyla ilgili olan insanlara güvenmesi gerekiyor bazı durumlarda. Her ne kadar bu konu günümüzde çok suistimal ediliyor olsa da mürşitlik önemli bir konu ve herkesin bir rehbere işte ihtiyacı var Allah'a giden yolda. O da yine teslim olmak gibi bir şey herhalde.
3: Bu mürşit illa bir insan olmak zorunda değil. Kitaplar var, getirdiği en son kitap işte Kur'an-ı Kerim, kutsal kitabımız. Peygamber, en büyük mürşit o. Bu bazı insanlar için yeterli geliyor Kur'an ve peygamberin getirdikleriyle ifade etmek. Bazıları için de onun her devirde, her çağda bir temsilcisi gibi. Bir takım doğruları onu da buldu. Bir takım insanlar olabiliyor. Herkes neye ihtiyacı varsa onunla karşılaşıyor.
4: Onların yollarından ilerlemek, onları örnek almak kendine, onların hayatları gibi yaşamak istemek.
3: Ya insanları zaten Allah başıboş bırakmamış. Kitabı indirmiş, sünneti indirmiş.
1: Nasıl buluruz o rehberi?
4: Bu konuda ben de çok zorluk çekiyorum açıkçası. Çünkü bence çağımızda özellikle işte bu yaşadığımız dönemde çok fazla kötü haberleri okuyoruz, görüyoruz. O nedenle nasıl bulacağımız konusunda hiçbir fikrim yok.
1: Yani Allah-u Teala istiyor ki hacet namazı kılıp kendisine sormamızı istiyor.
4: Hiç denemedim ama deneyebilirim akşam.
2: Bunu bilmiyordum. Tabii ki de isterim.
0: Misal bir müşir illa bir insan olmak zorunda değil. Kitaplar var, peygamber var, bu bazı insanlar için yeterli geliyor dedi. Müşrit kavramı kişilerin beklentisine göre mi şekillenir? Hayır. Allah-u Teala insanı yaratandır, en iyi bilendir. Ve Allah-u Teala insanlar için sonsuz ahiret ve dünya saadetini istiyorsa bunun mutlaka nefsimizin tezkiye ve tasfiyesiyle mümkün. Mürşitsiz de hiç kimse nefs tezkiye ve tasfiyesi yapamaz. Öyleyse bu kişinin beklentisine göre değil, Allah'ın o kişi için tayinli mürşide tabi olmayı Allah insana farz kılmış. Kardeşlerimiz diyorlar ki kitap var, peygamber var. Evet, Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim'i en iyi bina olarak Allah tarafından kendisine öğretilmiş. Ama o son nebi, benden sonra nebi gelmeyecek ama benden sonra mürşitler gelecek demiş. O zaman eğer Allah Resulü'nü en üst seviyede mürşit olarak kabul ediyorsa insan, mürşit emrine itaat edilen kişidir. O zaman mürşide tabiyet farzdır. İşte Peygamber Efendimiz benden sonra nebi gelmeyecek ama halifeler, imamlar gelecek. Halife de Allah'ın tayin ettiği mürşittir. İmam da Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Her devirde devrin imamı vardır. Her devirde zamanın halifesi vardır. Bu mürşittir. O zaman peygamberden sonra bu hep kıyamete kadar da var olacaktır. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Tüm bunlar hepsini 7 grup hadiste Allah Resulü kendisinden sonra da mutlaka mürşide tabi olmasını farz kılmış. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İslam Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Ehl-i Beytim Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Ve sizden sonra iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beytim. Öyle Nuh'un gemisidir. Gemiye binen Necabül gemiye binmesi helak olur. Ehl-i Beytim sizin içinizde misali Hazreti Nuh'un kavmi içerisindeki Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. Ehl-i Beytim'in sizin içinizdeki misali Hazreti Nuh'un kavmi içerisinde Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. Kim gemiye binerse necat bulur. Kim gemiye binmese helak olur. Öyleyse buradan da anlıyoruz ki mürşide tabi olan necat bulur. Tabi olmayan, gemiye binmeyen helak olur. Allah Teala Maide 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Peygamber, ey insanlar aranızda iki değerli emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beytim. Bunlar biri öbüründen daha üstündür. O da Allah'ın kitabıdır. Bunlar havuzun başında bana gelip çatıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. Bunlar Nuh'un gemisine benzer, binmeyen ise boğulur. Yetmez Allah Teala Ali İmran 112'de Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ipe tutunmak ancak kurtuluşa erdiriyor. Allah Teala'nın dizaynı her zaman en güzel standartlarda gerçekleşir. Mürşidimizi Allah Teala'dan mutlaka istemeliyiz. Mürşid Allah'la kul arasında bir vasıtadır. Mürşid bir insandır. Allah yaratandır. Allah ise o mürşidi yaratandır. O mürşidin kayıtsız şartsız hakimidir, sahibidir. Allah Teala bütün devirlerde mürşitler vücuda getirmiştir. Kesintisiz bir tabiat söz konusudur. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bu tabiat hep var olmuştur. Bir insan mürşidine ulaşmadan önce delalettedir, ancak mürşidine ulaştığı takdirde delaletten kurtulur. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması, ruhun hidayete ermesi manasına gelir mi? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de seni çok, ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması, ruhun hidayete ermesi manasına gelir mi? Hayır. Şirkli olarak Allah'a mülaki olanlara cehennem, şirksiz olarak Allah'a mülaki olanlara cennet vacip olur. Hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşması şirksiz ulaşmaktır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması ise şirkli ulaşmaktır. Hiç kimse Allah'a ulaşmadıkça hidayete eremez. Ölümden sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşacak ama o zaman geç kalmış olacak. Çünkü Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırıp evliya olmamızı üzerimize farz kılmış. Hidayete adım atan kişi eğer hayatta ise mutlaka hidayete erer. Çünkü Allah Teala ulaşmayı dileyen bir insandır. Mürşidine ulaşmıştır. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah Teala'ya doğru yola çıkmıştır. Elbette Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Hiçbir kuvvet o kişiyi Allah'a ulaşmaktan men edemez. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhun hidayeti nefsin tezkiyesine dayalı olarak başlar ve nefsin tezkiye olması ise Allah'ın ismini zikretmekle gerçekleşir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: zikir yapmanın önemi Allah'a daha yakın olmak, Allah'ın adını geçirmek kalpten, ona ibadet etmek, teslim olmak yani. Zaten zikir ederek ona teslim oluyorsun.
4: Zikir yapmak her zaman kendimize nefsimizin tehlikesini hatırlatmak aslında. Zikrettiğimiz zaman sadece işte dudaklarımızı kıpırdatmamız ya da işte sürekli onu 1000 kere, 2000 kere söylememiz değil. Aslında o zikrettikçe o hal üzerine giriyoruz.
3: Allah'ı unutan kalpte ben huzur olacağını düşünmüyorum. Allah'ı unutan kalpte şeytan ve vesvesesi olur ancak.
1: Ne hissediyorsunuz zikir yaparken? Ne yaşıyorsunuz?
2: Yani sanki hiçbir şey düşünmüyorum. Aklıma sadece o var. Yaptıktan sonra kendimi bir huzurlu hissediyorum. Hani yapmazsam da vicdanım sızlıyor yani. Mesela günde bir salavat çekmek yani. Çok mu zor?
3: Allah'ın adını andıkça huzur buluyoruz pek çok şeyde. Dünya, bazen unuttuğumuz oluyor dünyalı kaygılara. Aklımıza gelip de Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın isimlerini zikrederek başladığımızda tabii Allah bizi teskin ediyor. Onu biz hissediyoruz, görüyoruz zaten.
4: Zikri bir süre sonra saymayı bırakıyoruz. Kaç tane söylediğimizi unutuyoruz. Çünkü hani bir şekilde transa mı geçiyoruz artık diyeyim, hani bir şekilde dünyadan kopmuş oluyoruz.
1: Zikir yapan insanda neler değişir sizce?
3: Gerçek manada eğer bunu kalben inanarak mutmain bir şekilde yapıyorsa mertebesinin sonu yok onun yani.
0: Bir misafirimiz zikir yaparak Allah'a teslim oluyorsun. Allah'a olan teslimiyetimizin artışında zikrin etkisi nedir? Birebir paralel ilişki var. Allah'a ulaşmanın bir tek yolu var, zikir. Başka bir yolu yok. Zikirsiz teslim hiç kimse için mümkün değil. Artan zikrimize paralel olarak nefsimizdeki giderek afetler azalır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşırız. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum sevgili hocam. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Ruhun Allah'a teslimi ile Allah'a kul olmak arasında bir ilişki var mıdır inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Ruhun Allah'a teslimi ile Allah'a kul olmak arasında bir ilişki var mı? %100 ilişki var. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Zariyat 56 ve ma halaktal cinni vel insi illa liya'budun. Ama Allah'a kul olmak, mutlak surete yedi kademeli nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a vasıl olması Allah'a teslimiyle mümkündür. Bu din Allah'a teslim olmayı içerir. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktır. Ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olduğu zaman vücuda gelen olay birinci kulluktur. Bir insanın Allah'a kul olmasıyla sırat-ı müstakim arasında çok kesin bir ilişki söz konusudur. 4 tane sırat-ı müstakim var. Hepsi ayrı ayrı hidayeti gerçekleştirecek olan bir yollardır. Ruhun sırat-ı müstakimi 21. basamakta tamamlanır. Ruh hidayete erer. Ruhumuzun hidayetinin tamamlanması birinci kulluğa ulaşmaktır. Onu ihata ediyor. 7 safa kul olmak var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa kul olmak, mürşide tabiyet ikinci safa kul olmak, ruhun Allah'a teslimi üçüncü safa kul olmak, fizik vücudun Allah'a teslimi dördüncü safa kul olmak, nefsin Allah'a teslimi beşinci safa kul olmak, ihlas altıncı safa kul olmak ve iradenin Allah'a teslimi yedinci safa kul olmak olarak ayetlerde yer almış durumda. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfağın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-sarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: bence yoktur.
1: Dünyada rahat vardır bence ama kişiden kişiye değişir bu yani.
0: Günah işlemesi çok kolay yani. Sevap işlemek asıl çok zor yani. Dünyada
1: tamam,
0: nasıl rahat?
1: Tamam işte sevap
0: dünyada
1: işleyebilirsin.
0: Dünyada rahat yoktur aşkım yok
1: nasıl
0: yani.
1: Yok?
2: Dünyada rahat vardır. İmkanı olanlara, parası olanlara, torpili olanlara, devlette insanı olanlara, adamı olanlara hayat vardır ve hayat da çok güzeldir. Ama normal insana hayat yoktur.
3: Hazreti Mevlana yanlış hatırlamıyorsam dünyada huzur aramayın, huzur ahirette diye. Bunun bilinciyle Allah'a yaklaşmaya çalışıyoruz.
4: Fatiha maselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Günümüzde bazı insanlar dünyada rahat olmadığı inancı içinde. Peki bu dünyada, bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte inşallah ayetler ışığında konuya bakalım. Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. Ela inne evliyallah ve la havfun aleyhim ve la yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. لَهُمْ الْبُشْرَى بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْفَارِكَةِ Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Kimdir veli? Tek bir dilekle hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Tek dileğin sahibi olan kişi kimdir? Yunus 63'te. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, takva sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse tek bir dilekle kişi ruhunu Allah'a ulaştırarak veli olabilir. Veli olmak bir dilektir. Bu veli için hem dünyada rahat vardır, dünyada da müjde vardır, hem ahirette de müjde vardır. Dünyadaki müjde, dünya saadetinin yarısı, ahiretteki müjde 3 tane cennet. Öyleyse bir yanlış düşünce asırlar boyunca insanları meşgul etmiş ve herkes inanmış ki dünyada rahat yoktur. İnsanlar hep huzursuz bir dünya hayatını geçireceklerdir ve İslam'ın 5 şartını yerine getirip cennete gidince orada rahat edeceklerdir. Külliyen yanlış bir düşünce. Yunus suresinin 7. ve 8. ayetlerinde Allah-u Teala onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını dileyenler için gerçekten rahat yoktur. Ama kim ki sahabe gibi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde tağuta kul olmaktan içtinab edip kalben ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onlar için müjdeler vardır buyuruyor. Yunus, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dile. Tek bir dilek. Onlara müjdeler vardır. Müjde demek, onlara ahirette ve dünyada mutluluklar vardır. Müjde, mutluluğun kendisidir. Onlara müjdeler vardır. Onlar ahirette de mutlu olacaklardır. Onlar dünyada da mutlu olacaklardır ki 14 asır evvel birbirinin can düşmanı Bedeviler tek bir dilekle ve Resulullah'a tabi olmakla 7 sefa 4 teslimi yaşayarak asr-ı saadette ulaştılar. O zaman bu dünyada rahat yoktur diyenlere bizim bir sualimiz var. Birbirinin can düşmanı Bedeviler nasıl asr-ı saadeti yaşadılar? Asr-ı saadet demek, asr-ı mutluluk demektir. Yani bütün boyutlarıyla dünyada mutluluğu yaşadılar. Allah-u Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi bizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmaktır. Hem dünyada hem ahirette rahat yaşamanın yolu Allah'ın emirlerine riayettir. Dünyada rahat yoktur sözü sadece dinlerini Allah'ın emrettiği biçimde yaşamayanlar için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Hiç kimse dünya üzerinde rahata kavuşamaz. Rahat olmak, mutlu olmak, sulh ve sükun haliyle ifade edilir. Dünyada rahat yoktur demek, dünyada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur demektir. Halbuki mutluluk vardır. Mutluluk nefsimizin afetlerinden kurtulmakla paralel bir gelişmedir. Her teslim kişinin mutluluğunu biraz daha artırır. Zikir mutluluğun jeneratörüdür. Bütün sahabe, bütün insanlar gibi başlangıçta tağutun kuluydular. Zümer 17. Onlar için de dünyada rahat yoktu. Zaten her türlü yanlışlık bütün sahabenin tarafından sahabe olmadan evvelki hayatlarında tahakkuk ediyordu. Ama sahabe olduktan sonra daimi zikre ulaştıkları zaman dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Dünyadaki mutluluğu öylesine yaşadılar ki devrin adı asr-ı saadet oldu. Mutluluk devri oldu, saadet devri oldu. Öyle bir huzur ve mutluluk içerisinde hayatları yaşadılar ki savaş meydanında şehit olmak üzere olan bir sahabi su diye talepte bulununca Hazreti Ömer matarasındaki suyu tam ona uzatmak üzereyken bir başka su deyince birinci kişi diyor ki ya Ömer ona ver. O benden daha kıymetli. Tam ikinciye vermek üzereyken bir başkası üçüncü kişi su diyor. İkinci kişi de ya Ömer ona ver. O benden daha kıymetli. Kendisinden öne geçirerek suyu ona vermesini istiyor. İşte onlar Allah için birbirlerini en üst seviyedeki mutluluklara ulaşmak üzere her şeyle kendilerini feda ettiler. Ve Allah'a adanmış bir insan iki can saadetinin de sahibidir ve sahabe bu daimi zikirle, irşatla ve Allah'a teslim olmakla en zirve noktadaki ahirette dünya mutluluğunu yaşadılar. Allah razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sahabe gibi olmak mümkün mü? Evet, sahabe Kur'an'ın bütününe tabi olacak. Yani sahabeyi bugünün insanından ayıran en önemli özellik Kur'an'ın bütününe tabi olmalarıdır. Bugün insanlar İslam'ı özellikle yaşadığını iddia edenler Kur'an'ın bütününe asla tabi olmuyorlar. Bugün dünya üzerinde Kur'an'daki İslam'ı, sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıyorlar. Bütün sahabe bugün insandan farklı bir yapıdaydılar. Hepsi Kur'an'ın temel emri olan Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi 12 tane insanla Allah'ın kendileri için tayin ettiği müşride tayin oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Hepsi nefsini Allah'a teslim ettiler. İhlasa ulaştılar ve irade teslimini gerçekleştirdiler. İşte yedi sabah dört teslimi yaşamış, gelecek bütün nesillere de sahabenin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle sergilenen hayatı hep bir ispat vasıtası olarak Kur'an'a yerleşmiş durumda. Al-İmran 119'da Ha entumâ ulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum ve tu'minûne kitâbi kullihî. Siz müminler böylesiniz. Siz onları severseniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Vel Asr suresini ifade eden şerh eden hadis-i şerifinde künnu halimen ev mutallimen ev samian ev muhibben ve la tekunu hamisen fetehlük. Beşincisi olmayın helak olursunuz. Kimlerdir o beşincisi ya Resulullah? Onlar ilme ve ilim ehline buğz edenlerdir. Günümüzde insanlar ilmi istemiyorlar. İstemediklerini nereden anlıyoruz? Onların öğretisinde Allah'a davet, Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Onların öğretisinde mürşide tabiyet de yok. Onların öğretisinde İslam beş şartına dayalı. Öyle olunca İslam beş şartına dayalı olan bu kişiler ne ayetlerin tilaveti var, ne nefs seskesi var, ne kitabın öğretilmesi, ne hikmetin öğretilmesi, ne de hikmetin ötesinin öğretilmesi var. Buna hiçbirisi yok. Sahabe ise bunların hepsini yaşadılar. Yedi sabah dört teslim Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi oldular. Nefs eskisine başlama, ruhun teslimini gerçekleştirdiler. Daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi vesaire. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin görevlerine baktığımız zaman Bakara 151'de o ayetleri tilavet ediyor. Ayetlerin tilaveti ilk 14 basamağı teşkil ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Nefsin tezkiyesi de 3. 7. basamak. O size kitabı öğretiyor. Kitabın öğretilmesinde ilk 4 basamak Kur'an'ın ruhu. Hikmeti öğretiliyor. 5 ve 6. basamaklarda hikmetin öğretilmesi ve 28. basamağın 5. kademesine kadar da hikmetin ötesinin öğretilmesi Resulullah'ın görevleri arasında yer alıyor. Yani kısacası Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle sahabenin hayatını bir bir ispat etmiş durumda. Birinci safa itibariyle Zümer 17,
İkinci safa itibariyle mümtehin 12. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa zikri teslim. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa ihlas ve yedinci safa iradenin teslimi geliyor. İkinci sual, sahabenin yaşadığı İslam orta yolu takip etmek olarak tanımlanabilir mi? Hayır. Sahabenin yaşadığı İslam, Kur'an-ı Kerim'de orta yol diye bir yol yok. Sadece iki tane alternatif var. Ya sırat-ı müstakim üzerindesiniz ya da sırat-ı cehim üzerindesiniz. Sırat-ı cehim, cehenneme götüren yoldur. Bütün insanlar başlangıçta sırat-ı cehimdedir. Ancak kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, sırat-ı cehimden kurtulur, sırat-ı müstakimin başlangıç noktasına ulaşır. Evet, İslam'ın beş şartı, vasıta emirlerin sadece bir kısmını oluşturuyor.

0: Kur'ansız bir din hayatı da hiç kimseyi huzura ve mutluluğa ulaştıramaz. İslam'ın beş şartı bu hasta emirleri içeriyor. İslam'ın beş şartının içerisinde hedef emirlerin hiçbirisi yok. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne müşride tabi olmak var, ne ruhun teslimi, ne fizik vücut teslimi, ne nefsin teslimi, ne ihlas, ne de iradenin teslimi. Hedef emirlerin hiçbirisi yok. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve tövbe etmek yok. Allah razı olsun. Üçüncü sual, sahabe gibi bir toplum oluşturmakta neden bu kadar zorlanıyoruz? Aslında Allah Teala'nın her devirde yaşayan insanlara gösterdiği hedef sahabe gibi iki cihan saadetine ulaşmak. Onun bütün unsurlarını Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ve bize düşen sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayinli mürşide tabi olmak ve ibadetlerin sultanı zikri yapmak. Herkes ulaşamadığı hedefin kendi davranış biçimleriyle ilişkili olduğunu unutmamalı. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat mükafat kanunu. Neye layıksak onu Allah'tan alıyoruz. Muhterem Efendimizin buyurduğu, mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir, tekkeyi bekleyen çorba içer. Biz Allah'tan istiyorsak, Allah'tan istediğimizin bir bedeli var. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Yani bizim Allah'tan istediğimizin bedelini ödemedikçe onu elde etmemiz mümkün değil. Ama bu bedel zamana bağlı olan bir neticedir. Hidayeti artık çok iyi biliyoruz. Hakikat-ı takva ulaşmayı, irşat makamının sahibi olmayı teorik olarak hepimiz biliyoruz. Ama tatbikatında eksiklerimiz var. Onlar şaşırmadılar, unutmadılar. Sahabenin ayak izini takip ettiler. Sahabenin bu zamandaki yaşayan insanlardan farklılığı orada da. Hepsi iradelerini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Hepsi iradelerini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Allah'ın iradesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iradesi ve sahabe de Allah'ın iradesi olan Resulullah'ın iradesine bağlamışlar ve kendilerinden bir şey katmamışlardır. Biz de eğer inşallah bugün bu noktaya gelebilirsek, Allah'tan yardım isteyeceğimiz zaman, Allah'ın yardımıyla bu noktaya gelebilirsek, o zaman biz de onlar gibi olabiliriz. Biz de sizler için Muhterem Efendimiz dua ediyor diyor bizim için. Onlara benzer bir toplumun oluşması gayretimizle olacak. Gayretini en üst noktada sergileyeceğiz. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın yardımıyla biz de sahabe gibi sabikuna lahirindin olabiliriz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ki sahabeyi sahabe yapan ilk adım Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilemeleri olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua kudurum, Allah'a yalvarırım. İstediğimi isterim Allah'tan. Allah'tan ne istersen veriyor zaten bana. Kurban olayım Allah'a. Böyle yani. Allah'a ben unutmam, Allah da beni unutmaz.
3: Allahü Teala'ya en güzel yakınlık duadır. Mesela ne dilersen Allahü Teala sana verir. İste kulum, ben vereyim diyor. Bütün istediklerimizi ondan istememiz lazım.
1: Allah'a neyimiz ulaşır? Sadece

0: dualarımız.
1: İçimize ne ulaşır Allah'a? Dilimizden zikrederiz, Allah'tan dileriz. Kalbimiz her şey yani sıkıntılı anımızda ona ulaşırız mesela. Secdeye kapılırız. Allah'a yakın olan, en yakın olan secde. Sizce sahabenin yaşadığı İslam ile günümüzde yaşanan İslam arasında fark var mı? O zaman başka, bu zaman başka. O zaman her şeye az şeyden yetiniyorlardı. Şimdi kullarımız yetinmiyor yani. Şükreden çok az.
2: Eskiden insanlar daha şeydi böyle, daha saftı. Daha temiz kalpliydi. Ama şimdi biz gafil kalıyoruz. Bazen ibadetlerimizi eksik yapıyoruz. Allah-u Teala bize mesela depremi gönderdi. Kulum sen kendine gel bak mesela. Dua ettim o gecesi. Rabbim sana kulluk edecek kullar bırak bu dünyada. Hepimizi öldürme diyor. Dua ettim yani. Çok ettim böyle.
0: Size mesela deprem olduğunuzda anne baba çağırmadı. Allah'ın adını hepsi ayıkladı.
2: Allah'ım sana binlerce şükürler olsun dedim. Çok şükür. Verdiğin her nimete de aldığın her şeye de çok şükürler olsun.
3: Evet, bir misafirimiz Allah'tan ne istesem veriyor. Ben Allah'ı unutmam. Allah da beni unutmaz dedi. Allah Teala gerçekten Haşr suresinde siz Allah'ı unutursanız Allah da sizin nefsinizi kendinize unutturur. Kaçıncı ayeti kerime belki de لَا تَكُنُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللّٰهِ فَاَنْسَاهُ اَنْفُسَكُمْ فَاُولَٰئِكَ مُفَاسِقُونَ. Ulayim fasikun. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. İşte hem ayet-i kerime Haşr 19'da var. Öyleyse biz Allah'ı unutan kimseler gibi olmayacağız. Allah'ı zikretmeler olmayacağız. Zikretmediğim zaman o zaman bir nefsimiz devreye giriyor. Allah'ı unutmayan insanlara Allah'ın yardımı her zaman gelir mi? Evet. Arap suresinin 42. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُوا نَفْسًا اِلَّا وُسْعَى اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ. Allah-u Teala amin olup ıslah edici amel işleyenler, Allah onlara kimsenin gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmaz. Onlar cennet ehlidir. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sahil cameller nefs eskesine başlamak mücide tabiyet. Şura 20'de Allah-u Teala Şura Suresi 20. ayet-i kerimesinde men kâne yürüdü hâsıl ahireti nezit lehu fi hârsî. Kim bizden ahiret mahsulünü isterse onundan veririz, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse onu da ondan veririz. Ama onun ahirette nasibi yok. Allah'ın mükafatlarına dikkat edin, ne istersek vermeye hazırdır. Ama biz ne kadarına layıkız, o kadarını alırız. Allah bekler ki liyakatımız artsın da daha çok mükafat versin. Bizi daha çok mutlu kılsın. Daha çok huzur içinde olmamızı temin etsin. Unutmayın, ne isterseniz vermeye hazırdır. Yalnız bizi o olgunluk seviyesine ulaştırıp öyle verecektir. Allah ile olan ilişkilerimizde, davranış biçimlerimizin temelinde ona olan imanımız yatıyor. Allah bir gemiyi daha fazla buğday yükleyecekse evvela geminin ambarını genişletiyor. Ondan sonra daha fazla buğdayı yükler. Liyakatımız arttıkça mükafatlarımız da artacaktır. En üst seviyedeki kanun liyakat mükafatı neye layıksak onu Allah'tan alırız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: 14 asır önce tüm sahabe kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak dini öğrenmiş ve yaşamıştı. Allah mürşide tabiyeti bizlere farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
1: Allah'ın tayin ettiği öğretmenler, Allah'a seven kullar.
4: Yani yol gösteren, akıl veren, fikir veren, dünya hayatının geçici olduğunu bize öğreten, bize insan olmayı öğreten aslında. Yani insani duyguları yaşamamıza sebep olan insanlardır. Allah'ın bizlere gönderdiği öğretmenlerden birileridir. Yani Allah'ın vekilleridir.
2: Ondan sonraki gelen imamlar, müftüler, bunları mesela bize vesile olarak gönderdi buraya. İnsanlar işte imanı unutmasın diye, hiçbir zaman İslamiyet ölmesin diye bize mürşitler bıraktı bu dünyada. Günümüzde de var mıdır?
4: Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir sürü ermiş, bilen, doğruyu öğretebilen, bu konuda her türlü insana yardımcı olabilecek bir sürü insan var.
1: Bunları nasıl bulabiliriz?
2: Bir zaman için yani pes etmeyeceğiz. İşte bu iş olmuyor, ben bırakıp gideyim demekle olmaz yani. Allah-u Teala'dan isteyeceksin. O en güzelini verir, en güzelini nasip eder.
4: Allah gönlüne göre versin denilen şey neyse odur yani. İnsan aradığı zaman bulur.
3: Misafirimiz mürşit konusunda Allah gönlüne göre versin denilen şey odur. İnsan aradığı zaman bulur dedi. Arayan her insan gönlüne göre bir mürşit kavuşur mu? Evet, kalben ulaşmayı dileyen kişiye Allah mürşit sevgisini verir ve hacet namazını kılması halinde Allah'ın o kişi için tayin ettiği mürşidi göstermemesi mümkün değil. Zaten Allah'ın farz kıldığı emirlerin arasında mürşide tabiyet var. Öyleyse Allah-u Teala farz kılmışsa, biz de o farzı yerine getirmek üzere Allah'tan talepte bulunuyorsak, Allah'ın onun karşılığını vermemesi mümkün değil. Maide Suresi 35. ayet-i kerimesinde يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهُ وَابْتَغُوا اِلَيْهِ وَسِيلَةً Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. وَجَاهِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah yolunda cihat edin, böylece felaha erersiniz. Neyle isteyeceğiz? Tabii ki hacet namazıyla. Herkes farklı bir kalp yapısına sahiptir. Herkes mizacı farklıdır. Mizaca göre, her yapıya göre Allah-u Teala ayrı bir çözüm oluşturmuş. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiye mutlaka mürşid sevgisini verecek, mürşid araştırması yaptıracaktır. Ona o duyguları verecektir ve kişi Allah'tan sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o mürşidini gösterecektir. Mürşide ulaşmak tesadüflere bırakılmamıştır. Allah-u Teala hacet namazını kılıp mürşidin Allah'tan sorulmasını bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz, benden sonra nübüvvet yoktur, bu beşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü, biz dinimizi senden öğrendik. Ama sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek. İnsanlar dini kimden öğrenecekler deyince, benden sonra peygamberlik yok. Nübüvvet yok, mübeşirat var. Nedir mübeşirat ya Rabbi? Es-Sarısullah, salih rüyadır. Öyleyse mümin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir tanesi salih rüyadır. Rüya üçtür, bir salih rüya diye de Allah'tan bir müjdedir. İkincisi şeytanın verdiği bir üzüntüdür. Üçüncüsü de kişinin kendi kendine konuşmasıdır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatü. Cafer hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimde efendim zümmetiyle inşallah. Ayette sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini gösteriyor. Fizik vücudun teslimi insanlarda ne gibi bir değişiklik sağlar? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimde efendim zümmetiyle. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatü.
3: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Ayetler sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini gösteriyor. Fizik vücudun teslimi insanda nasıl bir değişiklik sağlar? Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde fizik vücut teslimi yapanın bir takım vasıfları veriliyor. Ellezine yunfikune fisarrayi ve darrayi. Onlar darlıktaki gibi bollukta da infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. İnsanların kendine yaptığı yanlış davranışlarından dolayı affederler. Hazreti Ebubekir affetmek borçtur. İyilik yapmak da farzdır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e de aynı hakikati şöyle buyuruyor Allah-u Teala kendi Kur'an'da. Huzul avfe. Sen affet ve amir bil örfi. Ve maruf emret. İyilik yap yani. Devamlı olarak biz borçluyuz. Affeden birisi olacağız. Ve hep herkese iyilik yapmakla görevliyiz. Bunun sağlanabilmesi darlıktaki gibi bollukta da zikretmemizle mümkündür. Fizik vücudun Allah'a teslimi demek o kişinin dünya saadetinin %100'ünü yaşamaya başlaması demektir. Eğer fizik vücut Allah'a teslim olmuşsa o zaman bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik gösterir. Fizik vücudun teslimi Allah'a duyulan sevgiden başka bir geçiş kapısıdır. Fizik vücudun teslimi Allah'a duyulan sevgiden aşka bir geçiş kapısıdır. Nefsin kalbindeki nurlar %90'ı aşmış, %91'i bulmuştur. Daimi zikre bundan sonra ulaşılır. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Nisa 125 bunu ifade ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Allah razı olsun.
6: 14 asır önce sahabeyi cennet saadeti ve dünya saadetini de sahibi kılan en önemli vasıta zikirdi. Sizce zikrin mutluluğumuz için önemi nedir?
0: Her açıdan zikir yani ediyoruz. Mesela elimize para geçti mi Allah'ıma çok şükürler olsun cebimde para var. Misal öyle diyoruz. Mesela çok şükür bu evi aldım. Onu zikrediyoruz. Her konuda onu zikrediyoruz.
2: Zikir her zaman için iyi. Ben her gün zikir çekerim mesela.
7: İnsan sevdiğini zikrettikçe daha çok sever.
6: Sizce herkes layıkıyla Allah'ı zikretse sahabe devrindeki gibi bir saadet devri yaşar mı?
1: Tabii. Yaşar. Yaşar. İstersen iste kulum vereyim diyor. Ama diyor istemesini bil.
0: Yaşar. Ama bunu kimse zikredemiyor. Hep milletin ağzında para. Para. Başka bir şey yok.
2: Bence yaşar. Çünkü o peygamberler, evliyalar hep Allah'ın yolunda yürüdükleri için her şeye ulaştılar. Mesela onlar zikir çektikleri zaman, dua ettikleri zaman, namaz kıldıkları zaman evliya oldular. Biz de mesela şimdiki hayatımızda biz de dua edip bir şeye ulaşmak istersek ulaşırız. Yeter ki bir insanın şurasında olsun.
7: Yani insanın kalbinde Allah sevgisi olduktan sonra her şeye daha farklı bakar. Sevgiyle bakar, şefkatle bakar, saygıyla bakar. Ama kalbinde yoksa ona göre kötü şekilde bakar.
3: Misafirimiz bugün hiç kimse zikretmiyor. Herkesin ağzında para. Başka bir şey yok. Yaşam koşulları insanları zikreden çok paraya meklaştırmıştır. Hayır. İnsanlar Allah'ın Kur'an'daki öğretisine uymayınca, itaat etmeyince otomatikmen Allah'ın yasaklarının içerisine girecektir. Allah bizden Kur'an-ı Kerim standartlarında Allah'ın emirlerine ve nehirlerine göre değişmemizi istiyor. Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde وَالْنَسَنِ insan اِلَا مَسَا insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ama Ali İmran 14'te dünya meta olan şeyleri bir bir saydıktan sonra Bunlardan daha güzeli Allah'ın katında en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse bir tarafta dünya hayatı var, bir tarafta Allah'ın zatı var ve Allah-u Teala Allah'ın zatında ruhun yok olması, ifna, fena makamına ulaşması bu dünya hayatının bütününden iyidir. Bir ayet-i kerimede Allah-u Teala Rahat 18'de Allah'ın davetine icabet edenler için hüsna vardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ama davete icabet etmeyenler, ulaşmayı dilemeyenler, bir dünya ve onun bir misli daha onların olsa, cehennem azabından kurtulmak için fidye verseler, Allah kabul etmeyecektir. Öyleyse bir tarafta terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dilemek, terazinin diğer kefesinde de iki tane dünya. Hangisi daha ağır gelir? Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bize düşen şartlar ne olursa olsun kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Napolyon'a soruyorlar. Savaşı ne kazandırır? Üç şeyi diyor. Para, para, para. Ama mutluluğu ne sağlar diye sorulursa üç şeyin deyin zikir, zikir, zikir. Evet. Manevi hayatın yegane faktörü zikirdir. Hem bu dünya için çalışacağız hem de ahiret için çalışacağız. Bu dünya için çalışıp ahireti boş verdiğimiz zaman bu dünyada para kazanırsınız, çok şeyin sahibi olabilirsiniz ama mutlu olamazsınız. Mutluluğun zikirden başka bir anahtarı yoktur. Eğer Allah-u Teala hem hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette buyurduğuna göre, o zaman dünya için devamlı zikretmemiz lazım. Onun için zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılmış. Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış. Yani dünyaya ne yaparsak hepsini zikirle yapmamız. Yarın ölecekmiş biri gibi de tedbirli ol. Ahiret için çalış. Allah öyle buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam. Sizi çok ama çok seviyorum da kalbimden. Hocam sualim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında İslam'ı yaşamanın çok daha kolay olduğunu düşünenler var. İslam'ın yaşanması gün geçtikçe zorlaşıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah insanlar arasında iltimas etmez yani. Bugün insan için dini yaşamak zor, geçmişte kolaydı. Hayır. Allah-u Teala'nın herkese farz kıldığı kutsal kitaplardaki emir ve nehiler ve herkes hani fıtratıyla yaratılmış. Rum 30. Herkese hani dini farz kılmış. Bütün kainatta insan adı verilen mahluklar, cinler sadece bu dini yaşamak üzere programlanmışlardır. İnsanlar için mutluluk her zaman vardır. Ama kişinin Allah'ın emirlerini dinleyip yerine getirmesi onun temel görevidir. Allah bütün peygamberlerine aynı dini öğretmiştir. Ama insanlar asırlar geçtikçe dindeki tatbikatı unutmuş durumdalar. Hadis-i şerifte ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. O ikisine sarıldığınız müddetçe asla deralette düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve ehl-i beytim. Hadis-i şerifte bir adam Resul-i Ekrem'e şöyle sorar. Ya Resulullah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle. Dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dilin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Yani ehli zikirle otur ve dilin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. programı sizden gelen, gerçekten ayetlere baktığımız zaman da bunu net olarak, programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Hatay'dan bir kardeşim muhterem hocam, sevgi ile takva arasında fark nedir, açıklayabilir misiniz? Bütün takva sahipleri sevenlerdir. Ve Allah Teala öncelikle hepimizin muttakilerden olmamızı buyuruyor. En üst noktada Allah insanı yaratmıştır. Ama insanın üstünlüğü takva iledir. Hücurat Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine Ya eyyühennasu اَنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ زَكَرٍ وَاُنْسَى Sizi bir erkek bir dişiden yarattık. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَرَّفُوا Sizi milletlere, kabilelere ayırdık, birbirinizi tanıyasınız diye. اَنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Allah'ın katında en üstün olan, takvaca en üstün olan. Yedi safa takva var ve yedi safada sevgi var. Yedi safada sevgi var. Şimdi Allah'ın emrine itaat eden kişi Allah'ın kalbine verdiği sevgiyle mahlukatı da şefkat gösterendir. Yedi safkaya takvaya paralel yedi safa sevgi. Kasas 56'da o kişi Allah'ı seven birisidir. Alimin 31'de mürşidi seven birisidir. Ve sırasıyla birbirine paraleldir. Yani sahabenin hepsi bir hakkın takvaya ulaştılar. Ama bir hakkın takvaya ulaşan sahabe en üst noktada kitabın bütününe tabi olarak kendilerini sevmeye de sever hale geldiler. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, mutluluk nedir? Açıklayabilir misiniz? Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi mutluluk bir uyum halidir. İç dünyamızda nefse ruh arasında kavganın tamamen sona ermesi, sulh ve sükun haline ulaşmamız, düş dünyamızda başka insanlarla kavgamızın sona ermesi, barış içerisinde olmamız, Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Yani mutluluk üç alemde kavganın sıfırlandığı sulh ve sükun halini yaşamaktır. Burada da görülüyor. Günümüzde bir insan gülüyor, kahkaha atıyorsa, mutlu, üzülüyor, ağlıyorsa mutsuz diye biliniyor. Hayır sevgili kardeşlerim, kahkaha ile mutluluk kişi anlık olarak hiç nefse sekesi, tasfiyesi yapmamış bir insan da bir olaydan etkilenip kahkaha atabilir. Ama onun mutlu olduğunu söylemek mümkün değil. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Ve bu afetleri de tetikleyen, körükleyen, aktif hale getiren de şeytandır. Şeytan insanların hepsinin mutsuz olmasını istiyor. Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. İşte bu şeytanın bizi mutsuz kılmasının arkasında nefsimizin afetten %100 tesir etmesi vardır. O zaman şeytan bizi %100 mutsuz kılmasına karşın %100 mutlu olabilir miyiz? Evet. Nefsimizin kalbindeki afetleri Allah'ın verdiği reçeteyle, zikirle tamamen temizleyerek 19 faziletin sahibi olduğumuz zaman en üst seviyedeki mutluluğa ulaşırız. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, İbrahim suresi 7. ayet-i kerimede Allah şükredin nimetimi arttırayım buyuruyor. Burada nimetten kastedilen nedir, açıklar mısınız diyor. Muhterem Efendimizin tefsirinde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in Lafzi manası ve yedi ruhu var. Ruh tefsirde verilir. Allah-u Teala ile kullar arasında ilişkiler şükre ve küfre dayalıdır. Bu ayet-i kerimede hem inkar etmek hem de kafir olmak anlamları da vardır. Ama daha çok küfürde olmak manası yerleştirilmelidir. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesinde şükür ile küfür müessesinin birbirinin zıttı olduğu anlatılmaktadır. İbrahim suresinin 2. ayet-i kerimesinde Değer suresinin 3. ayet-i kerimesinin devamı durumundadır. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesi Allah'ın hidayeti söz konusudur. Kişi hidayete ermek üzere Allah'a ulaşmayı dilerse şükredenlerden olacaktır. İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesine göre şükredenlerin nimetleri artırılacaktır. Allah Teala nimetlerini 1'e 10 verirken mürşide tabi olduğu zaman 1'e 100 vermeye başlar. Burada şükreden insanlar için nimetin artırılması söz konusudur. Allah'ın yoluna girmeyen kişi küfürdedir. Şükretse de şükrü kabul edilmez ve şükredenlerden olmaz. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi şükreder. Kişi Allah'ın verdiği 12 tane ihsanla mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesine başlar. Buna paralel olarak fizik vücudu şeytan olmaktan kurtulmaya başlar. Ruhu da 7 tane gök katı aşıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Yani kişi hidayete adım atmıştır ve şükre dayalıdır. Artık kesinlikle şükredenlerdendir. Allah şükrederek hidayet üzere olanların hidayetlerini de arttırır. İstanbul'dan bir kardeşimiz Hüterem Hocam bir sohbetinizde insanın içinde büyük bir alem saklı ama insan bunun farkında değil buyurmuştunuz. Bu konuyu bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bütün kainatın hepsine alemi ekber deniyor. İnsan da küçük kainat alemi sayır veya makro alem ve mikro alem. İşte insan mikro alem statüsü içerisinde kainatın bir maketi adeta. Öyleyse fizik bedenimiz bu zahiri alemi ama bu fizik beden içerisinde nefsimiz var. Berza alemini aynen onun bir başka ötesinde de gayb alemi var. Cinlerin alemi, karşıt gayb alemi, cinlerin berzah alemi, emr alemi var. Meleklerin alemi, karşıt emr alemi, şeytanların alemi. Öyleyse bütün bunlar hepsi aynı boyutlarda yer alıyor. Yani dünyanın birbirinden farklı tam 600'ü, 6 alemi de içeriyor. Öyleyse insanlar bunun farkında değil. Konya'dan bir kardeş muhterem hocam, İslam adaleti yeryüzünde zahirde hakim olacak mı? Bu konuda ne buyursunuz? Elbette. Zaten Allah'ın bize farz kıldığı din insanın adil olması üzerine kurulmuştur. Nisa suresinin 8. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهِ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Nisa 58'de Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. Başlangıç noktasında ruhumuz emanettir. O teslim olduğu zaman fizik ücret emaneti, o teslim olduğu zaman nefsimiz emaneti, o teslim olduğu zaman irade emanet. Dört emanetin dördünün teslimiyle kişi adil bir insan noktasına ulaşıyor. Ve izâ hakemtüm beynen nâse tahkumu bilâd. Yani yedi sabah dört teslimi yaşayan iradesini de Allah'a teslim eden bir insan, insanlar arasındaki ihtilafın çözümünde artık hakemliği yapabilecek, adaleti gerçekleştirebilecek bir noktada. Allah razı olsun. Dolayısıyla İslam'ın adaleti, İslam adaleti yeryüzünde zahirde hakim olacak mı? Elbette. Balıkesir'de mikaretin çevremdeki insanlara muhterem Efendimizin öğretisiyle Allah'ın güzelliklerini anlatarak onlara tebliğ yapıyorum. Tebliğ yapmam sebebiyle bazı insanlar benden kaçıyor, uzaklaşıyor. Bu kişilere karşı nasıl davranabiliriz? Açıklayabilir misiniz? Fazla sık boğaz yapmadan, yani ölçüye riayet ederek, sık boğaz yapmadan, onları zorlamadan onlara devamlı anlatabilirsin. Ama onlar kaçtıkları zaman da niçin böyle dezen işte bulanak değil, her zaman onların mutluluğu esas almalısın. Kaçabilirler onda ama sen yine hep ona sevgini göstereceksin. Sana karşı yanlış davranışlar bulunanlar, sen her zaman affedici olacaksın. Hep hatayı kendimize arayarak karşı tarafın mutluluğunu yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Allah'a sonsuz hamd teşvik ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, Aram Mutlu Kur'an sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve Aslara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın. Sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun. Fatiha ma selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'a yönelmek konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, dinimizin adı İslam. İslam, Allah'a teslim olmaktır. Teslim olması gereken varlık insandır. Ve insanın yaratılışına baktığımız zaman, acaba bizde ne var ki Allah'a teslim edelim diye bakıyoruz ve dört teslimle karşılaşıyoruz. Evvela ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Birinci teslim. Daha sonra bu dünya hayatını yaşayabilmemiz için Allah'ın bize verdiği, halk ettiği fizik vücudu Allah'a teslim ediyoruz. Ve en sonunda, daha sonra da nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Üç vücudumuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir vücut olmayan Allah'ın bize verdiği cüz-i irade, serbest irade de Allah'a teslim ederek Allah'ın biz insanlar için bu dünya hayatında vaaz ettiği en zirve noktadaki kemalata ulaşıyoruz. Kamil insan oluyoruz. Allah-u Teala'nın da bütün insanlardan istediği bu. Kamil insan olmak. Ama kamil insan olması gereken insanın başlangıcına baktığımız zaman bütün insanlar Allah'ın ayetlerini bilmedikleri için, bilmediklerini nereden biliyoruz? Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz Vallahu ahracu min butuni ummahatikum la ta'lemun şey'en. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Öyleyse herkes ana rahminde fizik beden ve nefsle şekilleniyor. Fizik beden ve nefsle dünyaya gelen herkesi şeytan bekliyor. Herkes ana karnından fizik vücut ve nefse de var. Fizik vücuttan nefse dünyaya gelen nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat. Olmak üzere 19 tane hastalık. Daha evvelde iblis Allah'ın huzurunda yaratılan Adem babamıza secde etmediği için Allah'ın huzurundan bu dünya gezegenine kovulmuş. İşte Araf suresinin 13. ayet-i kerimesinde secde emrine asi olan iblisi Allah-u Teala çık git buradan. Kibirlenenlerin katımda yeri yok. Nereye gönderiliyor? Tabii ki dünya hayatına gönderiliyor. Ve iblis bununla da kalmıyor. Şeytan Araf 14 ve 15'te قَالَ اَنْزِرْنِي اِنَا يُوَيْوَاسُونَ Kıyamet gününe, bazı gününe kadar bana müsaade ver. Allah-u Teala muhakkak ki sen müsaade verilmişlerdensin. İşte iblisin tekrar o nefs, fizik vücut ve şeytanı devreye alırsak, bana kıyamete kadar müsaade edersen,
Göreceksin ki hepsini ben saptıracağım, onları kendimle birlikte cehenneme götüreceğim diyor. Nasıl yapıyor bunu? Arap suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Beni azdırmana yemin ederim, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkandan gireceğim. Onun çoğunu şükredici bulmayacaksın. Öte yandan sırat-ı müstakimin ne menen bir şey olduğunu İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle tarif ediyor. Yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Yani sırat-ı müstakim Allah'ın yoludur. Allah'a ulaştıran yol. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her birinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. İşte iblisin sırat-ı müstakime oturması, insanları Allah'ın yolundan men etmesi, saptırması ne ile gerçekleşiyor? İnsan ve cin şeytanlarla. Sağına soluna çizdiği başka yollarla insanların dinde fırkalara ayrılmasına sebep oluyor. Birincisi Araf 17'de elbette onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah Resulü hadisinde Allah'ın katına şükür ile çıkılır. Hamd şükrün anahtarıdır. Allah'ın katına çıkan doğumdan sonra Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ruhu bize üfürüyor ve ve ceale lekum sem'a vel ebsare vel efide leallekum teşkirun. Secde 9. Ruhu sümme savahu nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük ve ruh üfürüldükten sonra ve ceale lekum sem'a, sizi işitici ve lebsare, görücü ve lefide, idrak edici kıldık. Umulur ki şükredersiniz. Allah Teala'nın ruhu bize üfürmesi ve Allah'ın bize üfürdüğü ruhla şükür yolunu tutmamız, sırat-ı müstakimi tutmamız emrediliyor. Sırat-ı müstakim şükür yolu ama iblis diyor ki ben o yoldan insanları saptıracağım, onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani iblis sırat-ı müstakime oturmakla ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına mani oluyor. Tekrar olaya baktığımız zaman iblis nefsin afetlerine tesir ederek nefsi azdırarak kişinin aklın, ruhun talebine uymasına mani oluyor. İşte herkes olayları yaşıyor. Birinci basamakta olayları değerlendiriyor ama ne buyuruyordu Allah-u Teala Nahl 78'de? Buyuruyordu ki hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkartıldınız. Evet, işte bu hiçbir şey bilmeyen kişi hayrın da şerrin de ne olduğunu bilmiyor. Hoşlarına giden olaylar insanlar hayır, kendilerinin üzerine olayları şer olarak değerlendiriyorlar. Bakara 216'da Allah Teala diyor ki siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Rabbimizin bildiği hayır ve şer nedir? Rabbimizin bildiği hayır ve şer, hayır bize derecat kazandıran her şey, şer bize derecat kaybettiren her şey. Allah Teala'nın insan için tayin ettiği hedef ne?
ahiret ve dünya saadeti. İşte kişinin ahiret saadetine, ölüm sonrası hayatta cennete gidebilmesi istisnasız Allah'a yönelmesine bağlıdır. Yani ruhunu dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilemesine bağlıdır. Allah Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 19 fiille açıklıyor. Kur'an'da 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını, yani fizik vücut ölmeden ve Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ve Allah Teala bunu 12 kere üzerimize farz kılıyor. Şimdi bu farzları tek tek baktığımız zaman özellikle en çarpıcı olanı Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi İrci ila Rabbiki. Bu emir ruhadır. Allah'ın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve Allah Teala bu ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmamızı, teslim etmemizi istiyor. Ama ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Kinme, nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. Yani nefs, şeytanın vücuda giriş melceği ve fizik vücutta şeytanın kulu. Nefs sebebiyle kişi başlangıçta şeytanın dostu ve fizik vücutta şeytanın kulu durumunda. Her olayda tekrar ruhun dışındaki o ikiliye baktığımız zaman şeytan nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle nefsi kandırıyor ve aklın şuurlandığı ortam negatif bir ortam olması hasebiyle her seferinde nefs aklı ikna ediyor. Kişi şer işliyor ve derecat kaybediyor. Derecat kaybetmek, kazanmak önemli mi? Çok önemli. Çünkü kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa gideceğimiz yer cehennem. Mumin Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. Ama kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazlaysa gideceğimiz yer cennet. Çünkü ruh aklı ikna ediyor. İşte nefsin değil de ruhun aklı ikna edebilmesi mutlak surette Allah'a yönelmemize bağlı. Allah Teala söylediğim gibi 12 tane emirle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Zariyat 50'de Allah'a firar et, Allah'a kaç. Allah'a firar et, Allah'a kaçması gereken Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun dünya hayatını yaşarken seyri sülükle nefs tezkiyesiyle Allah'ın zatına ulaşması. Rabbinin davetine icabet et. Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Gelen Resuller En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde insanlara gönderiliyor. Bu Resullerin görevine baktığımız zaman وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Kimler için uyarıcı? Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Öyleyse mutlak surette tebliğ herkese ulaşıyor. Ve tebliğe muhatap olan insanlara Allah'ın zatından üfürülen ruhu
sahibi olan, hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırınız. Sizi ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla uyarıyoruz. Ruhun dünya hayatında Allah'ın zatına ulaşması, teslim olması ustad. Ve Allah Teala bu konuyu Rum suresinin 31. ayet kelimesinde münibine ileyhi Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ruhun talebine uymaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yönelmeyi Allah 7 tane ayet-i kerimede açıklıyor. Enab, münib, yünib. Evet, münib, enab, Allah'a yönelme, kalpten Allah'a ulaşmayı dileme. Allah Teala Rad 20'de de اِنَّ اللّٰهِ يُدِلِّ مَنْ يَشَاءُ Allah dileğini delalete bırakır. وَيَهْدِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ Şimdi başlangıç noktasında bütün insanlar delalette. Hatta başlangıç noktasında bütün insanlar ayetleri bilmedikleri için 19 negatif özelliğin sahibidirler. Şirktedirler. 1- Küfürdedirler. 2- Delalettedirler. 3- Fısıkladırlar. 4- Cahildirler. 5- Zalimdirler. 6- İsyandadırlar. 7- Fitnedirler. 8- Sağır dilsiz ve kördürler. Şeytanın kulu ve dostudurlar. Dinde fırkalara ayrılmışlardır. Sebil-i gaydedirler. Birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa giden ve ameller boşa gittiği için de gideceği yer cehennem olan insanlar takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değil. İşte Allah-u Teala bu 19 negatif özellikle hayatı yaşayan kişi kendi haline bırakırsa şeytanın tesiri altında sebil-i gay üzerinden dinde fırkalara ayrılarak şeytanın kulu ve dostu olarak sağır dizi ve kör olarak hayatını yaşamaya başlar ve bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de gideceği yer cehennem. Ama Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. En sevdiği varlık olan insanın mutlu olmasını istiyor. Ahirette cennet, dünyada da mutluluk. İşte Allah Teala her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin tebliğciler gönderiyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ben tebliğci olarak gönderildim, zorlayıcı olarak değil. Tebliğci olarak gönderilen Resulleri Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنَبُوا تَعْقُوتًا Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan iştinab etsinler. İşte Allah'a yönelme kişi açısından tağuta kul olmaktan iştinab etmekten mümkündür. Hangi peygamber döneminde peygamberin lisanıyla insanlara tebliğ ulaşmışsa tebliğe pozitif cevap verenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kendilerini tağuta kul olmaktan kurtarmışlar, içtinab etmişler. Yani tağuta kulmak. Herkes başlangıç noktasında tağutun kulu ve dostudur. İşte tağutun kulu ve dostu olan bu insan ruhun talebine uyarak, Allah'a ulaşmayı dileyerek Zümer 17'ye göre وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَعُوتَ Tağuta kul olmaktan içtinab ederek, kaçınarak nasıl yapıyor bunu? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ Allah'a yönelerek. Herkes başlangıç noktasında tağutun kulu ve dostu. Ama tağutun kulu ve dostu olan insanlara tebliğ ulaşıyor. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu davete pozitif cevap verenler Allah'a yöneliyorlar.
7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi ve şeytana kul olmaktan kurtulup Zümer 17'ye göre Allah'a kul oluyorlar. Allah Teala Zümer 17'ye göre kullarını müjdele.

mutlak surette Allah'a yönelmek söz konusudur. Bir Allah dostuna soruyorlar, siz ne yaparsınız? Biz çözer, biz bağlarız. İki zıt şeyi bir arada yapıyorsanız aslında bir şey yapmıyorsunuz demektir. Ne demektir bu, diyor bize açıkla. Evet diyor, biz çözeriz. İnsanların şeytanla olan bağlarını çözeriz. Allah ile olan bağlarını bağlarız. İşte bu Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, insanların şeytanla olan bağının çözülmesi, Allah ile olan bağının bağlanmasıdır. O sebeple bütün Resuller bunu yapıyor. Nahl 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنَبُوا تَعْبُدًا. Biz bütün ümmetlere Resuller bahsettik. Onlar insanlara Allah'a kul olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve tağuta kul olmaktan kendinizi kurtarın. Ve işte ne bu tağuta. İşte bu Allah'a ulaşma dileği zaten başlangıçta herkes şeytanın kulu dostu durumunda. Dileyen kişi kendisini şeytanın kulu ve dostu olmaktan kurtarıyor. Tek bir dilek 19 negatif özelliğin sahibiyken bu kişi 19 pozitif özelliğin sahibi oluyor. Tek bir dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ayetlere iman ediyor. Şirkten kurtuluyor. Küfürden kurtuluyor. Delaletten kurtuluyor. Fısktan kurtuluyor. Cehaletten kurtuluyor. Zulümden kurtuluyor. İsyandan kurtuluyor. Fitneden kurtuluyor. Sağır dizi ve kör olmaktan kurtuluyor. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuluyor. Kurtuluşa Eren fırkada fırka-i naciye oluyor. Sebil-i reşata ulaşıyor. Birbirlerine dost oluyorlar. Amelleri boşa gitmiyor. Gideceği yer cennet. Takva sahibi oluyor. Mümin oluyor. Hidayette oluyor. 19 tane pozitif özellik. Evet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a yönelmek deyip geçmeyin. Allah'a yönelmek cennet saadetinin anahtarıdır. Ne diyordu Allah Resulü? Cennetin anahtarı cehennemin kilidi. Kendisine verdiği kişilere ne mutlu. İşte Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. O halde herkesin mutlak surette bunu dünya hayatında gerçekleştirmesi lazım. Ayetler net olarak bize bunu söylüyor. Şimdi ikinci basamakta herkes olayları yaşıyor. Allah-u Teala Allah'a yönelmeyen insanlar devamlı olarak şeytanın da afetleri azdırmasıyla, tesir etmesiyle nefsine uyuyor ve şer işliyor. İşte bu işlediği şerler sebebiyle o kişi musibetleri yaşıyor. 7 ayet-i kerimede yaşadığı musibetler için ne söyleyebiliriz? Kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Bu slaytla birlikte o fizik vücut, nefs ve şeytanı yanına alırsak bu haliyle devamlı olarak kişi şer işliyor. O şerler başına musibet olarak dönüyor. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Şer ekerseniz musibet biçersiniz. Hayır ekerseniz ise mutluluk biçersiniz. İnsan musibetlerden üzüntü duyuyor, sıkıntı yaşıyor ama hayır işlediği zaman da bir faydaya ulaşıyor. O zaman kişilerin başına musibet gelmesinin arkasında kendi ektikleri vardır. Kula musibet gelmez hak yazmayınca ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Şeytanın tesiri altında kul azmış, derecet kaybetmiş, kaybettiği derecelerin kefaletin nihayetinde Allah-u Teala ona musibeti veriyor. Musibetler boşuna değil. Bir musibet bin nasihatten hayırlıdır. Gerçekten de öyle musibetler.

0: Şimdi her başlangıç noktasında tüm insanlar var, seçilen ve seçilmeyen iki gruba ayrılıyor. Her devirde seçilmeyen insanların %10'dan azı söz konusu, %90'dan fazlası Allah-u Teala seçiyor. Ama bu seçilenleri de imtihan ediyor. İşte Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde neyle imtihan ediyor? Musibetlerle imtihan ediyor. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Öyleyse seçilenler de iki gruba ayrılıyor. Musibetlerle imtihan olmanın rağmen Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Tövbe etmiyorlar, Allah'a yönelmiyorlar ve onlar zikir yapmıyorlar, Allah'ın ismini arda arda tekrar etmiyorlar. Öyle olunca zikirsizlik sebebiyle kalpleri katılaşıyor. Kalbi kasiyet bağlıyor. Şeytanın ilkalarının tesir ettiği kişiler, kalbi kasiyet bağlayanlar ve kalbi hasta olanlar. Bu kalpleri zikirsizlik sebebiyle kasiyet bağlıyor. İşte Allah Teala hadis 16'da Elem yerinizin amenu en tahşa kulubun zikrillah ve nazilen min hak. O amen olanın kalbine Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Kimlerdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama kendilerine daha önce kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçince zikri unuttukları için kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Zikir yapılmadığı takdirde kalp katılaşıyor. Kalbi kasiyet bağlıyor ve şeytan kalbi kasiyet bağlananı kendisiyle birlikte cehenneme götürüyor. Kalbi hasta olanlar da var. Ama seçilmesine rağmen musibetlerle imtihan olanlardan bir kısmı %10'dan azı onlar Allah'a yöneliyorlar, Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bakara 155, 156 ve 157'de Allah Teala şöyle buyuruyor. وَنَبْلُوَكُمْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِنْ وَنَقْسٍ مَمْوَالِ وَنْفُسِ وَسَمَرَاتٍ وَبَشُرٍ مِنَ السَّابِرِينَ Sizi mutlaka korkuyla, açlıkla, mal ve candan eksiklerle imtihan ederiz. Sabreden musibetler. Kimler için imtihan? Allah'a yakın olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler için imtihan. Kimler için azap? Ulaşmayı dilemeyenler için. Hazreti Ali'nin sözü, musibetler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için azap, dileyenler için imtihan. İşte bu imtihanı kazanan insanlar kimlerdir? Onlara musibet isabet ettiği zaman derler ki, biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Öyleyse ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına emindirler ve hayattayken Allah'a ulaşmayı diliyorlar, Allah'a yöneliyorlar. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen bu kişi Allah Teala Haç 54'te zikredildiği gibi kalbindeki ekiniti alıyor ve ihbatı koyuyor. O ilim verilenlerden oluyor. Allah'ın ekiniti kalbinden alıp ihbatı koyduğu kişiler birinci kat cennet müjdesinin sahibidirler. Haç 34'te İlahukum ilahun vahid felehu eslemu ve beşiril muhbitin. İlahınız tek bir ilahtır. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Bu birinci kat cennetin sahipleri. İşte bunlar Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman bunların üzerine selavat ve rahmet vardır. Kişi Allah'ın ismini tekrar etmeye başladığı zaman. Seçilip de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ismini ard arda tekrar etmiyorlar. Zikrini unutuyorlar, kalpleri katılaşıyor. Seçilip de Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar da Allah'ın ismini tekrar etmeye başlayınca kalplerine Zümer 22'ye göre rahmet giriyor. Hadid 16'ya göre %2'lik huşuya ulaşıyor. %2'lik huşu kalbine ulaşan rahmet sebebiyledir. O zaman o insanlar namazı huşu içinde kılıyorlar ve Allah Teala kimlerin duasını kabul eder? Huşu içinde namaz kılanların duasını kabul eder. Namaz bir duadır ve huşu içinde namaz kılanın duasını kabul eder. İki tür insan namaz kılıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen namaz kılanlar, Maun suresinin 3 ve 4. ayet kelimesinde namazdan gafildirler. Allah'a ulaşmayı dileyen, huşu sahibi olanlar, mümin 1-2'de, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Huşu içinde namaz kılarlar ve Allah onların duasını kabul ediyor. O halde muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a yönelmek, üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor ve beşinci basamakta gözlerindeki hicabın müstereyi alıyor. O kişi hidayetçi, mürşidi, mürşit olarak görüyor. Kulaklardaki vakrari alıyor. O kişi irşat makamının sözlerinin manasına varıyor. Ve kalbindeki ekineti alıp ihbatı koyunca o kişi ayetleri kalbine indiriyor, kendine mal ediyor. Yani Allah'a ulaşma dileği sadece dilde kalmıyor, kalbine de indiriyor. Bu şekildeki kalben ulaşmayı dileyeni Allah Teala mutlak surette mürşidine ulaştırıyor. Tekabun 11'de kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'te kalbi kendisine çeviriyor Allah Teala. Enam 25'te göğsünden kalbine nüronunu açıyor ve bu dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an kalbine giden rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. Kim huşu içinde namaz kılar da mürşidini Allah'tan sorarsa Allah Teala mutlaka ona mürşid gösteriyor. 14. basamakta tam 7 tane ayet-i kerime gereğince mürşide tabiyetin farz olduğunu görüyoruz. Gidip Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi oluyor. Ve çok kısa süre içerisinde emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teske kadarını bir bir geçerek o kişi ermiş evliya oluyor. Allah Teala yarattığı bütün insan Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini kendisine dost kılmak, kul olmak istiyor. Kimdir dost olanlar? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar. Kimdir şeytana olmaktan kurtulan Allah'a kul olanlar? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar. Bir konferansın daha sonuna geldik. Allah'a yönelme konulu konferansımız burada sona eriyor. Siz de bizi dinleyip de Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden olmak istiyorsanız, ben diledim, ben de mürşidime ulaşıp tabi olup Allah'ın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız fecir 27-28-29'a göre o zaman söyleyeceğim kelime arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Başlıyoruz inşallah. Evet, diyor ki Allah Teala, ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön, ruhunu Allah'a ulaşsın. Fethul fi ibadi, ey fizik vücut, sen de Allah'ın kulu ol. Hazır mısınız? Evet, sesleri duyuyorum. Başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah-u Teala veriyor.
2: Haram Kur'an, haram mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle.
0: Fatiha maselavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programda Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz öğretenler ve öğrenenler. Birinci sual, dinin öğretimi kimlere aittir? Dinin öğretimi en başta Allah'ın kendilerine şeriat kitabı indirdiği Allah'ın peygamberlerine. Peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Ama peygamberler arasında fetret dönemi var. Bu fetret döneminde kavim resulleri arasından seçilen vekaleten devrin imamı, yine her zaman diliminde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın tayin ettiği veli resuller, veli mürşitler, bunlar öğretenler grubunun içerisinde yer alıyor. Ama aynı zamanda her öğreten öncesinde öğrenen birisidir. Allah'ın öğretim sistemine baktığımız zaman yukarıdan aşağıya doğru bir hiyerarşinin mevcut olduğunu görürüz. Öğretim seviyesinin en üzerinde olan muhakkak ki devrin imamıdır. Devrin imamı kimden öğrenir? Allah'tan öğrenir. Onun öğretmeni Allah'tır. O herkese öğretecektir. Daha aşağıdaki seviyede her kavimdeki Resuller vardır. Üçüncü kademi işgal eden irşat makamının sahipleri de devrin imamından, kendi kavimlerindeki Resullerden ve gene Allah'tan öğrenmeye devam edeceklerdir. Yani veli mürşitler hem Allah'tan hem devrin imamdan hem de kavim Resullerinden öğrenmeye devam edeceklerdir. Her devirde, kariyerlerde, kasabalarda, şehirlerde kesinlikle mevcutturlar. İşte Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde مَا كَانَ مُحَمَّدٍ اَبَا عَدَمٍ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّب۪ي Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiç birinin babası olmamıştır. Fakat Allah'ın Resulü ve Nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Dedik fetret dönemi var nebiler arasında. İşte bu nebiler olmadığı dönemlerde kavim resuller arasında seçilen vekaletin devrin imamını Allah Teala secde 24'te bildiriyor. Ve cealna minhum eymeten yehdüne bi emrina. Lema seberi ve kâni ve hayatına yükünün. Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesine yakın hasil etmiş oldukları için. Öte yandan veli mürşitler söz konusu olduğunda Mümin suresinin 38. ayet-i kerimesinde قَالَ الَّذ۪ينَ يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ اَدِكُمْ سَب۪يلَ رَشَادٍ Bana tabi olun ki irşad yoluna sizi ulaştırayım. Meryem suresinin 43. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim aleyhisselam babasına ya abeti قَدْ جَانِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَتَبِعُونِي اَهْدِكُمْ صِرَاطَ السَّوِيِّ Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol ki seni sırat-ı seviyeye ulaştırayım. Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim. Her devrinde 7 tane safa varis var. El-ulema ve rasitel enbiya, alimler, peygamberlerin varisleridir. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, hikmetin ötesini öğrenen öğreten tebliğ edenler, maruf emreden münkerden nehyeden tebliğ edenler, veli resuller ve devrin imamları, halifeler. Allah Teala muhtevayı bu şekilde gerçekleştiriyor. İkinci sual, öğretmek ve irşad etmek aynı muhtevada mıdır? Hayır. İrşad içerisine yaşatmak da giriyor. Ali İmran 104'te Allah Teala "Veltekum ümmetin yed'une ila'l hayri ya'muluna bil ma'ruf ve yanhauna anil münker ulaike muflihun." Sizin içinizden bir topluluk olsun. İnsanları hayra davet etsin, maruf emretsin, münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Her devirde hidayete vesile olanlar var ve hidayete erdiren var. Her devirde hidayete erdiren ya asaleten veya vekaleten devrin imamıdır. Ama diğerleri, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde "Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allahi ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Görüyorsunuz ki her devirde Allah-u Teala'nın irşatla vazifeli kıldığı mürşid Allah'a davet ediyor. Nefs tasfiyesi yapmış ve teslim yüküyle Allah'a teslim olmuş. Öğretme tabiri irşadı da içine alır ama irşad öğretinin ötesindedir. Öğretmen sadece öğretendir ama irşad makamı sadece bir öğretim makamı değildir. Aynı zamanda yaşatma makamıdır. Yani mürşid öğreten ve yaşatandır. Yaşatmakta vesile olandır. Öğretenler arasında bulunmak, mürşid olmak anlamına gelmez. Mürşid, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Devrin imamının dergahı, şeytanın dostlarını ve Allah'ın dostu kılmak üzere Allah tarafından yönetilen bir merkezdir. Evet, devrin imamının dergahı, şeytanın dostlarını Allah'ın dostu kılmak üzere Allah tarafından yönetilen bir merkezdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de insanlar şeytanın kulu ve dostudurlar. Şeytanın kulu ve dostudur. İşte bu şeytanın kulu ve dostu olanları Allah Teala Resulleri vasıtasıyla devrin imamı vasıtasıyla, vekaletin devrin imamı vasıtasıyla Allah'a davet olunuyorlar. Daveti kabul edenler, şeytanın kulu ve dostu olmaktan kendilerini kurtaranlardır. Allah Teala öyle buyuruyor. Ayetlerden gafildirler, hüsrandadırlar, helaktedirler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Helekel insanu illel alimun, helekel alimun illel amilun, helekel amilun illel muhlisun." Yani helak söz konusu. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, şeytanın kulu dostudurlar. Gay yolundadırlar. Fılkalığa inmişlerdir. Sağır, dilsiz ve kördürler. Birbirine düşmandırlar. Fitnededirler, zalimdirler, cahildirler. Allah razı olsun. Üçüncü sual, her insan öğretenlerin anlattıklarını idrak edebilir mi? Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لِعَادِيَ الَّذ۪ينَ اَمِنُوا لَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ kendilerine ilim verilenlerin, irşat makamı Veli Resul ve Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerini Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden nekinetin alınıp yerine ihbat konulması, kalplerin mütmain olması içindir. Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. İsra 45-46'a feyza karatel Kur'an'a, Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman ve cealna beyneke ve beynellezine la yümne bile ahireti camine süre. Seninle Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman seninle yevmül ahire iman etmeyen arasına baş gözlerine icabını süre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinet koyarım. Bunlar uzuvlardır. Yani kıraat edildiği zaman Allah'ı dilemeyenlerin uzuvlarına engeller konuluyor. Allah-u Teala'nın emirleri bize o emirleri tebliğ eden vasıtasıyla ulaştırılmadıkça biz onların gerçek anlamını anlamak yetkisine sahip değiliz. Bunun için Allah-u Teala bütün müşrikleri için şunu söylüyor. Onlar ayetlerimizi size tilavet ederler. Tilavette birinin okuduklarını başkalarına dinletmesi hedefi var. Dinleyenler açısından da birinin kendilerine okuduğu şeyi anlama hedefi var. Tilavette birinin okuduklarını başkalarına dinletmesi hedefi var. Dinleyenler açısından da birinin kendilerine okuduğu şeyi anlama hedefi var. İşitebilenler Allah'ın söylediklerine kulak verip de onu anlayabilenlerdir. İşte Arap suresinin 204. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin, susun ki böylece rahmete kavuşturursunuz. Ama öbür taraftan şeytan ve avanesi Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesinde tersini söylüyor. Kafirler bu Kur'an dinlemeyin, okuma suresi için de gürültü yapın, umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. Kafirler kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar, onlar gürültü yapın, Kur'an'ı dinlemeyin ve gürültü yapın diyorlar. Böylece galip gelirsiniz. Allah-u Teala da dinleyin, susun, böylece rahmete kavuşturulursunuz. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun. Kimdir o beşincisi ya Resulullah? İlme ve ilim ehline buğz edenler. Evet, ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Fakat beşincisi olma. Beşincisi, ilme ve ilim ehline buğz eden, ilmi istemeyen. Hazreti Ali mal mı ilim mi? İlim diyenler kurtuluyor, mal diyenler malın bekçisi olursun buyuruyor. Öyleyse öncelikle bizim ilmi almamız lazım ki Haç 54 bu açıdan çok manidar. O kendilerine ilim verilene bilsinler ki. Bu ilim verilenler onlar 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Elizan ayet-i kerime ilim verilenlerden bahsediyor. İlim verilenler, evet. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. İsra 107 kendilerine ilim verilenler. Haç 54 ilim verilenler. Kasas 80 ilim verilenler. 9 ilim verilenler. Rum 56 ilim verilenler ve Muhammed 16 ilim verilenler. Öyleyse kendilerine ilim verilenler bilsinler ki bu İhtişat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu anlamaları ve idrak etmeleri için Allah-u Teala onların kalplerine ihbatı koyuyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanlık tarihi boyunca hep öğretenler ve öğrenenler adıyla iki grup oluşmuş ve Allah'ın ilmini öğrenmek isteyenlere hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeleri tebliğ edilmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın verdiği yolundan gitmek. Namazını, niyazını, orucunu, düzgünü, dürüstlüğü. O yani benim aklıma o geliyor.
3: Allah'a ulaşmak için bence önce değil bütün olmak gerekiyor. Yani ibadetimizi tam yapabilmek.
1: Tam anlamıyla ibadet yerine gelince Allah'a ulaşmış oluyor muyum?
3: Yani istersek ulaşabiliyoruz.
4: Ben Allah dedikçe Allah hemen yanımda hissediyorum. Dua ederek ulaşıyorum her türlü. Rabbime her türlü ben ne istersen veriyor Cenab-ı Rabbim bana.
1: Allah-u Teala istiyor ki biz de ruhumuzu ermiş evliyalar gibi Allah'a hayattayken, yaşarken erdirelim. Böyle manevi talepleriniz oldu mu Allah'ım? Ben Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Hacı Bayram Veli gibi sana ulaşmak, ermiş evliyan olmak istiyorum. Böyle talepleriniz oluyor mu?
2: İsterdin ama imkanların yok ki.
3: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
4: Hiç öyle aklıma gelmedi şimdi. Ne yalan söyleyeyim.
1: Allah-u Teala diyor ki bir dilekle sizi bu hale ben getireceğim. O duayı etmek ister misin?
2: Etmek isterim tabii. Allah'ım Yunus Emre gibi, Mevlana gibi sana ulaşmak istiyorum. Senin ermiş evliyan olmak istiyorum.
5: Nasıl ki ermiş evliyaları sana ulaşmışlarsa... Ben de onlar gibi ruhumu ölmeden sana ulaştırırım. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak için önce dini bütün olmak gerekiyor. Yani ibadetimizi tam yapabilmek dediği. Dini bütün bir insan olarak Allah'a ulaşmanın yolu ibadetlerden mi geçiyor? Hayır. Bugün din öğretimiyle, İslam'ın beş tane şartıyla gerçekleştirenler bunu o şekilde kabul ediyorlar. Dini bütün Müslümanlar diyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın dini hiçbir zaman bütünlenmemiştir. Eğer dilemediyseniz Allah-u Teala'nın katında Müslüman da sayılmıyorsunuz. Dini bütün de sayılmıyorsunuz. Dilemediyseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bu belki biraz ikaz edici, belki biraz onur kırıcı ama hala aramızda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa kendilerine ne kadar yazık ettiklerini belirtmek için bunları söylüyoruz. Mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. İslam'da, Kur'an'daki İslam'da hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik ruhu teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi. 7 tane hedef. Bu 7 hedefe ulaşabilmek için de 7 vasıta lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, tövbesini gerçekleştirmedikçe hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değil. 14 asır evvel sahabenin hepsi Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ve Kur'an'ın bütününe tabi olarak asr-ı saadete ulaştılar. Biz de eğer bugün asr-ı saadeti yaşamak istiyorsak Kur'an'ın bütününden hareket etmemiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah'ın ilmini öğretenler de onu gene öğrenenlerden öğrenmişlerdir. Ve Kur'an'da Allah-u Teala bize ilim öğretecek mürşidi tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah dostu. Rehberler.
1: Yunus Emre Mevlana bugün yaşasaydı onların sohbetine bulunmak ister miydiniz onlara?
2: Tabii o ister istemez miyim de. Bak ben mesela ta Bayrampaşa'dan geliyorum buraya. burada bir sıcak bir hava var. Aşağı yukarı haftada 2-3 gün geliyorum.
3: Günümüzde benim şu anda şöyle söyleyeyim. Kimseye, mürşitlere de bir güvencim. Zamanı mürşitlerine de bir güvencim kalmadı. Yani tahrikat ehli gibi onlara bir güvenim kalmadı. Yani şöyle söyleyeyim, direkt Allah'a bağlanmayı tercih ederim.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bağlanıyoruz, sünnetlerine hepsine inanıyoruz. Ama ben cemaatlere bağlanılmayı hiç istedim bile bağlanamadım. Hiç de bağlanmak istemiyorum.
1: Ben o yoldayım zaten. Acaba bugün yok mudur peki? Kıyamete kadar var mı?
3: Zor. Bulmak çok zor. Güvencimiz yok. Yaşadıklarımızı siz de biliyorsunuz. Nasıl evet, güvenelim?
1: Biz diyor mürşitlerimizi, resullerimizi kıyamete kadar arda arda göndereceğiz diyor.
4: Güvensek, inansak tabii onların yolunda gidip gitmek isteriz. Ama güvenmiyoruz, inanmıyoruz.
1: Hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidinizi sorabilirsiniz. Şimdi ne düşün?
3: Tamam, ben Allah'ıma yalvarırım, söylerim, bana güvenilir bir kişi göndersin derim tabii ki, ama şu zamanda çok zor diyorum ben size, onu açıklıyorum. Yok. Yok ama var.
1: Allah var diyor.
3: Var, tabii ki var da nerede?
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda güvensek, inansak tabii onların yolunda gitmek isteriz ama güvenemiyoruz. İnanmıyoruz dedi. Güvenip inanacağımız bir mürşidi nasıl bulabiliriz? Her şeyden evvel 10 tane ayeti kerime mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor Allah-u Teala. Ve delalette olanların hepsinin gideceği yer cehennem. Başlangıç noktasında delalettedir her insanlar. Delalette olanlar içinde mürşit olmadığına göre o zaman mürşit bulabilmek için mutlaka delaletten kurtulmak lazım. Başlangıç noktasında 7 ayet-i kerimede herkes delalette. Ama delaletten kurtulmak bir dilektir. İşte ayet-i kerimeler Bakara 198 sezondan hidayetten önce elbette delalete kalanlardandınız. Alimen 164 ondan evvel Allah'a ulaşmayı denemeden evvel onlar gerçekten apaçık delalet içindeydiler. Enam 77 Rabbim beni hidayete ermedirmese mutlaka delaleteki kavimden olurdum. Şura 20:10'u yaptığım zaman ben delalete olanlardandım. Şura 52 sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Daha önce ulaşmayı dilemeden önce delaletteydin. Seni delalete bulduk ve hidayete erdirmedik. Ve başlangıçta herkes delalette. Ama Allah Teala hem Rad 27 hem de Şura 13'te ne yapıyor Rabbimiz? اَنَّ اللّٰهَ يُدِلِّ مَنْ يَشَاهُ Allah dilini delalete bırakır. وَيَهْتِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابْ Ve enab olanları, o delaletteki delalette olanlardan enab olan yönelenleri kendisine ulaştırıyor. 7 ayet-i kerimede de Allah-u Teala yönelmekten bahsediyor. Öyleyse Allah'ın bizi delaletten kurtarıp hidayete erdirmesi Allah'a yönelmemize bağlı ve 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsediyor. Rad 27, Rum 31, Lokman 15, Zümer 17, Zümer 54, Mumin 13 ve Şura 13. Kim Allah'a yönelirse, delaletteyken Allah'a yönelirse, Allah Teala mutlaka onu kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Her insanın mutlak surette doğduğu an Allah Teala tarafından mürşidi tayin edilir. Nahl 45, Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 45, sabır ve namaz Allah'tan isteyiniz. O kişi için tek bir mürşit vardır. Kim tayin edilmişse odur. Herkesin mürşidi onun için tayin edilmiştir, hayattadır. Daima bir anlatan, daima bir dinleyen olacaktır. Tüm devirlerde böyle olmuştur. Öyleyse Allah Teala'nın indinde vesile var. Sizin için o vesileyi Allah'tan istemeniz konunun temel şartı. Ve Allah Teala mürşidin istenmesini farz kılıyor. Yetmez Allah Teala buyuruyor ki mürşidin tayini yalnız benim üzerime vazifedir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Cappu Hocam. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öperim. Bir sualim olacaktı inşallah. Allah-u Teala'nın vazifeli Resullerinin her kavme kendi lisanıyla gelmiş olmasının önemini açıklar mısınız inşallah?
0: Allah razı olsun, seni çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı Resullerin her kavme kendi lisanıyla gelmiş olmasının önemini açıklar mısınız? İbrahim dört ve Mars'ın namı Resul'ün inna bil lisani kavmili beynelehu. İsra 15 وَمَا كُنَّ مُعَزِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Fussilet 44 mutlaka o ayetleri açıklayan, o kavmin lisanını açıklayan bir Resul var. Allah-u Teala bütün kavimlere o kavmin lisanını beyan etsin, öğretsin diye onların içinden birini göndermiştir. Hiçbir kavim yoktur ki o kavme gönderen Resul onların lisanıyla hitap etmesin. Onlar hem Allah'tan öğrenenlerdir hem de kendi kavmin lisanını öğretenlerdir. Hem Allah'tan öğrenenlerdir, hem de kendi kavminin lisanıyla öğretenlerdir. Öğrenenler veli resullerdir. Allah'tan öğreniyorlar. Onlar kendi kavmin lisanıyla da kendi kavimlerine öğretiyorlar. Kıyamete kadar her kavme kendi lisanıyla açıklamalarda bulunsun diye Allah'ın Resulleri mutlaka birbiri arkasından arası kesilmeksizin gönderilecektir. Mümin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanlara öğrettiği ilimle mutluluğunu sağlamlaştırmak üzere Allah'ın ismini devamlı zikretmelerini emrediyor. Sizce zikrin faydası nedir?
3: Zikrin faydasını çok görüyorum. Allah'ıma şükürler olsun.
7: Zikir yapmak, Allah'a yakın olmak, Allah'ın dediklerini, emirlerini yerine getirmek yani.
4: Zikir yapmanın faydası böyle psikoloğa gideceğine zikir yap. Dağda, zorda kaldığın zaman, üzüldüğün zaman hep öyle yapıyorum.
1: Zikir yapan bir insan sürekli mutluluk yaşar.
2: Yani bunu ağzından düşürmeyeceksin yani. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Bu ağzımızdan hiç düşürmüyoruz.
3: Zikri yaptığım zaman ben zaten Allah'la beraber olarak hissediyorum kendimi. Ben öyle ona o kadar yakın hissediyorum ki şimdi arada bir perde bile olmadığını hissediyorum.
7: Huzur bulursun. Allah'la ta böyle hani bir perde kalkar aradan. Sadece onunla meşgul olursun.
2: Bazı şeytana uyuyoruz ama o da elde olmayan nedenlerle. Şimdi
1: zikir yaptığımız zaman şeytan bizi etkileyebilir mi?
2: O kendinde kalmış bir şey. İşte etkilenmek istiyorsan etkilenirsin yani. Ama kendinden diyorsun yok ben etkilenmem. Şeytan neymiş onu şey yapmam, tanımam, etmem. O kendinde kalmam bir şey.
3: İlmi isteyene veriyor. Yani şeyi de zenginliği de kendi istediğine veriyor. Onun için ben ilmi istedim Cenab-ı Allah'tan. Ben 40 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okudum. Çok şükür Allah'ıma. Allah razı olsun öğreten arkadaşlarımdan da. Çok çok mutluyum.
0: Misafirimiz bazen şeytana uyuyoruz ama o da elde olmayan nedenlerle dedi. İnsanlar şeytana kendilerinde olmayan sebeplerle mi uyuyorlar? Hayır. İbrahim 22 iş oğlu bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse iki tane düşmanımız var. Birisi nefs, birisi şeytan. Şeytan nefs cehaletiyle şeytana uyuyor. Maide 105'te eğer siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Yani delalette olan biz hidayetteysek şeytan zarar veremiyor. Bir insan neye karar verirse onu yapar. Şeytan bu kararın hep negatif olmasını çalışır. Eğer kişinin pozitife ulaşmak konusundaki iradesi yeterli değilse şeytan ona yaptırmış değildir. Kişi kendi iradesiyle şeytanın dediğini kabul etmiştir. Şeytan sadece teklifte bulunabilir, kandırmaya çalışır. Asla yaptıran değildir. Hangi işlemi yaparsanız yapın, o sizin irade yapınızdan kaynaklanır. Öyleyse şeytanı vasıta olarak görüp bir tarafa saklanamazsınız. Eğer bir başarısızlık söz konusu ise hangi konu doğrusu olsun bu bize aittir. Şeytan sadece davet edebilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili hocam, hasretle hürmetle ellerinizden öpüyorum. Uygun görürseniz bir sualim olacak. Kur'an yerine el yazması kitaplardan din öğrenenlerle 14 asır evvel biz mümin olduk diyen Arapların kalpleri birbirine benziyor diyebilir miyiz? İnşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Esselamu rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kur'an yerine el yazması kitaplardan din öğrenenlerle 14 asır evvel biz mümin olduk diyen Arapların kalpleri birbirine benziyor diyebilir miyiz? Evet. Hücurat 14'te kâletel arabu amennâ. Arapları dedi ki biz mümin olduk. Kul lem tu'minu, hayır mümin olmadınız. Ve lakin kullu aslamna ve lemâ yukhrim mâne fî kulübün, kalplerinize iman girmedi. Öyleyse dilden iman ettiklerini söylüyor ama kalpten iman etmeyenler. Maide 41'de de Allah-u Teala bunu söylüyor. Ey ya ey Resulü. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Günümüzde Resul yerine geçerek yerine el yazması, günümüzde Resul yerine geçerek Kur'an yerine el yazması kitaplardan din öğretenler Allah'a inanan herkes mümindir demektedirler. Bunlardan din öğrenenlerle 14 asırlı Hücurat 14'te biz mümin olduk diyen Arapların kalpleri birbirine benziyor diyebilir miyiz? Evet, dikkat edin, delalette olanlar, kafir olanlar aynı çizgidedirler. Küfrün bittiği, müminin olmanın başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Ama Allah-u Teala'nın mümin kavramının bütünleştiği nokta 14. basamak, Allah-u Teala o noktada kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. Onlar ağızlarıyla ben müminim derken kalpleri de iman kelimesi sebebiyle mümin olanlar. Yani ağızlarıyla ben müminim derken kalpleri de iman kelimesi sebebiyle mümin olanlar. Allah razı olsun. Programı sizden gelen sorularla devam ediyor. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, bize sürekli ibadetlerimizden uzaklaşmamamız gerektiğini söyleyen insanlar Allah'ın düşmanı sayılır mı? Böyle durumlarda ne yapmamızı önerirsiniz? Sevgili kardeşlerim, her devirde ateşe davet eden şeytanlar, insan şeytanı ve cin şeytanlar var. Ahzab 67-68 bunlardan bir grubunu oluşturuyor. قَالُوا رَبَّنْ اِنَّا اَتَانَا سَدَتَنَا اَكْوَرَنَا فَدَنُنَا سَبِيلَ. Onlar ibadetlerimizden uzaklaşmamız gerektiğini söylüyorlar. Ama Allah-u Teala da onların iki kat azaplanacağını buyuruyor. Neyse, bunlar tabii ki Allah'ın düşmanı. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, sebat göstermeyi vazgeçilmez bir gayretin sahibi olmayı açıklar mısınız? Evet. Sabır gösterip vazgeçilmez bir gayretin sahibi olmak, İhtiyak, liyakat, mükafat, gayret, himmet ve nusret. Bizler mutlak surete hedeflerimizi tayin edip dua yapmalıyız ve bu hedefe ulaşmak için de gayret göstermeliyiz. Bize düşen bu, ama bizim niyetimiz ve gayretimiz sonucu belirlemiyor. Mutlaka mürşidin himmetiyle destekleniyoruz. Allah'ın nusretiyle de hedeflerimize ulaşıyoruz. O liyakatın sahibi ve ondan sonra mükafat. Allah razı olsun. İstanbul'dan Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam, namaz kılarken huşu içinde olabilmek için en çok nelere dikkat etmeli? Zikre. Yani huşu içinde namaz kılmak istiyorsan zikirle namaz kılacaksın. Allah-u Teala Müminin Suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde اَتَّفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ ف۪ي سَلَاتِمْ خَاشِعُونَ Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ama öbür taraftan Maun suresinin 4-5. ayet-i kerimesinde onlar namaz kılarlar ama namazlarından sehv içindedirler. Öyleyse iki grup insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler kalben mümin 1 ve 2'de huşu içinde namaz kılanlardır. Bakar 45-46'ya göre hacet namazın kılınması halinde müşridi sormak üzere Allah-u Teala'nın müşrid gösterendir. Ama namazlarından bir de gafil olanlar var. Maun 4 ve 5'te belirtildiği gibi. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, vahiy nedir, ilham nedir, ikisi arasında fark var mıdır, açıklar mısın? Evet. Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. İlham Allah Teala'nın tefekkür standartlarında bir konuya ait olan noktasal yardımıdır. İki arasında fark var mıdır? Evet. Vahiy ya mazhar olanlar, daimi zikrin sahipleri her an bilmediklerini Allah'tan sorup öğrenme yetkisine sahiptirler. Ama ilham daimi zikre ulaşmayan insanların belli konuda Allah'tan aldıkları yardımdır. Allah razı olsun. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın düşünceleri okuyabilme ilmine nasıl mani olabiliriz? Şeytanla mücadeleye zikirle olur. Zikredeceksin, zikredeceksin, zikredeceksin. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz bu sebeple şeytana galip gelmek noktasında şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz diyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın ve tağutun tuzaklarına düşmemek için ne yapmalıyız? Şeytanın ve tağutun tuzaklarına düşmemek için evvela Resullerin, mürşitlerin davetine icabet etmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ve mutlak surette dilememiz halinde Allah-u Teala'nın ruhumuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse ne yapmalıyız? Mutlaka bizi hedefe ulaştıran ulaşma dileği kalbimize yerleştirmeliyiz. Dilden ikrar, kalben tasdik. Dilin söylediği kalbinde olacak. Ama dil söylüyorsa ve kalpte yoksa o zaman o kişi kurtuluşta değildir. Dil söylüyor ama bu dilin söylediği kalbinde yoksa Yunus Emre'nin tabiriyle içi kafir, dışı Müslüman birisidir. Bu özellikle münafıkları tarif ediyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'a sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.
0: El-Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Yalova'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. İnsanlar Fatiha ölülere okunmaz, Fatiha'nın anlamı yaşayanlar içindir diyorlar. Bu konuda doğru olan nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Fatiha ölülere de okunur, yaşayanlara da okunur. Allah hepimizi yaratandır ve Allah Teala en üst noktada insanı yaratmıştır. Ve insan için Allah'ın hedefi mutluluktur. Ve bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Bir ahiret mutluluğu, bir de dünya mutluluğu. Öyleyse ahiret mutluluğu sevaplarımızın günahlarımızdan fazla olmasıyla gerçekleşir. Kim Fatiha'yı okursa kesinlikle derecat kazanır. Yani hangi ayet-i kerime okusan derecat kazandığınız gibi Fatiha'yı da okuduğunuz zaman derecat kazanırsınız. Özellikle onu ifade edeyim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i ders edinin. Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Şeytana insanı karşı koruyan bir kalkandır. Ve amel terazisini ağırlaştırandır. Öyleyse kim Fatiha'yı okursa derecat kazanır. Derecat kazanmak önemli mi? Evet. Ahiret saadetinin olması olmaz şartı sevaplarımızın günahlarımızdan fazla olması ile mümkündür. O zaman Kur'an-ı Kerim ahiret saadetimizin kesin vasıtasıdır. Vesilesidir. Ama aynı zamanda Fatiha yaşayanlara da okunur. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin suresi. Yasin suresinde de Yasin 60-61'de Allah ne buyuruyor? Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan innehu lekum ma'dun mubin ve ne yubidun hazâ sirat-ı müstakim. İşte bu hayat senaryosunda Allah'ın bizler için tayin hedefe ulaşabilmemiz Allah'a kul olmamıza bağlı. Ama başlangıç noktasında bütün

ölenlere de Fatiha okunur. Yaşayanlara da ders almaları istikametinde onların Allah'a ulaşmayı dilemesi için okunur. Kul olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Onlar ki tağutta kul olmaktan iştinab edinler. Demek ki başlangıçta herkes tağutun kulu durumunda. Nasıl kurtarmışlar kendisini? Ve anâbu ilallâhi. Allah'a yönelmişler, Allah'a kul olmuşlar ve kullarımı müjdele diyorum. Dolayısıyla ikisi de Fatiha'nın muhtevası içine. Bir taraftan kişi kendi kendine Fatiha okuduğu zaman Kur'an tilaveti açısından derecat arttırımıdır. İkincisi de Fatiha okuduğu zaman ders almak suretiyle birinci safa kulluk ile başlayan bir muhtevayı da içeriyor. Öyleyse Fatiha ölen insanlara da okunuyor. Ölen insanlar bir sebeptir. Kişi derecat kazanır. Fatiha yaşayan insanlara da okunuyor. Fatiha'dan almamız gereken şeytandan kurtulup Allah'a kul olma dersini içeriyor. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, günümüz İslam tatbikatında nefsini bilmek, nefsine arif olmak, nefs cihadı ve nefs tasfiyesinin yanı sıra nefsine zulmetmek, nefsini hüsrana düşürmek diye kavramlar insanlara anlatılmıyor. Nefsle ilgili bu kavramların bilinmemesi insanları hangi sonuca ulaştırıyor? Çok güzel gerçekten. Tekrar kainatı yoktan var eden Allah'tır. Ve kainat yokken de Allah vardı. Allah'ın yarattığı kainat altı alemden oluşuyor. Emr alemi karşıt emr alemi veya zahiri alem karşıt zahiri alem, gayb alemi karşıt gayb alemi, emr alemi karşıt emr alemi. Emr aleminde melekler var, zülmani alem. Gayb aleminde cinler var, cinlerin nefsleri, zahiri alemde insanlar var, insanların nefsleri. Ve bu kainat görüldüğü gibi insan ruhu şeklinde iç içe. İşte bu iç içe insan ruhu şeklinde olan kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni insan şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Ve bütün insanlar hayata dünya gezegeninde başlıyorlar. Ama serbest irade sahibi insanlar için önünde iki yol var. Bir doğar doğmaz üzerlerinde bulundukları negatif yol. Çünkü doğuştan herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Belki böyle bir resim de yapılabilir. Doğuştan herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten kendisini kurtarabilmesi ancak Allah'a ulaşma dileğiyle. Yani herkese bu negatif koşullar veriliyor. Bunların pozitife çevrilmesi bizden isteniyor. Ve bir dilekle başlıyor. İşte bu dilekle başlayan 19 negatif özellikten kurtulmak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle, nefsin cihadıyla gerçekleşir. Ama bunu yapmadığı takdirde kendi haline bırakılsa o zaman o kişi kendini nefsine zulmeden, nefsini hüsrana düşürenden birisidir. Zaten başlangıçta herkes hüsranda. Nedir diyor Allah-u Teala? Belki onu da yapmışızdır. Bakalım. Gideceği yer cehennem. Şöyle söyleyelim. Bunu da şöyle değiştirebiliriz. Herkes hüsranda. 19. özellik. Başlangıçta herkes hüsranda ve Asr suresine göre. Vel asr suresini ifade edeyim. Vel asr innen insane lefî husr. Bunu öyle değiştirelim. Yani herkes hüsranda. Bu insanların kendisini hüsrandan kurtulması, kendi nefsine zulmetmekten kendisini kurtarabilmesi ancak bir dilekledir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bunu ancak kişi kendi kendine yapabilir mi? Hayır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah Teala kuru toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Başlangıçta herkesin kalbi ölü mü? Evet. Bakın ne diyor? Herkes sağır, dilsiz ve kör ve ölü. Herkes ölü durumda. Ama bu ölü kalpler neyle diriliyor? Hikmet nuruyla.

0: Öyleyse bir insanın kalbinin dirilebilmesi hikmet nurunun sahip olmasına bağlı. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz her alimle değil, hikmet sahibi alimle oturun. Yani sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine, dünya rağbetten zühte. Yani bakın, her alimle değil, sizi beş şeyden sakındırıp beş şeye çağıran hikmet sahibi alimle oturunuz. Buraya bir ilave yapalım. Hikmet sahibi alimle oturunuz. Çünkü hikmet sahibi alim hikmet nurunun sahibidir. O zaman kimin Kur'an-ı Kerim'i nereden öğrenmesi gerektiği ortaya çıkıyor. İki tür alim var. Hazreti Ömer diyor ki bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Yine bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle münafık. Onlar da alim, onlar da din öğretiyorlar ama onlar bu ümmet için en büyük fitneyi teşkil ediyorlar. İnşallah beş şeye çağıran hikmet sahibi alimle. Hikmet sahibi alim hikmetin sahibidir. Hikmet sahibi alim ihlasın sahibidir. Hikmet sahibi alim tevazunun sahibidir. Hikmet sahibi alim Allah nasihatle vazifelendirir. Hikmet sahibi alim yakinin sahibidir. Hikmet sahibi alim dünyayı rağbetten kesilmiştir ve hikmet sahibi alim bu özelliklerin sahibidir. Allah'ın izniyle. İnsanları hangi sonuca ulaştırır? Onların hem ahiret ve dünya saadetine engel olur. Tekirdağ'dan bir kardeş muhterem hocam, birinci suali çevremdeki insanlara tebliğ yaptığım zaman bana tarikatın, tasavvufun Kur'an-ı Kerim'de olmadığını ve mürşidin şirk olduğunu, zikir farz olmadığını ve mürşid için hacet namazı Kur'an'da olmadığını söylediler. Bu konudaki ayetleri söyleyebilir misiniz? Evet. Sevgili kardeşim, tarikatın olmadığını söylüyor. Tarikat bir Kur'an-ı Kerim gerçeğidir. Tarikatla ilgili ayetlere baktığımız zaman bir kere tarik yoldur. Tarikat da yollar demektir. Kur'an'daki tarikat gerçeğine bakalım Allah Teala ne diyor? Mü'minun suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ Devrin İmamı'nın ana dergahından 7. gök katına 7 tane tarikle ulaşılır ve 7. gök katında 7 alemden oluşan bir muhteva ile ruh Allah'ın zatına ulaşır. Dolayısıyla Allah'ın zatına ulaştıran sırat-ı müstakim yolunun 4 bölümden bir tanesi dikey birinci dikey bölümü tarik-i müstakimi oluşturuyor. Öyleyse tarik-i müstakim bir Kur'an gerçeğidir. Vallahi Teala kişi eğer tarik-i müstakime ulaşıp mürşidine tabi olmazsa mutlaka onun mürşidi şeytandır. Nisa 168'e göre. Muhakkak ki inkar edenler ve zulmedenleri başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edenleri, saptıranları kimdir bu mürşide ulaşmaktan men eden? Tarikat yoktur diyen kişi. Allah onları mağfiret etmez, onları sırat-ı müstakime yani tarik-i müstakime ulaştırmaz diyor. Öyleyse bir Allah'a ulaştıran tarik-i müstakim var. Bir de şeytana götüren, cehenneme götüren tarik-i cehim var. Allah Teala bunları hep ayetlerde söylüyor. Ve Allah Teala kime yardım edeceğini de bir söylüyor Cin 16'da. Eğer onlar tarikat üzere olsalardı. Şimdi tarikat üzere olmak mürşide tabiyeti gerektiriyor. Yani onlar mürşitlerine tabi olsalardı, onlara katımızdan kalpleri doyuncaya kadar rahmet verirdik. Tasavvuf yoktur diyor. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Size Allah'ın kitabı ve sünnetimi, Allah'ın kitabı ve ehli beytimi bırakıyorum. İşte tasavvuf, Resulullah'ın hadiste zikrettiği Kur'an-ı Kerim'in hayata geçirilmesidir. Resulullah'ın sünnetidir tasavvuf. Resulullah'ın sünneti olduğunu hangi ayet bize söylüyor? Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesi. Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesi ne diyor? وَاسْفِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَاشِي يُرُدِينَ وَشَهُمْ. Tasavvuf neyle yaşanır? Tasavvufun odak noktasında mürşit ve mürit vardır. Şimdi hemen bu ayet-i kerimeye bakalım. Sabah akşam onun zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabretir. Allah'ın zatını dileyenler, sabah akşam dileyenler onlar mürittir. Allah'a murad eden kişi. Ama Allah'a murad eden kişi kimine tabi olmuştur? Mürşidine tabi olmuştur. Ve mürşide Allah Teala emrediyor. Sabah akşam Allah'ın zatını isteyerek, yani müritlerle beraber Rabbine, dua edenlerle beraber sen de onlarla bulun. Dünya hayatının ziynetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız hevasına tabi olan kimselere isteyerek itaat etme. İşte insanoğlunun iki tane düşmanından bir tanesi nefstir, dünyadır. Diğeri de bu dünyayı bize gösteren şeytan, insan şeytanlar, cin şeytanlardır. Her ikisine de işaret edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de olmadığını, tam tersi Kur'an-ı Kerim'de olduğunu izah ediyoruz. Ve mürşidin şirk olduğunu, tam tersi mürşide tabi olmayan kişi delalettedir, şirktedir. Hemen mürşidine tabi olmayan 10 ayet-i kerimeye bakalım beraberce. Ondan evvel gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Her delalette olan şirkte midir? Evet. 19 negatif özelliği de bu kenara alalım ve tek tek inceleyelim. Yani başlangıçta herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi delalettir. Delalette olan herkes şirktedir. Bakın ikinci nokta şirktedir ve delalettedir. Öyleyse onlar ondan önce delaletteydiler demek, onlar şirktedir demektir. Mürşide tabi olmayan herkes şirktedir. Arap 186. Mürşidlere tabi olmayan kişi için bir hidayetçi mürşit yok, şirkte olan kişi için. Nahl 36. Mürşidine tabi olmayan delalette kalır. Kehf 17. Şirkte olanlar, mürşidine tabi olmayanlar için bir mürşit yok. Ta 123. Tek tek inceleyebilirsiniz. O zaman aslında Kur'an-ı Kerim gerçeğine, Kur'an-ı Kerim gerçeği mürşidin şirk olduğu, mürşide tabi olmayanın şirkte kaldığı, zikir farzdır. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de çok zikri de daimi zikri de farz kılmış. Müzemmil 8 zikri farz kılmış. Ashab 41 çok zikri farz kılmış. Nisa 103 daimi zikri farz kılmış. Ayetler gayet açık ortada. Hacet namazı ile Kur'an'da mürşide ulaşmak için hacet namazı yoktur diyor. Vardır. Allah-u Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde bunu söylüyor. وَاسْتَعِينُ بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاةِ. Sabır ve namazla istihane-i mürşidinizi İsteyiniz. Zordur ama huşu sahipler için değil. Mürşid niçin isteniyor? Mürşidsiz insan ruhu Allah'a ulaşamaz. Gök kapıları o kişiye açılmaz. Nasıl ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında vazifeli melekler görev yapıyorlarsa, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasında da gök katlarının kapısı kendisine açılan devrin imamı mürşidle bu seyri sülük yapılır. Allah razı olsun. İkinci suali, Allah'a ulaşma dileğinin önemini ve dileme ayetlerini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşma dileği Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede kim bu dileğin sahibi değilse Allah onları delalete bırakır. Delalete olanlar için bir hidayetçi yok. Ama kim 7 ayet-i kerime gereğince Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları mürşidine ulaştırır. Belki ne yapılabilirse olsaydı tek bir şeyde, yani bir Allah'a ulaşmayı dileyenler 7 ayet gereğince delalette kalır, delalette onun için mürşit yok. Hemen sağ tarafında da 2 Allah'a ulaşmayı dileyenler 7 tane ayet kerime, onları mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Öyleyse ulaşmayı dileyenler için mürşit mutlaka var, Allah onları ulaştırıyor. Ulaşmayı dilemeyenler için onlar için bir mürşit bulunmaz, çünkü Allah onları delalette bırakıyor. Peygamber Efendimiz'in bu konuda da 7 hadisi var. Daha çok hadisi var ama biz başlıca 7 tane hadis sizlere veriyoruz. Evet. Bakın hadislerde de o zikrediliyor. Dördüncü sual Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, bazı insanlar secde etmenin namazda yaptığımız gibi alnımızı yere değdirip yere kapanmak olmadığını iddia ediyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kehf suresinin İsra suresinin 109. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunun böyle olduğunu buyuruyor. Çeneleri alınları üstüne kapanırlar ve huşuları artarak alırlar. Bu olay secdeyi ifade ediyor. Secdede ağlarla huşuları artar diyor. E şimdi olmadığını söylüyorlar. O zaman bu zat-ı muhteremlere söyleyelim bakalım onlar secdeyi nasıl tarif ediyorlar. Hadi bu bizim yaptığımızı yanlış görüyorlar da onların bildiği bir secdeyi bize göstersinler bakalım nasıl yapılıyormuş. İkinci suali, Akaf 29'daki ayet-i kerimede geçen uyarıcı cinler, Enam 130'da geçen cin resuller müdür? Evet. Her resul nezirdir. Her nezir de resuldür. Kur'an-ı Kerim gerçeği. Öyleyse kim neden Peygamber Efendimiz'in sohbetine katılıyor? Peygamber Efendimiz arada birisi değil. Asaleten devrin imamı. Asaleten devrin imamı olanlar kavim resulleri hikmetin ötesini kimden alırlar? Kavim resulleri hikmetin ötesini devrin imamından öğrenirler. O zaman bu nezirler Resulullah'ın sohbetine katılarak ne öğrenmişlerdir? Hikmetin ötesini öğrenen, onun sohbetinde katılan ve kavimlerine nezir olarak dönenlerdir. Cinlerden bir grubu Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an'ı dinleyen cinler okumak olarak tamamlanınca kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Enam 130 ayeti Allah-u Teala kıyamet günü cehenneme giren bütün cinlere ve insanlara hitap ediyor. Allah-u Teala insanlara da cinlerde de Resuller olduğunu söylemektedir. Bunun yanında ne bir Resuller, Peygamber Resuller vardır. Ancak cinlerden, ne meleklerden ne de ne bir Resuller olmaz. Sadece ne bir Resuller insanlardan seçilir. Ama cinlerden ve meleklerden veli Resuller seçiliyor. Allah razı olsun. Mutlaka Nebi Resul ve Resuller üstün. Kur'an-ı Kerim boyunca hiç istisna görülmemişti. Bütün Resuller de Nebidir. Sözü Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşüyor. Kullu Resulün Nebi'in olayı Kur'an-ı Kerim'e aykırı. İşte o tersliği ifade eden ayetlerden bir tanesi de bu ayettir. Çünkü burada cinlerden de insanlardan da Resuller seçiliyor. Ama cinlerden bir nevi Resul söz konusu değil. Enam 75'te Allahu yestefi minel melaiketi resulen minen nas. Meleklerden de insanlardan da Resuller seçiliyor. Ama meleklerden bir nevi Resul söz konusu değil. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cappur hocam. Mübarek ve güçlü kanallerinizden hürmetle vasiyet yapıyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kıymetli hocam, izninizle bir sualimiz arz olacaktım. Bugün İslam alemi vasıta emirlerini hedef emirler olarak İslam'ın 5 şartına dayandırmaktadırlar. İslam alemi bu yanlış anlayıştan nasıl kurtulabilir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kıymetli hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bugün İslam alemi vasıta emirleri hedef emirler olarak İslam'ın 5 şartına dayandırmaktadır. İslam alemi bu yanlış anlayıştan nasıl kurtulabilir? Sevgili kardeşim, çok basit. Hedef emirleri din tatbikatından çıkartan vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan 2 tanesini devre dışı bırakıp İslam'ın 5 şartına indirgeyen kimlerdir? İnsan ve cin, şeytanlar. Ama bunlardan kurtulmak ancak hikmet sahibi alimle mümkündür. Nitekim hem Resulullah'ın hadisi var hem de Kur'an ayet-i kerimesi var. Kur'an-ı Kerim'i kişi okuyor ama Allah-u Teala şunu söylüyor. Diyor ki Enbiya'yı da bilmiyorsanız zikir eline sorun. E şimdi aslında herkes bilmiyor. Herkesin bilmediğini başlangıçta nereden biliyoruz? Ayetlerden gafildirler. E ayetlerden gafil olan bu insanlar Kur'an-ı Kerim'e okumaya başladıkları zaman Allah-u Teala Alimran 7'de şöyle diyor. Bu kitabın bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir, bir kısım ayetleri müteşabihtir. müteşabih ayetleri Kur'an'ı kendi kendine okuyan insanlar kalbi yapı itibariyle üç grupta toplanıyor. Kalbinde zey olanlar. Müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Fitne çıkartıyorlar. Rasyon da Kur'an-ı Kerim müteşabih ayetlerine okuyor ama tezekkür edemiyor. İkisi de Allah'tandır diyor. O da tezekkür eder. Açıklayamıyor. Yani diyor ki ben bu müteşabih rasyon, ben dilimde derinleşmişim, ilmim çok üst seviyede ama ben müteşabih ayetleri bilmiyorum. Her ikisi de Allah'tandır. Müteşabih ayetleri açıklayan sadece kim var? Ulul Elbab. Ulul Elbab kime soruyor? Ulul Elbab Allah'tan öğreniyor. O zaman eğer Kur'an-ı Kerim'de yer alan müteşabihatın manasını sadece Ulul Elbab Allah'tan öğreniyorsa biz o zaman kimden öğreneceğiz? Biz de Ulul Elbab'tan öğreneceğiz. Onun için Allah Teala Enbiya 7'de diyor ki bilmiyorsan, neyi bilmiyorsan, müteşabih ayetleri bilmiyorsan kimden öğrenebilirsin? Zikir ehlinden, Ulul Elbab'tan öğrenebilirsin. Öyleyse herkes Kur'an-ı Kerim'i Ulul Elbab'tan, hikmet sahibi alimden öğrenecek. Çünkü müteşabihatın manasını sadece Ulul Elbab bilir. Ulul Elbab da kendi kendine bilmez. Allah'tan öğrenir ve öğretmekle vazifelidir. O zaman Allah Teala sistemi o şekilde kurmuş. Biz Kur'an-ı Kerim'i kendi kendimize değil okuyabiliriz, derecat kazanırız ayrı. Ama Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak istiyorsak mutlak surette hikmet sahibi alimden öğreneceğiz. Nitekim Allah Resulü Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. Hidayetle okumak mürşitle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir. Mürşide tabiatla Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir ve İslam alemi bu yanlıştan ancak hikmet sahibi alimin öğretisiyle kurtulabilir. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde Allah zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız? Buradaki temizlenme aynı zamanda nefsimizin temizliğidir diyebilir miyiz? Elbette. Nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 103. ayet-i kerimesinden. Allah-u Teala Tövbe 103'te ne diyor? Onların mallarından sadaka alarak al, onunla onları temizle ve tezkiye et. Onlara dua et. Dolayısıyla bu ayet onun ispatıdır. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Ramazan'da zekatın ve birin haricinde verilen fitrenin hikmeti nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah için yapılan her şey muhakkak ki bir sebebe dayalıdır. O ayın faziletli, Allah'ın emrettiği biçimde hepimize nasip olması bir nevi, o fitrenin de verilmesi Ramazan'ı Allah'ın emrettiği biçimde ihya etmemiz bir sebeptir. Allah razı olsun. Günahlarımızın kefaretidir. Allah razı olsun. Azerbaycan'da bir izleyicim muhterem hocam, her meselede Kur'an'a bakmamız gerektiğini, Kur'an'a uymayan hiçbir şey kabul etmememizi ve kainatın insan bedeni şeklinde olduğunu buyurdunuz. Kur'an'da kainatın insan bedeni şeklinde olduğunu hangi ayette söylüyor, açıklayabilir misiniz? Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerde olanların hepsini kendine mütüf olarak size müsahar, emre amade kıldı. Kainattaki her şey insanın emrine müsahar kılmışsa buradan şunu anlıyoruz aslında kainatın şekli insan şekli. Nereden biliyoruz? Allah Teala yerin göğün kendisine gösterdiği en üst noktadaki Allah'ın tasarımında olan devrin imamından biliyoruz. Allah Teala ne diyor? Mesela nebilere ve devrin imamlarına Allah tasarruf eder. Nebiler insandırlar. Allah Teala kainatın bütününe tasarruf ediyor. İşte Araf 188. Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Bunu kim söylüyor? İnsan olan, beşer olan Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz söylüyor. Öyleyse Allah Teala Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e tasarruf ediyor. O zaman Allah kainatı mülkü olarak kabul ediyor, tasarruf ediyorsa kainatın şekli nedir? İnsan şeklindedir. Çünkü insana tasarruf ediyor Allah Teala. Enfal 17'de keza öyle, bütün bunlar hepsi bize Allah'ın daimi tecellisi insan vücudu şeklinde olarak zikredilmiş. Ve bir başka hakikat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah insanı kendi suretinde yarattı. Buradan da o sonuca ulaşabiliyoruz. Azerbaycan'da bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, şeytan hem korkuyor hem de Allah'ın emrine uymuyor. Korkmasına rağmen Allah'ın emrine nasıl uymadığını açıklar mısınız? Ona bunu yaptıran nedir? Sevgili kardeşlerim, ümit ve korku söz konusu. Korkuya dayalı bir din tatbikatı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştırmaz. Allah kimin duasını kabul eder, kimin duasını kabul etmez? Allah duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani kalbinde rahmet olmayan kişinin duasını kabul etmez. O zaman rahmet yoksa bu kişilerin öğretisi korkuya dayalıdır. Muhterem Efendimiz, insanla Allah arasındaki ilişki tamamen sevgiye dayalıdır. İlla korkuyu devreye alacaksak bu korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Başlangıç noktasında Allah Teala insanı çok mu seviyor? Çok seviyor. Çünkü insan olarak yaratmış. İnsan olarak yarattığı herkese ruhundan üfürmüş. Allah kendi ruhundan üfürdüğüne göre varlıklarda, yani yarattığı mahlukatın içinde en çok insanı seviyor. Ama bu en çok sevdiği insan Allah'ın kendisine bahşettiği hayat senaryosunda o sevgi sermayesini tüketip iflas edebilir, sevgisini de arttırabilir. İşte tamamen iradesiyle kendi seçimine bağlıdır. Eğer Allah'a ulaşmayı diler, müşidine tabi olur, teslimlerini bir bir gerçekleştirirse Allah Teala onu daha çok sever. Evvela o kişi Allah'tan hoşlanır, Allah'ın ona sevgisi artar. Sonra sever, daha da artar. Sonra aşık olur, daha da artar. Sonra hayran olur, en üst noktada olur. Yani insanla Allah arasındaki ilişkide sevginin artışını görüyoruz. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse, her gün Allah Teala'nın ona başlangıçta vermiş olduğu sevgi sermayesini her gün biraz daha zarar ederek tüketir. Ve sonuçta iflas edenlerden olur. Ve Allah'ın huzurunda o sevgiyi tamamen boşa kullanmış, varlıklar aleminde en kötü noktaya ulaşır. Yani öyle bir varlık olur ki hayvanlardan daha derekede olur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Azerbaycan'dan selamlarınız var. Muhterem hocamız, sizleri çok mu çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Bir sualimiz var inşallah. Bir Allah dostu Allah'a itaat eden zindanlarda olsa bile bahtiyardır. Allah'ı unutan saraylarda olsa bile bedbahtır diye buyurmuştur. İnşallah bir söz açıklar mısınız? Saygı ve sevgiyle ellerinizi öpüyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali tekrar edecek olsak, bir Allah dostu Allah'a itaat eden zinlarda olsa bahtiyardır. Allah'ı unutan sarayda olsa bahtiyardır. Bunu açıklar mısın diyor kardeşimiz. Evet sevgili kardeşlerim, bizim bir slaytımız var. Allah'ın ülkesi ve şeytanın ülkesi. Aslında bütün kainat Allah'ındır. Ülkeler de Allah'ındır. Ve insanlar yaşıyor. Ama bu hayat senaryosu içerisinde Allah'ın cezalandırdığı, hapse attığı kişiler var. Bir de Allah'ın güzel hayat kendisine bahşettiği kişiler. Bu neye göre şekilleniyor? Akil ve bali olduğu noktadan itibaren kişinin Allah'ı dilemesine veya dilememesine göre şekilleniyor. Çünkü Allah Teala diyor ki bütün bu kainatı senin için yarattım ama sen de boşuna değilsin. Seni kendim için yarattım. Öyleyse her şeyin uğruna yaratıldığı insanın hedefi Allah'tır. Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek. Şimdi eğer yaratılış hedefine uygun olarak bu kişi yapmadığı takdirde, yapmıyorsa, Allah'a isyan ediyorsa, o zaman mülkünde, mesela şu anda hangi ülkede birisi isyan ederse, kolluk kuvvetleri onu alır tutuklar, hapse atar. İşte hapis bir nevi Allah Teala'nın zindanı. Ama bu zindanda kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse hemen zindandan kurtulup Allah'ın ülkesine geçer, mutlu olur, bahtiyar olur. Ama Allah'ı unutan, yani kişi ömür sermayesi içerisinde hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman sarayda da olsa, nerede olursa olsun, kesinlikle mutsuz, huzursuz, bedbahttır. Dünyada sarayda gibi görünen ama gerçekte Allah katındaki yeri zulmani yer, alem olan ama dünyada çok sıkıntı çeken ama Allah katında Allah'ın ülkesinde olan nice insanlar var. Öyleyse her şey Allah'ın insanlar için tayin ettiği hedefe göre şekilleniyor. Hedefine doğru yolculuk yapan kişi zindanda olsa bahtiyardır. Allah'ın kendisi için seçtiği hedefe kilitlenmeyen, ona doğru hareket etmeyen kişi kendi haline yozlaşmaya kalırsa sarayda da olsa bedbahttır. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an bu program daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah musrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah-u Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir, almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 yıllık İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ay daha hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ümmeti dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Vel Asr suresi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Vel Asr suresi Kur'an'ın bütünü içerisinde apayrı bir yere sahip. Neden öyle diyoruz? Çünkü Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in güzide sahabesi birbiriyle karşılaştıklarında mutlaka Vel Asr suresini okurlarmış. Özellikle İstiklal Marşımızın yazarı Allah dostu Mehmet Akif Ersoy, Safahat adlı şiir kitabında Vel Asr suresini şer ederken şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 esması var en başında hak, ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel Asr suresini okurlarmış. Bu neden? Çünkü meknundur bu sürede. Gizlidir bu sürede esrar-ı felah. Kurtuluşun bütün sırları bu sürede gizli. En başına imam-ı hakiki geliyor. Sonra amel-i salih. Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Gerçekten Kur'an'ın bütünü Vel Asr suresinde yer alıyor. Efendimiz'i hatırlayın sohbetlerinde Vel Asr suresini 28 basamak İslam meribenin bütünü içerisinde değerlendiriyor. 4 tane yedili basamaktan oluşuyor Vel Asr suresi. Birinci yedili basamak amenü olmayı, ikinci yedili basamak ısrar edici ameller işlemeyi, üçüncü yedili basamak hakkı tavsiye etmeyi ve dördüncü yedili basamak sabrı tavsiye etmeyi ihtiva eden, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden bir sure. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Vel Asr suresi için acaba ne buyuruyor? Resulullah'ın hadisine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Künnu alimen ev mutallimen ev samian ve la tekunu rabian. Veya künnu alimen ev mutallimen ev samian اَوْ مُحُبَّنْ وَلَا تَكُونُ خَامِسًا فَتَهْلُكْ. Yani ya öğreten olun, ya öğrenen olun, ya işiten olun, ya seven olun, sakın beşincisi olmayın. Veya ya öğreten olun, ya öğrenen olun, ya işiten olun ama sakın dördüncüsü olmayın. Dördüncü grup kimlerdi ya Resulullah? İlme ve ilim ehline buğz edenler. Yani onları istemeyenler. Her devirde ilme ve ilim ehline buğz edenler, sevmeyenler, sevenlerinden daima çoktur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dini hayatımızda Vel Asr suresi vazgeçilmez bir hakikati ihtiva ediyor ve hepimizin hem öğrenmesini hem de mutlaka Vel Asr suresinin bütününü yaşamasını Allah Teala bizden istiyor. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman 3 ayetten oluşan ve Asr suresini acaba nasıl hayatımıza tatbik eder yaşarız? Beraber görelim. Evvela Allah Teala tüm insanları bir fizik bedenle yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu zahiri aleme ait olan bir fizik beden. Ama sadece insan fizik bedenden ibaret bir varlık değil. Allah Teala bize bir nefs vermiş. Şemsiyede bizi nefsle dizayn etmiş. Ve sevgili kardeşlerim, nefsimiz manevi hayatın merkezi diyelim. Neden öyle diyorum? Çünkü nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Şeytanın %100 pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm,
Haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve şeytan dağılımları farklı olsa da pençelerini bu 19 hastalığa geçirmek suretiyle bizi Allah'ın yolundan alıkoyabiliyor, bizi Allah'ın yolundan saptırabiliyor. Şimdi Kur'an'ın bütününü ihtiva eden Me'asr suresine baktığımız zaman 3 ayetten oluşuyor. Vel asr, asra yemin olsun. Allah'ın yemine ihtiyacı yok. Ama Allah Teala asra yemin ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her 100 asırda bir müceddit gelecek. İşte asra yemin olsun. İnsanlar hüsrandadır. Sevgili kardeşlerim, kimler hüsrandadır? Allah Teala bunun hakikatini Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde veriyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ نَيَفَتَّنَّ اَمَالُكَ وَلَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sana ve senden öncekilere bütün peygamberlere vahyettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider ve hüsrana düşenlerden olursunuz. Sevgili kardeşlerim, şirk koşarsanız başlangıç noktasında bütün insanlar şirkte, küfürde, delalette 19 negatif özelliğin sahibi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şirk için söylediklerine bakacak olursak şunu görüyoruz. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ümmetim güneşe tapmayacaktır, aya tapmayacaktır, yıldızlara tapmayacaktır, elleriyle yontuklarına tapmayacaktır. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. Sevgili kardeşlerim, gizli şirk kişinin hevasına tabi olmasıdır. Gerçekten de Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّقَزَ اِلَاهُ وَوَاهُ وَعَذَرَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَانِ مُخْشَوَى O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmış. Yani ilimleri var ama bu ilim faydasız ilim. Bu faydasız ilmin içerisinde hidayet yok. Hidayet yoksa insanlar delalette ama dinin yaşadıklarını zannediyorlar. Gerçekten de başlangıç noktasında herkes delalette. Bir insanın delalette olduğu süre içerisinde gideceği tek bir yer var, cehennem. 7 grup ayet-i kerimede delalette olanlar için Allah Teala onların gideceği yerin cehennem olduğu zikrediliyor. Delalette olanların gideceği yer cehennem. Ama sevgili kardeşlerim, bizden Allah ne istiyor? İnsanı çok seviyor. En sevdiği mahluk olan insanın hiç kimseye vermediği emanet olan ruhu Allah zatından insana üfürmüş ve insandan istediği tek şey insanların mutlu olması. Hem ahiret hayatında mutlu olması hem de dünya hayatında sonsuz saadeti yaşaması. Çok mu zor? Şu kainatta en kolay şey mutlu olmak. Zor olan mutsuz olmak. Ama gelin görün ki bu iblis denen mahluk insanların cehaletinden faydalanarak zor olanı iblis insanlara kolay gibi gösteriyor. Kolay olanı da insanlara unutturuyor. Öyle bir varlık işte. Ama sevgili kardeşlerim, artık hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin imamı muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle artık iblisin öyle eskisi gibi insanları kandırıp peşinden sürükleyip cehenneme götürmesi olamaz. Her devirde insanların çoğu cehenneme gidecek ama bu dönem hariç. Bu dönemde Efendimizin verdiği müjde şu. Onların çoğu evliyaydı.
İnanıyoruz ki şu an dünya üzerinde yaşamakta olan birçok kişi artık dinlerin olmadığı, ezeli ve ebedi tek bir dinin olduğu, bu dinin şeriatı da tek, bu dinin bütün esasları da A'dan Z'ye kadar kutsal kitaplarda yer almış durumda ve bu dinde asıl bizi hedefe ulaştıran şey insanlar arasındaki kavga değil, dayanışma olduğunu bize ispat ediyor. Evet sevgili kardeşlerim, biz birbirimize düşman olmak için değil, birbirimize yardım etmek, birbirimizi mutlu etmek ve en üst seviyedeki mutlulukları yaşamak için Allah-u Teala bizi halk etmiş. Allah insanı çok seviyor, insanı çok seviyor, insanı çok seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insandan istediği tek şey insanların mutluluğu. Ya hocam ben sevemiyorum. Sevemediğim için de mutlu değilim, huzursuz, mutsuzum. Ne olacak benim bu halim mi diyorsunuz? Tek sebebi sizsiniz sevgili kardeşlerim. Sadece siz her zaman Efendimiz buyuruyor mutsuzsanız bunun tek sebebi sizsiniz. Yapmanız gereken şey Allah'ın size verdiklerini Allah için kullanmak. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ruhu mu size üfürmüş? Sahibine ulaştıracaksınız. Fizik vücudu mu vermiş? Sahibinin emrinde kullanacaksınız. Nefsi mi vermiş? Sahibine layık bir şekilde temizleyeceksiniz. İradeyi mi vermiş? Allah'ın emrinde, sahibinin emrinde kullanacaksınız. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bizden sahip olmadığımız bir şeyi istemiyor. Sadece ve sadece verdikleriyle bizi imtihan ediyor deniyor. Bir kısa var anlatılıyor, meleklerden bir tanesini Allah-u Teala insanlara imtihan olsun diye gönderiyor ve birisine geliyor diyor ki sen Allah'tan ne isterdin? Ben diyor hastalığımdan kurtulmayı isterdim. İşte neyse. Melek elini ona sürüyor, sıvazıyor, hastalığından kurtuluyor. Başka ne isterdin? Başka da benim bir sürü sığırım olmasını isterdim. Evet bakın şu anda ekrana geldi. Allah-u Teala veriyor ona. Allah-u Teala'nın sınamak istediği kendilerine bir melek gönderdi ve melek Alatenli'ye geldi. En çok istediğin şey nedir ey Alatenli kişi? Güzel bir renk, güzel bir ten. İnsanların iğrendiği şu halimden, halim benden giderilmesini isterdim. Melek onu sıvazlıyor Alatenli. Rengi güzelleşiyor. Melek bu defa en çok sahip olmak istediğin mal nedir ey Alatenli diyor. Benim bir sürü devemin olmasını isterdim. Melek Allah sana bu deveyi de bereketli kılsın diye dua ediyor. Sonra kele gelerek en çok istediğin şey nedir ey kel? Güzel bir saç ve insanları benden uzaklaştıran şu kelimin giderilmesini isterdim diyor. O da o şekilde cevap veriyor. Melek onu sıvazlıyor, kelliği kayboluyor. Ve kendisine güzel bir saç veriliyor. Melek soruyor. En çok sahip olduğun mal nedir ey adam? Benim bir sürü sığırımın olmasını isterdim. İnek. Allah-u Teala melek onu da ona nasip ediyor. İneklerin de sana bereketli olsun diyor. Geliyor köre. Allah gözlerimi iade etmesini, insanları görmeyi çok istiyorum dedi. Melek onların gözlerini sıvaladı ve Allah onun gözlerini iade etti. Bu defa da en çok sahip olmak istediğin şey nedir? Dedi o da koyun. Bunun üzerine ona gebe bir koyun verildi. Şimdi asıl noktaya gelmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dikkat edin melek vasıtasıyla Allah-u Teala onlara bir şeyler veriyor. Ama verdikleriyle şimdi imtihan başlıyor. Bakın nasıl oluyor. Zamanın evvelinde işte o melek geliyor farklı bir kılıkta bu sefer tek tek ilk kişinin yanına gidiyor ve gitmek istediğim yere önce Allah sonra senin yardımına sayesinde ulaşabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren Allah aşkına senden yolculuğumu tamamlayabileceğim bir deve istiyorum dedi. Deveyi vermişti Allah-u Teala. Şimdi o deveyi Allah'ın emrinde, Allah'ın yolunda kullanmasını istiyor. Adam mal verilecek yer çok dedi. Melek ben seni tanıyor gibiyim. Sen insanların kendisinden iğrendikleri, fakirken Allah'ın zengin ettiği abraş değil misin dedi. Adam bana bu mal atalarımdan miras kaldı dedi. Melek
Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Sonra melek eski kılığına girip kelin yanına geldi. Ona da Abraş'a söylediklerini söyledi. Kel de Abraş gibi cevap verdi. Melek ona da yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Körün kılığına girip bu defa da onun yanına gitti. Fakir ve yolcuyum. Yoluma devam edecek imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın sonra senin sayende yoluma devam edebileceğim. Sana gözlerini geri veren Allah aşkına senden bir koyun istiyorum ki onunla yoluma devam edebileyim dedi. Bunun üzerine eski kör, ben gerçekten kördüm. Allah gözlerimi iade etti. İstediğini al, istediğini bırak. Allah'a yemin ederim ki bugün alacağım hiçbir şeyde sana zorluk çıkarmayacağım. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu. Arkadaşlarını da gazap etti. Şimdi hepimiz imtihandayız. Görüyorsunuz ki Allah Teala'nın verdikleriyle alışverişteyiz. Allah'la alışverişteyiz. Bunu ya Allah için kullanacağız veya Allah'tan gaflet içinde kendi nefsimiz için kullanacağız. Allah için kullandığımız zaman Allah Teala o malın bereketini veriyor. Ama kendimiz için kullandığımız zaman o mal zail oluyor ya iflas edenlerden oluyoruz. Yani ameli boşa giden, ne bu dünyada huzurlu mutlu bir hayat ne de ölüm sonrası hayatta da cennet yüzünü gören bir kişi oluyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sahip olmadığımız şeyi bizden istemiyor. Bize verdikleriyle bizi imtihan ediyor ve gerçekten de imtihanı başarmak, kazanmak istiyorsak mutlaka Allah'ın verdiklerini Allah için kullanmamız lazım. Herkes başlangıç noktasında fitnede. Ama fitneden kurtuluş neyledir derseniz çok basit, çok kolay bir dilek. Evet, sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. İşte bu Vel Asr suresine geldiğimiz zaman neydi? Ne diyordu Allah dostu Mehmet Akif Ersoy? Kurtuluşun bütün sırları Vel Asr suresinde girdi. En başında imani hakiki geliyor. İmanı hakiki nedir? İmanı hakiki amen olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur diyor Peygamber Efendimiz. Neden gemiye binen kurtulur? Çünkü gemiye binenlerin hepsi Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala onları şöyle bize tanıtıyor. Nuh aleyhisselam diyor ki ben tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir ama ben bu yanında amenü olan, Allah'a mülaki olmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Lakin sizi cahil bir kavim olarak görüyorum. Evet sevgili kardeşlerim, gemiye binenler, onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. Onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Sevgili kardeşlerim, her devirde Allah'ın tebliğiyle vazifeli kıldığı Allah'ın veli resulleri, veli mürşitleri var. Ve onlar devamlı gayret içerisinde Allah'ın emriyle insanlara tebliğ ediyorlar. Ama bir şey daha söylüyorlar. Şu anda 7 tane ayet-i kerimede biz tebliğime karşı, yani Allah için yapmış olduğumuz bu hizmete karşı sizden bir ücret talep etmiyoruz. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek ama derviş gönülsüz gerek. Öyleyse Allah yolunda yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı hiç kimsenin başına o hizmeti kalkmamak, hiç kimseye hizmetimizden dolayı onlardan bir ücret talep etmemek, sadece Allah için. İşte Allah için olan sevgi, şartsız bir sevgi. Şu olursa seni severim, şu olursa ben yaparım, şu olursa benim yaparım olayı şartlı değil. Şartsız. Çünkü o kişi bilir ki sahip olduğu her şey aslında kimindir? Allah'ın kendisine verdiğidir ve Allah Teala tam 7 tane ayet-i kerimede tebliğime karşı sizden ücret talep etmiyorum. Çünkü benim ücretim Allah'a aittir. İşte bu sebeple Allah'ın bütün peygamberleri, Allah'ın bütün veli resulleri, bütün veli mürşitleri, vekil mürşitleri hepsi şu hakikati biliyorlar. Allah yolunda hizmet mukaddes bir görevdir, tebliğdir, peygamberlerin vazifesidir. Özellikle bu çağda, hidayet çağında
Bu vazifeyi en üst seviyede yürüten sevgili kardeşlerimiz, Efendimizin müritleri, manevi talebeleri, hepiniz gerçekten bu konuda en güzel hizmeti yürütüyorsunuz. Ve yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı da Allah

Teala dini bina etmiş. Babamız İbrahim Hanif dini. Arapça adıyla İslam. Vahdet, tevhid ve teslim. Ne diyordu tek şeriatta? Baki müddine. Dini ikame edin. Ve la teferraku. Dinde fırkalara ayrılmayın. Kebûr alel müşrikîne mâ tedûm ileyh. Ama müşriklere senin davetin ağır geldi. Öyleyse iki şeyi hayatımızdan çıkartmamızı istiyorum. Şirki ve tefrikayı. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Evet, dinde fırkalara ayrılanlar kendilerini azaptan kurtaramazlar. Ama cemaat da yaralanlar, onlar da Allah'ın rahmetine mazhar olacaklardır. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez diyor Nebi Resulü Peygamber Efendimiz. Birleşmenin adresi daima hidayettir. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ve yapacağınız şey Resulullah ve sahabe gibi örnek hayatıyla ne yapacaksınız insanları? Allah'a davet edeceksiniz. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi olanlar basirette Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol sırat-ı müstakim, işte o bizim yolumuzdur diyor. Sevgili kardeşlerim, fırka-i naciye kimlerden oluşuyor ey Allah'ın Resulü deyince, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Evet, ben ve sizin gibi deyince mürşitle müridi anlamamız lazım. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz mürşitlerin hasıydı. Ve ona tabi olan sahabede en güzel örnek insanlardı. Ben ve sizin gibi Allah'a davet edenler, sırat-ı müstakime çağıranlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hepimizin birincil vazifesi insanları Allah'a davet etmek. Bu davette zorlama var mı? Hayır, kesinlikle zorlama yok. Ama bu davette örnek olmak var. Bu daveti kolaylaştırmak var. Bu davet için hayatımızı seferber etmek var. Allah-u Teala'nın istediği bu inşallah. İşte 28 basamaklık İslam merdiveni bütünü içerisinde ve Asr suresi nasıl şekilleniyor diyeceksiniz. Bir ve ikinci basamakta olanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler ama değerlendirmeleri yanlış. Onlara bir zarar dokunursa üzülürler, bir faydaya ulaşırlar, sevinirler. Allah'ın cephesinden baktığımız zaman Allah'ın ölçü birimi fayda ve zarar değil. Allah'ın ölçü birimi hayır ve şer. Derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiren her şey şer. Bir ve ikinci basamakta olanlar bu hakikati bilmedikleri için onların her iki grubunda gideceği yer cehennem. Ama sevgili kardeşlerim, tebliğe muhatap olduktan sonra bu bir ve ikinci basamaktan kurtulup da Allah'ın kendisine işittirdiği kişiler kimlerdir? Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim kalben ulaşmayı dilerse üçüncü basamakta, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe ona 7 furkan veriyor. Yani ne yapıyor 4. basamakta Rahim esmasının tecellisi? 5. basamakta Hicab-ül Mestüre'yi alıyor. Basar Hasret-ül Gişavet-ül Perde'yi alıyor. O kişi mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor, semih hasasını açıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekineti alıyor, fıkıh hasasını açıyor ve ihbatı koyuyor. O kişi manasına vardığı ayetleri idrak edip kalbine indiriyor. Evet sevgili kardeşlerim, böylece o kişi amen oluyor ki Vahasr suresinde bütün insanlar hüsrandadır ama hüsrandan kendisini kurtarabilenler kimlerdir? Ameni olanlar. İster Allah-u Teala amenü desin, ister Allah-u Teala takva sahibi desin. Her takva sahibi amenüdür ama her ameni olanlar takva sahibi değildir. Çünkü öyle aminu olan insanlar var ki takva sahibi değiller. Onlar kurtuluşta mı? Hayır. Onlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalpleri iman etmiyor.
Ama

0: Her takva sahibi kesinlikle amenidir. Yani Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir kişidir. Allah Teala bu talebi o kişinin kalbinde gördüğü an derhal amenü kıldıktan sonra onu o halde bırakmıyor. Tekâbin 11'e göre kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre nur yolunu açıyor ve o kişi 4 kalp şartının sahibi olduktan sonra Allah ismini zikretmeye başladığı an Allah'ın katından bir çift nur, rahmet ve fazıl göğsüne geliyor, açılan yolu takip ederek rahmet o kişinin kalbine sızıyor ve kişi huşu sahibi kılıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala huşu içinde namaz kılın diyor. Huşu içinde namaz kılanlar onlar hak müminlerdir. Kat taflahal müminun ellezine fi salatim haşun. Müminler felaha erenlerdi. Kimler? Onlar huşu içinde namaz kılanlardır. Öyleyse kimin kalbine rahmet sızmışsa o huşu sahibidir. O huşu sahibi olanlar gerçekten gerçek müminlerdir. Ama kişi amen olmuştur. Fakat kalben ulaşmayı dilemediği için Allah Teala rahim esmasıyla tecelli etmiyor ve rahmet hiçbir zaman onun kalbine girmiyor ve onun kalbinde zerre kadar rahmet olmaması hasebiyle aminu olmasına rağmen kurtuluşta değildir. Sevgili kardeşlerim, işte rahim esmasının tecellisi çok manidar. Rahim esmasıyla Allah onu 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece kim hacet namazı kılar da mürşidini Allah'tan talep ederse Allah ona mürşit gösteriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ya Resulallah mübeşşirat nedir? Salih rüya. Yani kim huşu sahibi olup da hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa Allah ona mutlaka mürşit gösteriyor. Ve o gösterilen mürşide gidip biat ettiği zaman, tabi olduğu zaman Allah Teala gök kapılarını kendisine sonuna kadar açıyor. Herkese gök kapıları açılır mı? Hayır. وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتْتُوا اَبْوَابِ سَمَائِ. Ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olan insanlara gök kapıları açılmaz. Ama kim ki aminu olmuş, 12 tane insanı Allah'tan almışsa, Allah Teala mürşid kendisine gösterdiği zaman, gösterilen mürşide biat edip tabi olduğu zaman, o kişi 7 kalp şartının sahibi olur, 7 de nimetin de sahibi olur. 4 kalp şartına ilaveten Allah Teala kalbinin üzerindeki mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, imanı yazıyor ve 7 kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah Resulü hadisinde ne diyor? En nezafetu minel iman. Yani nefs tezkiyesi nereden gelir? İmandan gelir. Kalbe iman yazılmadıkça kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Ama kalbe iman yazıldıktan sonra tezkiyeci devreye giriyor ve tezkiye eden aslında devrin imamıdır. İster Bakara 129, ister Bakara 151, ister Ali İmran 164, ister Cuma 2'ye baktığınız zaman Resullerin birinci görevine, birinci görevi ayetleri tilavet ettikten sonra ikinci görev onların nefsini tezkiye etmek. Yani kısacası Allah bize şunu söylemiş oluyor. Ey benim kullarım, benim yardımım olmadan siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nitekim zaman zaman insanlar şunu söyleyebilmekteler. Benim kalbim tertemizdir. Yanı başındaki kişi de diyor ki ya bu adam kalbini omoyla yıkamış herhalde onun için tertemiz. Halbuki ne aslında kalbin temizliği kesinlikle imandan gelir. İman kalbe yazılmadıkça asla ve asla o kişi nefs tezkiyesini yapamaz. Ama imanın kalbe yazılabilmesi kişinin hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmasına bağlı. Tabi olduğu zaman aynı zamanda 7 nimetin sahibi olur. Birinci nimet devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. İkinci nimet kalbimize Allah imanı yazar. Üçüncü nimet o güne kadar işlenen günahları Allah sevaba çevirir. Ve dördüncü nimet ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşır. Beşinci nimet nefs tezkiyesi, altıncı nimet şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma ve yedinci nimet iradenin güçlenmesi. Ve sevgili kardeşlerim bütün bunlar hepsi aslında Allah'ın bir ikramı olarak Allah Teala tarafından gerçekleştiriliyor. Yani Ruhun Allah'a teslimini biz diliyoruz ama ruhumuzu kendisine teslim eden kimdir? Biz değiliz. Allah'tır. Allah Teala bunu gerçekleştiriyor ve sanki biz yapmışız gibi de bizi mükafatlandırıyor. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye ve teske kademelerini 7 kademeyi bir bir geçiyoruz. Sonuçta 7 kademenin sonunda nefs teskesiyle birlikte ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Ve sonuçta irademiz güçleniyor. Böylece biz Allah'ın dostu oluyoruz. Ermiş evliya oluyoruz. Yaratılış gayemiz ne? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak, Allah'ın bir sevgilisi olmak. Görüyorsunuz ki bu dilek çok kolay. Hepimiz bu talebin sahibi olursak Allah Teala hepimize aynı kanun çerçevesinde bizi kendisine dost kılacaktır. Ve mükafatı 3 tane cennet, 3 dünya saadetin yarısı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a olan tevekkülümüzü devam ettirebilirsek, vekil olmak, muhafız olmak. Kimdir vekil? Allah'ın kendisine vekil tayin ettiği kişi vekil edinen. Kimdir muhafız? O devrin imamın ruhu başımızın üzerine yer alan kişi. Allah bunu ikisini hangi ayette zikrediyor? En'am suresinin 107. ayet-i kerimesi. En'am suresinin 107. ayet-i kerimesine bakın Allah Teala ne buyuruyor? Lev şaallahu ma eşrekû. Eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazlardı. Ma ceallnâke aleyhim hafize. Seni onlar üzerine muhafız tayin etmedik. Ve ma ente aleyhim bi vekil. Ve sen onlar için bir vekil değilsin. Öyleyse sevgili kardeşim, her devirde devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesi kimin vekilidir? Allah'ın yeryüzündeki vekilidir. Allah onu seçmiştir. Vekil tayin etmiştir. Ve siz Allah'ı vekil tayin ederseniz Allah'ın kendisine vekil kıldığı devreye girer ve onun ruhu başınızın önünde yer alır ve onunla korunmaya başlarsınız. Ama Allah Teala bu devrin imamın ruhunu kime göndermiyor? Şirk koşanlara göndermiyor. Ancak şirkten kurtulanlara gönderiyor. Onun için senin davetin müşriklere ağır geldi. Eğer daveti kişi kabul ederse şirkten kurtuluyor. Ondan sonra da Allah Teala onu muhafazasına alıyor. Sağdan, soldan, önden, arkadan onu koruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz lazım. İşte bu kolaylık içerisinde sahabe bize de örnek olmuş. Neyle? Karşılaştıklarında ve Asr Suresini okumakla. Ve biz de bugün hidayet çağında ve Asr Suresinin Kur'an'ın bir türünü muhtevasını aldığını Efendimiz'den öğreniyoruz. Ve bunun sadece ilk 21 basamağı bir dilek olduğunu öğreniyoruz. Sadece bir dilek. Yani Efendimiz diyor ki İslam'ın yaşanmasında yarı yarıya kalbimizin nurlanmasını Allah garanti ediyor. Neyin karşısında? Bir dilek. Gerisi Allah'ın ikramı. Gerisi Allah'ın ikramı. Öyleyse siz de Allah'ın ikramına mazhar olmak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız ne kaybedersiniz bir dilek? Kalpten ulaşmayı dileyin. O zaman da Ali İmran suresinin 133, Hadid suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala size şöyle hitap ediyor. Sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennatin erdu semavati vel ard uydetil muttakin. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Bir dilek ama bunun mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Evet, siz de hayır hazırsanız, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden Asr suresini sahabe gibi yaşamak istiyorsanız, siz de birbirinize karşılaştığınızda ve Asr suresini birbirinize okumak istiyorsanız, o zaman tövbe için hazırsanız, sizden istirhamımız ayağa kalkmanızı ve söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Bu tövbeyi bu şekilde gerçekleştirmek için. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Evet, hazırsanız başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah ellesin, mübarek olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başka bir herhangi mutluluk, herhangi konferanslarda tekrar birlikte olmayı Rabbimizden, Efendimiz hizmetiyle diliyoruz. Ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 sıfat takva var. Bu 7 sıfat takva, 1. sıfat takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. sıfat takva mürşide tabiyet, 3. sıfat takva ruhun teslimi, 4. sıfat takva fizik ruh teslimi, 5. sıfat takva nefsin teslimi, 6. sıfat takva irşat ve 7. sıfat takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. sıfat takva var, 2. sıfat takva var, 3. sıfat takva var ve 4. sıfat takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş, iradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal, kutsal iradeye karşımadığı kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehylere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor.
0: Fatiha'ma selavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Sihir, Türkçe karşılığı büyü ve hüddamdan korunmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, yaratılan mahlukatın içerisinde insan en üstün mahluk olarak Allah tarafından yaratılmış ve Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın yeryüzünün halifesi olduğunu buyuruyor. Kime söylüyor? Huzurundaki meleklere ve onlar arasındaki de cinlere. Ve iskale rabbuke lil melaiketi en cani fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Melekler kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bizden nasıl üstün olabilir ya Rabbim? Biz ki seni de onu tesbih ediyoruz ve takdis ediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Adem Aleyhisselam'a esmaları öğretti. Aynı zamanda Adem Aleyhisselam'ı meleklerden ve cinlerden üstün kılan zatından üfürdüğü ruhu buyuruyor Rabbimiz. Ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. İşte Harut ve Marut isimli iki melek, ya Rabbim biz seni tesbih ve takdis ederken bu Adem-i Selam'ı bizden üstün kılan şey ne? Deyince Allah-u Teala'nın cevabı, ben ona nefs verdim. O nefsine karşı cihadı başarabilirse sizden üstündür. Ama cihadı başaramazsa, nefsine ram olursa, nefsinin zebunu olursa, şeytanın elinde bir oyuncak olursa, o zaman şeytanla birlikte esbeli safiline gidecek olan birisi. İşte bu Harut Marut isimli iki melek, bu nefs ne menem bir şey ya Rabbim, bize de nefs ver, biz ondan üstün olduğumuzu ispat ederim. Allah Teala tamam diyor ve onları nefs vermek suretiyle yeryüzüne gönderiyor ama bir görev de veriyor kendilerine. İnsanlara hüddam ilmini, sihir ilmini öğretmek üzere. Ama bir şartla, onlara sihir ve büyüyü, hüddamı öğrenmeyin. Öğrenirseniz kafir olursunuz. Sonsuz hayatı cehennemde geçirirsiniz demedikçe kimseye öğretmezlerdi. Bu ayet-i kerime Bakara 102'de geçiyor. Ayet-i kerimeyi beraberce bakalım. Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların tilavet ettiği okuduğu şeylere tabi oldular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi, zihir yapmadı, kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri Babil şehrindeki iki meleğe, Harut-u Marut'a indirilen şeyleri öğretmek kafir olurlar.
Demek ki bu zulmani ilimler insanlara öğretenler şeytanlar. Ve nasıl Rabbani faydalı ilim varsa zulmani insanlara zarar veren, onları huzursuz ve mutsuz kılan, hayatı zehir eden zulmani ilimler de ki bunların başında sihir, büyü, hüddam ilmi geliyor. Allah Teala oysa onlar biz sadece bir fitneyiz. Sizin için bir imtihanız. Demek ki sevgili kardeşlerim, zulmani ilimlerin öğrenilmesi veya öğrenilmemesi Allah Teala insanların öğrenmesini istemiyor. Yasak olan bir film. Var. Sihir, büyü, hüddam ilmi var ama öğrenilmesi yasak. Öğrenirseniz kafir olsunuz. Sonsuz azabı cehennemin en derin yerine geçirirsiniz diyor. Biz sizin için bir fitneyiz, imtihanız. Bu halde sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden Harut ve Marut isimli iki melekten bir erkekle onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Allah'ın izni olmadan onunla sihir ve hiç kimseye zarar verebilecek değillerdi. Onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyler öğreniyorlardı. Bir faydalı ilim var, Rabbani ilim. Bir de zulmani ilim var, zarar veren ilim. İnsanlar kendilerine zarar veren şeyi öğreniyorlar. Andolsun ki onlar sihri ve ona ait bilgileri satın alanlar kimsenin ahirette bir nasibi olmadığını kesin olarak öğrendiler. Kimden öğrendiler? Harut ve Marut isimli iki melekten çünkü bir şartla öğretiyorlardı. Elbette onunla sihire karşılık nefslerini sattıkları şey ne kötü. Keşke bilselerdi. Demek ki sevgili kardeşlerim, insanlara zarar veren zulmani ilim, zarar veren ilim, sihir, büyü, hüddam ilmi var. Allah tarafından yasaklanmış. Ama yasak olmasına rağmen bazen bu insanlar Allah'ın emrine karşı çıkarak öğreniyorlar ve oradan bir menfaat elde ettiklerini sanıyorlar. Sakın sihir ilmini öğrenmek suretiyle kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmiyorlardı. Harut ve Marut isimli iki melek, sihir merakları ve onu geçim vasıtası yapanlar, o ikisinden, yani Harut ve Marut iki melekten, bu zararlı ilmi öğreniyorlardı. Ama Allah Teala buyuruyor ki, Allah'ın izni olmadan, onunla, sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Bu da Allah'ın muradı ne? İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 12 tane ihsan verir. Gözlerindeki hicabın müstürüyü alır. Kulaklardaki vakrayı alır. Kalbindeki kineti alır, ihfatı koyar. Kalbinin nur kapısını kendisine çevirir. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişiyi huşuya ulaştırır. Ve o kişiye irşat makamını gösterir.
12. İhsan, irşat makamını görmek üzere hacet namazının kılınması, mürşidin gösterilmesi, o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide gider de Allah'ın kendisine verdiği mürşid sevgisiyle o mürşide tabi olursa, önünde diz çöküp el öperse, tabiyetini gerçekleştirirse, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi. Arşın sahibi olan Allah, dereceleri yükselten Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir. Bu ruh devrin imamının ruhudur. O kişiye, o kişinin ruhuna başının üzerine geldiği için senin Allah'a ulaşma günün ya mütelakın geldi diye onu uyarmak için geliyor. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine gelip yerleşirse o ruh Allah'ın bir nimeti ama başının üzerine geldiği kişi için de bir muhafız. Önden arkaya doğru uzanan kişinin iki ellerinin arasında saha içerisinde ya dışarıdan değil iki ellerinin arasında boydan boya önden arkaya doğru uzanır. Muhafız olur. O kişiyi korumaya başlar. Allah Teala Hicr suresinin 88. ayet-i kerimesi, Şuara suresinin 215. ayet-i kerimesi ve Rad 11'de dört cepheden devrin imamının ruhunun o kişiyi nasıl koruduğunu ifade ediyor. Evet, Hicr 88 müminlere, kalplerine iman yazılmış kimselere kanatlarını indir. Ne zaman kişinin kalbine iman yazılır? Mürşidin 12 tane insanla tabi olduğu zaman. Şuara 215 müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını indir. Ne zaman sağdan soldan o kişiyi korur? Mürşidine tabi olduğu zaman. Tekrar o slaytımıza geçecek olursak. Rad 11'de önden ve arkadan onu korur. Önünden ve arkasından, önden ve arkaya doğru uzanan, takip eden, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler, Allah'ın emrinden olan bir dizayn içerisinde o kişiyi korurlar. Allah Teala devrin imamına ki bütün nebiler asaleten devrin imamlarıdır. Asaleten devrin imamları için Allah Teala Enfal 64'te ey peygamber, ey Allah'ın nebisi, Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Öyleyse sevgili kardeşim, şeytanın sihir ve büyüsünden kurtulmak, korunmak var mıdır? Evet. 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Kur'an-ı Kerim'in hakikatleri bu. Sevgili kardeşlerim, Allah ve onun peygamberi, Allah'a giden yolculukta önlerindeki tehlikeleri Resulüyle açıklıyor, beyan ediyor. O tehlikelerden korunmanın vasıtalarını da veriyor. İşte 14 asıl evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kabile hayatını yaşayan bedevilere bir peygamber olarak gönderiliyor. Ve özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm, haset ve düşmanlık. Birinci sual, insanları zulme, haset ve düşmanlığa götüren sebep nedir? Evvela insanın yaratılışına beraber bakalım. Allah-u Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle yaratmış. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesine bizi bir nefse dizayn etmiş. Ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. 19 afet. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet ve iblis de bu afetlere %100 tesir ediyor. Allah Teala secde 9'da suma sevah ve nefaha fihi min ruhi biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhta da 19 tane haset var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haset. Yani insanoğlu hem geceyi hem gündüzü mutevasında bulundu diyor. Gündüzü ruhu temsil eden ruhtur. Geceyi temsil eden nefsimizdir. Ve bir denge içerisinde hayata başlıyoruz. Hasletlerle afetlerin oranına baktığınız zaman o oranlara ilgili slaytımızı gösterirsek evet birbirine eşit değil ama herkesin kümülatif toplam afet değeri 190, haset değeri de 190 ama hasletlerle afetlerin dağılımları birbirine farklı. Olay bu ise söz konusu olan iki grup afet. Birincisi zulüm, ikincisi evet şu anda ekranda görüyorsunuz. Ruhtaki 19 tane haset, nefsteki 19 tane afet, dağılımlar birbirine farklı. Her ikisi de başkalarıyla olan ilişkilerimizi kapsıyor.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli hocalarımız ve kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala bir panelde bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükürle inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Panelimiz Kur'an-ı Kerim'le var olmasına rağmen din tatbikatından çıkartılan hedef ve vasıta emirler. Dinin tek bir gayesi var. Allah-u Teala'nın dinle bizleri ulaştırmak istediği huzur ve mutluluk, saadet. Bunu nereden çıkartıyoruz? Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirdiği Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den önceki dönemin adı Cahiliye dönemi. Ama 23 senelik Kur'an'la eğittiği sahabenin yaşadığı döneme asr-ı saadet deniyor. Öyleyse dinle Allah-u Teala'nın insanlara gösterdiği hedef, saadet ve mutluluk, eski adıyla saadet, yeni dil lisanıyla kullanımıyla mutluluk diyebiliriz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesinde, hadisinde buyurduğu gibi, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Bu iki noktadan olaya bakacak olursak, ana kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve bu Kur'an-ı Kerim'i bizlere açıklayan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in Kur'an'a uyan hadisleri bizim rehberimiz, kılavuzumuz olacaktır inşallah bu konuşmada. Kur'an, mucize-i baki, kainatta uğranan her şey Kur'an'da yer almış durumda ve din adına İnsanoğlunun aklına gelebilecek hiçbir sual yoktur ki cevabı Kur'an-ı Kerim'de olmasın. Ama kim için Kur'an-ı Kerim eskinin masalı, kim için Kur'an-ı Kerim bütün hakikatleri içeren yegane kaynak. İşte Allah-u Teala'nın bu açıdan bakıldığı zaman insanla Allah arasındaki ilişkinin kurbiyet olduğunu görüyoruz. Özellikle Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisinde buyurduğu gibi Allah'ın mukarrab kulları var. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Hadisinde böyle buyuruyor. Öyleyse dinle dünya gezegenini yaşayan akil ve bali olan bir insanın sonsuzun sahibi olan Rabbine yaklaşması, kurbiyet noktasına ulaşması, en yakın dost olması Allah tarafından bizler için hedef gösterilmiştir. Her şey Kur'an'da var olmasına rağmen ve Kur'an'la Allah Teala'nın bizleri ulaştırmak istediği mutluluk olmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim tüm insanlar için bir mutluluk davetesi, reçetesi ve garantisi olmasına rağmen ki sahabeden bunu anlıyoruz. Bugün İslam alemi neden bu halde? Kur'an'ın bütününe 5 cepheden bakıyoruz. Herkesin anlayabileceği tarzda. Bugün elimizde olan Kur'an'la bir kere daha asr-ı saadeti yaşamak istiyorsak, bu 5 şeyin mutlak surette hem algılamamız, idrak etmemiz hem de hayatımıza tatbik etmemiz gerekir diye açıklamak istiyorum. 1. Kur'an'da farzlar var. Kasas 85'te Allah-u Teala Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e Kur'an'ın farz kıldığını buyuruyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bizler için örnek olması hasebiyle bizler için de farz ve Kur'an'da farzlar var. Bu farzları yerine getirenlerin dünyada yaşadığı mutluluk ahirette cennet. Bu farzlara isyan edenlerin dünyada yaşadığı mutsuzluk ahirette cehennem. 4. Sahabenin hepsi bu farzları yerine getirmiş Kur'an ayetleriyle. 5. Sahabenin hepsi ahiret ve dünya saadetine ulaşmışlar. O zaman bu kadar kısa, bu kadar özlü olmasına rağmen günümüz insanı din yaşantısıyla neden ahiret ve dünya saadetine ulaşamıyor? İşte bu sualin cevabı bugünkü panelimizin de konusu. Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen
din tatbikatından çıkartılan hedef ve havasla emirler. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Şimdi Kur'an'da bu farzlar nelerdir? Kur'an'da ayetlerle yer almış durumda. Bakalım beraberce. Yedi safhanın yedisi Kur'an'da var. Yedi tane hedef emir. Ayetlerle göstermek istiyorum. Aslında Kur'an'ın bütününü ihtiva eden bir ayet nedir derseniz Bakara 151'i gösterebilirim. Bakara 151'de Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in sahabeye olan Kur'an'ı eğitiminde 5 görevinin var olduğunu görüyoruz bu ayette. Birinci görev, o size ayetleri tilavet ediyor. Şu anda ekranda görüldüğü gibi o size ayetleri tilavet ediyor. Bu insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin 14. basamana kadar süren bir eğitim sistemi. Ayetlerin tilaveti. Bu ayetlerin tilavetinin muhtevasında ne var? Allah'ın bizler için vaaz ettiği Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi dinleyen birisidir. Kimi dinleyecektir? Ayetleri kendisine tilavet eden. Eğer konuyu 14 asırlarına getirecek olursak, ayetleri tilavet eden Nevila Sultanı Peygamber Efendimiz, dinleyen de sahabe. Eğer bugünümüze bu olayı derc edecek olursak, ayetleri tilavet eden Resulullah'ın varisi, dinleyen bizler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her devirde beni temsil eden bir kişi, Nebila Sultanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem teslim eden bir kişi, Hazreti İsa Ali'yi temsil eden 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi ve Hazreti İbrahim temsil eden 40 kişi. Bunun üzerinde insanlar çeşit şeyler söyleyebilir. Önemli değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerine bakacak olursak Kur'an'a uyan hadislerinden birincisi, nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra nebi gelmeyecek. Nübüvvet, peygamberlik, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Hatem-ül Enbiya olması hasebiyle son bulmuştur. Ashab 40 bunu kesin ispat ediyor. Ondan sonra Resulullah'ın varisi imamlar ve halifeler gelecek. Öyleyse her devirde hiçbir zaman dilimi yoktur ki Kur'an ayetlerini tilavet eden devrin imamı yeryüzünün halifesi olmasın. Mümkün değil, mutlaka vardır. İşte Kur'an'a uyan hadislerden birincisi bu. İkincisi, aynı şekilde Kur'an ayetini tilavet edecek olan Resulullah'ın bir başka varisi, yine benden sonra nebi gelmeyecek, benden sonra alimler ve halifeler gelecek, onlara tabi olan bana tabi olmuştur. Onlara asi olan bana asi olmuştur. Kur'an'da yer almasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemek ve tabiyet din tatbikatından çıkartılmıştır. Hadislerde de Resulullah ifade etmesine rağmen yine bu konu tamamen unutturulmuştur. Şimdi tabiat boşluk kabul etmez. Kur'an'daki bu hakikatler, değişmez evrensel kanunlar unutulunca yerini bidatler alıyor. Ve günümüzde Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında meseleye baktığımız zaman din tatbikatında, yani Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan 19 tane bidat. Bunlardan bir tanesi de şu: ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ruhuna ulaşır. Şimdi neden Kur'an hakikatlerinin yerini bidatler almış? Bunun özünde Allah Teala'nın dini öğretmek üzere mutlak surette sarılmamız gerektiği iki kaynaktan bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de her devirde bu kitabı bize açıklayan Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı mürşid. Özellikle birinci bidatten başlamak istiyorum. Ruh insana hayat verir. Günümüz din tatbikatında bu yok. Kur'an'da yer alıyor ama ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok.
Ve iblis bunun yerine nasıl bir bidat yerleştirmiş? Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhuna ulaşır. İşte bugün kabul edilen, ben dinimi yaşıyorum diyen bu anlayışın sahiplerinin tekrar sahip oldukları bu düşünceleri Kur'an süzgecinden geçirmeleri, Kur'an'la karşılaştırmaları gerekir. Şimdi bakalım beraberce gerçekten bunların söyledikleri Kur'an'a uyuyor mu? Ruh insana hayat verir. Hicr 23, hayır Allah diyor ki hayatı size ben veririm. Size hayatı veren, sizi öldüren benim, ruh değildir diyor. O zaman bu söylem Kur'an-ı Kerim'e aykırı. İkinci söyleme bakalım. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Bu da Kur'an-ı Kerim ayetlerince yalan. Secde suresinin 11. ayet-i kerimesi. قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَمْ كِرْوَلْ مَلَكُ الْدَلْزِ وَكُولَ بِيكُمْ سُمَا اِلَانْ سِرْجَوُونَ Sizi vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Fizik vücudun ölümü söz konusu. 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrede elektrik üreticileri, mitokondriler var. Mitokondrilerin ürettiği elektrik, elektromanyetik alanlar ve fizik vücut hayatiyetini devam ettiği süre içerisinde bir mıknatıs gibi en kutbuyla ruhu kendisine çekiyor, en kutbuyla nefsi kendisine çekiyor. Ama ne zaman vazifeli melekler mitokondrilere gönderilen enerjiyi keserse, o zaman fizik vücut artık hem ruh hem nefs için bir mekan hüviyetini kaybediyor. Ve o zaman vazifeli melekler ruhu alıp Allah'a 7 tane gök katı yükselterek Allah'a ulaştırıyorlar. Öyle söyledikleri ikinci sandığa Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Sadece ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Bu da Kur'an-ı Kerim'le karşılaştığın zaman bütünüyle doğru değil, yalan. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Bakara 46'da ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağını ifade ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُ مُلَاكُوا رَبُّهُمْ وَاَنَّمُ اِلَيْهِ رَاجُونَ Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a mülaki olması ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a dönmesi. O zaman daha birinci noktada iblis hedefine ulaşabilmek için Kur'an-ı Kerim'e aykırı zanları devreye koymak suretiyle Kur'an'ı unutturmuş. İblis veya bir başkası hiç kimsenin Kur'an'ı değiştiremeyeceğini hepimiz biliyoruz. Hicr 9'da Allah-u Teala bu Kur'an'ı ben indirdim, onu ben koruyacağım. Öyleyse Allah'ın koruduğu Kur'an-ı Kerim'e ne bir harf ilave etmek ne bir harfi çıkartmak mümkün değil. 14 asıl bu Kur'an'la sahabe cahiliye dönemi yaşayan bedeviler asıl saadeti yaşadı. Değişmez hükümleri ihtiva eden bu Kur'an'da aynen Allah tarafından korunuyor elimizde. Ama bugün biz asır saadeti yaşayamıyoruz. Belki dünyanın en geri ülkeleri İslam ülkeleri. Sebebi Kur'an'daki İslam'ın yaşanmaması. İşte birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah-u Teala bize farz kılmış. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, delalette olanların içinde bir hidayetçi, bir mürşidin bulunmayacağını ifade ediyor. Devam ediyoruz. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hidayet üzere olacağı ve hidayet üzere olan kişiye de Allah-u Teala'nın kesin tabi olması gereken mürşidi farz kıldığını beyan ediyor. Şimdi Alman 31. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Öyleyse dinimize tabiyet farz. Sahabe kime tabi oldu? Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kime tabi oldu? Mürşidi Cebrail aleyhisselama. Öyleyse evrensel kanun tabiyeti bize farz kılıyor. Kur'an'da yer almış ama günümüz din tatbikatından çıkartılıyor. Devam ediyoruz Ali İmran 164. Onlar tabi olmadan evvel delaletteydiler. Meryem 43. Hazreti İbrahim aleyhisselam babacığım bana tabi ol ki seni hidayete sirat-ı seviye ulaştırayım. Yasin 21. Sizden ücret istemeyen kişilere tabi olun.
Mümin 38. Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Cuma 2. Bana tabi olun. Öyleyse dinimizde tabiyet farz. Kur'an'da bu farz yer alıyor. Tıpkı birinci farz

her arayan da mürşidi bulamaz. O zaman kim mürşidi bulabiliyor, kim bulamıyor? İşte konunun can alıcı noktası birinci hedef emirde yer alıyor. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, %100 o kişi için Allah'ın tayin ettiği mürşit vardır. Hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorup ona ulaşacaktır. Ama kim için mürşit bulunmaz? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. İşte bu söylediğim iki cümle aslında Bakara 45-46'da özetlenmiş. وَاسْتَعِنُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ Sabır ve namazla istaneyi, özel yardımı, mürşidinizi Allah'tan isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Öyleyse mürşide ulaşmak kimler için zor? Ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için kolay? Ulaşmayı dileyen huşu sahipleri için. Daha ilk iki emirde Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkartılmış ve Kur'an'da yer almayan hürafeler, bidatler gelip yerleşmiş din tatbikatına. Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. İkinci, mürşide tabiyet. Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. İfade ettim, 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala tabiyeti farz kılıyor. Ama birileri gelmiş, o birilerinin bu söylemi söylemenin arkasında hangi sebep var? Ulaşmayı dilemediği için Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. Artık o kişi iblisin öğretisine tabi. İblisin de bir öğretisi var mı? Elbette. Faydasız ilim. Bütün kutsal kitapları inceliyoruz. Her devirde insanların önünde en büyük engel faydasız ilim. Ne demenin bir şeyi faydasız ilim? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَزَ اِلَٰهُ وَوَهُ O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Bu heva, eğer slaytımız varsa, 3 ucudu slaytımızda, heva nefsimizin 19 afetinden 19'unu ifade ediyor. Kinme nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat. 19 tane hastalık. Yaratılış gayemiz ne? Mutlu olmak. Ne zaman mutlu olabiliriz? Bizi mutsuz kılan bu afetlerden tamamen kalbimiz temizlendiği zaman %100 mutlu olabiliriz. Öyleyse bizi mutsuz kılan dışımızda şikayet ettiğimiz insanlar değil, çevremiz değil, fakirliğimiz değil ve makam sahibi olmamız değil, hiçbirisi değil. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizdeki afetler ve bu afetlerin temizlenmemesi. Gelelim düş düşman olan şeytana. Şeytanın bir gücü yok. Şeytan sadece nefsimizin afetlerini azdırıyor. Şeytanın talebiyle nefsin afetlerinin talebi farklı mı? Hayır, ikisi de aynı. Dolayısıyla İbrahim 22'ye baktığımız zaman bu ayette iblis diyor ki Allah size hak vaatte bulundu. O size hep doğruyu söyledi. Ben de size vaat ettim ama hep size yalan söyledim. Fakat ben size bunu zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse insan hayatında iblisi değiştirmemiz mümkün değil. İblis Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamete kadar serbest. Ve bütün vaat yaptıkları tek bir gayesi var. Nasıl Allah'ın bizler için bir gayesi mutluluk, saadetse aile saadeti, dünya saadeti. İblisin de tek bir gayesi var. İnsanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ve bu dünyada onlara cehennemi yaşatırmak. İblisi değiştiremeyeceğimize göre mutluluk hedefine ulaşmak isteyen bir insanın ne yapması lazım? Kendini değiştirmesi lazım, nefsini değiştirmesi lazım. Gerçekten de Amerika'da bulunduğum bir sırada bir kiliseye ziyarette bulunmuştuk. Bahçesinde bir mermer lavha üzerinde çok manidar bir söz vardı. Sakın İncil'i kendine göre değiştirme. Sen İncil'e göre değiş. İşte tüm insanların asıl hedefi bu olması lazım. Biz diyoruz ki insanlara, İslam alemine, sakın Kur'an-ı Kerim'i kendinize göre değiştirmeyin. Siz Kur'an-ı Kerim'e göre değişin.

Resulullah'ın bize empoze ettiği hedef emir Kur'an'la ahlakıyla ahlaklanmak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, hamale-i Kur'an olmak bizim için hedef. Bu da ancak sırasıyla bir bir teslimlerimizi gerçekleştirmemizle mümkündür. Kim ki bu dünya hayatında Resulullah'ın bu sözüne dayanarak hamale-i Kur'an olmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsa o genel sıraytımızı bir kere daha verelim. Evvela ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden yoklukta Allah'ın zatına ulaştırıp teslim edecek. Sonra fizik vücudunu sırat-ı müstakim üzerinden tabii ki Allah'a ulaşarak değil, Allah'ın bütün emirlerine itaat ederek, yasak olan fiilleri işlemeyerek Allah'a teslim edecek fizik vücudu. Sonra nefsimizi yedi kademede tezkiye etmek suretiyle afetlerden temizlenerek Allah'a teslim edecek. Genel sıraytımızı, sonra irademizi Allah'a teslim etmek. Yani Allah Teala'nın bu dünya hayatında bize ihsan ettiği, bila bedel bize verdiği bu emanetlerin sırasıyla Allah'a teslimi külliyle Allah'a teslim olmak dini hayatımızın bütününü ifade ediyor ve o zaman bu dört teslimi gerçekleştiren herkes Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, iki cihan saadetinin yaşayan birisi. İşte 14 asır evvel sahabenin hepsi bunları yerine getirdiler. Neyle? Dinin temeli olan kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek, daha sonra da mürşitlerin hası olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olarak. Bugün tüm insanlar için serbest irade söz konusu. Hepimiz Allah'a ulaşmayı kalben dileyebiliriz. Bugün Resulullah'ın varisi, her devirde mutlaka hayatta olan bir devrin imamı yetmez, onu temsil eden vesileler var. Hidayete vesile olanlar. Her birisinin yanı başında mutlaka vardır. O tabi olmamız gereken mürşide hacet namazını kılarak Allah'tan sormak ve Allah'ın bize gösterdiğini gidip tabi olmak hepimizin hedefinde olması lazım. Yani Resulullah'ın varisi her devirde var mı? Var kesinlikle. Yedi grup insan vesile. Kavim Resulleri, Veli Mürşitler, Salihler, Muhlisler, Ulul Elbab, Muhsinler, Zahitler, bunların hepsi Resulullah'ın varisi her seviyede insan var. Ve sadece bizim Allah-u Teala bilmiyorsanız zikir eline sorundan öte Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde bilmediklerinizi Allah ve Resulüne arz ediniz ayetinden hareketle hacet namazıyla, istihare namazıyla Rabbimize sormamız ve Allah'ın gösterdiğini gidip tabi olmamız gerekir. Allah-u Teala her şeyi Kur'an-ı Kerim'de açıklamış bu konuda bu şekilde. Şimdi gelelim asli noktaya. Tekrar ediyoruz, 7 tane hedef emri var. Eğer bir insan bu hedef emirleri din tatbikatından çıkartırsa, vasıta emirlerle sadece kıyıya bağlı bir kayın küreklerini çekebilir. Asla Allah'a giden yolculuğunu tamamlayamaz. Öyleyse hedefler niyeti, vasıtalar da mutlaka o hedeflere ulaşmanın birer vasıtası olduğunu bilmemiz ve ona göre hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Şimdi 7 tane hedefin birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek söyledik. Ayetlerde dilemeyenlerin delalette kalacağı, delalette olanların da 7 grup ayet gereğince gideceği yer cehennem. Mürşide tabiyet. Yine birileri uydurmuş kendi zanından hareketle mürşide tabi olmak şirktir. Kul ile Allah arasında kimse giremez diyerek mürşitten insanları uzaklaştırmışlar. Kur'an-ı Kerim'de tam 19 tane ayrı ayette mürşidin isimleri veriliyor. Her şeyden evvel Allah'ın bütün peygamberleri mürşitlerdir. Sonra her devirde mutlaka huzur namazı kılınıyor Allah'ın huzurunda. O namazı kıldıran imamın da bir mürşit olduğu Enbiya 73 ve Secde 24'te açıkça ifade ediliyor. Yeryüzünün halifesi insandır. Allah-u Teala onun da bir mürşit olduğu ifade buyuruluyor. Veli Resuller var, müjdeleyici nezirler var, hidayetçiler var, ehli zikir var, münadi var, sadık var, salih var, sultan var, hikmet, yani ayetlerde geçen manasıyla ifade ediyorum. Öyleyse Allah-u Teala mürşide bu kadar önem vermişken günümüz din tatbikatında herkes
ilmihal kitaplarını devreye koyuyor ve onunla kurtuluşa ulaşacağını zannediyor. Halbuki A'dan Z'ye kadar diyoruz, Kur'an yoksa din yoktur. Kur'an'ın yerini iblisin de devreye girmesiyle faydasız ilim gelmiş yerleşmiş. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi. Ne diyor Rabbimiz? Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olan? Hemen sol tarafta hedef emir slaytımız var. Birinci hedef emir Zümer 17'ye göre tağuta kul olmaktan kurtulmak. Nur 21'de ise tağuta kul olmaktan kurtarın kendinizi. La tettebi'u şeytan. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olan? Ayette Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Ve Allah bizi uyarıyor Zümer 17'ye göre. Tağuta kul olmaktan, şeytana kul olmaktan kaçının, kendinizi kurtarın. Eğer şeytanın adımlarına tabi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, şeytan size fuhşiyatı ve münkeri öğretir. Bakın. Öyleyse bir insanın kendisini faydasız ilimden, şeytanın fuhşiyatı ve münkerinden kurtarabilmesi için ne lazım? Mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Tıpkı sahabenin Zümer 17'ye göre kendisini tağuta kul olmaktan kurtardığı, Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah'a yöneldiği gibi. İkinci hedef emir Mümtine 12, mutlak surette o kişinin şeytanın melceği olan nefsin tezkiyesine başlaması lazım. Allah Teala ayette bunu söylüyor. وَلَوْ لَا فَدُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Allah'ın fazlı ve rahmeti kalbinize girmese içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Öyleyse mürşit olmalı ki nefs tezkiyesine başlayalım. Mürşit olmalı ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin yerine, hastalıkların yerine Allah'ın katından nurları, faziletleri kalbimize yerleştirelim. Mutlak surette kalbin tezkiyesi kontrol altına alması, yani bir tek dilekle Rabbimiz kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, bu talebi kimin kalbinde görürse Allah Teala 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve tekrar ediyorum, biz üzerinde işlem yapılanlarız. İşlemi yapan Allah'tır. Rahim esmasıyla üzerimize işlem yapıyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe 7 furkan veriyor. Baş gözümüzdeki hicabın müstüreyi alıyor. Biz mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyoruz. Kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. Biz mürşidin sözlerini işitmeye başlıyoruz. Kalbimizdeki ekiniti alıyor. Biz onu kalbimize indiriyoruz, kendimize mal ediyoruz. Böyle mi bu halde bırakıyor? Hayır, Rabbimiz Rahim esmasıyla tecellilerine devam ediyor. Tekafın 11'de hidayetle kalbimize ulaşıyor. Kaf 33'te kalbimizi kendisine çeviriyor. Enam 125'te göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Çünkü hastalıkların menbaı, yeri bataklık nefsimizin manevi kalbi. Bu kalbin temizlenmesi gerekir. O zaman kalbi Allah'ın katından nurlarla temizlenecekse göğsümüzden zikri yapan fizik vücuttur. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolunu açılması lazım. İşte bu nur yolu açılan insanlar zikretmeye başladıkları takdirde kalplerine ulaşan %2'lik rahmet de huşuya ulaşabiliyorlar. Ve o sebeple iki tür namaz Kur'an'da zikrediliyor. Bir huşu içinde kılınan namaz, bir de gaflet içinde kılınan namaz. İkisini gösterebilirsek قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينُ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ Öyleyse bir insan namazında huşu içinde olmak istiyorsa ne yapması lazım? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ibadetlerin sultanı zikre başlaması lazım. Namaz kılabilir ama eğer Maun suresinin 4 ve 5. ayetinde ifade edilen namazsa o kişi namazından gafildir ve o kişinin namazından asla bir fayda elde etmesi, Allah'a yaklaşım içinde olması mümkün değil. O zaman yapılması gereken şey mürşide tabiyet. Çünkü Resulullah'ın görevleri arasında birinci görev ayetlerin tilaveti, bu hazırlık devresidir, hazırlık sınıfıdır. İkinci görev sizin nefsinizi tezkiye eder. Mutlak surette kalbimizi
afetlerden temizlemek istiyorsak, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabiyet, Resulullah'ın varisi mürşide tabiyet farz. Tabiyetle birlikte Rabbimiz bizi yedi kalp şartının sahibi kılıyor ve yedi nimetin de sahibi kılıyor. Yani tekrar ediyorum, dinde biz üzerinde Rabbimizin işlem yaptığı mahluklarız. İşlemi yapan Allah ve bu sebeple bizi hedefimize ulaştırabilmek için, ki Allah-u Teala bana ulaşmayı dilenin ruhunu ben kendime ulaştırırım. İşte Şura 13, işte Rad 27, işte Ankebut 5. Bu üç ayet Allah'ın bize verdiği garantiyi ifade ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse o kendi ruhunu bana ulaştırmayacak. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Allah öyle buyuruyor, söz vermiş. Allah'ın sözünde huruf yok. Allah katına söz değiştirmez. O zaman bize düşen vazifemiz sadece kalben ulaşmayı dilemek. Geri kalan yedi kalp şartını Rahim esmasıyla Allah gerçekleştiriyor. Geri kalan yedi nimeti Rahim esmasıyla Allah bize veriyor. Ve geri kalan ibadetlerin sultanı zikri Allah bize sevdiriyor. Namazı Allah bize sevdiriyor, orucu Allah bize sevdiriyor, zekata. Yani doyulmaz zevkler içerisinde ibadetlerin yapılmasını Allah'ın sevgisiyle biz harika şekilde yerine getiriyoruz. Ve çok kısa süre içerisinde emanet olan ruhu sahibine teslim ediyoruz. Ruh bir emanet midir? Evet. Hangi ayette söyleniyor? Ahzab 72. Ve yedi kademedeki nefs tezkiyesiyle ruhumuz yedi tane gök katı yükseliyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Resulullah'ın mürşid önündeki tövbe vasıta emirlerden bir tanesi, ona da geleceğim. Vakit kısa olduğu için hemen geçiyorum. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Hicret eden ruhumuz sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Yani ölüme kadar tövbe kapıları açık. Yeter ki o kul kalben Allah'a ulaşmayı dilesin ve bu talebi Allah onun kalbinde gördüğü an 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli etsin. Rahim esmasının tecellisi olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. İşte Yusuf 53 ve ma uberru nefse inne nefse ile emaretin bisuy ila ma rahim ya Rabbi. Ben nefsimi temize çıkartamam. Çünkü nefs yapısındaki 19 afet sebebiyle daima kötülüğü emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Allah kime Rahim esmasıyla tecelli eder? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyene. O zaman kalben ulaşmayı dilemekle mürşide tabiyet ikinci hedef emir. Ve üçüncü hedef emir ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması zikirle. 15 bin zikirle nefsi emmare, 17 bin zikirle nefsi levame, 19 bin zikirle nefsi mülheme, 21 bin zikirle nefsi mutmaine, 23 bin zikirle nefsi raziye, 25 bin zikirle nefsi marziye, 33 bin zikirle nefsi tezkiye ve yoklukta teslim burada olan Allah'ın zatına ruha ulaşıyor. Bunu Allah-u Teala'nın belirttiği ayet Yunus 25. Vallahu yed'u ila darisselam. Allah teslim burada olan zatına davet ediyor. Allah'ın zatı teslim yurdu. Ve yehdi men yeşâhu ilâ sirâtin müstakim. Ve bu teslim yurduna ulaşmak isteyenleri de sirâtin müstakim ulaştırıyor. Yunus 26. Lillezîne ahsenel husna. İşte kim teslim yurdu olan Allah'ın zatına ulaşmayı dilemiş, tabiyetini gerçekleştirmişse onlar için lillezîne ahsenel husna. Ahsenel husna. Allah'ın zatına ulaşmak var. Ve ziyadesi ve Allah'ın zatını görmek var. O zaman ayetlerde yapmamız gereken, Kur'an'ı yaşamamız gereken bütün muhteva bir bir ayetlerde ifade edilmiş ve sahabenin hepsi bunları yaşamış. Sahabe ulaşmayı dilemiş mi? Zümer 17. Sahabenin hepsi Resulullah'a tabi olmuş mu? Mütehin 12 ve Fetih 10. Sahabenin hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Bu husulatı gerçekleştirmem mi? Evet. Rad 21. Öyle mi kalmışlar sahabe? Hayır. Sahabe ötesine de geçmiş. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20. Eğer senin de tartışırlarsa de ki ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi de Allah'a teslim ettik. Nefslerin teslimi gerçekleştirmişler mi? Evet. Bir insanın fizik vücut teslimini yapabilmesi için 33 bin zikrin üzerine 18 saat zikre ulaşması lazım. İşte 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, ki
fizik vücut tesliminin en önemli göstergesi artık o kişinin öfkesini yutmasıdır. Al-İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler, onlar öfkelerini yutarlar. Bir insanın nefsinin manevi kalbindeki öfkeyi yutabilmesi, yalanı yutabilmesi, yani çuvaldaki mızrakın dışarıya çıkıp etraftaki insanları rahatsız etmemesi ancak 18 saat zikirle mümkündür. 7 saat, 6 saat zaten uykuyla geçiyor. Ama Allah Teala uykudayken de zikretmemizi emir biliyor. Çünkü daimi zikre hepimize farz kılmış. İşte nefsin Allah'a teslimi ibadetlerin sultanı olan daimi zikirle. Ve Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsinin nefsini de Allah'a teslim ettiğini ifade buyuruyor. Yani Kur'an'da farzlar var. Sahabe bu farzları yerine getirmiş, ulaşmayı dilemiş. Mürşide tabi olmuş, tabiyetini gerçekleştirmiş. Ruhunu Allah'a teslim etmiş. Fizik vücut teslimini yapmış. Nefsini de teslim yapmış. Al-İmran 20, Zümer 18. Ve hepsi ihlasa, irşada ulaşmışlar. İşte Bakara 139 ve Hucurat dedi. İhlasa ulaşan, irşada ulaşan herkes seher vaktinde Allah davetiyle Tövbe-i Nasuh'a davet edilmiş ve Tarim 8'e göre Tövbe-i Nasuh'a tövbe edip salahta, salah makamında iradesini Allah'a teslim eden hepsi kesinlikle teslimi külliyle Allah'a teslim olmuşlar. Şimdi 7 farzın yerine bugün Kur'an'da yer almayan 7 bidat gelmiş yerleşmiş. 7 tane yanlış. Doğrular var Allah'ın farzları. Yanlışlar var, bu farzlara uymayan insanların zanları devreye girmiş. Yani faydasız ilim. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bu faydasız ilme dikkat çekiyor. Şimdi emaniye dediğimiz faydasız ilim, Allah Teala bunlar kitabı bilmezler. Bakara 78-79. Elleriyle kitap yazarlar. Bu elleriyle kitap yazanlar zaman içerisinde bu emaniye bilgilerin hepsi Kur'an'ın yerine geçmiş durumda. Ve insanlar dini Kur'an'dan değil, Kur'an'a uymayan, din tatbikatına sonradan sokulan zanlardan öğrenmeye başlamışlar. İşte Bakara 78, onlar kitabı bilmezler, emaniyeyi kuruntuları bilirler, onlar elleriyle kitap yazarlar ve derler ki bunlar Allah'ın katındandır, sırf bir dünyayı faydayı sağlamak için. Veil yazdıklarına, veil kazandıklarına diyor. O zaman sevgili kardeşlerim, birincil kaynağımız Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim. Soruyorum sizlere, Resulullah'ın okuma yazması var mıydı? Hayır. Ankebut 48 okudu. Sen bundan önce kitap yazmadın, ellen kitapta okumadın. Eğer sahabeyi yetiştiren Resulullah'sa, o zaman Resulullah Kur'an'dan başka sahabeyi öğreten bir kaynağı var mıydı? Hayır, yok. O zaman günümüzde de sünneti ihya edenlerin bu şekilde olması lazım. Nitekim Resulullah hadisinde öyle buyuruyor. Bedel İslam'ı garimen sen Yahudu garima beni bu. Yani İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimlerdir o garipler ey Allah Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. İki kaynak. Bir, Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılanları tekrar hayatımıza almak. İki, Kur'an'da yer almayan din tatbikatına sokulanları da devre dışı tutmak. Eğer biz bunu başarabilirsek 7 tane hedef emir, mutlak surette 7 vasıta emri de hayatımıza tatbik ederiz ve sahabe gibi biz de bugün asr-ı saadeti kesinlikle yaşayabiliriz. Hedefimizin bu olması lazım. Şimdi 7 vasıta emre dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kere hedef emirlerin olması lazım. İblis denen mahluk hedef emirlerin hepsini din tatbikatına çıkartmış. 7 doğru ve 7 yanlışa bakarım. Bu slaytımızı devreye koyalım. 7 tane doğru var ama bunun yerine Kur'an'a aykırı 7 yanlış yerleşmiş yani. Bakın Allah Teala Rum 31'de takva sahip olmayı, Allah'a ulaşmayı diye farz kılıyor. Yunus 7'de hayır diyor. Onlar dünya hayatını dilerler. Maide 35'te mürşide tabiyeti söylüyor. Kehf 17'de hayır diyor. Kasas 50'de mürşide tabiyet yok, şirktir diyor. Rad 21'de ruhun Allah'a ulaşması hayır diyor bunlar. Rad 25'te vuslatı kesiyorlar. Nisa 125'te fizik ucunun Allah'a teslimi, Maide 79'da hayır diyor. Nisa 103'te daimi zikir, bunlar hayır diyor. Zaten namaz da bir zikirdir vesaire. Ve bütün bu doğruların yerini
yanlışlar almış ve insanlar yanlışlardan, Kur'an'a uymayan zanlardan din öğreniyorlar. Şimdi gelelim vasıta emirlere. Hedefler varsa vasıta emirler de var. Osmanlı yapan tasavvuf. Yükselme dönemi boyunca bütün Osmanlı halkı tasavvufu yaşıyordu. Saray erkanı, Mevlevi, esnaf sınıfı, Bahi Evren, askeri sınıfı, Bektaşi, kısacası İslam toplumu bütünüyle Kur'an'ı tasavvufu yaşıyorlardı. Ve Kur'an'la yüceldiler. Kur'an'la üç kata hükmettiler. Bugün yine elimizde Kur'an var. Ama Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı mürşitten yerine el yazması kitaplardan öğrendiğimiz için hedefimize bir türlü ulaşamıyoruz. Şimdi hidayet çağı. Kur'an-ı Kerim hidayet rehberi. Hidayetin mutlaka bir kere daha neşrünema bulacağı, bir kere daha yaşanacağı. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimi, fizik ucu hidayeti fizikun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi ve iradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimiyle bir kere daha asr-ı saadet yaşanacak. Ama vasıta emirlerin de Allah'ın emrettiği biçimde hayatımıza tatbikiyle. İşte 7 vasıta emrinin başında yine Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Ankebut 5. Men kâne yercu likâ Allâhi fennâcirâllâ. Kim Rabbine ulaşmayı severse, isterse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Tekrar slaytımıza dönecek olursak, zaten ayet orada belli. İkinci vasıta emir, mürşit önünde tövbe etmek. Neden kendi kendine tövbe değil de mürşidine tövbe etmek? Mürşidine yapılan tövbe 7 şahidin huzurunda gerçekleşiyor. Bu 7 şahitten birincisi Allah, 2 tövbede de var. İkinci şahit devrin imamı, üçüncü şahit devrin imamının ruhu, dördüncü şahit arşı tutan melekler, beşinci şahit mürşidin kalp gözü, altıncı şahit kiramen katbe melekleri, yedinci şahit amel defteri. Şayet siz Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidine bu tövbeyi yapmazsanız, yapmadığınızı kabul edelim. Allah yine şahittir. Kiramen katbe melekleri yine o derece size yazacak. Yine şahit, amel defteriniz de şahit. Ama mevcut olmayan şahitler hangisi? Devrin imamı yok, devrin imamının ruhu yok, arşı tutan melekler yok, mürşidin kalp gözü yok. Yani şefaat yok. Osmanlı'nın yaşadığı 7 sabah 4 teslimin 7'si de yok. O zaman bizlerin de onlar gibi 7 sabah 4 teslimi yaşayabilmesi için ne lazım? Mutlaka Allah-u Teala'nın tayin-i mürşide önünde tövbe etmemiz lazım. Dikkat edersen ulaşmayı dilediğimiz an vasıta emirler açısından Allah-u Teala günahlarımızı örtüyor. Mürşidimize tabi olup önünde tövbe ettiğimiz zaman o günahları sevaba çeviriyor. Furkan 70. Bir kere daha o slaytımıza dönecek olursak ne göreceğiz? 7 vasıta emirin başında mürşit önünde tövbede evet 7 vasıta emir mürşit önünde tövbede ne oluyor? Mutlaka o kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Furkan 70'e göre. Arkasından ibadetlerin sultanı zikir geliyor. Müzemmil 8 Allah'ın ismiyle zikret. Ankebut 5'te ise bu zikrin en büyük vasıta emir olduğu ifade buyuruluyor. Namaz, oruç, harç, zekat. Şimdi zikir yoksa o namazın ona fayda vermeyeceğini malum 3-4'ten anlıyoruz. 4-5'ten anlıyoruz. Zikir yoksa, daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa orucun da açlık ve susuz olduğu Bakara 183'ten anlıyoruz. Zikir yoksa hac ibadeti de ticaretten öteye geçmiyor. Zikir yoksa zekat da hükmünü icra etmiyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Zekatı olmayanın namazı, orucu, hacı, cihadı ve imanı yoktur diyor. Bu Resulullah'ın gayet açık bir hadisi. Öyleyse zekat vasıta emirlerden evet malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, hacı, cihadı ve imanı yok. O zaman sevgili kardeşlerim, eğer onlar bu şekilde Kur'an'da yer almış durumdaysa, günümüzde Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen din tatbikatından çıkarılan 7 tane hedef emri Kur'an ayetleriyle tekrar asli yerine koyup bunu hayatımıza tatbik etmek, sahabe gibi asrı yaşamak, bu hedef emirlere ulaşabilmek için de mutlaka 7 vasıtayı da hayatımıza tatbik etmemiz lazım ve bir kere daha asr-ı saadeti yaşamamız lazım. İblis Kur'an'ı bize unutturmuş. Duhan fitnesi Kur'an'ın unutulmasıdır. Deccal fitnesi de
faydasız ilimle insanların Allah'ın yolundan saptırılmasıdır. Ve ne yazık ki bu Duhan fitnesi de, Deccal fitnesi de şu anda bulunduğumuz dönemi ifade ediyor. Ve Dabbetul Erz görevini icra etmiştir. Güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi, bütün bunların vukuğa geldiği bu dönemde en önemli kaynak mucize-i baki Kur'an. Kur'an tüm insanlar için bir saadet davetisi, reçetesi ve garantisi ve tekrar Kur'an-ı Kerim'le hayatımıza hem mutluluğu, huzuru yaşamak hem ölüm sonrası hayatta Allah'ın mukarrab kullarından olmak istiyorsak mutlaka 7 tane hedef emri ve bu hedef emri gerçekleştirmek üzere Allah'ın bize farz kıldığı 7 vasıta emirleri hayatımıza tatbik etmemiz lazım. Ben de sözlerimi burada noktalıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: hem zulüm hem de haset. Başkaları hakkında iyi düşünmemizi ifade ediyor. Düşünmememizi ifade ediyor. Haset de öyle, zulüm de öyle. Dikkatle bakın ki Allah-u Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğu oluşturabilmemiz bizim başkaları olan ilişkilerimizde bugünkü konumuz. Onlara hiçbir şekilde zarar vermememiz. Bütün insanları bizimle olan ilişkilerinde mutlu kılmamıza bağlı. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde Allah'a uyumlu ahi iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve emin ahi iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve emin ahi iman eden kişi ya hakkı konuşsun ya sussun. İşte bu başkalarıyla olan ilişkimizde birinci şık kimseye zarar vermemek. Hiçbir şekilde kimseye zarar vermek, bütün insanları mutlu etmek. Nefsimizdeki afetlere uyduğumuz an sadece derecat kaybedersiniz. Nefsimiz yalnız bizi huzursuz eder. Bizi huzursuz ettiği gibi başkalarına ilişkimizde başkalarına zarar vermemize sebep olur. Öyleyse olay buysa istisnasız cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, ey Abdüşşems oğulları, ey Kab İbni Lüvey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Amut Talib oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Fatıma, kendini cehennemden kurtar. Sevgili kardeşlerim, insanı yaratan Allah'tır. Allah, insanın önünde insana zarar verecek en büyük tehlikenin cehennem olduğunu beyan ediyor. Ve Resulüne öncelikle insanların cehennemden kurtulması için Resulüyle onları uyarıyor. Ve bakın Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz Şuara Suresinin 214. ayet-i kerimesinde Enzir aşiretekel akrabin, en yakının olan aşiretini uyar. Bu emir üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali'ye diyor ki bütün akrabayı Arafat'a topla, bir yemek vereceğiz. Yemekte Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz konuşuyor. Ve buyuruyor ki ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde ve şu vadide düşman atları var. Size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Çünkü bugüne kadar sen hiçbir zaman yalan söylemedin. Herkes Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'i Muhammed-el Emin olarak kabul ediyor. Yani yalan söylemeyen. Bu cevabı aldıktan sonra bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor. O halde ben şimdi size önünüzdeki şiddetli bir azap günü bulunduğunu, yani cehennem azabı bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Allah Teala sadece önümüzdeki tehlikeleri değil, bize zarar verecek olan şeyleri Resulü ile haber vermiyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de evrensel kanunlarına uyanların alacakları ahiret ve dünya saadetinin mükafatlarını da bildiriyor. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Bütün Resuller ve mâ nürsülel mürseline illâ mübeşşirîne ve münzirîn. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve arıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için? Ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için. İşte ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşliler! Size karşı benim halim, düşmanı gören, ailesine zarar vereceğinden Korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. İşte düşman olan şey insanlara nasıl bir zarar vereceğini Allah Teala bize haber veriyor. Ve o düşmandan korunmanın da vasıtasını bize gösteriyor. Ey Kureyş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedi cennet, mücazat da ebedi, daimi bir cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki önümüzde tehlike çok büyük. Cehennem azabı, sonsuz bir azabı cehennemde geçirmek. Eğer olay buysa, o zaman akıl sahibi insan için en önemli hakikat bundan korunmaktır. Kişi nasıl korunur? Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimesinde ve uzzefetel cennetü lil mutakine gayre ba'id. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Vaad olduğunuz cennet budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala cenneti bütün insanlara vaat ediyor. Söz veriyor. Ama kimlere söz veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Evvap olanlara, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlara, mehaba ulaştıranlara, sığınağa ulaşanlara, hafiz olanlara, muhafız sahibi muhafaza altında devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelmiş olanlara. Sevgili kardeşlerim, Rahat 11'de onlar durumlarını değiştirmedikçe biz onların üzerine, başlarının üzerine muhafızı getiririz ve o muhafızı almayız. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra fıska düşebilir mi? Evet. Hangi halde fıska düşebilir? Allah'ın ayetlerinden şüphe ederek. Hangi halde fıska düşebilir? Mürşidinden şüphe ederek. Hangi halde şüphe edebilir? Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ederek. Bu üç hal söz konusuysa o zaman devrin imamının ruhu başlarının üzerinden alınır. Allah'ın kendilerine verdikleri her şey tekrar geriye alınır. Ve onlar Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği şekilde fıska düşerler. Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimelerinde onların hali bildiriliyor. Özellikle kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan hariç o ayrı bir durum. Kim imanından sonra, hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, küfre düşerse, irşad makamından şüphe ederse, fıska düşerse, Allah Teala onun göğsünü küfre açar, şer eder ve Allah onun üzerine gazap olduğunu buyuruyor. Bunun sebebi onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Sevgili kardeşlerim, dünya hayatı fani geçici, baki olan ahiret hayatıdır. Allah Teala kitabında Kur'an-ı Kerim'de bize hep nasihat ediyor. Biz insanları çok seviyor. Ve sevdiği varlık olan insanların daimi mutlu olmasını istiyor. Ve daimi mutlu olmasını isteyen Rabbimiz bize diyor ki ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Dünya hayatını talep edenler veririz diyor onlara ama ahirette nasipleri yok. Ama ahiret yurdunu isterseniz biz size dünyayı bedava veririz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ahireti talep edenlere her ikisi var. Ahiret ve dünya saadeti var. Dünyayı isteyenler her ikisini de kaybediyor. O zaman akıl sahibi bir insan için ne yapılması lazım? Ahireti talep etmesi lazım. İşte Allah Teala ahireti talep edenler için hakikati bildiriyor. Buyuruyor ki Rabbimiz bir Nebila Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde, bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayrı, tuli emel ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. 3 günlük bir dünya hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret. Ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayat. Sevgili kardeşlerim, akıl sahibi insanı şu mukayeseyi yapmaları gerekir diye düşünüyorum. 3 günlük bir dünya hayatı, sonsuz bir ahiret hayatı. Cezanın şiddeti ne olursa olsun, sonsuz hayatı hapishanede geçirmek veya 3 günlük bir süre içerisinde çok üst seviyede bir cezayı çekip kurtulmak. Bu mukayese bile dahi aslında insanoğlunun kesinlikle ahireti talep etmesi gerektiğinin sonucuna varıyor. Her birinin kendine has evlatları var. Dünyayı talep edenler, ahireti talep edenler. Az evvel ifade ettiğim gibi dünyayı talep edenler her ikisini kaybediyor. Ahireti talep edenler de her ikisini kazanıyor. Eğer ahiret taleplerinden olup dünyanın evladının olmamaya gücünüz yeterse salih amel işleyin, zikir yapın. İşte sır burada. Yani kimdir ahiret hayatını talep edenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ıslah edici amellere başlayanlar. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayanı ahiret hayatına geçeceksiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, kim devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşmişse o koruma altına alınmıştır. Hafizundur. Allah'ın verdiği garanti tahtında Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Onun ruhu Allah'a sarılacak, Allah'ta ifna olacak ve ermiş evliya olacaktır. Ama bu söylediğim güzellikler kimiler için geçerli? Kalplerine iman yazılanlar. Evet sevgili kardeşlerim, kimin kalbine iman yazılmışsa o kişinin için ruhun hidayeti başlar. Kimin kalbine iman yazılmışsa o kişi için fizik ucu hidayeti başlar. Kimin kalbine iman yazılmışsa o kişi için nefsin hidayeti başlar, iraden hidayeti başlar. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izehtedeytum. Ey amin olanlar, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Evet sevgili kardeşlerim, ne zaman hidayette oluyoruz? 12 tane insanla Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide tabi olduğumuz an. Ne oluyor 12 tane insanla mürşide tabi olduğumuz an? Devrin imamının ruhu başımın üzerine gelip yerleşiyor ki bu verilen 7 nimetin içinde yer alıyor. Birinci nimet devrin imamının ruhunun başının üzerine gelip yerleşmesi, kalbimize imanın yazılması, günahlarımızın sevaba çevrilmesi, ruhun bizden ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülüke başlaması, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlaması ve ıslah edici amel zikirle nefs tezkiyesine başlamamız, iradenin güçlenmesi. Kim mürşidine tabi olursa mutlaka bu 7 nimeti alır. Maide 105'te hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Bu delalette olanların başında kim geliyor? İblis geliyor. Uzak delalette. O zaman hiçbirisi zarar veremiyor. Bu güç Allah'ın gücüdür. Yani Allah Teala şeytan bir mahluktur. Halık olan Allah'tır. Dolayısıyla şeytanın gücü Allah'ın üstünde olamaz. İmkansız. Onu kalbimize yerleştirmemiz lazım. Ve ne zaman mürşidimize tabi olursak Allah'ın o gücü üzerimizde tecelli ediyor. Koruyucu olarak, muhafız olarak ve %100 bizi şeytanın zulmani ilimlerinden koruyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, konuşuyoruz insanlarla. Herkes şikayet içinde. İşte kızım şöyle hasta, oğlum şöyle, kafası yerinde değil. Ve şu şekilde, bu şekilde kendisine sihir büyü yapılmış mı? Sevgili kardeşlerim, tabii bunlar hep Kur'an'ın bilinmemesi sebebiyle sorulan sorular. İşte Yunus kim ki Kur'an'ı bilmedi, başka sanki bu dünyaya gelmedi. Eğer biz Kur'an'dan kendimizi öğrenirsek, Allah Teala bizi bir fizik bedenle, bir nefse, bir ruhla ve Allah Teala bu dünya hayatını yaşarken bizim için farz kıldığı ezeli ebedi teslim diliyle yaşamayı farz kılmış. Biz eğer Kur'an'da vaaz edilen Allah'ın emirlerine, itaatlerine, yasaklarına uyarsak, yani kısacası teslim-i külliyle Allah'a teslim olursak, şeytan bizim için bir gazoz ağacı. Elbette onun zulmani ilimleri de bize asla zarar veremez. O zaman sevgili kardeşlerim, koruyucu tedbir almak her zaman geçerlidir. Tıpta da bir tedavi kesim vardır, bir de koruyucu hekimlik vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu vaaz ediyor. Koruyucu hekimlik özellikle tehlike gelmeden önce koruma gerçekleştirmek. İşte bu her zaman insanlar şeytanın zulmani tesirinin altındalar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Çünkü dilemeyen herkese iblis sihir ve büyüyle zarar verebilir. Üddam ilmiyle zarar verebilir. Zulmani cinleri insanlara zarar vermek, sıkıntı yaşattırmak üzere saldırtabilir. Zulmani cinlerin vücuduna girdiği insanlar var, girmediği insanlar var. Ama iblis Rabbani cinlerle asla bir şey yapamaz. Çünkü onlar koruma altında, devrin imamın ruhu başların üzerinde. Ama zulmani cinleri kullanmak suretiyle insanlara her türlü hüddam ilmiyle zarar verebilir. İşte sihir büyü hüddamdan korunmak, evvel emirde bir dileğin sahibi olmak da mümkündür. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet sevgili kardeşlerim, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane ihsanla müşridinize tabi olursanız, o zaman nefs seskesine başlarsınız. Şeytanın insanın üzerindeki tesiri nefsin afetleriyle gerçekleşir. Ama nefs seskesi ki yegane vasıtası zikir, zikir ibadetlerin sultanı, bu şifreyi kullanmamız halinde afetlerde azalma, faziletlerden çoğalmayı sağlıyor. Zikir anahtarı öyle bir anahtardır ki, hangi ölçüde kullanırsanız afetler azalır ve faziletler artar. Bize düşen Allah'ın bizlerden beklediği faziletli insan olmak. Faziletli insanla olmakla mutluluk arasında bir ilişki var mı? Var tabii. En üst seviyede mutluluğu yaşayanlar 19 faziletin sahibi olan insanlardır. Öyleyse 19 faziletin sahibi kişi kimdir? Evvela bir tek dilekle Allah'ın garantisinde 7 kademede nefs seskesini gerçekleştirmiş olan insan. Ne yapması lazım kişiye düşen ne? Kişiye düşen Resul'ün davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse Allah-u Teala'nın verdiği garanti söz konusu. 1 Şura 13, 2 Rad 27. Allahu yeştebi ileyhi men yaşa ve yehdi ileyhi men yürüp. Allah dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse, ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Allah dilediğini delalette bırakır ki başlangıçta herkes delalette, ama o delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu da kendisine ulaştırır. Öyleyse bu dileğin sahibi olan kişiyi Allah-u Teala mutlaka mürşit gösteriyor ve mürşide tabi olmakla artık o kişi hem hafizundur hem de evvaptır. Yani hafizun devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşmiş. O kişiyi her türlü negativiteden koruyan bir özelliğin sahibi. O halde sevgili kardeşlerim, bir kere daha konferansımızın ismini zikrederek söylersek ne diyeceğiz? Sihir, Arapça adıyla Türkçe karşılığı büyü ve hüddam iliminden korunmak konulu konferansın asıl hedefi ülkemizde bundan çok yakınan insan var. Her psikolojik sıkıntıya düşen, her negativitenin içerisinde hemen cinci hocalar insanlar koşuyorlar. Cinci hocalar da para tuzağı ve bunların gayeleri para kazanmak. Sihri büyüyü bozuyorum diye bunu yapanlar para alıyorlar. Çözmek üzere başkasına gidiyor. O da alıyor. Ve insanlar sadece bir para kazanma vasıtası iblisin ve onun tayfasının ellerinde oyuncak oluyorlar. Halbuki Allah-u Teala'nın verdiği koruyu reçete var. Korunmak. Eğer şu an dünya üzerinde ne kadar insan varsa, şeytanın sihir ve büyüsünden kurtulmak istiyorlarsa, bir tek karşılığı var. Dilek, bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerlerse ne olur? Dilerlerse Allah-u Teala'nın koruyucu muhtevası onlar üzerine gerçekleşir. Mutlaka Allah-u Teala onları mürşitlerine ulaştırır. Mürşide ulaştıkları zaman devrin imamının ruhu bir koruyucu paratoner olarak onların üzerinde yer alır. Binaları yapanlar yıldırımdan, şimşekten korunabilmesi için koruyucu paratoner denilmesine takarlar. Biz insanlar için de şeytanın zulmani tesirlerinden, zararlarından korunmak, koruyucu paratoner bizim için nedir? Devrin imamının ruhudur. Ama onun başımızın üzerine gelip yerleşmesi ancak Allah'ın belirlediği şartlara tabi olmamızla mümkündür. 12 tane insanla kim mürşidine tabi olursa ancak Allah-u Teala devrin imamının ruhunu onun başının üzerine gelip yerleştiriyor. Yetmez, o ruhun bizde kalıcı olabilmesi zikir şartına bağlı. Evet, ahireti dünyanın önüne geçirirseniz o muhafız devamlı sizi korur. Ama dünyayı ahiretin önüne geçirirseniz, dünyayı ahiretten daha fazla muhabbet duyarsanız, buradaki gösterilen zikir azalması sizi fıska götürebilir. İşte bütün güzellikleri reçeteyi Allah-u Teala veriyor. Bize düşen Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği reçeteyi alabilmek. Evet ey sevgili kardeşlerim, tehlike altında olanlar, benim çocuğuma büyü yapıldı, sihir yapıldı, evimde sihir var, huzurum yoktur, sıkıntı içindeyim diyen insanlar, Allah'ın reçetesini uygulayın. Allah'ın reçetesini hayatına tatbik edin. Siz de sihir, büyü, hüddam ilminden korunmak istiyorsanız, yapmanız gereken şey ne? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenin sağlaması nedir? Zikir. Zikir diyorsunuz, sesinizi duyuyorum. Zikrediyor musunuz şu anda? Bu zikir sizi huşu sahibi kılar ve huşu sahibi olan kişiye haccet namazının kılınması halinde mutlaka Allah-u Teala mürşid gösterir. Gösterilen mürşide gidip tabi olacak mısınız? Tabi olmak için hazır mısınız? Diller mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Evet. O zaman hazırsanız sevgili kardeşlerim, sihir, büyü, hüddam ilminden korunmak konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Eğer hazırsanız her zaman olduğu gibi bu konferansın sonunda bir tövbe merasimimiz var. Hazır mısınız? Başlıyoruz inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda,
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: Allah'ın emir ve yasaklarına,
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek,
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine,
1: Allah'tan kendisine
0: Kitap sancakta,
1: kitap sancakta
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: ihsanla
0: tabi olduk,
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a eylesin, mübarek olsun. Bulunduğunuz yerden yediğimiz zikirle başlayarak aynı zamanda fiziki tövbenizi vekil kardeşimizden almak suretiyle tövbeniz tamamlanmış oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma's salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinniyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah

0: iman ediyorum.
1: Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor, komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resulü. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعَمَّلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşri kuvvet var, icra-i kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşri kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icra-i kuvvet Allah'ın resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah-u Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha muhasere var. Fatiha ma selavat anam.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi.

0: Bugünkü konumuz zulüm ve adalet. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi zulümdür. Ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi de adalettir. Birinci sual, zulüm nedir? Zulüm, insanların şeytanın tesiri altında nefslerinin afetlerine tabi olmalarıyla yaptıkları yanlış davranışların bütünüdür. Ne zaman derecat kaybeden bir olayla karşılaşırsak, derecat kaybeden bir olay yaparsak, bu olay Allah'la bizim aramızda olunca kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Başkaları da varsa onlara da zulmetmiş oluruz. O zaman hem başkalarına hem de kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Örneğin İsa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde اِنَّ keferu وَسَنْدُ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Yani başkalarına zulmediyorlar. Takip eden ayet-i kerime onu açıklıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Hem kafirdirler hem de zalimdirler. Başkalarına yaptıkları yanlış davranışlar sebebiyle onlara zulmediyorlar. Unutmayalım ki Allah kullarının hiçbirisine zulmetmez. Yunus suresinin 44. ayet-i kerimesi اَنَّ اللّٰهَ لَا يَزْمُنَ النَّاسَ وَلَاكِنِ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَزْمُونَ. Allah insanlara zulmetmez. Lakin insanlar kendilerine ve başkalarına zulmederler. İnsanlar kendi nefslerine zulmederler. Bütün zulümler bir günahtır ve derecat kaybıdır. Şer işlemek derecat kaybıdır, bir günah, zulümdür. Kendi nefsimize zulmetmektir. Günah, işlediğimiz günahlar derecat kaybıdır, kendi nefsimize zulmetmektir. Seyyiat keza öyle. Derecat kaybettirici bütün olaylar ya nefsimize zulmetmiş oluruz veya başkasına zulmederek bir kere daha nefsimize zulmetmiş oluruz. İkinci sual, zulmün olduğu noktada adalet nasıl devreye girer? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah seriül hisaptır. Ve hepimizin üzerinde 4 tane melek vazifeli kılmıştır. Kiramen katiben melekleri. İşte başkasına zulmettiğimiz zaman zulmettiğimiz kişi mazlum, biz ise zalimsek biz derecat kaybediyoruz. Kaybettiğimiz derecatı zulmettiğimiz kişi kazanıyor. Ve anında Allah Teala hesabı görüyor. Her devirde bir tarafta adaletin bütün boyutlarıyla yara aldığı ve insanlara zulmedildiği bir toplum yapısı ve topluma hükmedenler var. Bunlar adaletsizliğin temsilcileridir, zalimlerdir. Bir tarafta da gene o insanların arasında öyleleri vardır ki bunlar adaleti sağlayanlardır. Ne yapmış sahabe? Anlaşamadıkları her noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar. Her anlaşmazın arkasında dostluk gelmiş. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde ümmetim içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu imam insanları hakimlerin tarifinden, batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanları temizleyecek. Hakimlerin tarifi batıl ehli yani batıl ehlinin bidatleri ve cahillerin yorumundan insanları kurtaracak ki bu devrin imamıdır. Devrin imamı Araf suresinin 181. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi وَمَنْ خَلَقْنَا اُمَّتٍ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدِلُونَ Yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka ulaştırırlar ve onunla adalet hükmederler. Bu ümmet irşatla vazifeli olanlardan meydana geliyor. Allah Teala Enbiya suresinin 91. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam inna hazi ümmetikum ümmeten vahideten veya bir öncesi bir sonrasına bakacak olursak daha sonra 92'ye evet inna hazi ümmetikum ümmeten vahideten anne rabbikum fa'budun muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, toplumunuz, dininiz tek bir ümmettir. Ben sizin Rabbinizim. İşte din tektir ama her devirde bu dini en üst noktada temsil eden Allah'ın tasarrufunda olan bir imam vardır. O insanları hakka ulaştırıyor, hidayete erdiriyor ve onlar arasında adaleti tesis ediyor. Adaleti gerçekleştiriyor. Yunus suresinin 47. ayet-i kerimesinde وَلِّكُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٍ فَاِذَا جَاءَ رَسُولٌ قُدِيَ بَيْنَ مُخْلَسِ وَهُمْ لَا يَزْدَمُونَ Her ümmetin bir Resulü vardır. Onlara Resulleri geldiği zaman onların arasında adaletle hükmedilir. Üçüncü sual, yeryüzündeki zulümlerin sona ermesi mümkün müdür? Evet, hiçbir adaletsizlik, haksızlık, zulüm sonsuza kadar sürmez. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Mutlaka zulmün sonu gelir. Allah'ın adaleti bu dünyada anında teşekkül eder. Dikkat edin, Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey birlik ve beraberliktir. Birliğin ve beraberliğin sembolü sevgidir. Yeryüzünün adaletle dolacağı, bollukla dolacağı, herkesin birbirini seveceği bir güne doğru yaklaşıyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz o devrede asr-ı saadet diyor yani. İşte hadis-i şerifte dünya her cümert içerisinde kaldığında, fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmeyip büyüğe vakarlı davranmadığında, Allah Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak delalet kalesini fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ayrı zamanda dini ayakta tutacak. Önceden zulümlü olan dünyayı adaletle dolduracak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. Bu din üç esas üzerine bina edilir. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'a ulaşmayı dileyenin oluşturduğu tek cemaati oluşturmak ve teslim. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neyi ayakta tutmuş? İslam'ı. Aynı zamanda da dini ayakta tutacak. Önceden zulüm olan dünyayı ahiretle dolduracak olan Mehdi'yi gönderecektir. Evliya Sultanı Peygamber Mehdi Aleyhisselam için buyuruyor. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. benimle insanlar nasıl şirkten kurtuldularsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Gerçekten de Allah Resulü ya Ali yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacaktır. Hazreti Ali ya Resulullah bu fitneden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim nedir? Çünkü onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kelamıdır. Kim ki kibirinden dolayı o kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakim ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Öyleyse görüyorsunuz ki hadis ve ayetler birbiriyle örtüşmüş vaziyette ifade edildiği zaman bir kesin sonuca ulaşıyoruz. Allah Resulü bidayeti başlangıcı hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerin müstesna dilen ki sizi hidayete erdireyim. Ve insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerin müstesna dilen ki sizi nimetlendireyim. Bu işin biri ve ikinci safhası. Ve insanlar ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. Allah'ın istediği şey bu. Zulümden beri olan bir dünya hayatı herkesin huzur ve mutluluk içerisinde bolluk ve bereket içinde yaşayacağı bir devir. İşte ona doğru yaklaşıyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala zulmün olduğu yerde adaletin olmadığını söylüyor ve zulmün yerine adaletin alması için herkesin öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a teslim olmak, yani dünya hayatından, dünya telaşından uzakta durmak, Allah'a hakkıyla kulluk yapabilmek, Allah'ın emir ve yasaklarına uymak.
3: Namaz kılmak, Kur'an okumak. Ama bence sadece bunlarla bitmiyor. Yani iyi bir insan olmak lazım her şeyden önce. Şu an 20. yüzyıldayız. Genelde artık insanlar gitgide dinden, imandan uzaklaşıyorlar. İyi bir insan olmaya çalışmak bence daha önemli.
1: İbadet anlıyorum, duayı anlıyorum. Zaten en önemli şey dua etmek değil mi? Her yolun kapısını açan. Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Kalbimiz ulaşır bence. Yani her hücremizde Allah'a teslim olmak apayrı bir şeydir. Ama bir de dilde Allah'a inanıyorum demek apayrı bir şeydir. Bence tamamıyla kalbimiz ulaşır.
3: Düşüncelerimiz, fikirlerimiz, yaptıklarımız.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Çok. Çok fazlasıyla ediyorum.
1: Yer gök duayla oluşmuş. Hepimiz bir enerjiyle doğduk. Duanın enerjisiyle. Ondan ötesi yok diye düşünüyorum ben.
3: Ben ya etmiyorum da öyle ama etmek isterim. Yani. Hey yüce Allah'ım ben de dünya hayatında yaşarken
1: emanet vermiş olduğun ruhumu
4: sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Sana ulaştırmayı diliyorum inşallah.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda her şeyden önce iyi bir insan olmak lazım. Allah'a göre iyi insan kimdir? Allah'a göre iyi insan Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın hedef emirleri 7 sava 4 teslimi yerine getiren, iki cihan saadetinin sahibi olan insan. Allah-u Teala hepimizi mutlu etmek için temel hedefler vaaz etmiş. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala hepimizden sadece emirlerine uymamızı, yani tek kelimeyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Allah'a teslimler bizi İslam hedefine götürür. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak. Ama Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmaya götürür. Hangi oranda Allah'a teslimsek, o oranda mutluyuz. Ruhunu teslim eden bir insanın mutluluğuyla fizik vücut teslimini gerçekleştiren insanın mutluluğunu mukayese ettiğimizde, fizik vücut teslimini yapan kişinin mutluluğu ruhu teslimi yapandan daha mutludur. Nefsini teslim eden her ikisinden daha mutludur. Öyleyse Allah insanları çok seviyor. En sevdiği varlık olan insandan istediği tek şey insanın mutluluğu ve mutluluğumuzun Allah'a teslimle paralel bir seyir takip ettiğini, gerçekleştirdiğini bilmemiz gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Teala zulmün önüne geçmek için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi farz kılmış. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Yani Allah'ı zikretmek her zaman ruhu rahatlatır.
4: Her işte zikir yapmalıyız. Bu bütün ruhumuzu da temizler, kalbimizi de temizler, düşüncelerimizi de temizler. Zikir en önemli ibadettir diyorum.
1: Zikir çok keyifli ve çok insan ruhunu dinlendiren bir şey, şifa veren bir şey her halükarda. Bütün sıkıntılardan, dertlerden maddi manevi kurtaran bir şey. En azından gönlünü ferahlatıyor, İnşirah suresi gibi.
2: Zikirde tamamıyla Allah'a ait oluyorsun. Hani beyninle, düşüncelerinle, hiçbir şey düşünmeden sadece Allah'a teslim oluyorsun. Hani namaz kılarken bile çoğu kez kafamızdan birçok dünya işleri geçerken, ama zikirde bu mümkün değil. Sürekli Allah'ı zikrederken Allah'a kalben de daha yakınlaşıyoruz.
1: Sizce zulmün tamamen bittiği, insanların adaletle davrandığı bir dünya kurulabilir mi?
3: Maalesef insanoğlu, yani her zaman iyiler olduğu gibi kötüler de olur. Yani bu dünyada fani bir dünya. Bu dünyada her zaman kötüler olacak. Her zaman savaş olacak. Yani bu dünyada barış içinde yaşamak mümkün değil bence. Yani.
2: Çok zor. Yani günümüz neslinde çok zor.
1: Çok zor. Çünkü dünyada nefis denilen bir şey var. Nefsin olduğu hiçbir yerde barış ve huzur olması mümkün değil.
0: Misafirimiz, nefsin olduğu hiçbir yerde barış ve huzurun olması mümkün değil. Nefsin devre dışı kalması mümkün müdür? Evet. Allah-u Teala Hicr Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim, onlara dünya hayatını güzel göstereceğim, onların hepsini saptıracağım. Allah-u Teala ihlas sahibi kulları müstesna. Nefs gerek muhtevasında bulunan afetler sebebiyle, gerekse şeytanın devamlı teşvikleri, devamlı bize huzursuzluk veren hasta vücudumuz sebebiyle bizi Allah yolundan iblis saptırabiliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cihatların en mukaddesi nefsimizle yapılacak olan cihattır. Allah yolunda nefsimizle cihat etmek demek, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmak demektir. Yapmamız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Nefs tezkiyesini, yani nefsimizle yapacağımız cihadı bize sevdirecek olan da Allah'tır. Daimi zikir büyük cihadın kazanılmasıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefsini Allah'a teslim etmiştir ve o cihad ekberi kazanmıştır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Gerçek mücahit nefsiyle cihad edendir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. İslami değerlere karşı çıkıp bize zulmeden insanlara sinirlendiğimizde günah işlemiş oluyor muyuz muhterem hocam? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatühü. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem hocam kalbimizden.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İslami değerlere karşı çıkıp bize zulmeden insanlara sinirlendiğimizde günah işlemiş oluyor muyuz? Elbette. Allah Teala hiç kimseye öfkelenmemizi, hiç kimseye küsmememizi, kalp kırmamamızı ve kırılmamamızı Allah Teala istiyor. Öyle olunca nefsimizin 19 afetinden bir tanesi öfke ve gayzdır. İslami değerlere karşı çıkan, bize zulmeden kişi o derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği derecatı biz kazanacağız. Dünyada yaşayan iki grup insan var. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olanlar. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, onlar kötülüğe karşı kötülükle mukabele ederler. Onlar iyiliğe karşı da kötülükle mukabele ederler. Onlar şeytanın da tesiri ve nefslerindeki %119 afetin sebebiyle devamlı şer işlemektedirler. Öyle olunca iblis kötülükleri arttırıyor. Nasıl? Onlara tesir ederek kötülüğe karşı kötülük ve İğneye karşı da kötülük yapmak suretiyle bunu gerçekleştiriyor iblis. Ama Allah'ın kulları, Allah'ın dostları, onlar iğneye karşı iyilik yaparlar, kötülüğe karşı da iyilik yaparlar. 4 tane ayet-i kerime bize bu hakikati bildiriyor. Rad 22, Mü'minin 96, Kasas 54 ve Fussilet 34. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Öyle olunca Allah Teala'nın bize emrettiği davranış biçimi kötülüğe karşı hayırla mukabele eder. Tasavvufun temel hedefinin sinirlenmemek olduğunu evvela defterimize yazacağız. Onlar bize ne söylerse söylesin, biz sakin bir standartta Allah'a ve onun eserini müdafaa edeceğiz. Doğruları müdafaa etmek asli görevimiz ama bunu yaparken sinirlenmemek de asıldır. Sinirlendiğimiz zaman derecat kaybediyoruz elbette. Sinirlenmemiz halinde eğer bunu içimize saklı tutabiliyorsak o zaman derecat kaybetmiyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz en hayırlı yudum öfkesini yutandır buyuruyor. Ama sinirlenmemize karşı tarafa bağırarak, çağırarak veya ona ters bir şekilde hitap ederek sonuçlandırıyorsak o zaman evet derecat kaybetmemiz söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanlar arasında adaletle hükmeden ve insanlara hayra davet eden Resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Allah hakkıyla ibadet eden, kulluk eden, hakiki Allah dostları.
6: Yani ilmi daha bizi taşıyıp daha doğru anlatan kişi olarak ifade ediyor. Onun haricinde doğruyu göstermeye çalışan bir yol gösterici benim için.
2: Tamamıyla kendini teslim etmiş, dünya hayatından elini eteğini çekmiş, sadece Allah'a kendini adamış. Allah dostu.
1: Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
3: Çok olmak isterdim. Yani böyle bir dostum, böyle bir şeyim olsun çok isterdim.
2: Çok isterdim. Yani Rabbim nasip eder mi bilmem ama Rabbim bize hidayet versin diyelim. Biraz dünya zevkine maalesef çok aldanıyoruz, kapılıp gidiyoruz ama Rabbim hidayet versin bize.
6: Zaten bir Allah dostuyum. Hepimiz de öyle. Değil mi? Yürekten, gönülden inandığın ve ahlakla yaşadığın sürece hepimiz zaten Allah dostuyuz. Yeter ki nefsimize çok fazla kurban olmayalım.
1: Mürşidi bulmak, ona tabi olmak bize ne kazandırır?
3: Ya tabii öyle bir insana inanmak, öyle bir insan yanında durmak bize o bir dünyada çok büyük faydası olur. Bu dünyada da faydası olur. İşimiz az gider.
6: Daha ilmi bilgi olmamızı kazandırır. En azından yanlış bildiğimiz şeyleri daha doğru öğrenmemizi sağlayacak.
2: Ya ahiretimizi kazandırabilir bize. Hadi dünyada belki bir şey kazandıramaz dünya malı. Ama ahiretimizi kazandırır.
0: Bir misafiriniz mürşide tabiyet konusunda nasip olur mu bilmem ama Rabbim bize hidayet versin. Mürşide tabiyet olmadan hidayet yaşanabilir mi? Yunus'un açıklamalarına baktığımız zaman bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Daha işin birinci safhasındayız. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşide arayı, arayanlar buldu devayı. Mürşide aramak, acet namazı kılarak mürşide Allah'tan sormakla gerçekleşir. Bin kez okursan aktan karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeşim de gidelim böyle nice aşıkların bağrını dele. Cebrail delil rahmede beyle. Bütün peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselam. Nasıl peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselam varsa mutlak surette herkesin bir hızırı vardır. Yani mürşidi vardır. Dinimiz hidayet dinidir. Bütün insanlar Allah-u Teala tarafından hidayetle emrolmuşlardır. Allah-u Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. Hidayet sadece müminler için geçerlidir. Kalben ulaşmayı dileyenler için. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kalbine Allah hiçbir zaman imanı yazmaz. O kişi hiçbir zaman mümin olmaz. Hidayetin fiziki anlamda başlayabilmesi mutlaka mürşidimize ulaşmamızla gerçekleşir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle hasretle gül kokulu ellerinizde durum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzniniz size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Yaşadığımız vicdan azabının sebebi yaptığımız zulümler midir? Tekrar ellerinize hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Yaşadığımız vicdan azabının sebebi yaptığımız zulümler midir? Başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine zulmetmiş olur. Çünkü biz ne zaman bir başkasına zulmedersek onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez, arkasından ruhumuz nefsimize azap eder, aynı huzursuzluğu bir defa daha yaşarız. Bu kişinin vicdan azabından kurtulması Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği noktada tahakkuk eder. Vicdan azabından asıl kurtulduğumuz yer ihlas makamıdır. O noktadan itibaren kişinin vicdan azabı duyacağı hiçbir şey söz konusu değil. Çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın o afetlere tesir edip de bize derecat kaybettirdiği fiili işlemesi mümkün değil. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha me'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron Çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 ile aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E=mc². Ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlama ile kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah Teala evvela kainatı enerjiyle, yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşı nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem melekût alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında, göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz, astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzende rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünvani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Kutsal kitaplardaki tek gaye biz insanların mutluluğudur. Kutsal kitaplar bizler için hedefe ulaşmanın birer kılavuzudur. Muhterem Efendimizin tespitiyle bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Ama bu hayat yolunda insanlar için iki tane temel düşman vardır. Birisi dıştan şeytan, diğeri de içimizde onun işbirlikçisi nefsimiz. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas, nefs tezkesi ve tasfiyesini gerçekleştirmekle ulaşılan bir hedeftir. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın ayetlerle bizlere gerçekleştirdiği 28 basamak, bu 28. basamağın 26.sında, 27.sında ihlas gerçekleşiyor. O zaman gelin bu pazar sohbetinde ihlasa ulaşana kadar ayet, hadisler ve Allah dostlarının sözleriyle nasıl bir değişiklik gerçekleştiriyoruz, nasıl içimizi değiştiriyoruz? Ne diyor Mevlana Celaleddin Rumi? Sen içini temizle, çünkü Allah devamlı içine, kalbine bakıyor. Dışa bakan halktır. Öyleyse daima için dışından temiz olsun. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: "Ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fucura ve takvaha. Kat aflaha men zekaha." En şerefli varlık olan insanın yapısına baktığımız zaman Allah Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle yaratmış. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ. Salsalin denilen kuru topraktan ve çekilen bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik beden doktorların ihtisas alanı, et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Ama fizik beden, iki vücudumuz daha var, nefs ve ruh için bir mekan. Nefs berzah alemine aittir. Ayette bildirildiği gibi nefse onu dizayn edene, ona fücur ve takvayı ilham edene. Evet, nefsimiz berzah alemine ait ve başlangıç noktasında 19 tane afetle mücehez. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, şeytan da bu 19 afete, 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Evet, şeytan da 19 afete %100 tesir ediyor. Ama bir de ruhumuz var. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen, doğumla birlikte bize teslim edilen bir emanet, Allah'ın bizdeki temsilcisi. Ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet de ruhta var. Ve Allah Teala bize serbest irade veriyor. Bu iradeyle ya nefsin yoluna, nefsimize uyuyoruz. Bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ahirete de gideceğimiz yer cehennem. Yani dünyayı talep eden kişi, kim ki dünyası için ahiretini terk ederse her ikisini birden kaybediyor. Kim ki ahireti için dünyayı terk ederse her ikisini birden kazanıyor. İşte kişi iradesini
bu hakikatle kullanmak durumunda. Ya iki cihan saadetinin sahibi olacak, ahireti için dünyasını bırakacak veya dünyası için ahiretini terk edecek, o zaman da ikisini birden kaybedecek. Bütün kutsal kitaplar bize bu hakikati açıklamak üzere Allah peygamberlerine indirmiş ve her devirde Allah'ın peygamberi kendisine indirilen şeriat kitabını insanlara açıklamakla vazifeli. Ama onların olmadığı dönemlerde de devamlı olarak Allah'ın katından vazife kılınan veli resuller arasından bir tanesini Allah Teala seçiyor ve vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. İşte onunla birlikte Allah'ın bizler için seçtiği hedefe tedirici basamaklar içerisinde ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu okuduğum ayetlere uygun olarak Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Adem oğluna şeytan da melek de yaklaşır. Evet, tekrar ediyoruz. Demek ki Adem oğluna şeytan da yaklaşıyor, melek de yaklaşıyor. Şeytanın yaklaşması kötülüğe yönlendirmek, hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliği yönlendirmek ve hakkı doğrultmak şeklindedir. Biliyorsunuz emr alemi, karşıt emr alemi. Emr aleminde melekler var, karşıt emr aleminde şeytanlar var. Ruhumuz emr aleminden, nefsimizde şeytanın vücuda giriş merceği. Öyleyse daima iç dünyamızda iki ses duyarız. Bir Kur'an-ı Kerim'e uyan meleğin sesi Allah'a yönlendirmek, bir de Kur'an ayetlerini yalanlayan, inkara götüren şeytanın sesi, daima iki ses söz konusudur. Kim böyle meleğin telkinini hissederse, iyiliğe yönlenmek, hakkı doğrultmak şeklinde, kim bu meleğin telkinini hissederse bunu Allah'tan olduğunu bilsin. Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse, taşlanmış, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, devamlı iki sesle karşı karşıyayız. Bir Allah'a yönlendiren içimizdeki ses, bir de Allah yolundan alıkoyan şeytanın vesvesesi. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ister nefsten gelsin, ister şeytandan gelsin, İkisi de bizi Allah'tan uzaklaştırmak içindir. Allah Teala Kaf suresinin 16. ayet-i kerimesinde "Lekad halaknal insane insane biz yarattık. Enne na'lemu ma tuvesvisu bihi nefse." Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. "Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid." Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yarattığı alemler standardı içinde kainata baktığımız zaman zahiri alem karşı zahiri alem, gayb alemi karşı gayb alemi, emr alemi karşı emr alemi ve bu üç asır üçte karşı olmak üzere bu altı alemde sakinler kimlerdir derseniz, zahiri alemde insanlar, gayb alemde cinler, emr alemde melekler var. Bunların karşılarında da onların zıtları söz konusu. Ama bir de Kaf 16'da zikredildiği gibi her şeyi kuşatan, bütün alemleri kuşatan Allah'ın ilmi ve rahmeti var. İşte Allah Teala diyor ki biz size şah damarınızdan daha yakınız. Çünkü Allah ilmi ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle zahiri alemi kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle karşı zahiri alemi kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle gayb alemini kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle karşı gayb alemini kuşatmıştır. Allah ilim ve rahmetiyle emr alemini kuşatmıştır. Allah ilim ve rahmetiyle karşıt emr alemini kuşatmıştır. İşte bu her şeyi kuşatan Allah'ın ilim ve rahmeti yedinci alem olarak zikredebiliriz. Bir alem midir? Hayır. Yaratılmamıştır. Yaratılmadığı için de Allah'ın ilim ve rahmeti yedinci olarak düşünüyoruz. Ve Allah Teala kainata bu yedili sistem içerisinde bakmamızı, ona göre hayatı yaşamamızı istiyorum. Üç asıl ve üçle karşı olmak üzere altı tane alem ve yedincisi Allah'ın ilim ve rahmeti.
Genellikle insanlar madem ki Allah benimle beraber ilim ve rahmetiyle çok kuşatmıştır, öyleyse her şey tamam. Ama sevgili kardeşlerim, bu insanlar Allah'ın zatını unutuyorlar. Allah'ın zatı yoklukta. İlim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. Evet, Allah'ın zatı yoklukta, ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Nereden indiriyor? Zatından indiriyor. İşte Araf suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala bakın ne diyor. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum ve la tettebi'u min duni evliya. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ondan başka dostlar edinmeyin. Öyleyse Allah'ın biz insanlardan istediği şey Allah'ın vahyine tabi olmak. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah bizimle beraberse, elimin rahmeti Allah'ın zatı olarak düşünenler, o zaman niye Allah-u Teala indiriyor? Demek ki zatıyla yoklukta, ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. Allah-u Teala zatından bize indiriyor. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste bir ara Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Bu yanlışlar nedir derseniz, bidatlerdir. Kur'an'daki tabiriyle nedir derseniz, emaniyedir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Eferayte men ettehize ilâhu" O hebasını ilah edinini görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onu delalette bırakmıştır. O halde bu ilim nasıl bir ilim? Hem delalette kalıyor hem de ilmin sahibi. İşte bu ilim faydasız ilim. Bu faydasız ilmin Kur'an'daki adı emaniyedir. Bu faydasız ilmin başka bir adı da bidattır. İşte Resulullah hadiste

Ayet ne diyor? Akaid küllü resulün nebiyin ve küllü resulün neyse bin nebiyin. Bütün resuller nebidir ama bütün nebiler resul değildir. İşte bu yanlış sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in hükmüne küllü nebiyin resulün ve küllü resulün neyse bin nebiyin. Bütün nebiler resuldür ama her resul nebi değildir. Bunun gibi evet şu anda ekrana geldi, görüyorsunuz. Bütün nebiler resuldür ama her resul nebi değildir. Birincisi. Her nebi resuldür ama her resul nebi değildir. Üçüncüsü. Allah Teala şeytana uyacak olan bir kişiye bile ayet indirebiliyor. Ama gereksendiği tevadikatında ne deniyor? Sadece peygamberlere ayetler iner. Vahiy sadece peygamberlere gelir. Ama Kur'an'ın hakikati vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Allah görülmez. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'ın zatının görüleceğini bildiriyor. Ve bütün Allah'ın veli mürşitleri Allah'ın zatını görenlerdir bu dünya hayatında. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle bir rahmetin kalbe ulaşmasıyla nefs tezkiyesi olmaz. Ama Allah Teala Bakara 257'de hayır onları zulmetten nura çıkaran nefs tezkiyesi kalbe nurların girmesiyle gerçekleşiyor. Mürşitsiz bir nefs tezkiyesi hiç kimse için mümkün değildir. İster Bakara 129, ister 151, ister Âl-i'mrân 164, ister Cuma 2'ye baktığınız zaman o sizin nefsinizi tezkiye eder. Öyleyse şu anda ekranda gördüğünüz slaytımızda sol tarafta 19 tane bidat var. Kur'an'daki adı emaniye ve insanlar bu emaniye ile dini yaşıyorlar. Bu emaniye Kur'an'daki ayetlere aykırı. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan 19 tane hakikat, Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan 19 tane bidat. İşte sevgili kardeşlerim bu bidatlar nasıl oluşmuş derseniz, şeytanın vesvesesiyle oluşmuş. Allah Teala Haç suresinin 52. ayet-i kerimesinde aynen şöyle buyuruyor. Ve ma kana li beşerin en yukellimallahu illa vahyen ev min verai hicabin ev yursile resule feyuha bi iznihi. Haç 52'de senden önceki de hiçbir resul ve nebi göndermedi ki. O bir temennide bulunduğu zaman şeytan hemen derhal karşı ilkada bulunmasın. Ama Allah Teala şeytanın ilkalarını siliyor ve ayetlerini muhkem kılıyor. Şeytanın ilkaları kime tesir ediyor? Haç 53'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يَقُلْ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ. Şeytanın ilkaları kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara tesir eder. Kalbi hasta olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlardır. Kalbi kasiyet bağlayanlar seçilmesine rağmen ölüme kadar asla Allah'a ulaşmayı dilemeyen kalbi katılaşan insanlardır. İki grubun da gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Ama kendilerine ilim verilenler, Haç 54'te وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوْبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kendilerine ilim verilenler, irşat makamının veli resul ve nebi resulün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden ekinetini alıp ifade konması şeklinde ifade ediliyor. Muhakkak ki Allah amin olanları sırat-ı müstakime ulaştırandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey mükemmel bir şekilde Allah Teala dizayn ediyor. Kainat cinsesi bir insan vücudu şeklinde. Bu cinsiz insan vücudu şeklinde olan kainatın biz tam kalbinde dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeninden başlayan Allah'ın zatına giden irşat yolu, dünya gezegeninden başlayan esfel-i safine giden, cehenneme giden, şeytana götüren gay yolu. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Delalettedirler, hüsrandadırlar. Öyle olunca hidayet bir tercih meselesidir. Herkes delalettedir.
davet

0: kendisine ulaştığı zaman daveti kabul edenler hidayeti tercih edenlerdir. Daveti kabul etmeyenler delalet üzerine hak olanlardır. Öyleyse tekrar ediyoruz Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Biz bütün ümmetlere tağuttan içtinab etsinler, Allah'a abdolsunlar diye Resuller bahsettik. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli Resuller tayin ediyor. Bu veli Resullerin görevlerine baktığımız zaman o size ayetleri tilavet ediyor Cuma 2. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, tıpkı bunun bir açıklaması babında Resulullah'ın hadise zikrettiği gibi size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Size cemaati emrediyorum. Ama evvelinde size dinlemeyi emrediyorum. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek. Kimdir işiten? Resulü dinleyen kişi. Dinleyeceksiniz. Eğer manasına varabilirseniz işlerden olursunuz. Resulullah'ın başka bir hadiste zikrettiği gibi mümin kulağından sunanır. Kulağına zaten bir kar suyun kaçmasını istiyorsanız hikmet sahibi alimin sohbetini cani gönülden dinleyeceksiniz. Onun için Allah Resulü size dinlemeyi emrediyorum. Bugün Allah'ın veli mürşitleri var. İnsanlara Allah'ın emriyle iş görürler. Onların sohbetini dinleyenler neyi yerine getirmiş oluyorlar? Resulullah'ın emrini. Ne diyor Resulullah? Size dinlemeyi emrediyorum. Alalede bir insanı mı? Hayır değil. Hikmet sahibi alimi dinlemeyi emrediyorum. Sonra size itaati emrediyorum. Dinledikten sonra o hikmet sahibi alim sizi Allah'a davet eder. Davete uymanızı, daveti kabul etmenizi emrediyorum. Daveti kabul etmezse ne olur? Allah Resulü hadisinde bildiriyor. Allah'ın davetine kabul etmeyen Allah ve Resulüne asi olur. İşte o zaman isyan başlar. Ama Resulullah'ın vaaz ettiği Kur'an'ın muhtevası içinde hayatını sürdürenler, Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَعْلَمُ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَمْ يُتُكُمْ كَسِنْ اَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı lanettim. Belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ Size imanı sevdirdi. وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizi o imanla tezyin etti. وَكَرِيَكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُكَ وَالْاِسْيَانِ Size küfrü, size fıskı, size isyanı beri kıldı. Keri gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse Allah-u Teala evvela bizi isyandan beri kılıyor itaatle. Bizi fısktan beri kılıyor zikirle. Bizi küfürden beri kılıyor Allah'a ruhumuzu ulaştırmakta. اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Ya şükredenlerden olursunuz. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Ya küfredenlerden olursunuz, bunu inkar eden birisi olursunuz. Ama bütün Allah dostları, Allah'ın veli mürşitleri onlar şükredenlerdir. Şükrederseniz ne olur? İbrahim 7'de ve in şekertum lazidennakum. Şükrederseniz nimetim artırır. Şükür nedir? Hamd nedir? Allah'ın bize fizik alemde verdiği her şey şükür gerektiriyor. Allah Teala'nın fizik ötesi alemde bize bahşettiği her şey de hamdi gerektiriyor. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de alemlerin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Emr aleminin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Karşıt emr aleminin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Gayb aleminin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Karşıt gayb aleminin hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Karşıt zahiri aleminin Rabbine hamd ediyoruz. Alemin Rabbine hamd ediyoruz. Ama zahiri alemin Rabbine şükrediyoruz. Fiziki olarak Allah'ın bize verdiği her şeye biz şükrediyoruz. Ama fizik ötesi Allah'ın bize verdikleri her şeye ise biz hamd ediyoruz. Ve hayatımız hamd ve şükürle geçiyor. vererek ihsan ettiğin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetler için sana sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Evet sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne buyuruyor? Diyor ki, kim ki meleğin sesini hissederse, bunu Allah'tan olduğunu bilse, Allah'a hamd etsin. Yani fizik ötesi telkinleri pozitif istikamette alan kişi Allah'a hamd etsin, zikir etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse, taşlanmış olan, kovmuş olan şeytandan yine Allah'a sığınsın, zikretsin. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul ya ibadi allazi esrafu ala musum la taqnatum min rahmetullah. Vallahi yaghfiru zunubu cemian. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Şeytan geliyor insana diyor ki ya sen o kadar kötülük işledin ki nedir 100 kişiyi 500 kişiyi katlettin. Bundan sonra senin yurdun yerin yurdun yok. Allah Teala da buyuruyor ki ne kadar günahın sahibi olsan yerlerle gökler arası kadar günahında olsa Allah'ın rahmetinden ne yapmayacaksın? Ümit kesmeyeceksin. Ümitsiz olma. Ne var? Kim söyleyecek? Ümitsiz olma. Ne var? Ümitsiz olma. Ne var? Görüyorsunuz ki sınıfta kaldınız. Ümitsiz olma. Dua var. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Duadır. İşte Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyen. Tamam rahmet var ama rahmete neyle ulaşacaksın? Kalben ulaşmayı dileyeceksin. Dua var. İşte sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, günahın büyüklüğü ne olursa olsun Allah'ın rahmeti ne yapmıştır? Bütün kainatı kuşatmıştır. Ümitsiz olmayın, dua. Çok kardeşimiz, hocam tamam güzel de ben dua ediyorum, dua ediyorum ama bir türlü bu dilek kalbime girmiyor. Sevgili kardeşlerim, sizin kendi hakkınızdaki hükmünüz geçerli değildir. Önemli olan Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmünüzdür. Sizin kalbinize girip girmediğinizi tespit edemezsiniz. Siz zikretmeye başladığınız an zikri severek yapıyorsanız o kalbinize girmiştir. Siz mürşidi arıyor, hacet namazını ile mürşidinize ulaşmak istiyorsanız kalbinize girmiştir. Siz namazı ben mutlaka kılmalıyım diyorsanız kalbinize girmiştir. Yani kısacası benim kalbime girmedi. O sizin bileceğiniz bir iş. Kalbinizdekini siz ne yapamazsınız? Bilemezsiniz. Kalbinizdekini bilen kimdir? Daima Allah'tır. Ve Allah kalbinize bakar. Öyleyse Allah'ın Resulleri sizi Allah'a davet ederler. Davetin kabulü lisanınızla değil, davetin kabulü kalbinizin evet demesiyle gerçekleşir. Yani dikkat ederseniz az evvel Mevlana Celaleddin Rumi içini dışından daha fazla temizle.
1: İnşallah.
0: İçine bakan Allah'tır, dışına bakan haktır. Öyleyse kapıyı biz nereden açmamız lazım? İçeriden açmamız lazım. İşte bugün birçok insan karanlıklar içerisinde kalmış vaziyette. Sebep ne? Sebep Allah benim dileğimi yerine getirmiyor. Öyle serzenişte bulunuyor. Allah'a karşı bir isyan içerisinde. Halbuki bilmiyor ki göklerin anahtarı kimin elinde, kim söyleyecek? Efendim? Göklerin anahtarları kimin elinde? Yine sınıfta kaldınız. Şimdi sevgili kardeşlerim, siz zikrinizi %7'ye çıkartmadığınız takdirde gök kapısı size açılıp ruhunuz yükselebiliyor mu? O zaman gök kapılarının anahtarları kimde? Nefsinizin elinde. Uzaktan kumanda ile o gök kapısını kim açıyor? Nefs kalbinde %7 fazıl biriktirdiği takdirde o kapı açılıyor mu? Evet. Nefs %7 fazileti kalbinde biriktirmese gök kapısı o kişiye açılır mı ruhuna? Öyleyse anahtarlar kimin elinde? O zaman siz O anahtarı kullanacaksınız. Siz içten kapıyı açacaksınız. İçten kapıyı açmak neyledir? Zikirledir. Tekrar ediyorum. Dilden ne kadar söyleseniz söyleyin, kalbiniz bunu demedikçe Allah'a giden yol kapı açılır mı? Hayır. Dili kalbe indirdim diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Dilinizin kalbine indirmesi sizin kalpten kapıyı açmanıza bağlı. Şu anda işte bu dış kapı var. Bir de siz de içeridensiniz. Birisi dış kapıdan tak tak tak kapıyı açın bana diyor. Ama siz açmıyorsunuz. Şimdi aramızdaki ilişkiye bakalım. Hak kulundan intikamını yine kul eliyle alır. İlmi ledunu bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Cümle alem halikindir ama kul eliyle işlenir. Emri bari olmanca sanma ki bir çöp teplenir. Dışınızdaki her şey kimin kudret elinde? Allah'ın. Allah her olayla kapınızı çalıyor mu? Çalıyor. Ama siz açmıyorsunuz. Nasıl açmıyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Kalben ulaşmayı dilerseniz o zaman kapıyı açıyorsunuz. Allah Teala da sizi o şekilde tezyin ediyor, furkanları size veriyor. Öyleyse her olayla Allah Teala kapıyı içten açmamız için bizi ikaz ediyor mu? Evet. Olaylar var. Olayların üzerimizdeki tesiri var. Ama biz ne yapıyoruz? Kapıyı neye açıyoruz? Hoşumuza giden olaylar. Hayır. Bizi üzen olayları ne olarak değerlendiriyoruz? Şer değerlendiriyoruz. Gerçekte bu işin hakikati ne? Bize derecat kazandıran olaylar. Hayır. Derecat kaybettiren olay şer. Allah hepimizin mutlu olmasını istiyor. Mesela bugün sizin için bir gün başladı. Her saniye, her an Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Her saniye, her an. Diyeceksiniz ki ben nefsimi tezkiye etmedim, olamam. Öyle mi diyorsunuz? Hayır, şu saniye itibariyle her saniyeniz mutluluk içinde geçebilir. Nasıl? Ne yapmanız lazım? Zikretmeniz lazım. Zikrettiğiniz an, her saniye, her an mutluluğunuz garantidir. Onun için kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi. Ne diyor bir Allah dostu? Hak kulundan, hak katından nutuk geldi dilime, tarikattan bir yol geçti elime ama hak katından su bağlandı gönlüme. İşte bütün mesele sizin hakkın katından kalbinize bir su arkını açmanız lazım. Su bağlandı gönlüme. Suyun kalbinize bağlanması lazım. Suyun kalbinize bağlanması için siz ne diyeceksiniz? Allah'a diyeceksiniz. Allah dedikçe Allah'ın katından o su size geliyor. İşte Cin suresinin 16. ayet-i kerimesi. وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer tarikat üzere olsalardı لَاَسْكَيْنَاهُمْ مَا اَنْ غَدَقَ Doyabilecekleri mayı verirdik mi? Evet, öyle diyor. Bunların doyabilecekleri tarzda biz o rahmeti kalplerine ulaştırırdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey çok güzel ve her saniye her an Allah mutlu olmanızı istiyor. Ve mutluluk sizin işleyeceğiniz hayra ama nefsiniz devreye giriyor. Hoşunuza gitmeyen olayları siz ne yapıyorsunuz? Onlar şerdir. Hoşunuza giden olaylara hayır diyorsunuz. Nefsinize uyuyorsunuz. Nefs de tamamıyla şeytanın güdümünde olan vücuda giriş merceği bir yapı. Ama ne yapmanız lazım? Hayır işlemeniz lazım. İşte nefsinizi üzmesine rağmen derecat kazanıyorsanız o sizin için bir hayırdır. Birisi geldi size bir tokat attı. Ne diyorsunuz? Vay sen kim oluyorsun ki bana tokat atsın? Ben sana ne yaptım? Ne yapıyorsunuz? Harekete geçiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki bu adamdan Gerekli dersi alabilmesi için o bana bir tokat attı. Ben 2-3 tane atmayayım. O gerekli dersi alsın, bir daha bana yaklaşmasın. Halbuki Allah Teala o kişinin size tokat atmasına müsaade ettiğin için sizi mutlu etmek istedim. Ya o tokatla insan mutlu olabilir mi diye düşüneceksiniz. Tokat attığı zaman derecat kazanıyorsunuz. Kazandığınız derecelere kaybettiğiniz dereceler fazlaysa ne oluyor sizi Allah Teala? Hangi saadete ulaştırıyor? Ahiret saadeti, cennete ulaştırıyor. Peşinden tokatı yediniz, derecat kazandınız. Ya Allah Teala devamlı derecat kazanmanızı istiyor. Ne yapmanız lazım? O zaman da kötülüğe karşı ne yapmanız lazım? Hayırla mukabele etmeniz lazım. Bu sefer de gidip ona bir iyilik yapmanız lazım. Efendimizin buyurduğu hakikat ne? İyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Allah Teala Rahman suresinin yanılmıyorsam 55. ayet-i kerimesinde hel cezaul ihsani ala lisan ya 55 veya da 60. 60'a bakalım. Hel cezaul ihsani ala lisan, evet 60'taymış. Yani iyiliğin karşılığı nedir? İyiliğin karşı iyilik değil mi diyor. Hel cezaul ihsani ala lisan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birisi size tokat atmış, derecat kazandırıyor. O size iyilikte bulunuyor. Sizin ne yapmanız lazım? Sizin ne yapmanız lazım? İyilikte bulunmanız lazım. Ama nefs ne yapıyor? Harekete geçiyor. İyilik yapmak yerine ne yapıyor? Kötülükte bulunuyor, kısas tatbik ediyor. Evet, bir hak mıdır? Haktır. Ama Allah-u Teala bu hakkın ötesinde sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Hel cezaul ihsani alel ihsan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz lazım ki Allah-u Teala bize bütün güzellikleri nasip ediyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilediğimiz an 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırıyor. Ve Allah-u Teala وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُتَعَابِزْنِ biz resullerimizi, mürşitlerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Nisa 80'de Resul'e itaat kime itaattir? Allah'a itaattir. Men yutur Resul'e fakat atallah. İşte resulleri itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler. Câuke sana gelselerdi. Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Allah her iki tarafın tövbesini kabul eder. Bütün günahlarını ne yapardı? Sevaba çevirirdi. Evet, bütün günahlarını örter ve onların günahlarını sevaba çevirirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar devamlı olarak ibadet yapıyorlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannediyorlar. Ama hiçbirisinin kurtuluşu mümkün değil. Neden? Çünkü bu söylediklerim hiçbirisi İslam'ın 5 şartının içinde yok. Ne Allah'a ulaşma dileği var, ne mürşide tabiyet var, ne zikir var, ne kalbe imanın yazılması var, ne başın üzerine devin yağmurun gelmesi var. Bunların hiçbirisi yok. Sadece kuru kuruya İslam'ın 5 şartı var. Savmu salat, hacu zekat ve kelime-i şehadet. Ama Allah dostu Yunus, savmu salat, hacu zekat sanma ki biter zahit işi. İnsanın kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfanın sahibi olmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Fizik ötesi bütün soruların anahtarı nedir? Zikir. Daimi zikrin sahiplerine Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ulul elbab. Sır sahipleri. Lüplerin sahipleri. İşte o lübbe ulaşmak, o daimi zikrin sahibi olmak istiyorsak mutlaka Allah'ın bizler için tayin etmiş önünde tövbe etmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde Allah gökleri ve yeri yarattığı gün bu kapıyı tövbe için açık tutmuştur. Öyleyse yaratıldığı gün tövbe kapısı açık. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Tövbe dinimizin olmazsa olmaz farzlarından yeganesidir. Kişi mürşidine tövbeyle tabi oluyor. Ne kadar ibadet yaparsan yap. Eğer mürşidi inkar ediyorsan yaptıkların hiçbirisinin sende karşılığı yoktur. Amelin boşa gidiyor. Onun için Allah-u Teala Zümer 65'te وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ يَعْبَتَّنَّ اَعْمَالُكَ لَتَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Allah mürşide tabi olmayanların amelinin boşa gideceğinden bahsediyor. Evet sevgili kardeşlerim, daima diyor, sesinizi mürşidin sesinin üzerinden yükseltmeyin. Yoksa ameliniz boşa gider. Hücurat suresinin 2. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu la terfu esvatekum fawqa savtin nebiyyin. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Yoksa farkında olmadan ne yaparsınız? Ameliniz boşa gider. Öyleyse kainat yaratılığı günden bugüne kadar hep bir kapı açık. O kapı nedir? Tövbe kapısı. Tövbe kapısı ne zaman kapanır? Kainat yaratılığı günden bu yana açıktır. Ama güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanıyor. Ölen insan için güneş batıdan doğuyor mu? Evet. İşte Secde Suresi'nin 12. ayet-i kerimesine Rabbena ebsirna semeyna fercina ne'mel salihan. Gördük, işittik. Bizi tekrar dünyaya geri gönder. Salih amel işleyelim. Secde 12. Sevgili kardeşlerim, demek ki artık onlar için güneş batıdan doğuyor ve yaptıklarına pişman oluyorlar. Tekrar dünyaya geri gelip salih amel işliyorlar ama treni kaçırmış vaziyetteler. İşte önemli olan hayattayken. İki şekilde ruhun Allah'a ulaşması var. Bir ölümle, iki hayattayken. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Ve Allah-u Teala bunu kesinlikle herkese emrediyor. Hicret, ruhun bizden ayrılması, sahibine ulaşmasıdır. Cihad, kişinin nefsiyle karşı cihadı zikrederek Allah'a teslim olmasıdır. Küçük cihat ve büyük cihat diye Resulullah'ın bildirdiği bir iki tane esas hakikat var. Küçük cihat dış düşmanlarla yapılan bir cihattır. Allah yolunda savaştır. Ama asıl olan büyük cihattır. Büyük cihat kişinin nefsine karşı cihadıdır. Bunun silahı zikirdir. Zikir, çok zikir ve daimi zikirle kişi nefsini mutlaka Allah'a teslim etmelidir. Kişi zikir, çok zikir, daimi zikre zikrettiği zaman, tövbe-i nasrullah tövbe ettiği zaman zaten asli hedefine ulaşmış vaziyette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her halükarda insanoğlu, üç vücut serbest iradenin sahibi, devamlı pozitif istikamette içinden meleğin sesi ve şeytanın sesi, melek kişiyi hayra yönlendiriyor, mutluluğa, şeytan kişiyi şerre yönlendiriyor, mutsuzluğa. Marifet, meleğin sesine uymak ve şeytandan uzaklaşmayı gerektiriyor. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah Teala bu güzellikleri ayetlerde bir bir bizlere açıklıyor. Ama kişi mürşidine tabi olup da ermiş evliya olduktan sonra o zaman ne oluyor? O kişi için vannesin insan ilamasa, insan için çalışmasından başka ne yoktur? Şey yoktur. İnsan için çalışması vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadisinde, muhakkak insanların en hayırlısı ölünceye kadar atının sırtında veya devesinin sırtında veya ayaklarının üzerinde binekli veya yaya olarak Allah yolunda çalışandır. Öyleyse çalışmak, çalışmak, çalışmak. Hem dünyası için çalışacak, hem ahireti için çalışacak. Dünyası için çalışacak, başkasına yük olmayacak. Ahireti için çalışacak, her ikisine birden çalışacak. İşte onun için Necm 32'de وَلْنَسِلْ اِنْسَانِ اِلَى مَاسَى İnsan için, 39'da insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve Allah-u Teala'nın Resulü hadisinde insanların en hayırlısı خَيْرُ النَّاسِ تَنْفَعُ النَّاسِ İnsanların en hayırlısı ölünceye kadar atının sırtında. Bugün atını sırtında ki insanlara biz ne diyeceğiz? Arabasında. Çünkü o günün zamanındaki atlar bugünün nişanlı atlarıdır. Yani plakalı arabalar. İnsanlar en hayırlısı ölünceye kadar atının sırtında. Veya devesinin sırtında. İster at deyin, ister deve deyin. Veya ayaklarının üzerinde yayan. Ama her halükarda çalışan kişidir. İmran 14'te ve zünne linnas hubşaveti minen nisai vel benune vel kanatir mukantareti min zâbi vel fiddati vel hayli müsevemeti vel kharsu vel enham zâlike metâul hayatü dünya. İnsanlara kadınlar, oğullar, kantar kartlarını biriktirmiş altın, gümüş, salma atlar. Bakın salma atlar, hayvanlar. Öyleyse nişanlı atlar ve develer. Bunlar hep insanların çalışma simgesini ifade ediyor. Bunlar dünya hayatının metaidir. Evet sevgili kardeşlerim, dünyamız içinde çalışacağız. Ahiretimiz içinde çalışacağız. Ve hedef dünyada da kimseye yük olmamak, ahirette de kimseye bar olmamaktır. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse hedef kişinin ayakları üzerinde durmasıdır. Binekli veya yayan olarak Allah yolunda çalışan kişi. İşte gerçekten de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde Muaz bin Cebel'i Allah Teala Yemen'e vali tayin ederken ne yapıyor Muaz bin Cebel? Devesinin sırtında aylarca bir hicret olayı gerçekleştirdikten sonra menziline ulaşıyor. O günün irşat olayı ne ile gerçekleşiyordu? Deve sırtından insanlara tebliğ yapmakla. Ama bugün insanı uçaklarla, arabalarla vesaireyle yine bu Allah'ın güzelliklerini insanlara peyderpey ulaştırıyor. Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Taavvenu bil birri ve takva ve la taavvenu bil ismi ve udvan." Yani birde ve hayırda yarışın. Günahta ve düşmanlıkta asla yarışmayın. Sevgili kardeşlerim, şerde yarışanlar şeytanın avanesidir. Hayırlarda yarışanlar Allah'ın dostlarıdır. Allah Teala hayırlarda yarışmamızı istiyor. Şeytan ise şerde yarışmamızı. Şerde yarışanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlardır. Hayırlarda yarışanlar kendisi ulaşmayı dileyen başkasının dilemesine vesile olanlardır. Onun için Allah Resulü ne diyor? Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Şerre sebep olan da şerri işlemiş gibidir. Başkasının delalette kalmasına sebebiyet veren onun kaybettiği derece diğerine de yazılıyor. Başkasının hayrına vesile olan onun kazandığı derece ona da yazılıyor. Onun için Allah Teala Nisa suresinin 85. ayet-i kerimesinde "Men yeşfe şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. Men yeşfe şefaaten seyyeten yekun lehu kufun minha." Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse o iyilikten ona bir nasip vardır. Kim kötü bir şefaatle günah işlemesine yardım ederse onun da ondan şerden bir payı vardır. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Öyleyse biz hayırlarda yarışalım, şerlerden uzak duralım. Ey Resulullah'ın ümmeti, din güzel ahlaktır. Güzel ahlak iş kişiye dayanıyor. Birisi ilim, diğeri de hilm. İlim öğrenmekle elde edilir, hilm şefkatle kazanılır. Hayrı işleyen, hayrı bulur, şerden kaçınan mutlaka korunur. Öyleyse siz de güzel ahlakın sahibi olmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Güzel ahlakın sahibi olmak istiyorsanız, Kur'an'ı öğreneceksiniz, Kur'an'ı yaşayacaksınız. Öğrendiğiniz Kur'an'ı Allah'ın dostu olarak başkasına da öğreteceksiniz. Yani şefkatle en güzel ahlakın sahibi olacaksınız. en büyük ibadet sevebilmektir. Onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Evvel emirde Allah'ı sevmek, daha sonra Allah'ın kulları tarafından sevilmektir. Sevmek ve sevilmek hayatın bütününü ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, iki tür terbiye yolu var. Korkuyla ve sevgiyle. Sevgiyle müjdelemek, korkuyla cezalandırmak. Ceza hiç kimseyi hedefine ulaştırmıyor. Ama sevgi mutlak surette asli hedefe bizi ulaştırıyor. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. En sonunda Allah'ın bir sevgilisi olmak. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimeler gayet açık ortada ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu konudaki hadisi şöyle. Mümin ülfet eden, dostlukları kuran, iyi geçinen, kendisiyle de ülfet edilendir. Ülfet etmeyen, kendisiyle ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hayrun nas tenfa'un nas. Evet, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hayrun nas tenfa'un nas. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştınız, hayra ulaştınız, devamlı hayır işliyorsunuz. Hayır işlediğiniz zaman başkası bir faydaya ulaşıyor. Şer işlediğiniz zaman başkasının üzerinde onlar derecat kazanıyor, siz derecat kaybediyorsunuz. Ama bir gün hayra ulaştığınız daimi zikre, o zaman insanların en hayırlısı oluyorsunuz ve insanlara aynı zamanda en faydalı oluyorsunuz. Çünkü bundan sonra nefsinizin kalbinde afetler yok. Afetler olmadığına göre o afetlere dayalı olarak bir başkasına zulmedemezsiniz, onları mutsuz edemezsiniz, onları huzursuz edemezsiniz. Onları devamlı mutlu eden, onlara yardım eden, onlarla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde muhabbet besleyen, muhabbeti esas alan bir toplum oluşturursunuz. Muhterem Efendimizin şu anda bizde görmek istediği tek şey, birbirini seven, muhabbetle hayatı yaşayan bir toplum, bir cemaat olmamız. Ama buraya ulaşabilmek, bu sohbetleri dinlemekten geçer. İtaat etmekten geçer. Nefsimize karşı cihat etmekten geçer. Rabbimize hicret etmekten geçer. Ve mutlu bir toplum, bir cemaat oluşturmaktan geçer. İşte hepimizin mutlak surette hedefi ne olması lazım? Mutlu bir toplum oluşturması lazım sevgili kardeşlerimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Herkesin birbirinin boğazına sarıldığı, adeta şerlerin her tarafı kapladığı bir dönemde Allah Teala bizi şerden uzak tutarak, katındaki nurlarla besleyerek, kendisine yakın kılarak, dostluk içerisinde, mutluluk, huzur içerisinde bir hayatı yaşıyoruz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Kaç kişi şu anda Allah'a diyor? Öyleyse her saniye, her an Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Bunun anahtarı nedir? Zikirdir. Bunun anahtarı nedir? Zikirdir. Sevmek mutluluğun anahtarıdır. Hedef mutluluktur ama anahtarı zikirdir. Zikir sevgi midir? Ne diyorsunuz siz? Zikir sevgi midir? Evet. Zikirsizlik sevgisizliktir. Zikir sevgidir. Öyleyse sevgi mutluluğun anahtarıdır. Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor. Sevgili kardeşlerim, biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki, ey insanlar, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. O zaman sevginin anahtarı Allah'ın ismini zikretmektir. Eğer siz Allah'ın ismini zikrediyorsanız kesinlikle Allah'ı sevenlersiniz. Allah'ı sevenler Allah'ın dostlarıyla birlikte olanlardır. Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Ya eyyühellezine amenü takullaha ve kunu ma'asadikin. Ey amenü olanlar, takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Öyleyse birlik ve beraberlik içerisinde hayatı yaşayan, cemaat halini yaşayan kardeşlerimiz, cemaatten ayrılmayın, Şeytandan, cemaatten ayrılan şeytana ne olur? Lokma olur. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Ve sürüden ayrılanı da kurt kapar. Sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Ama sohbetimiz bitmedi. Sizden gelen sualler var Allah'ın izniyle. Bu suallerle inşallah devam ediyoruz kardeşlerimizden gelen suallerle. Sosyal medyadan bir kardeşimiz, "Muhterem hocam, ben Çinliyim. İbrahim TV'nin videosunu gördüm. Ve gerçekten Allah'la iletişime geçmek, öğrenmek hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Bu konuda nasıl hareket etmeliyim?" Sevgili kardeşlerim, bu İbrahimli TV her dilde yayın yapan IPTV adreslerimiz var. Onlara ulaşırsanız, telefon ederseniz, bu televizyonlarımızda yayınlanan ortak yayınları takip ederseniz, bir kere değil, bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, "Ettekrarul ahsen velev kâne 180. 180 kere tekrar olsa dahi mutlaka dinlemenizi emrediyoruz. Dinlerseniz o zaman itaat başlar. İtaat Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kalpten "ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum ya Rabbim" bu dileği Allah kalbinde görürse mutlak surette 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esması ile tecelli eder. Ve Rahim esması ile tecelli ettiği zaman sen de fellik fellik mürşidini aramaya başlarsın. İşte Yunus Emre ne diyor? "Gel ey kardeş, hakkı bulayım" dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Bir insan mürşidi inkar ederse, ne olursa olsun dinde bir hisse sahibi, bir pay sahibi olabilir mi? Hayır. Çünkü mürşidi inkar aslında Allah'ı inkar etmektir. Allah Teala Nisa 64'te "biz resullerimizi insanlar itaat etsin" diye gönderiyoruz. Resul, mürşit Allah'ı temsil ediyor. O zaman Allah'ı temsil ediyorsa mutlak surette o kişinin itaat etmesi lazım. Mürşide itaat daveti kabul etmektir. Mümin kulağından sulanır. En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? "İnnemâ yestecibu ellezîne yesmeûn." Davete işitenler icabet eder. Ve Allah Teala Şura 47'de "İstecib li rabbikum min qabli en yetiye yevmin la meredenehu min Allahi." Allah'tan geri çevrilmesine çare olmayan ecel günü gelmeden evvel ne yapın? Allah'ın davetine icabet edin. Davete icabet edenler işitenlerdir. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman ne yapmalısın? Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra mürşidini Allah'tan sormalısın. Diyelim ki görmedin, hemen tövbeni gerçekleştirmelisin. Ne diyordu Allah Resulü? Kainat kurulduğu günden kıyamete kadar bir kapı hep açık olacaktır. Bu kapı hangi kapıdır? Tövbe kapısı. İşte bu tövbe kapısından geçerek gök kapıları sana açılır. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye, teskik kademelerini bir bir geçerek ruhunu Allah'a ulaştırmak ancak bu tövbe kapısından geçerek gerçekleşir. O zaman ne yapmam lazım? Ulaşmayı kalben diledikten sonra tövbeni gerçekleştirip Allah Allah diyerek zikre başlaman lazım. Her zikir artışında bir gök kapısı sana açılacaktır. 7000 zikirle başlıyorsun, 15000 zikirle birinci gök katı, 17000 zikirle ikinci gök katı, 19000 zikirle 3, 21000 zikirle 4, 23000 zikirle 5, 25000 zikirle 6 ve 33000 zikirle 7. kademeden nefsini tezkiye ederek ruhun Allah'ın zatına ulaşır ve sen de ermiş evliya olursun. Allah razı olsun. Sosyal medyadan başka bir kardeşim, "Muhterem hocam, kuşluk namazını kaç rekat kılmalıyız, açıklayabilir misiniz?" Kuşluk namazı 4 rekat öğle, 4 rekat ikindi, 3 rekat akşam, toplam 9 rekat. 11 rekat. 11 rekat, evet. 11 rekatmış bak. Doğru söyledim galiba ama 4 rekat öğle, 4 rekat ikindi, 3 rekat akşam, toplam 11 rekat. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, insanların ibadet konusunda şimdi genciz yaşlanınca yaparız demeleri şeytanın bir tuzağı mıdır? %100 evet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor bu konuda? Yapacağım diyen kim söyleyecek? Ziyandadır, kaybetmiştir. Sevgili kardeşim muhterem Efendimiz de şöyle buyuruyor. Zamanında yerine getirilmeyen emir, emir icra edilmemiştir. Size söylendiği zaman yerine getirmezseniz, daha sonra yerine getirdiğin zaman o Allah katında bir hüküm ifade etmez. Öyleyse emri zamanında yerine getirmeniz lazım. Tövbe, ben şu anda gencim, şu bu. Hepimizin hayatı Allah'ın elindedir. Allah Teala doğumu ve ölümü tespit etmiştir. O bir kaderdir. Aradaki zaman dilimi bize teslim edilmiştir. Bu zaman ömür sermayesi içinde hedeflerimize bir bir Allah ulaşmamızı istiyor. Öyleyse biz kendimiz hüküm değiliz. Biz Mevlana'nın ifade ettiği gibi Kur'an'ın kölesiyiz. Ve Resulullah'ın yolunda nedir? Bir toz zerresiyiz. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, son zamanlarda zikirlerimi ve diğer görevlerimi yapamıyorum. Bunun sebebi nedir? Ne yapmam gerekiyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kim görevini yapamıyorsa kesin bilin ki dünyayı kimin önüne getirmiştir? Kim söyleyecek? Evet. Kim ben görevimi yapamıyorum diyen kişi dünyayı Allah'ın önüne geçirmiştir. Yani Allah'tan daha fazla neyi seviyor? Dünyayı seviyor. Hangi ayet, kim söyleyecek? Nahl suresinin 107-108. Ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala Nahl 107-108'de? Zalike bi ennem ashabul hayati dünya alel ahireti. Onlar dünya hayatını ahiretten daha fazla seviyorlar. Ne demiştik? Kim ahireti için dünyayı terk ederse Allah ikisini birden verir. Ama kim dünyası için ahiretini terk ederse ikisini de kaybeder. O zaman bu kişi kimdir? Bu kişi dünyası için ne yapıyor? Zikri terk ediyor. Dünyası için ahiretini terk ediyor ve ne yapıyor? Kaybedenlerden oluyor. O zaman sevgili kardeşim, siz olmayın. Ne olursanız olun. Bakın, size Resulullah'ın söylediği bir misali yerine getirmek istiyorum. Ne olursanız olun, zikri elden bırakmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, karın üzerinde sürünerek dahi olsa Mehdi Resul'e ulaşınız ve ne yapınız? Tabi olunuz. Karın üzerinde, onu düşünün yani. Her tarafta kar var ama siz de sürünerek ona ulaşacaksınız. Allah Resulü ne diyor? Sürünerek dahi olsa sürünün diyor. İşte zikri bırakanlara ben bu misali veriyorum. Siz de sürünün. Başınızı iki elinizin arasına alarak secde vaziyetinde ağlayın. Ağlayın, ağlayın ta ki Allah kalbinize o inşirahı verene kadar ve tekrar tövbenizi tazeleyin ve zikri elden bırakmayın. Allah'ı her şeyden daha fazla sevin. Allah'ı dünyadan daha fazla sevin. Allah'ı insanlardan daha fazla sevin. Allah'ı her şeyden daha fazla sevin. Çünkü mutluluğunuz Allah iledir. Ve Allah'ı sevmek Allah'ın zikriyledir. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, zikir çekmemiz gerekiyormuş. Acaba hangi zikirleri çekmeliyim? Neyle başlamalıyım? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin bir reçetesi var. Bir kere Allah isminin tekrarı nefsimizin 19 afeti üzerinden %100 etki ediyor. Pozitif etki. İki, haftalık esma zikirlerimiz var. Pazartesi hangi isimler çekilecek? Salı hangi isimler çekilecek? Çarşamba hangi isimler çekilecek? Perşembe, cuma, cumartesi, pazar haftalık zikirlerimiz var. Bir de insan hayatında 19 afet var ama afetlerin şiddeti, dağılımları farklı. Mesela o misali şu anda getirebilirsek, bazı insanlarda isyan afeti en yüksek. 18 isyan, İki de itaat. O zaman ne yapılması lazım? 269 kere Allah, 535 kere El-Mesih, 689 kere Tevvab, 458 kere En-Nur, 745 kere Er-Raşid çekmesi lazım. İsyan efetinin devreden çıkabilmesi için. Adam devamlı isyanda. Veya öfkeli adam. O zaman ne yapması lazım? Esmaları, öfkeyle ilgili esmaları çekmesi lazım. 269 kere Allah, 535 kere El-Mesih, 689 kere Tevvab, 458 kere En-Nur ve 250 kere El-Halim. Bunun gibi insan kendi hayatında nasıl kusurları vardır biliyor. O kusurlarla ilgili esmaları da çekmesi gerekiyor. Öyleyse bir Allah isminin tekrarı afetler üzerinde %100 tesir ediyor. Bir de haftalık zikirlerimiz var. Bir de afetlerin kalbimizden normale inmesi istikametinde veya sıfırlanması istikametinde esmalar. Bu zikirlerin hepsini çekmemiz lazım. Efendimiz bunları hiç boşuna bize vermedi. Bunları kullanalım diye bize verdi. Sosyal medyadan bir başka kardeşim muhterem hocam, her şeyi Kur'an-ı Kerim'le anlatmanız çok güzel. Sizi dinleyince Kur'an'da her şeyin var olduğunu görüyoruz. Geçenlerde bir din hocası bana Kur'an'da her şey yazmaz. Mesela abdest yazmıyor dedi. Şaşırdığım bir şey diyemedim. Bu konuda ne buyurursunuz? Kur'an'da her şey var ama kim için, kim söyleyecek? Evet, ehli zikir için. Ehli zikir için. Peygamber Efendimiz ehli zikirdi. Bütün sahabe abdesti kimden öğrendi? Ehli zikir Peygamber Efendimiz'den öğrendi. Kur'an'da ehli zikir var mı? Allah-u Teala bilmiyorsanız kime sorun diyor? Zikir eline sorun. O zaman sevgili kardeşim, sen de bu konuşmayı şöyle bir dakikalık, belki bir saniyelik bir şey. Kopyasını alıp o hocaya göndermelisin. Bak, diyeceksin ki kim için her şey Kur'an'da var? Ehli zikir için. Ey hocam, sen de bilmiyorsan ehli zikre soracaksın. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Bu kadar basit, bu kadar kolay. İnanıyorum bu güzel kaydı ona gönderirsin. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, mutluluk nedir? Bir arkadaşımın koltuğu yok diye mutsuz. Öbür arkadaşımın koltuğu var ama o da mutsuz. Bu durum çok dikkatimi çekti. Allah'a ulaşmayı dilediğimden beri etrafımdaki insanların halleri beni çok hayrete düşürüyor. Biz insanlar neden mutlu olamıyoruz? Herkes mutsuz bir arayış içerisinde. Herkes neyi arıyor? Aslında çok güzel bir sual yani. Nasreddin Hoca dışarıda bir arayışın içerisinde. Oradan geçen hoca, ne arıyorsun diyor, sen arayış içindesin. Ya diyor, ben anahtarımı kaybettim. Nerede düşürdün hoca, gidip orada arayalım. Ben diyor evin içinde düşürdüm. Niye dışarıda arıyorsun ya diyor, orası karanlık, burası aydın. Şimdi herkes bir arayışın içinde ama yanlış adreste arıyor. Mutluluğu aramız yeten adresler kutsal kitaplardır. Yani Allah'tır. Bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ve mutluluğu Allah'ta aramamız lazım. Sevgili kardeşlerim, şu kainatı Allah size vermiş. Nereden biliyoruz? İşte gayet açık. Bakara 29. Huvellezi halakalakum ma fil ardi cemiyan. Yeryüzünde neyi yaratıysam sizin içine insanlar. İnsan yeryüzündeki şeylerle mutlu olur mu? Ne diyorsunuz? Allah Teala bir adım öteye de geçiyor. Câsiye 23. Evet. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Göklerde ve yerlerde bunun arasında yarattığımız her şeyi sizin için yarattık. Gökler ve yerlerle insan mutlu olur mu? Öyleyse görüyorsunuz ki her şey bizim için ama biz kim içiniz? Allah ile mutlu olabiliriz. Sevgili kardeşlerim, her şey bizim için ama biz Allah için. O zaman her şey bizim için nedir? Kim söyleyecek? Hemen. İmtihan. Bak, bildi. 15 puan kazandı. İmtihan evet. Her şey bir imtihan. Dünyadan rağbetini kes ki Allah ne yapsın? Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini keski. Ne yapsın insanlar? İnsanlar seni sevsin. E zaten her şey nedir? Hazreti Ebubekir'e diyorlar ki sen bütün malı hepsini dağıttın, verdin. Çocuklarına ne bıraktın? O da ne diyor? Allah ve Resul sevgisi. İşte sevgili kardeşlerim, bizi ne mutlu edermiş kim? Kim söyleyecek? Allah ve Resul sevgisi. Allah ve Resul sevgisi olmayınca kainat sizin olmuş ne yazar? İşte Nemrutlar, işte Firavunlar, işte Kanunlar, işte Hammanlar, işte şeyler. Hepsi her devirde. Mesela Hamman, Firavun'un bir teknik danışmanı. İşte bugün herkes dijital kağıt tabıyor. Herkesin eline bir telefon, medyatik olmuş. Habire kafasını oraya gömüyor ve her şey olmuş. Ama onu ele alınca o kefe, o telefon ne yapıyor? Onu Allah'tan uzaklaştırıyor. Yani her gün o telefonla neyi artıyor? Neyi artıyor? Mutsuzluğu artıyor sevgili kardeşlerim. E diyeceksin ki bazıları diyor işte Google amcadan bir sual soruyoruz. Cevap alıyoruz. Lan Google amcadan sorduğunuz suallerin hepsi emaniye. A'dan Z'ye kadar hepsi emaniye. Emaniye olmayan ne? Kur'an işte. Allah Teala 14 asır evvel Kur'an'ı indirmiş. 13. asrın müceddidi Said Nursi Hazretleri ne diyor? Mucize-i baki bir Kur'an varken başka kaynak aramak aklıma zahid gelir diyor. Daha ne desin bize? Öyleyse sevgili kardeşim Google amcaya mı soracaksın yoksa kime sormanız lazım? Hey Allah razı olsun ehli zikre sormanız lazım. Cehaletten kurtulmanın yolu kime sormaktır? Ehli zikre sormaktır. Kim için her şey Kur'an'da var? Ehli zikir için. Enbiya 7'de ne diyor Allah Teala? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَّلُوا اَهْلَ زِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Senden önce de hiçbir rical göndermedik ki Allah ona vahyetmiş olmasın. Öyleyse her şey zikir ehli için var. Çünkü zikir ehli her şeyi bilir mi? Kim söyleyecek? Bilmez. Bilmesine de gerek yok. Her şeyi bilen kimdir?
1: Allah!
0: Allah! İlim ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah her şeyi biliyor. Ve sevgili kardeşlerim, sualiniz olduğu zaman, sorduğunuz zaman cevabını alırsınız ve o zaman onunla mutlu olursunuz ve hayatınız boyunca sizi en üst seviyede mutluluğa ulaştıran o Allah'tır. O Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın katındaki Allah'ın güzellikleridir. Takva sahipleri kendi sahip olduklarına değil, Allah'ın sahibi olduklarına sevinenlerdir. Hiç unutmayın. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın emrettiği standartlarda ve ölçülerde hizmet etmek için ne yapmamız gerekiyor? Muhterem Efendimiz bize bir mucize-i baki, bir miras öyle bıraktı ki tarifi gayrimümkünsüz. 8500 küsur saat sohbet var. Hangi konuda Allah'ın ilmini soruyorsanız cevabı nerede? Bu sohbetlerin içerisinde. Ne diyordu Allah Resulü? Size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Ve size cemaat emrediyorum. İşte mir.com'da 8500 saat sohbet bizi bekliyor. Dinleyeceğiz. Oradan almış olduğumuz ilimle itaat edeceğiz. Onunla nefsimize karşı cihadı başaracağız. Ve ondan sonra da Allah'a hicret edeceğiz. Çünkü biz Allah içiniz. Hicret edeceğiz. Ve Allah'ın katında hicretle cemaat olacağız. O cemaat ki alelade bir cemaat değil. Mutluluğu yaşayan, mutlu eden ve mutlu olan bir cemaati oluşturacağız Allah'ın izniyle. Öyleyse hizmetlerimizi bu standart içinde yapmalıyız inşallah. Bursa'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, ölüm riski, hayati tehlike atlattım. Fizik vücut teslimi içinde niyet ettim. Kalpte hizmet yapıyorum ve daimi zikir içinde çalışıyorum. Her gün niyet ediyorum ama zikirim artmıyor. Ne önerirsiniz? ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahipleri kimdir? Kim söyleyecek? Ali İmran 190-191'de ne diyor?

Eski Allah dostlarının üç temel vasfı var. Ne yapmak? Az yemek. Başka? Az konuşmak. Az yemek, az konuşmak ve az uyumak. Bu şekilde bir gayretin içinde olursanız mutlaka Allah-u Teala yardımıyla zikriniz artar. Bir kere az yiyeceğiz. Bir kere az konuşacağız. Yani ben 2 yaşımdayken konuşmayı öğrendim. Ama ölüme kadar neyi öğrenemedim? Susmayı öğrenemedim. Tüm mesele bu. Mutlak surette bunlara riayet ederek bir hayat yaşamamız lazım. Sevgili kardeşlerim, dininize hakim olmak istiyorsanız Efendimizin o adab kasetini çok dinleyin. Derya hayatında neyle konuşmak söz konusu? Fısıltıyla. Fısıltıyla konuşmak Allah için konuşmaktır. Ama onun dışındaki konuşmalar bizi asli hedeften uzaklaştırıyor. Sosyal medyadan birkaç muhterem hocanın sayfanızda izlediğim bir videodan anladığım kadarıyla dünyalık alanda dua etmemiz doğru değil mi? Biz ahiret ve manevi alanda dua ettiğimizde hedefimiz bu olduğunda dünyalık sorunlarımız ortadan kalkacak mı? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala diyor ki siz içinizi temizleyin, dışınızı kim garanti ediyor? Allah. İşte bir Allah dostu böyle içini temizlemiş, demiş ki ya Rabbim sen de biliyorsun bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim. Şimdi senden bir jilet parası istiyorum. Bana bir jilet parası ver, tıraş olacağım. Allah-u Teala diyor ki ey kulum, dostum, dön arkandaki ağaca bak. Bakmış ki hakikaten o ağaç altın olmuş. Ne diyor Allah dostu? Diyor ki ya Rabbim senden de şaka yapılmaz ki. Ve ona devam ediyor. Eğer o altın ağacı isteseydi Allah-u Teala altın yapar mıydı? Efendim? Yapar mıydı altın isteseydi? Yapmazdı. Siz neden vazgeçerseniz Allah-u Teala ne yapar onu? Size verir. Siz dünyadan vazgeçtiniz, salihlerden olduğunuz zaman Allah sizi yeryüzünün varisi kılar. Öyle değil mi? Enbiya 105'te ne diyor? لَقَدْ كَتَمْنَا ف۪ي زُبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ اِنِّهُ يَارُسُنَا وَرْدَ ف۪ي اِبَادَةِ صَالِحٍ Biz Tevrat'ta, Zebur'da, kutsal kitaplarda yazdık. Salih kullarımıza neyi miras bıraktık? Salih kullar dünyayı isteseydi Allah-u Teala onlara bunu mirası verir miydi? Öyleyse siz isteyerek değil, isteklerinizden vazgeçtiğiniz an Allah size veriyor. İhlasın 7 şartından bir tanesi nedir? Kim söyleyecek? Talepsizlik. Evet, 10 puan kazan. Talepsizlik. Eğer isteyecekseniz bu manevi istikametinde zikrimi arttır, idrakimi arttır, ilmimi arttır. Rabbimiz Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e ne diyor? Taha suresinin 114. ayet-i kerimesinde Rabbi zidni ilmen, ilmimi artır diyor. Allah için her şey ilim. Öyle yanılmıyorsam belki 114 mü? 115'e bak. Evet 114. Kul Rabbi zidni ilmen. De ki ilmimi artır. Öyleyse ilmimi artır deyin, zikrimi artır deyin, İdrakimi artır deyin, deyin oğlu deyin, bunları deyin Allah-u Teala. Bunları size nasip kılar ama bana şunu ver, bunu ver, dünyalık. Kendinizi boşuna harcıyorsunuz. Allah razı olsun. Deryalardan gelen suallerle devam ediyoruz. İzmir dergahı bazı kardeşlerimiz sohbet yerlerine öğlen namazı zamanı gelip Efendimizin arkasında kılmıyorlar. Ve sohbetin ortasında geliyorlar, tezekürde katılmıyorlar. Ama sohbetin bitiminde orada kalıp normal günmüş gibi sohbet edebiliyorlar ve geç saate kadar kalabiliyorlar. Efendimizin arkasında namaz kılmaya gelin dediğim

bize ise onlar biz ev sahibini rahatsız etmek istemiyoruz diyorlar. Fakat ev sahiplerimiz sohbetin olduğu gün sabah ondan itibaren evlerimiz hazır ve sohbet sonuna kadar da açıktır. Gelen kişiler beni mutlu ediyorlar diye belirtiyorlar. İnşallah Allah razı olsun, bu konuda davranış biçimimizde olması lazım. Sanıyorum bu kardeşimiz ev sohbetinde dergahlarda Efendimizin arkasında namaz kılmamız Efendimizin bir emri. Ama bazen bizim kardeşimiz olmayan, dışarıdan gelen kardeşlerimiz de var ve henüz o idrakin, cemaat idrakinin içerisinde değil. Onun için esas olan fitne oluşturmamak. Allah Resulü herkese aklı üstünde hitap ediniz. Siz Allah ve Resulü'nün inkar edilmesini ister misiniz? Buradan hareketle belki onları fitneye sokmamak, kendi aranızda onların alışa geldiği, onlar öyle biliyorlar, öyle devam etmeniz. Ama bir gün onlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı diledi, tövbesini gerçekleştirdi. O zaman siz aynı sizin gibi, o da cemaatin içinde Efendimizin arkasında namaz kılarsa, o artık bu kişinin karşısında olmayacaktır. Onu benimseyecektir, ona iman edecektir. Bunlara hassasiyetle uymamız gerekiyor. Yoksa biz farkında olmadan fitne sebebi oluruz. Fitne sebebi olmamamız lazım. Birçok konularda kardeşlerimiz mesele tartışmaya girebiliyorlar. Hayır, tartışma bizim de yok. Ali İmran 20'de seninle tartışırlarsa de ki ben tartışmıyorum. Ben beçimi Allah'a teslim ettim. Bunlara çokça riayet etmemiz lazım. O zaman kardeşlerimiz bu şekilde gelebiliyorlarsa bilhassa da tolerans göstermemiz lazım sevgili kardeşlerim. Herkesi bizim gibi biz böyle düşünüyoruz, niçin onlar öyle değildir sık boğaz edersek etrafımızda insan göremeyeceğiz. Ama yavaş yavaş tedirici basamaklar içerisinde onların gönlünü alarak, onlara sevdirterek, onlara yumuşak sözlerle hitap ederek, sevdirerek bu güzellikleri onlara da anlatmamız gerekir. Ama onların kalbini kırarak değil. Hatay dergahı Osmanlı'da Ahi Evran Teşkilatı ve sahabede sevgi ve kardeşlik üst boyutta yaşandı. Sevmenin ve kardeş olmanın önemini bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, sevgi en büyük ibadettir. Yunus ne diyor? En büyük ibadet sevebilmektir. Mevlana ne diyor? 72 millete sevgi gözüyle bakmayan halka müderris olsa hakikate asidir. Efendimiz ne buyuruyor? Efendimiz buyuruyor ki dinin tamamı sevgidir. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Hedef mutluluksa sevgi de bu anahtarı A'dan Z'ye kadar kullanabilmektir. Allah yolunda sevgiden başka ne var ki buyuruyor Efendimiz? Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayır olmak. İşte din bu. Bütünüyle buna uymamız gerekir. Ama sadece dilimizde değil, davranışlarımıza da bunu aksettirmemiz lazım. İşte bu hangi ölçüde gerçekleşir? Biz etrafımızdaki kardeşlerimize ne kadar kendimizi verebiliyoruz? Ona bakmamız lazım. Allah Resulü Allah'a nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Ama sahabemi de neden dolayı seviniz? Benden dolayı seviniz. Beni seven sahabemi sevmiyorsa o zaman Resulullah sevmiş oluyor mu? Hayır. Dikkat edin, şu anda dışımızdaki insanlar, genellikle din tatbikatını yaşayan insanlar, Resulullah'ın sahabeleri hakkında bir oturuşta tonlarca dedikodu yapıyorlar. O öyle yaptı, bu böyle yaptı, bu böyle yaptı. Hiç unutmuyorum. Ankara'da bir cemaatin konferans salonunda Efendimiz Yunus Emre isimli konferansını icra ederken o gün bitiminden sonra bir sual sorulmuştu.
O sual işte sahabe ile alakalıydı. Bundan sonra diyor Allah Teala bizim sahabe hakkında ihtilaflı negatif bir şey söylememizi asla istemiyor. O gün bugün kardeşlerimiz dikkat ederseniz sahabe denince sadece bizim aklımıza ne gelmesi lazım? Güzellikler. Onların itaati, onların kardeşliği, onların birbirine karşı o üst seviyedeki davranışları. Her şeyi görün ama ne görmeyin? Kusur görmeyin. Her şeyi görebilirsiniz ama ne yapmayın? Kusur görmeyin. İşte sahabe ile aramızdaki ilişki bu. Biz Hazreti Ebubekir'in de, Hazreti Ömer'in de, Hazreti Osman'ın da, Hazreti Ali'nin de, sahabenin de, tabiinin de, tebe-i tabiinin de en güzel insanlar, 7 sahabe 4 teslimi yaşayanlar, örnek insanlar olduğunu biliyoruz. Ve gerçekten de hayatlarını Allah için yaşadılar. Bizlerin de onların ayak izini takip ederek onlar gibi olması, en güzele ulaşmasını Allah Teala bize bunu farz kılıyor, emrediyor. Öyleyse Mevlana gibi hepimizin kulağına küpe yapması lazım. Kusurları bağışlamakta gece gibi olun diyor. Her şeyi görün ama neyi görmeyin? Kusur görmeyin. Denizli dergahı Rabbimiz için, Rabbimizin rızasını kazanarak hizmet yapabilmek için doğru düşünce ve davranış biçimini açıklar mısınız? Doğru düşünce 7 sabah 4 teslimi öğrenmektir. Doğru düşünce 7 sabah 4 teslimi yaşamaktır. Doğru düşünce 7 sabah 4 teslimi öğretmektir. Evet. Doğru düşünüyorsanız evvela 7 sabah 4 teslimin ne olduğunu öğreneceksiniz. Öğrenmekle kalmayıp bunu yaşayacaksınız. Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep. Bir de baktım ilim bir hiç imiş. İlla edep, illa edep. Öyleyse yaşayacağız ve yaşadığımızı insanlara öğretmek de vazifeliyiz inşallah. Rusya'dan Riyazan dergahındaki kardeşlerimiz tebliğ yapıyoruz, büyük hevesle tabi oluyorlar. Daha sonrasında maalesef tüm çabalarımıza rağmen yolu yaşamıyorlar. Kendileri de bunu dile getirerek üzüntülerini belirliyorlar. Bizim gibi olmayı çok istediklerini ama yapamadıklarını söylüyorlar. Böyle olanlar için bizlerin üzerine düşen vazifeler nedir? Onlara sevdirtmek sevgili kardeşlerim. Gelmeyenleri işi kolaylaştırmak. Allah Resulü ne diyor? Yesiru ve la tehassuru, beşiru ve la terefuru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Mesela bizim gibi olamayanlar, belki şeytan bahane diyor, araban yok, işte onun için gidemiyorsun. Belki diyor ki, bak senin paran yok, onun için gidemiyorsun. Belki diyor şöyle, yani binlerce bahane, işte o bahanelerin arkasına sığınmamalı için onlara her türlü örnek davranışı bizim sergilememiz lazım. Onlara da kolaylaştırmamız lazım. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bu dizayn içerisinde olaya bakmamız lazım. Mardin dergahındaki kardeşlerimiz, benim yaşım genç, 21 yaşındayım. Bu anlattıklarınızı yaşamam için daha vaktim var. İleride yaşamak istiyorum. Anlattıklarınızı kabul ediyorum ama neden şimdi Allah'a ulaşmayı deneyeyim? Neden şimdi tövbe alayım? Sevgili kardeşlerim, her şey Allah'ın iktidarında. Allah yaratandır, Allah emredendir, Allah hükmedendir. Sana Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini emrediyor. 73 ayet-i kerimede açıklıyor. 12 ayette farz kılıyor ve o farza itaat edersen Allah'tan yardım alırsın. O farza itaat etmediğin takdirde şu kainatın sahibi olan Allah'tan asla yardım alamazsın. Allah'tan yardım almayanlar kimden yardım alanlardı? Kim söyleyecek? Evet, şeytandan yardım alanlardı. Şeytandan yardım alanın iki yakası bir araya gelmez. Tekrar ediyorum. Şeytandan yardım alan kişinin iki yakası bir araya gelmez. Neye sahip olursanız olun, kısır bir döngü içerisinde hep huzursuz ve mutsuz hayatı yaşarsınız. Ama ne zaman Allah'ın kapısı açılır ki açılabilmesi için sizin dilemeniz lazım. O zaman güzellikleri yaşamaya başlarsınız. Allah Teala Enfal 24'te ne diyor? Ya eyyühellezine amenü istecibu lillahi resulü izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey amin olanlar,
Allah Resulü size hayat verecek şeylere daveti zaman daveti kabul edin. Enam 122'de ne diyor Allah Teala? Ve men kana meyteten fahyaynahu ve cealna lehu nuran temşuna bihi fi'n nas. Kemen meselehu fi zulumati leysa kharaca minha. Hiç ölüyken dirilttiğimiz, insanlar arasına yürüyebilmesi için kendisine nur verdiğimiz kişi. Zulmette kalan kör ve sağırdısız bir insan gibi bir olur mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi açıklıyor. Ya Allah'a itaat, mahlukata şefkat yolu veya şeytana itaat, zulmet yolunu tercih edeceksiniz. Başlangıç noktasında zaten herkes şeytanın dostu, şeytanın kulu durumunda. Siz Allah'ı tercih etmediğiniz takdirde neye sahip olursanız olun mutlu olamazsınız. Eğer Allah'ın sizler için tayin ettiği hedef mutluluğu yaşamak istiyorsanız ulaşmayı dileyeceksiniz. Saniye sonra başına ne gelebilecek onu biz bilmeyiz. Çünkü doğumu da ölümü de takdir eden kimdir? Allah'tır. Hayat, bizim hayatımız Allah'ın elindedir. Doğarız ve ölüm vaktini o belirlemiş. Sen benim vaktim var diyorsun, 2 saniye sonra emaneti Allah'a teslim alıyor. Nerede vaktin var? O senin zannın. Öyleyse kendi zanına değil Allah'ın hakikatlerine bağlanman lazım. İttebi'u ma unzile ileykum rabbikum ve la tettebi'u min dun evliya. Rabbinizden indirilene tabi olun. Sakın Allah'tan başka o emaniyeye tabi olan zanlarınıza tabi olmayın. Azerbaycan Küba dergahı, tüm eksik kalan taraflarımızın hepsi zikir eksikliğindendir diyebilir miyiz? Aynen öyle diyebiliriz. Hiçbir hastalığı yoktur ki şifası olmasın. Hangisi hariç, kim söyleyecek? İrade eksikliği. Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. İrade eksikliği hariç. Ne zamana kadar iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz an ne olur? İradeniz de tamamlanır. Öyleyse yolunuz uzun. Mutlaka ne yapmanız lazım? İrade teslimini gerçekleştirmek üzere bir gayretin içinde olmanız lazım inşallah. Mardin dergahındaki kardeşlerimiz. Ben dergaha gittim Allah diye bağırmalarından çok korktum. Artık gitmek istemiyorum, ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, bu bağırma dediğin şey muhakkak ki Allah'ın cezbesi, Allah'ın en büyük ihsanı. Cezbe tahakkuki imanın başlangıcıdır. Sizin dışınızdaki bir kuvvet geliyor, o sinyali kalbinize gönderiyor ve kalbinizi hazan yaprağı gibi titretiyor. Yani Allah'ın kalbinize gönderdiği titreşimdir. Hani halk arasında bir söz var. Paranın ve imanın kimde olduğu belli olmaz. Ben de diyorum ki hayır. İmanın kimde olduğu, paranın kimde olduğunu ben bilmiyorum ama imanın kimde olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Enfal 2. Ennemen mu'minellezine izâ zikrullâhu vecilet kulûbuhum. Ve ziyatullet aleyhim hayâtun azâdetum imânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Öyleyse mümin kimdir? Allah'ın kalbine titreştiği, titreşim gönderdiği kişidir. Allah! Eğer Allah zikrini yaptığınız zaman Allah katından o kalbinize o titreşimi Allah gönderiyorsa siz müminlerdensiniz. Allah Teala bu titreşimi herkese gönderiyor mu? Göndermiyor. Kime gönderiyor? Kalbine iman yazılanlara gönderiyor. Bu da onun için bu titreşim nedir? Tahakkiki imanın başlangıcıdır. Bir gaybi iman var, bir de tahakkiki iman var. Tahakkiki imanla kurtuluş vardır. Ama gaybi imanla amentü billahi ve melaiketi ve kutubi 10 kere tekrarlayın, 100 kere tekrarlayın, 500 kere tekrarlayın. Gaybi imanla kurtuluş olabilir mi? Allah razı olsun. Azerbaycan Sumgayit dergahından zikrettiğimiz zaman kalbimize gelen rahmet, fazıl ve rahmet ve selavat nurları geliyor. Rahmet nuru kargo uçakları gibi onları kalbimize getirip geri döndüren melekler mi? Sevgili kardeşlerim, biz Efendimiz ne dediyse ona sadık kalırız. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. O nurlar geliyor bizim kalbimize. O nur melek midir değil midir onun bilgisine sahip değiliz. Allah'ın tasarrufunda olan Efendimiz bize nasıl tanıttı bunu?
rahmet nuru olarak tanıttı, fazıl nuru olarak tanıttı, selavat nuru, sekinet nuru, feyz nuru, salah nuru, nurun oğlu nur. İşte bunları bize tanıttı, biz de size onu söylüyoruz. Ötesine berisine bizim bilgimiz, dahilimiz de olamaz. Allah razı olsun. İzmir dergahındaki kardeşimiz, bazı kardeşimiz sohbetçi olmasına rağmen sohbetçi listesine ayda bir yere tek kendini yazdırıyor. Hiçbir şekilde hiçbir hizmete katılmıyorlar. Konferanslara katılmıyor, iftarlara katılmıyor. Sadece sohbetin olduğu gün kendisi sohbetçi ise o gün geliyor. Ama o gün bütün kardeşlerimize rahatsızlık veriyor. Örneğin hiçbir şey beğenmiyor, dergahın hiçbir şeyinden razı olmuyor. Sürekli sorun üretiyor ve orada devamlı hizmet eden kardeşlerimizi beğenmeyip sürekli sorun olması olmamış burası. Düzgün temizlenmemiş, her şeye bir bahane arıyor. Hizmet eden kardeşlerimiz sorun çıkmasın diye hiçbir şekilde bir şey demiyorlar. Bu konuda kardeşlerimiz nasıl davranıyor? Hemen onları tespit edin ve mutlaka bize bildirin. Onları ikaz edin. Bu hizmete Allah'ın emrettiği ölçüde katılmayanların öyle keyfine göre davranması asla kabul edilemez. Onları tespit edin, bize gönderin. Burası herkesin kafasına göre takıldığı bir yer değil sevgili kardeşim. Allah! Burası Allah'ın dergahıdır. Burası Efendimiz'in dergahıdır. Efendimiz de Allah'ın tasarrufunda, onun emirleri geçerli. Biz onun emirlerini hayata geçirmek, kardeşlerimize ulaştırmak için gayretin içerisindeyiz. Ve herkesin bu dergahlarda kafasına göre takılacağı bir olay olamaz. Hepinize sesleniyorum, beni duyan herkes. Bu şekilde gayret sarf edenlerin isimlerini bize bildirin ona göre. Hatta şu anda hepiniz karşımdasınız. Benim tercihim bir ay içinde dahi olmuşsa katılan iştiyaklı kardeşimiz, ayak süründüren 10 sene evvel tabi olan kardeşimizden benim için daha hayırlıdır. Allah yolunda iştiyak önemlidir. Allah yolunda bütün var gücünüzle Allah'ın emirlerine en üst seviyede riayet etmeniz önemlidir. Azerbaycan'dan Kabala dergahındaki kardeşlerimizden biri izin olmadan kendi evinde bir grup kardeşi toplayarak görevli olmadan denemek amaçlı olsa bile tezekür sohbetini yapabilir mi? Hayır. Allah yolunda her şey izne tabidir. Tasavvufun bir adabı, edebi vardır. Tasavvuf baştan sona edeptir. Ne diyordu Yunus? Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep, ilim sahibi olabilirsiniz. Ama baktım ilim bir hiç imiş, illa edep, illa edep, illa edep. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, Yüce Rabbimiz Taha 124-125'te Yasin 66'da ayetlerinde kıyamet gününde cehennemliklerden bahsediyor. Bu ayetlerde geçen gözlerin kör olma durumu, İnsanlara nasıl izah etmeliyiz? Kalben ulaşmayı dilemeyen bu insanlar zaten doğuştan sağırdısı ve kör ölüdürler. O şekilde devam edeceklerdir. Cehennemliklere baktığımız zaman da Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesinde ne diyor? Tebliğ kendisine yapılmış, o Allah'a ulaşmayı dilememiş ve itiraf ediyor cehennemdeki kişi. لَوْ كُنَّا قَالُوا نَسْمَهُ اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akleseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse bunlar işitmemiş, sağır, dizli ve kör. Cehennemliklerin hepsinin ortak özelliği bu özellikte. Ve dolayısıyla sağır, dizli ve körler, işiten, gören ve idrak eden cennetliklerin hepsi evvela nereye gidiyorlar? Cehenneme gidiyorlar. Ama işiten, gören ve idrak edenler uçarak cehenneme gidiyor. Sağır, dizli ve körler ise yüzüstü, çene üstü sürünerek cehennemin kapılarından girip cehenneme gidiyor. Cehennemlikler bir daha oradan çıkamıyorlar ama Allah Teala cennetliklere oradan çıkma izni veriyor ve cennetini alıyor. Mardin dergahındaki kardeşim, ben tövbemi aldım. Tövbemi bozmadan bu yolda nasıl devam edebilirim? Çok zikrederek. Azerbaycan Küba dergahındaki kardeşlerimiz, online üzerinden yapılan tezekürü dinlemişiz deyip de geri dönüş yapmayan kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz? Onlara sevdirtmeye çalışın sevgili kardeşlerim. Azerbaycan Gence Dergahı'ndaki kardeşlerim, hocam doğru yolun ancak bu yol olduğunu biliyorum. Yıllardır hamdolsun nice güzellikler yaşadık. Efendimizin ve sizin sayenizde
Ama son 1-2 yıldır bir türlü toparlanamıyorum. Biraz verdiğimi çeksem de sonrasında 33 bine bile kalkamadan yeniden düşüyorum. İmtihanlarımı bir türlü geçemiyorum. Çok utanıyorum ama sohbetleri bile dinlemeye gayret gösteremez haldeyim. Defalarca dua etsem de birkaç gün kendime gelip sonra yeniden düşüyorum. Hem duanızı hem de emrinizi bekliyorum. Sevgili kardeşlerim, tekrar ediyoruz. Efendimiz buyuruyor ki, tevekkülün anahtarı nedir? Kim söyleyecek? Tevekkülün anahtarı nedir? Zikir, zikir, zikir. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim ettim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek istiyorsan ne yapman lazım? Allah'ı vekil tayin etmeniz lazım. Kimdir Allah'ı vekil tayin eden? Tevekkülün anahtarı zikirse, Allah'ı kendisine fizik vücut teslimine vekil tayin eden kişi kimdir? Zikrini arttıran kişidir sevgili kardeşim. O zaman evvel emirde bir hedef tayini yapacaksın. Ben fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum ya Rabbim. Bunu dilden mi kalpten mi yapıp yapmadığını nereden belli? Zikir artışından belli. Allah'a tevekkül eden kişinin zikrinin artmaması mümkün değil. Sen arttırmazsan Allah senin zikrini arttıracaktır. Sen Allah'a vekil tayin ediyorsan. O zaman sevgili kardeşlerim bilin ki zikir azalması içinde olanlar, ben şu anda bu kardeşimizin söylediği gibi yapamıyorum diyenler, onlar tevekkülü elden bırakanlardır. Onlar hedeflerini kaybedenlerdir. Onlar dünyayı Allah'ın önüne geçirenlerdir. O zaman tekrar tövbenizi tazeleyin ve bir daha düşmemek üzere, hiçbir zaman dünyayı Allah'ın önüne geçirmemek üzere azmiyle gayret içinde olun inşallah. Azerbaycan Bakü dergahındaki kardeşlerim, dergah görevlisinin vazifesi nelerden oluşur? Dergah görevli kardeşimiz Efendimiz'i temsil ediyor. Efendimiz'in dergah hakkında tezekkür sohbeti, oradaki kardeşlerimizin temiz bir şekilde o tezekkürü dinleyebilmesi gerekli olan her ne varsa onunla ilgilenen kardeşlerimize en güzel şekilde tezekkür mekanını oluşturan, bakımını yapan ve kardeşlerimize yardımcı olan kişidir. Problem de olsa, ihtilaflar söz konusu olduğu zaman irşat makamına ulaştıran, teyit eden kişidir. Kısacası dergah görevlisi alelade bir vazifenin sahibi değil. Ben ilgilenmiyorum, o zaman sana deriz ki eğer kardeşim ilgilenmiyorsan olabilir, o senin serbest iradenin gereği, o zaman bize bildirmen lazım. Belki ne diyordu Nebi Sultanı Peygamber'in veda hutbesinde? Burada olanlar olmayanları anlatsın. Olma ki olmayanlar olanlardan ne yaparlar daha fazla? Tatbik ederler. Biz de size söylüyoruz. Tekrar ediyorum. Bizim için bu yolda oturanlar değil. Arabanın içinde oturanlar değil. Arabayı çekenler lazım. Hizmet eri olanlar olması lazım. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize ihtiyacımız var. Bu dergah halal ede bir dergah değil. Efendimizin sohbetini hangisini açıp bakarsanız, siz alalede bir yerde değilsiniz. Devrin imamının dergahındasınız. Allah'a en yakın birinci daireyi oluşturuyorsunuz diyor. Sizleri çok ama çok seviyorum sevgili kardeşlerim. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Hem pazar sohbeti hem sizden gelen sualler hem de dergah yerindeki kardeşlerimizin sualleriyle bugünkü pazar sohbetimiz sona erdi. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs tezkesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et, insanlara ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa o derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun.

0: Belki direkt gidemezsin cennete ama neçetivale ceza çektikten sonra cenneti görürüz diye umut ediyoruz.
1: Önce cehennemi yaşıyorsun, önce günahlarınla yargılanıyorsun, ondan sonra cennete dönüş yapıyorsun.
2: Yani herkes cezasını çektikten sonra tekrar cennete girecek diye söylenti var ama Kur'an'da yazılı değilse ben Kur'an'a inanırım.
3: Fatiha mahasaravat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, röportajımızda da görüldüğü gibi günahlarının cezasını cehennemde çeken kişinin cennete gideceğini düşünüyor. Peki bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Allah Teala bu istikamette ifadelerini birleştirdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki bir insanın Allah'ın cennetine veya cehennemine girmesi kazandığı ve kaybettiği dereceler arasındaki farklılığa bağlıdır. Sevapları fazlaysa günahlarının cezasını cehennemde çekmeden o kişi doğrudan cennete alınır. Eğer günahları fazlaysa sevapların karşılığını alamadan o kişi mutlak olarak cehenneme götürülür. Ebediyen cehennemde kalıcıdır. Allah Teala bunu Müminin Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde "Femen sahulet mevazine ve faulake mil mufhun." Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani sevapları fazlaysa günahlarının cezasını cehennemde çekmeden o kişi doğrudan doğruya cennetine, Allah'ın cennetine gidiyor. Ama müminin 103'te ise وَمَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَ فَاُولَٰكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ. Orada da günahları fazlaysa sevapların karşılığı alamadan o kişi mutlak olarak cehenneme götürür, ebediyen cehennemde kalır. Halk arasında bu şekilde biliniyor. Meryem 71-72'de başlangıç noktasında bütün insanlar cehenneme gidiyorlar. Ama cehennemlikler cehennemde kalıcı olmak üzere gidiyor. Cennetlikleri de Allah-u Teala takva sahiplerini oradan kurtarıyor cennetine. Öyleyse cehennem cehennemlikler için ebedi, cennet de cennetlikler için ebedidir. Ne demiştik? Eğer kişi günahları fazlaysa doğrudan doğruya cehenneme girecek ve sevaplarının karşılığını alamadan cehenneme girecek. Çünkü sevapları boşa gidiyor. Kehf 105'te اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهُمْ وَلِقَاءِ حَبِطَتْ عَمَالُهُمْ. Amelleri boşa gidiyor. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde kesinlikle bütün ayrı lisanı konuşan kavimlerin arasında mutlaka bir Resul vardır. O Resul insanları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler için davetin kabulü bir müjdedir, cennet müjdesidir. Etmeyenler için bir cehennem uyarısıdır. Cehennemden çıkış söz konusu değildir. Yani bir insanın cehenneme önce alıtılması, günahlarının bedelini ödedikten sonra oradan cennete alınması diye bir husus Kur'an-ı Kerim'de yoktur. İnsanların uydurdukları yüzlerce yanlıştan bir tanesi de ne yazık ki budur. Öyleyse bir insan için önemli olan bu dünyada yaşadığı sürece sevaplarını günahlarından öteye taşımaktır. İnsanlar var, İslam'ın 5 şartına inanıyorlar. Onları ellerinden geldiğince gerçekleştiriyorlar ve de inanıyorlar ki hatta yapsalar da, günah işleseler de günahların cezasını cehennemde çektikten sonra Allah-u Teala inandıkları için mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Ama kıyamet günü cehenneme girip aynı gün cehennemden çıkıp cennete girmek başka bir şey. İnsanların binlerce yıl cehennemde kaldıktan sonra oradan ayrılıp cennete gireceklerini düşünmek başka bir şeydir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 58 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişilerin bir daha cehennemden çıkamayacağını söylüyor. İşte ayetler, ismini söylemeyelim, tam 58 tane ayet-i kerime. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, 58 tane ayet-i kerime. E şimdi Kur'an-ı Kerim'de 58 tane ayet-i kerime cehenneme giren, cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin orada ebedi kalacağı buyurulmuşsa, o zaman birilerinin bunu çarpıtarak ben cezamı cehennemde çektiğim sonra cennete gideceğim olayı sadece bir safsatadır, bir bidattır. Cennet dedikleri şey hiç de zor ulaşılan bir yer değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennetin anahtarını ele geçirmiştir. Cennetin giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Resul tarafından müjdelenir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemese de o da Resul tarafından uyarılır. Herkes kendi iradesiyle, kendi iradesinin istediği hedeflere ulaşacaktır. Kıyamet günü şefaat olayı asla gerçekleşmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ne kadar cehennemlik amel işlese dahi dilediği için Allah onun günahlarını örtüyor Enfal 29'a göre ve hiç ameli yoksa bile cennetin sahibi oluyor. Ama kalben ulaşmayı dilemeyen 80 yıl cennetlik amel işlemiş, 15 yaşından itibaren sorumluluk noktaya gelmiş ise o zaman 65 yıl ibadet yapan bir insan cennetlik amel işlemesine rağmen Allah'a ulaşmayı kalben dilemediği için o yapılan cennetlik amellerin hepsi boşa gidiyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hükmünü koymuş. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki? Bana itaat edenler cenneti isteyenlerdir. Bana muhalefet edenler onlar cenneti istemeyenlerdir. Öyleyse cennete giriş bir dilektir. Hepinizin Allah'ın davetine icabet etmenizi Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm. Zulmün zıttı adalet. Birinci sual, zulüm deyince ne anlamalıyız? Zulüm mefhumu hiç de insanların zannettiği gibi bir mefhum değildir. Özellikle Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nefslerinize zulmetmeyiniz dediği için, ben nefsime bunu yaptırmazsam nefsime zulmetmiş olurum diye düşünmek Kur'an-ı Kerim ölçülerine büyük bir karşı hatadır. Zulüm bize derecet kaybettiren olaylardır. Nasıl şer bize derecet kaybettiren olaylarsa zulüm de bize derecet kaybettiren olaylardır. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefsinize zulmetmeyin, onun da sizin üzerinizde hakkı vardır demekle, yani zikredin, zikirsizlik yapmayın, zikirsizlik bize derecet kaybettiriyor. Her zikretmeyen kişi nefsine zulmetmiştir. Allah ile aramızda bütün emirler ve nehiler cephesinden itaatsizliğin sonucunda kendimize zulmederiz. Ama ne zaman ki bir başkasına bir zarar ilka edersek, o zaman da ona da zulmederiz, kendimize de zulmederiz. Hadis-i şerifte nefslerinize zulmetmeyiniz, çünkü nefslerinizin üzerinizde hakkı vardır dendiği zaman bunu anlamamız lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kim bir yerde yürüyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecet kaybı vardır. Kim bir yerde oturuyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecet kaybı vardır. Kim bir yerde yatıyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecet kaybettiği vardır. Yani derecet kaybettiğimiz her şey zulümdür. Allah'ın hangi emrini yerine getirmezsek nefsimize zulmetmiş oluruz. Hangi yasağı çiğnersek nefsimize zulmetmiş oluruz. Ama başkasına da haksız yere bir fiilde bulunduğumuz zaman yine nefsimize zulmetmiş oluruz. Tokat atan kişinin slaytına bakacak olursak, evvela aşağısı beşasına, evet şu anda görüldüğü gibi kötülük, zulüm, şer yaparsa, bu tokat atıyor, kötülük yapan, zulüm işleyen, şer işleyen kişi derecet kaybediyor. Diyor, eksi 100. Tokat atan kişi zulüm yaptığı için derecet kaybeder. Ama mazlum ise tokat yiyen kişi zulme uğradığı için derecet kazanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Rabbim beni mazlumlardan yaz, zalimlerden değil. Öyleyse Allah katında hangisi geçerli? Mazlum. Çünkü zalim derecet kaybediyor, mazlum derecet kazanıyor. Kötülüğe karşı kötülük, zulüm, kısas yaparsa o zaman da kazandığını kaybediyor. Bir kere daha. Tokat atan kişi tokat yerse derecet kazanır. Tokat diyen kişi derecet kaybeder. Kısasta bulunursa. Ama bir de üçüncü şık söz konusu, kötülüğe karşı sessiz kalırsa af. Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Yani eğer bu kişi tokat yiyen kişi, zulme uğrayan kişi mazlum affederse, o zaman bu birinci şahsın hakkı kaybolmuyor. Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. O zaman o kişi affederse yine Allah Teala onu yaptığı zulümden dolayı cezalandırıyor. Bir de kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Sûre 34'te ve 4 tane ayet-i kerimede kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek söz konusu. Bir, Mü'minun suresinin 96. ayet-i kerimesi. İki, Kasas 54. Üç, Sûre 34. Ve bir, Ra'd 22. Kötülüğe karşı iyilikle, hayırla mukabele etmek. Kur'an'ın bütününe tabi olanlar, onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Allah Teala herkesin üzerinde kiramın katibe melekleri vazifeli kılmış. 7 tane ayet-i kerimede Allah serihül hisab olarak Kur'an'da geçiyor. Bakara 202 ayet-i kerime şöyle. Allah hesabı çabuk görendir Bakara 202'de. İşte onlar ki onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır ve Allah hesabı çabuk görendir. Ali İmran 19 Allah hesabı çabuk görendir. Allah hesabı çabuk görendir. Muhakkak Allah hesabı çabuk görendir. Çabuk gören, çabuk gören, çabuk gören. Yani anında Allah Teala adaleti gerçekleştiriyor. Onun için kullar zulmeder, Allah da adalet eder. Haksızlık ve zulüm nefsimizin bir afeti ama adalet ruhumuzun bir hasreti. Eğer 19 tane hasretle 19 tane afeti ekrana verecek olursak, nefsimizdeki haksızlık ve zulmün zıttı ruhtaki haslet adalettir. Evet. Kin ve nefret sevgi, küfür iman, yalan doğruluk, zulüm adalet. Adalet söz konusu. İkinci sual, Allah'ın ayetlerine zulmetmek ne demektir? Allah Teala Araf 9'da men khafet mevazinehu fe ulaike ellezine khasiru enfusuhum bima kanu ayatina yuzlemun. Allah'ın ayetlerine zulmetmek, Allah'ın ayetlerini hiçe saymak demektir. Allah'ın ayetleri yapılması icap edenleri emreder. Kim onu yapılması icap edenleri yapmıyorsa, Allah'ın emirlerine itaatsizlik ediyorsa, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsa ayetlere zulmediyor demektir. Örneğin Allah Teala Allah'a ulaşma dilemeyi üzerimize 12 defa farz kılmış. Buna rağmen bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman o kişi Allah'ın bu 12 tane farz ayetlerine zulmetmiştir. Allah Teala ayetlere zulmedilmesini birçok ayette net olarak açıklamıştır. Araf suresinin 146-147. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlara ayetlerimizin anlamasından onları çeviririz. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Haksız yere yeryüzünde kibirle dolaşanlar. Yani kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, Allah onların hasarlarına engeller koymuş, Allah onların huzurlarına engeller koymuş ve Allah onların kalplerini tabi etmiş. Bütün ayetleri görseler imanlar etmezler, işaret yolunu görseler yol edinmezler, gay yolunu görseler onu yol edinirler. Yani Allah'a ulaşmayı kişi dilemiyor, mürşide tabi olmuyor ve başkasını Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıyor. İşte böylelerinin kalplerini Allah-u Teala tabi etmiş. Bakara 159'da ise Allah lanet ediyor, lanet edicilerin laneti de onların üzerine. Ve bu 7 Safa 4 teslimin muhtevasına baktığımız zaman hepsinin ayetlerle bize izah edildiğini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla mürşide tabi olmak, ruhunu Allah'a teslimi, fizikini Allah'a teslimi, nefsini Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi olarak ayetlerle karşımıza çıkıyor. Ulaşmayı dilemeyen kişi buna hiçbirisi olmayacağına göre bu slaytta bahsi geçen bütün ayetlere o zaman zulmetmiş oluyor. Ayetleri hiçe sayıyor. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz niçin zalime de mazluma da yardım ediniz buyurmuştur. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde hayrın anahtarı şerrin kilidi olmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki zalime yardım ederseniz zalimin zulmünü azaltırsınız. Örneğin ne zaman birisine bir başkası zulmettiyse siz zalimi kırmadan ona yaptığının yanlış olduğunu anlatıp onu ikna edebilirseniz o da zulüm yaptığı kişiden af dilerse ve aynı hatayı yapmamak konusunda karar verirse zalime mutlaka yardım etmişsiniz demektir. Mazluma da yardım etmeniz lazım. Allah-u Teala sahabeye diyor ki onlar size haksız ile davrandılar diye sakın siz de haksız davranmayın. Onların bir gün sizden birisi olmayacağını bilemezsiniz. Öyleyse zalime de mazluma da yardım etmek asıldır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zalime de mazluma da yardım ediniz hadisinde sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü mazluma yardım etmeyi anladık ama zalime neden yardım edelim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki zalime yardım ederseniz zalimin zulmünü azaltırsınız diyor. Evet. Öyleyse zalime yardım etmek onun daha fazla derecat kaybetmesine engel olmak, onun derecat kazanmasını sağlamaktır. Ama mazluma yardım etmek, onun kazandığı derecatın da onun derecat kaybetmesine engel olmaktır. Çünkü zalim, yani zulüm, derecat kaybettirici her şeydir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bize derecat kaybettiren her olay birer zulümdür. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, yani Allah'a istemedikçe kendisine zulmeden birisidir. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince sevgi, merhamet, vicdan, ibadet, bu aşk.
3: Dinimizi yaşamak, her şeyi düzgün yapmak. Yani Allah'a ulaşmak için dinimizi yaşamak gerekiyor.
4: Allah'ın emirlerini yerine getirmek anlıyorum, değil mi? Allah'ın emirlerini yerine getirirsen, Allah yolunda yürürsen Allah'a ulaşırsın.
1: Peki siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Allah'a ulaşmak istiyor musunuz?
5: İstemez miyim? Çok istiyorum hem de.
1: Peki bunun için neler yapıyorsunuz?
5: Namazımı kılıyorum, Kur'an'ımı okuyorum, dualarımı yapıyorum, hayır yapıyorum, sevindiriyorum.
2: Hayır hasenet, yardım, tebessüm yetmez mi?
4: Hiçbir şey yapamıyoruz desek doğru. Namazımızı kılmaya çalışıyoruz. Orucumuzu tutmaya çalışıyoruz. Toplantılarımız var. Onlara gitmeye çalışıyoruz ama Allah'a layık bir kul olamadık. Oluruz inşallah.
3: Namaz kılıyoruz, abdest alıyoruz. Düzgün olmak, kimseye kandırmamak, işimizi düzgün yapmak.
1: Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
4: Hiç dilemedik. Değil mi? İnşallah. Ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Beni de dostların, velilerin arasına al. İnşallah yavrum.
5: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyoruz. Benim de ruhumu yaşarken sana ulaştır. Amin.
4: İnşallah ulaşırız.
0: Bir misafirimiz ulaşmak için dinimizi yaşamak gerekiyor dedi. Din nasıl yaşanır? Din inancı sembolize eder. Allah Teala dine bir kayda koymuştur. Dinde zorlama yoktur. Din bir gönül işidir, sevgi işidir. İnsanın evvela sevgi duyması lazım. Daha üst kademede aşk duyması lazım. Daha üst kademede Allah'a hayran olması lazım. Öyle bir din yaşadığımız zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi biz oluruz. Bu din nasıl yaşanır? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle bu iki tane faktör görüyoruz. Bir, Allah'a mülaki olmayı dileyenler. İki, dilemedikleri için de şirkte olanlar. Mülaki olmayı dileyenler dini yaşayanlardır. Mülaki olmayı dilemeyenler şirkte kalanlardır. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayet-i kerimelerinde şirkte kalanların amelleri boşa gidiyor. Allah Teala Zümer 65'te وَلَقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ Sana ve senden öncekilere gerçekten eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Vahdet, tevhid ve teslim akidesi içerisinde dini yaşamak asıldır. Teslim, Allah'a ulaşma dileği bir teslimiyettir. Allah'a teslim olma tarifidir. Tevhid, tek fırkayı oluşturmaktır. Vahdet ise Allah'ın tekliğini ifade eder. Bu dinin bütünü hedef emirler ve bu hedef emirleri de vasıtalarla gerçekleştirmek söz konusu. 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Buna paralel 7 tane vasıta da var. Allah'a ulaşmayı dilemek hedef emir ama Allah'a ulaşmayı dilemek vasıta emirde. Allah'ın taati mürşide tabi olmak, Mumin 15, 12 tane insanla mürşidin önünde tövbe etmek. Tövbe yapıldığı zaman kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Bütün bunlar hepsi bizi Allah'a yaklaştıran vasıtalardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala zulmün önüne geçmek için nefsimizle cihad etmemizi emrediyor. Bu cihadı sağlayan en önemli ibadetin ise zikir olduğunu söylüyor. Zikir yapmanın önemi hakkında peki siz neler söylersiniz?
2: Zikir her zaman dilimizde. Zaten her an abdestli bir müminin yapması gereken, olması gereken. Bunları yapıyoruz Allah'ın izniyle zaten.
3: Allah'a ulaşmak için en büyük Allah'ın adını zikretmek.
5: Zikir çok önemlidir. Yani zikir yaparsak evimizin bereketi olur, sağlığımız yerinde olur, işimiz rast gelir. Yani mesela ben çalışıyorum, elimde hiçbir zaman zikir eksik etmiyorum.
1: Peki Allah'ın ismini anan bir kişi sizce nasıl olur?
4: Allah'tan korkar, Allah yolundan ayrılmaz, doğru yaparsa tabii. Dilden değil kalpte, değil mi?
2: Kalbi yumuşak olur, merhametli olur. Kalbi de güzel olur, içi de güzel olur, dışı da güzel olur, sevecen olur.
3: Allah'ın zikrini eden Allah'ı için canını verir.
1: Peki siz Allah'ı zikrettiğinizde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
4: Mutlu hissediyorum. Oruç çıktıktan sonra biraz boşluğa düştüm. Çünkü gece namazına kalkıyorduk. Yemeği yiyince namazımızı kılıyorduk. Şimdi uyanamıyoruz.
2: Rahat hissediyorum tabii ki kendimi her şeyden. Yani bu dünyanın çok fani olduğunu, bu dünyanın bomboş olduğunu,

0: gerçekten. Zikir yapan kişiyi iç dünyasında ve dış dünyasında neler değiştirir? Başlangıçta iç dünyamızda bir evrensel diyalektik kavga vardır. Ruhumuz ve nefsimiz devamlı harp halindedir. Bu kavga nefsimizde afetler olduğu sürece had safhada devam edecektir. Ama bu standartlar içinde hepimiz için söz konusu olan şey zikrin 7 şartına sahip olup zikir yapmak olacaktır. Yani 7 kalp şartına sahip olmak. Kalpteki ekinetin alınması, ifatın konulması, kalbin Allah'a dönmesi, nur yolunun açılması, küfrün dışarıya alınması ve imanın yazılması. 7 kalp şartı söz konusu ise o kişi zikir yapmak söz konusu olacak. O zaman her aradığınızı zikriniz arttıkça kalbinizdeki kararmanın yok olduğunu, huzuru ve mutluluğu yaşayacaksınız. Güzel davranışlarınız giderek artacaktır. Kötü davranışlarınız da o kadar azalacaktır. O zaman başka insanlar size baktıkları zaman hep güzellikleri göreceklerdir. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. 3 cephede kavganın bittiği daimi bir sulh ve sükun halini yaşamaz. Mutluluk, 1. şartı daimi olması, 2. şartı sulh ve sükun, daimi bir sulh ve sükun halini yaşamak, 3. şartı 3 alemde. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde kavganın bittiği bir sulh ve sükun halini yaşamak, o bize mutluluğu ifade ediyor. 2. şart mutluluk daimi olma olacaktır. 3. şart 3 alemde de sulh ve sükunu barışı yaşamaktır. Mutluluğun daimi olması, 3 alemde sulh ve sükun ve iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde buna ulaşmak. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Yüksek müsaadenizle bir sualimiz olacaktı inşallah. Allah'ın insanlara zulmettiği iddiası doğru mudur? Sizi çok çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Allah'ın insanlara zulmettiği iddiası doğru mudur? Külliyen yalan. Allah kullarına zulmedici değildir. Allah Teala Kaf suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah katında söz değiştirilmez. Ve ma ene bi zaliminil abid. Ben kullarıma zulmedici değilim diyor Allah Teala. Zulüm bir haksız fiildir. Bu haksız fiilin Allah Teala tarafından yapılması düşünülemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın yaptığı fiil ya size bir fayda sağlar veya sizin ölçülerinize göre size bir zarar verir. Ama ikisinde de kişinin derecat kaybetmesi mümkün değildir. Öyleyse bize kim zulmedebilir? Ancak kendi irademiz. Bunun ötesinde hiçbir şekilde ne bir cüz-i irade, ne sünnetullah, ne de Allah'ın iradesi olan ilahi irade bizim derecat kaybetmemize sebebiyet veremez, vermesi mümkün değildir. Sadece biz kendi nefsimize zulmedebiliriz. Bir başka cüz-i irade, sünnetullah veya Allah'ın iradesi asla bize derecat kaybettiremez. Bu mümkün değil. Derecat kaybı sadece kendi nefsimizden kaynaklanıyor. O halde Allah'ın kullarına zulmedici olması söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Allah-u Teala zulümle olan dünyayı adaletle doldurmak için her devirde resuller, mürşitler göndermiş ve onlara tabi olmamızı da bize emretmiş. Peki mürşit

0: sizin için ne ifade ediyor?
1: Rüşvet demek doğru yolu göstermek. Biz ona hitap edip biz de o yollara gitmeyi şey etmek isteriz yani.
2: Mürşit zaten bir bağlılıktır birilerine yani.
0: Peki günümüzde de var mıdır yaşayan?
3: Hiç de yok. Çok nadir.
2: Öyle bir ahir zamana gelmişiz ki edemiyorum yani. Sadece vicdanımla, kalbimle, mantığımla hareket etmeye gayret ediyorum. Kimselere artık güvenemiyorum.
4: Tabii ki vardır. Ama dek gelir dek gelmez. Ora Allah'la ikisinin arasında kalmış bir şey. Bizler bilemeyiz.
0: Peki o mübarekleri bulduğumuz vakit bize neler kazandırır?
2: Onlar gibisini bulsak kapısına kul oluruz, köle oluruz ama nafile şu zamanda ben artık.
3: Vallahi şu an tüylerim diken diken oldu. Onları görmek öyle her yiğidin harcı değildir. Değil mi? Herkese de nasip etmez. İnşallah eder.
0: Allah-u Teala bizim Allah'a müracaat etmemizi söylüyor bu konuda da. Bize 4 rekatı hacet namazını buyurmuş. Bakara 45. ayet-i kerimede diyor ki sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Yani o hakiki dostu benden isteyin. Bunu duymuş muydunuz ve yapmak ister misiniz?
4: Rabbimle beraber sohbet ediyorsun. Yani isteklerini Allah'ıma sunuyorsun. Allah'ım kabul eder. Rabbim gösterir yani.
3: Peygamberi rüyanda görünce, onları rüyanda görünce acaba ben iyi bir insan mı oldum diye düşünürüm.
5: Bir misafirimiz mürşit konusunda onları görmek her yiğidin harcı değildi. Mürşidi mürşit olarak gören kenar kimlerdir? Evet. Hayatta herkes baş gözleri olarak, kör ve baş kulakları olarak, sağır olarak dünyaya başlar. Dünyayı görür, insanların söylediğini işitir, idrak eder ama Allah'ın mürşidini mürşit olarak göremez. Onu mürşit olarak görmediği gibi sözlerinin kalbine indirip de idrak edemez. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala onda da değişiklikler yapıyor. Kişi irşat makamını mürşit olarak artık görüyor, kabul ediyor. Demek ki Haç 46'da Efelem yesuru fil erdi. Onlar yeryüzünü dolaşmadılar mı? Em tekune lehum kulubun yakulune biha. Kalpleri olur onunla aklederlerdi. Em ayyunun yapsulüne biha. Gözleri onu görürlerdi. Ve la te'amel afsaru. Ama baş gözleri kör olmaz. Sinelerdeki kalp gözleri kör olur. İsra 45-46'da وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ. Sabır ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan yardım isteyiniz. Zor durum huşu sahipleri için değil. Kendi huşu sahipleri Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذِينَ يَسْمَعُونَ. Davete icabet edenler iştenlerdir. Onlar daveti kabul eden ve Haç 54'e göre Allah'ın da kalbine ihbat koyduğu kişidir. Yedi kalp şartının sahibidir. Evet, dünya hayatına herkes kör, sağır ve dilsiz olarak başlar. İnsanları görüyor, insanları işitiyor, insanlarla konuşuyor ama mürşidi görmüyor, mürşidin sözlerini anlamıyor ve mürşidin sözlerini konuşmadığı için hakkı konuşmuyor. Sağır, dilsiz ve kör. Dünyayı gör, insanların söylediğini işitiyor, idrak ediyor. Ama Allah'ın mürşidini mürşid olarak göremediği için oluyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde Hazreti Bekir, Peygamber Efendimiz tebliğe başlamadan evvel rüya görüyor. Ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor. Rüyasını tabir ettirdiği bir Allah dostu diyor ki ahir zaman peygamberi gelecek. Sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin diyor. Yıllar sonra geldiği zaman Peygamber Efendimiz'in sohbetinde bunun Hazreti Bekir diyor ki bu söylediklerin delili ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğün rüya deyince Hazreti Bekir radıyallahu anh'ın ayağı suya eriyor ve tabi oluyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir onu mürşid olarak görüyor. Allah'ın Resulü olarak görüyor. Onun sözlerini anlıyor ve kalbine iniyor, kendine mal ediyor. Ama Ebu Cehil'e de aynı davet ulaştı. Fakat Ebu Cehil daveti kabul etmediği için, mürşide Peygamber Efendimiz'i mürşid olarak kabul etmediği için, sözlerini anlamadığı için, kalbine indirmediği için hep sağır, dilsiz ve kör olarak hayatına devam etti Ebu Cehil. Sağır, dilsiz ve kör olarak bu dünyayı terk etti. Halbuki Hazreti Ebu Bekir Allah'a ulaşmayı dilediği için Rahim Esması Allah'a tecelli ettiği zaman ondaki bütün engelleri kaldırdı. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala onda değişiklikler yapıyor. Kişi irşat makamını mürşit olarak artık görüyor ve kabul ediyor Rahim Esması'nın tecellisiyle. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu değerli muhterem hocam. Muhterem hocam, Enam suresinin 82. ayetinde bahsi geçen imanlarına zulüm karıştırmayanlar kimlerdir? Saygı ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
5: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bir de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Enam suresinin 82. ayetinde bahsi geçen imanlarına zulüm karıştırmayanlar. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانٍ بِزُلْمٍ اُولَٰكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُخْتَدُونَ Enam 82. Zulüm, derecat kaybettirici amel işlemek demektir. İmanına zulüm karıştırmaması için kişinin başkasına zulmetmemesi de gerekmiyor. Kendisine zulmetmemesi yeterlidir. Zulmün kesildiği nokta, kişinin kendisine zulmetmediği noktadır. Kişi daha ul elbab makamında nefsinin bütün afetleri yok olduğu cihetle ne kendisine ne de bir başkasına zulmedemez. Ama ne zaman ki hakka tukati takvada o kişi Rabbini görür, o noktadan itibaren tahakkiki imanın sahibidir. İmanına zulüm karıştırmaması artık mümkün, zulüm karıştırması mümkün değildir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Adana'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapılan İslam tatbikatının özelliklerini açıklar mısınız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam'ki tatbikat 3 esas üzerine bina ediliyor. Bu, Kur'an'ın bütününe tabi olmak, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek ve Allah'a davet etmek. Bütün sahabe Resulullah'la birlikte Allah'a davet edenlerdi. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde "Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basireten ene men tabani." De ki ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bizim yolumuz budur. Alimen 119'da "Hantum ha'ulâ'i tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum metûn min kitâbi kulli." Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Fussilet 33-34-35'te "Men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kal inne minel muslimin." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? İyilikle kötülük bir değil, sen kötülüğü iyilikle mukabele et. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Buna ancak sabredenler ve sonsuz hazın sahibi olan insanlar ulaşabilir. İzmir'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, sahabe zamanında ve Osmanlı'da hanımlara Allah'ın emaneti diye değer veriliyordu. Günümüzde neden kadına şiddet arttı, açıklar mısınız? Şiddetin kaynağı, zulmün odağı nefsimizdir. Ve İnsanlar nefs tezkiyesini yapmadıkları takdirde kendisini şiddetten alıkoyamazlar. Öyleyse şiddetten beri olmak ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle mümkündür. Nefs tezkiyesi bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın verdiği söz gereğince Allah katında söz değiştirmez. Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah'ın garantisi de olması hasebiyle buna paralel nefsimizin manevi kalbinde %51 nurlanıyor, %49 karanlık. Yani kısacası o kişi şeytanın etki edebildiği alanı %51 nurlandırmış. O nokta itibariyle şeytan artık ona negatif tesirde bulunamaz. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, hikmet sahibi olmak ne demektir? Kimler hikmet sahibidir, açıklar mısınız? Hikmet sahibi olmak, daimi zikrin sahibi olmaktır. Daimi zikirde olan herkes dört vasıf şartının sahibidir ve üç tane de sonu şartı. Vasıf şartlarından bir tanesi 19 faziletin sahibidir ve 24 saat Allah'ı zikrediyor. Kalp gözü açık, kalp kulağı açık. Üç sonu şartı, o kişi ehli hayırdır, devamlı hayır işlediği için. Ehli hüküm, ehli hikmettir. İhtilaflı olan konuları Allah'tan sormak suretiyle adaleti gerçekleştirir. Ehli hikmettir. Kur'an'ın hangi ayet-i kerimesine bakarsa hangi seviyatı olduğunu bilir. Bilmiyorsa da ehli tezekkürdür. Allah'tan sorarak öğrenir. Öyleyse bu kalbi yedi kademede müzeyyen olanlar, dört vasıf ve üç tane son şartın sahibi olan herkes hikmet sahibi, alimdir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, irşat makamına karşı itaatin, edebin ve sadakatin önemini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, irşat makamına itaat Allah'a itaattir. Edep zaten Allah'ın bizden istediği mutluluğun yaşanmasında en önemli âmi olan unsurdur. Sadakat ise mutlak surette Allah'ın üzerimize farz kıldığı bir hakikati ifade ediyor. İtaat, edep ve sadakat çok çok önemli. Allah Teala bunları kime nasip etmişse ona çok büyük hayır vermiştir. Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam. Tamam, ilim arttıkça kibrin artmaması aksine edebin artması nasıl gerçekleşir, açıklayabilir misiniz? İlim arttıkça kibrin artmaması aksine edebin artışı zikirle gerçekleşebilir. Zikriniz arttıkça, kalbinize Allah'ın nurları doldukça, karanlıklar azaldıkça, şeytanın karanlıklara sadece etki edebildiğini, nurlara hiç tesir olmayacağı hasebiyle, o kişi nefsinin manevi kalbine 19 afeti temizlemek suretiyle Allah'ın katından 19 tane fazileti gerçekleştirecektir. Evvelden kibir afetinin yerine tevazu gelip yerleşir ve böylece kişi ilmi arttıkça kibrin değil, aksine tevazunun sahibi olur. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala'nın derecatlandırma sistemiyle hayır ve şer ölçüsünü açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde وَلِّكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُكَ بِغَافِلٍ اَمَّا يَعْمَلُونَ. Herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Hangi olay söz konusu olursa olsun, ya derecat kazanırsın ya derecat kaybedersiniz. Derecat kaybettiğiniz zaman şer işlersiniz, derecat kazanırsanız hayır işlersiniz. Allah-u Teala'nın bizi değerlendirme ölçüsü hayır ve şerdir. İnsanların değerlendirme ölçüsüne baktığımız zaman onların da ölçüsü kar ve zarardır. Nerede ne kadar kar ettim, ne kadar zarar ettim? Dünya ile alakalı ticaret alışverişinde hep olay bu şekilde gerçekleşiyor. Ne kadar zarar ettim, ne kadar kar ettim? Halbuki Allah için önemli olan kaybettiğimiz dereceler ve kazandığımız dereceler. Kazandığımız dereceler bizi Allah'a yaklaştırıyor, kaybettiğimiz dereceler bizi Allah'tan uzaklaştırıyor, şeytana yaklaştırıyor. Şeytan bizim düşmanımız, Allah ise bizim dostumuz. Allah Teala kesinlikle mutluluğumuzun olması olmaz şartının daimi zikirde olduğunu buyuruyor. Daimi zikirdeki bir insan her zaman derecat kazanan, ehli hayır olan, hayırda yarışan birisidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'la tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Bir kalpte imanın bulunup bulunmadığının alameti, işareti var mıdır? Varsa bu alamet nedir, açıklar mısınız? Evet, vardır ve bu alamet mürşid sevgisidir. Çünkü Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Eski toplumların derdi elemi size dokundu, haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Evet, Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, cennetin de anahtarı bir dilek. Bu dilek Allah sevgisi bizi mürşid sevgisine götürüyor. İncil'de de bir ayet var. Gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Allah'ı sevdiğini nasıl iddia edebilir? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, cennete gitmek istiyorum. Allah Resulü namaz kılıyor, kılmıyorum. Kılamıyorum daha doğrusu. Oruçlu tutamıyorum, zekat veremiyorum. Şunu yapamıyorum diyor. En sonunda ne yapıyorsun? Seni çok seviyorum. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Herkes sevdiğiyle beraber haşrolunur. Öyleyse kurtuluşun olmazsa olmaz şartı Allah ve Resul sevgisidir. Ama Allah sevgisinin sağlaması da Resul sevgisinden geçer. Ben Allah'ı seviyorum ama mürşide ne gerek var? Ne yazık ki o yayan kalır. Hiçbir zaman kurtuluşu hak etmiyor. Kurtuluşu hak edebilmek mutlak surette mürşid sevgisinden geçer. Mürşidi Allah için seven, Allah'ı mutlaka seven birisidir. Çünkü sevgi Allah'tan gelir, Allah kaynaklıdır. O zaman bir başka işareti var mıdır? Elbette kalbe imanın girmesi, bir de kalbe imanın yazılması. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman kalbe iman yazılır ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbine iman yazılan kişileri imanı artan müminler olarak değerlendiriyor. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnemen mu'minellezine izâ zikrallâhu vecelet kulûbuhum izâ tüliyet aleyhim âyâtunâ zâdetuhum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Gerçek müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenirler. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanı arttırır ve Rablerine tevekkül ederler. Bu tabiyetini gerçekleştiren bir kişiyi ifade ediyor. Öyleyse kalbine iman yazılan kişi aslında imanı artan bir mümindir. Ama kalbe iman giren kişi o kalben Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ve gerçekten de bakıldığı zaman istisnasız o kalbe imanın girmesi mürşid sevgisine götürüyor. Ne olur diliyle iman etip de kalbiyle iman etmese? O zaman hiçbir şey olmaz. Çünkü Allah-u Teala soya bakmıyor, mala bakmıyor, şekli şemale bakmıyor, devamlı insanın kalbine bakıyor. Kişinin kalbi talebi onun Allah katındaki seviyesini de ifade ediyor. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa ondan sonrası Allah'ın garantisinde. Çünkü Allah-u Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde men kâne yercu lika Allah'ı fenni acelâli lâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun vakti gelecektir. Bu mutlakiyeti bize söyleyen Allah'tır. Allah'ın sözünde hurf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Belki insanlar bunu garanti nasıl söyleyebilirsiniz? İşte bu ayete dayanarak söylüyoruz. Çünkü bu ayet Allah'ın kelamıdır. Allah'ın sözünde hurf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Eğer Allah diyorsa ki bana ulaşmayı dileyeni mutlaka vakti gelecektir. Bu mutlakiyeti bize veren, bu sözü bize veren sözünde hulf olmayan Allah'tır ve Allah o kişinin mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişi öncelikle kalbine iman giren kişidir. Ama öyle insanlar var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu, bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Kişi A'dan Z'ye kadar Kur'an'ı hatmetmiş vaziyette konuşup diyor, her türlü ibadeti yapıyor ama kalbiyle cahil. Kimdir kalbiyle cahil olan kişi? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Evet, Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْاِكَانَا Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlar dünya hayatından hızlıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ayetlerden gafil olanlar dilleriyle ne söylese söylesinler, onların kalplerinde iman yoktur. O kişi kurtuluşa eremez. Böylesi bir insan diliyle Allah'ı sevdiğini iddia edebilir. Ama Allah Teala kalbe bakıyor. Kalben ulaşmayı dilemeyen, dili kalbe indirmeyen, dilinin söylediği kalp tasdik etmiyorsa o kurtuluşta değildir. İşte bir kalpte imanın bulunup bulunmadığının alameti dilinin söylediği kalbinde olmasıdır işareti. Bu işaret de Allah sevgisidir ve Resul sevgisidir. Allah'ı seven mutlaka Resulü sever. Resulü seven mutlaka Allah'ı seven birisidir. Allah ve Resulünü birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Çünkü Resul Allah'ın tasarrufundadır. Allah Teala gerçekten ben Allah'a inanırım, Resul'e ne gerek var? O yaya kalır. Ben Resul'e inanırım, Allah nereden çıktı? O da tamam. Mutlak surette Allah ve Resulüne itaati, Allah ve Resulünü birbirinden ayırmayan, Resulün söylediğinin Allah'ın sözü olarak değerlendiren ve kalbine o şekilde nakşeden kişi, o aslında Allah'ın dinini yaşayan kişidir. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Evet, ikinci sual, Rusya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, fizik vücut hasta olduğunda ibadetlerimizde bir gerginlik ve tahammülsüzlük hali yaşıyoruz. Bu hal bizi manevi olarak olumsuz etkiliyor. Fizik vücut rahatsızlıklarımızın iç dünyamıza sirayet etmemesi için ne yapmalı ve nasıl düşünceye sahip olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, fizik vücudun ihtiyaç duyduğu bütün vitaminler Allah'ın yardımında var. Allah'ın yardımını da bize ulaştıran yegane vasıta zikirdir. Yani dikkat edin, zikir de Allah sevgisinin alamet-i farikasıdır. Yani bir insan ben Allah'ı seviyorum ama zikretmiyorsa, o sadece dilinin söylediği kalbinde olmayan birisidir. Ama gerçekten diliyle ben Allah'ı seviyorum, dil ikrar ediyor ama kalp de tasdik ediyor o sırada, Allah Allah diyor. O zaman o kişinin ihtiyaç duyabileceği her şeyi Allah Teala o zikirle kendisine veriyor. Vazgeçmemek ve o imanın sahibi olmak. Yani şartları ne olursa olsun kesinlikle bilecek ki ben zikrediyorsam benim halimi en iyi bilen Allah'tır. Allah ihtiyaç duyduğu şeyi mutlaka bana verendir. Hiç kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmeyendir. Allah Teala en Am suresinin 152. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? La nükellifu nefsen illa vus'aha la ma kesebe ala ma kesebet. Biz kimsenin gücünün dışında bir şeyle kişiyi sorumlu kılmayız. Öyleyse hastalıklı bir vücut, bir bünyeyi en iyi bilen Allah'tır. Eğer Allah-u Teala şarttan ne olursa olsun ibadetlerinizi yapın diyorsa, ki bunlara hanımlar dahil değildir. Hanımların özel hallerinde onlara Allah Teala bu imkanı vermiştir. İbadetlerini yapmayabilirler. Onun dışında bey bir kardeşimiz için şartları ne olursa olsun o ibadetin yapılmasını Allah Teala farz kılmış. Mesela ne olabilir? Öyle şartların sahibi kişi yürüyor ama namaz vakti de bitecek. Hedefine de ulaşması lazım. Yürürken namaz kılınabilir mi? Evet. Ne bileyim, her tarafı, hiçbir tarafı oynamıyor. Sadece düşünüyor. Ama namaz kılması lazım vakit gelince. Düşüncesinde namaz kılabilir mi? Evet. Yani eğer Allah Teala bu kolaylıkları Kur'an-ı Kerim'de bize vermişse, o zaman ibadetler, şartlar ne olursa olsun yerine getirmemiz ve yerine getirebilmek, onun mutluluğunu yaşayabilmek için mutlaka Allah'tan yardım istememiz lazım. O zaman da Eyüp Aleyhisselam gibi fizik vücudun rahatsızlığı ne olursa olsun bize o ibadetler zor gelmez. Çünkü Allah yardım ediyor. Allah yardımıyla kolaylaştırıyor. O zaman sadece zevkini yaşıyoruz. Buna bir misal vermek gerekirse, biz Allah'a ulaşmayı dilemeden tabiyetimizi gerçekleştirmeden evvel Ramazan'da oruç tutuyorduk. Ama akşamı zor getiriyorduk. Öf öf, hatta etrafımızdaki insanları kırıp geçiriyorduk. Bu kadar zor şartların içerisinde namaz kılıyorduk. Gerçekten oruç tutuyorduk. Gerçekten Peygamber Efendimiz de diyor ki, oruç bazı insanlar için açlık ve susuzluktur. Kimler için? Allah'a ve mülahire iman eden, yani iman etmeyenin, hiç kimseye için oruç bir mutluluk değildir. Açlık ve susuzluktur. Nice oruç tutanlar vardır ki onların nasibi açlık ve susuzluk. Nice gece ibadetine kalkanlar vardır ki onların nasibi de ancak uykusuzluktur. Kimdir bunlar? Allah'a ve mülahire iman etmeyenler. Hem Allah'a inanıyor, hem Resul'e inanıyor, hem bütün emirlere inanıyor, Kur'an okuyor. Allah'a ve mülahire iman edenler var mı? Var. İman etmeyenler de var mı? Var. Bakın, iki grup insanı biz sizin için Kur'an ayetleriyle deledik. Allah'a ve imlakre iman edenler 7 grup insan. Allah'a ve imlakre iman etmeyenler de 7 grup insan. Evet, şu anda ekranımızda slaytımızı görüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen, yevmül ahire iman edenler, Bakara 62, Bakara 177, Ali İmran 114, Maide 69, Tövbe 18, Tövbe 19 ve Tövbe 44. Allah'a ve imlakre iman edenler hastalıklı bir hali yaşasalar dahi, şartlar ne olursa olsun Allah onlara her şeyi kolaylaştırıyor. Yesiru ve la tuhassiru ve şiru ve la tunefiru. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmül ahire iman etmeyenler, yevmül ahir ruhun Allah'a ulaştığı güne iman etmeyenler. Bakın, Allah'ın zatı arşta, Allah'ın zatı ruhu için, Allah'ın zatı meaptir, sığınaktır. Yani nasıl nefs ve fizik vücut için ahiret yurdu cennette veya cehennemse, Allah'ın zatı da ruhumuz için ahiret yurdudur. Ve Allah'ın zatı sığınaktır. Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler deyince, Allah'a kişi inanıyor ama yevmil ahire iman etmiyor. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmıyor. Yüzlerce, hatta insanlar %90'dan fazlası. Öyle olunca o zaman Kur'an onlara açılmıyor. Onlar Kur'an'a karşı körlük var, kendilerinde sağırlık ve dilsizlik var. Onlar asla hedefe ulaşamazlar. Hangi ayet gereğince? Fusulet 44. Fusulet 44'te Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim, amini olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amini olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, yevmül ahire iman edenler. Ama Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmül ahire iman etmeyenler için sağırlıktır ve körlüktür diyor. O zaman sağır ve körler gideceği yer cehennem ve ne yazık ki bunlar farkında değiller. O zaman rahatsızlıklarımızın iç dünyamıza sirayet etmemesini istiyorsak Allah'tan yardım talep edeceğiz ve hemen zikre başlayacağız. Zikir, zikir, zikir ve Allah'tan alınan yardımla tekrar o güzel günlere doğru Allah Teala bizi götürecektir. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını göstermemiz lazım inşallah Teala. Allah'ın izniyle. Antalya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, fıska düşme olayı nasıl gerçekleşir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe, mürşitten şüphe ve ayetlerden şüphe kişiyi fıska götürür. Başlangıç noktasında bütün insanlar fısktadır. Ama fıskta olan insanlar ayetlere iman ederse, ayetlerden şüphe etmezse fısktan kurtulur. Hangi ayet-i kerime? İşte hemen söyleyelim. İster Rum 53 olsun, ister Nem suresinin 81. ayet-i kerimesi olsun. Bakın Allah Teala ne buyuruyor ikisinde de. Diyor ki sen körleri delaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. İşte onlar da bize teslim olanlardır. Öyleyse fısktan kurtulmanın birinci koşulu ayetlere imandır. Başlangıçta herkes fıskadır. Fısktan kurtulmak istiyorsa kişi ayetlere iman edecek. Ayetlere mesela adam çıkıyor diyor ki ya ben Kur'an-ı Kerim'i hatmettim, hafız Kur'an'ım. Hafız Kur'an ama Resul'ün ayetlerin tilavetinde Resul diyor ki Allah'a daveti diyor ve Allah'a ulaşmayı dile diyor. O da dilemiyorum diyor, böyle bir şey yok diyor. Bu senin yorumundur diyor. O zaman bu senin yorumundur, Allah'a ulaşmayı dileme diye bir şey yoktur diyorsa, ruh insana hayat verir diyorsa, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür diyorsa, o zaman bu kişi ayetlere iman etmeyen birisidir. Ayetlere iman etmeyen kişi fısktan kurtulamaz. Fısktan kurtulabilmesi için gayet iki tane ayet-i kerime var. Gelelim mürşide. Kişi diyor ki, kulla Allah arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Mürşide tabi olmak şirktir. Böylesi bir insan fıstan kurtulabilir mi? Mürşide inanıyorsa, mürşitten şüphe ediyorsa? Hayır. Mutlaka oradan da kurtulabilmesi için mürşidin Allah'ın bir elçisi, Allah'ın tayiniyle gerçekleştiğini ve Allah-u Teala'nın mürşide tabiyeti farz kılması gerektiğini ifade etmesi lazım ki fıstan kurtulabilsin. Mürşide tabiyet de onu oradan kurtarıyor. Gelelim ruhun dünya hatında Allah'a ulaşmasına. Aynı şekilde ama ruh Allah'ın zatına ulaştı, ermiş evliya oldu. O zaman kişi zikri bırakıyor. Zikri bıraktığı zaman neden şüphe etmiş oluyor o zaman? Allah'a, ruhun dünya hatında Allah'a ulaşmasından şüphe ediyor. O zaman yavaş yavaş tereddi hasıl oluyor. Yavaş yavaş aşağı doğru gidiyor ve zikri bırakınca müşritten şüphe etmeye başlıyor. Daha sonra ayetlerden şüphe ediyor ve buna dair birçok örnekler var. Bunlardan bir tanesi de Rum suresinin 33. ayet-i kerimesi. Bakın ne diyor Allah Teala. Rum 33'te insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederler. Hatırlayın bu zarar Tövbe 126. Musibet isabet ediyor. Oradan ders alıyor, Allah'a yöneliyor. Sonra Allah Teala onu kendisinden bir rahmetle, rahim esması tecellisiyle kendisine ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. O zaman onlardan sonra bir kısmı Rablerine şirk koşuyorlar, şüphe ediyorlar. Yani hidayetteyken delalete düşüyorlar. Ne zaman? Zikri bırakırsa. Zikri bıraktığı an yavaş yavaş sahip olduğu her şeyi kaybeden birisi oluyor. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Cin Suresi 28. ayet-i kerime tefsirinde Muhterem Efendimiz bu meleklerin, devrin imamlarının yaptığı her şeyi görürler ve şahit olurlar buyurmuşlardır. Devrin imamına tabi olup da öğrendiği ilmi bilmeyenlere tebliğ yaparlarken onların da tebliğleri esnasında melekler onların yanında hazır bulunup o tebliğe şahit oluyorlar mı? Hepinizin üzerinde 4 tane melek var, şahit olmaz mı? İster tövbe sırasında olsun, ister yaptığınız fiillerde olsun, 7 şahit söz konusu tövbe sırasında. Bunlardan bir tanesi de Kiramen Katiben melekler işte. Tövbe merasiminde kişinin şefaatinde 7 şahit vardır. Kiramen Katiben melekleri bunlardan bir tanesi. Kişinin de amel defteri. O zaman amel defteri varsa elbette var. Cin 28'de Efendimizin tefsirinde bu melekler devrin imamlarının yaptığı her şeyi görürler ve şahit olurlar. Evet. Devrin imamı olan Resul Risaletini, yani Allah'ın kendisine Resul tayin ettiğini ve devrin imamlığına vekaleten tayin ettiği herkese defaatle açıklanmaktadır. Huzur namazının son asaleten devrin imamı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan sonraki bütün devirlerde 14 asırdır huzur namazının bütün imamları bu görevi vekaleten yürütmektedirler. Mutlaka bu dünyada hayatta olması ve mutlaka Allah tarafından seçilmiş olması lazım. Yani huzur namazının imamının mutlaka bu dünyada hayatta olması ve mutlaka Allah tarafından seçilmiş olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah berekatü. Sevgili hocam, ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Sorumu arz etmek istiyorum inşallah. Zekat toplumda nasıl bir rol oynar? Allah razı olsun. Esselamünaleyküm ve rahmetullah berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Hepinizi çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak, zekat toplumunda nasıl bir rol oynar? Sevgili kardeşlerim, zekat kul hakkıdır. Evvela Hazreti Ebubekir buyuruyor ki, namaz kılmazsanız o sizinle Allah arasında. Oruç tutmazsanız o sizinle Allah arasında. Zikir yapmazsanız o sizinle Allah arasında. Hacca gitmeyen o sizinle Allah arasında. Ama zekat vermezseniz savaş açarım diyor. Zekat kul hakkıdır. Allah Teala Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Evvela inanç şartlarını açıkladıktan sonra malı çok sevmenize rağmen kime vermektir? Yakın akrabaya وَاَتَ الْمَالَ الْحَبِزَ وَالْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاك۪ينَ وَابْنَ السَّب۪يلَ وَالسَّائِلِينَ ف۪ي رِقَابِ 7 grup insana ver. Burada 7 grup insana sayılıyor. Onlara haklarını vermektir. Ama bu hakların içerisinde zekat da sonradan ifade edilmiş mi? Evet. Namazı kılması, zekatı vermesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dini hayatın da maddi ve mani hayatın yegane anahtarı zekattır. Eğer zekatınızı verirseniz, zekat alanlar zekat verecek duruma geliyor. Öyleyse şöyle söyleyelim. İki grup insan var. Zekat verebilecek durumda olan insanlar ve zekat hiç veremeyecek durumda olan insanlar. Eğer zekat verecek durumda olan insanlar, zekatı veremeyecek durumda olan insanlara haklarını verirlerse, bir gün o zekat alanlar da zekat verecek duruma geliyor ve bu dönem gerçekleşecek mi? Evet, Efendimizin hidayet çağında işte o son savaşın bitiminden sonra toplumda öyle bir rafa, öyle bir durum gelecek ki zekat insanlar vermek üzere fellik fellik insan arayacaklar. Ve gidecekler diyecek ki yolda karşılaştığı birisine ben zekatımı sana vermeye geliyordum. O da diyecek ki ben de şimdi şu anda zekatımı şuna vermek üzere gidiyorum, hareket ediyorum. Yani zekat alanların hepsi zekat verecek duruma gelmiş. Nasıl oluyor bu durum? Hidayet çağında asr-ı saadette gerçekleşecek. Dinler birleşecek. Herkes aynı dinin mensubu olduğunu idrak edecek. Ve herkes hayırlarda yarışacak. Herkes hayırlarda yarışınca ihtiyaçtan fazlasını verecek. İhtiyaçtan fazlasını verilmesi, barışın gerçekleşmesi, silahlara ayrılan paranın yatırıma dönüştürülmesi ve insanlara ateşli silahlar yerine refah olarak dönmesini ifade ediyor. Gerçekleşecek mi? Evet. Öyleyse zekat toplumun sosyal hayatın vazgeçilmez anahtarıdır ve mutlak surette verilmesi lazım. İşte zekat alanlara ben vermeyenlere savaş açarım demesi bir nevi insanların bilerek diğer komşusunu açlığa mahkum etmesi gerekir. Halbuki yaratılış gayemiz ne? Yaratılış gayemiz başka insanlar için yaşamak. E şimdi komşumuz açken tok olan ne diyor Allah Resulü bizden değildir. E biz çünkü zaten o komşu için yaratılmışız. E biz tokuz, o ise aç. O zaman biz yaratılış gayemize uygun bir hayatı yaşamıyoruz. Ne zaman komşumuzu kendimizden öne geçirirsek, o zaman hedefimize ulaşabiliriz. Evet, ne zaman şartlar ne olursa olsun komşumuzu kendimizden öne geçirebildiğimiz an bu gerçekleşir. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz muhterem hocam ölüm anında Allah'a ulaşmayı dileyerek ameni olanları şeytan kafir olmaları konusunda kandırabilir mi? Sevgili kardeşim, Allah Teala Secde Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde bir şey söylüyor. De ki fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Onlara süre vermez. Yani ölüme kadar kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyince o zaman daha sonraki noktada ruh Allah'ın zatına ulaşsa da o ruhun ölümle Allah'ın zatına ulaşması ona bir kurtuluş sağlamıyor. Fetih günü kafir olanlara, fetih günü ne demek? Gök kapıların kendisine açıldığı gün. Allah Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde ne diyor? وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتْحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. Yani gök kapıları açılmaz. Secde 29 ve Araf 40. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتْحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. Gök kapıları onlara açılmaz. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Yunus 45'te يَوْمِ شَحْشُرُهُمْ كَمْ لَمْ يَلْبَسُوا اِلَى اِسْعَاتًا مِنَ النَّهَارِ يَتَرَّعَافُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِكَ اللّٰهِ. Bakın, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِكَ اللّٰهِ. Lika Allah'ı yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır ve onlar kibirli olan insanlardır. Onlara gök kapıları açılmaz. O zaman gök kapıları açılmayınca ölümle ruhu Allah'ın zatına ulaşanlara onlara bir fayda vermiyor. Allah Teala onu söylüyor. Ölüm anında Allah'a ulaşmayı dileyerek amin olanları şeytan kafir olmaları konusunda kandırabilir mi? Henüz gözünden perde kaldırılmadıysa, yani gözünden perde kaldırılmışsa kişiler bu dünya hayatında, ama mesela birisi onunla konuşuyor, o konuştuğu kişinin farkında değil, o da başka tarafa bakıp konuşuyorsa, o noktadan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediyse ona bir fayda vermez. Ondan önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemesi takdirinde şeytan asla ona engel olamaz. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, delalette olan bir kişi nefs tayi mekanını kendi aklının kontrolünde yapabilir mi? Hayır sevgili hocam. Öylesi bir insan sadece astral sahaya şeytanın tesirinde yaşayabilir. İster nefsi tayi mekan olsun, ister ruhu tayi mekan olsun, mutlaka Allah'ın yardımıyla gerçekleşir ve mürşid yanında bulunuyor. Mürşidin yardımıyla gerçekleşiyor. Her uyku bir nefsi tayi mekandır ama şuursuz bir tayi mekandır. Fakat şuurlu tayi mekanı kişinin yaşayabilmesi bu Rabbani yoldan, mutlaka mürşidin nimeti devreye giriyor. İster Rabbani yoldan nefsi tayi mekan yaşasın, mürşid yanındadır. İster Rabbani yoldan ruhu tayi mekan yaşasın, yine mürşid yanındadır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu çok kimse bilmektedir. Fakat burada iman edip inananlara daha çok dert, bela, sıkıntı gelmekte, inkar edenlere ise o kadar gelmemektedir. Sevgili kardeşlerim, bela sıkıntı birer imtihandır. Musibetler insana derecat kazandırır. Allah Teala 7 ayet-i kerimede diyor ki, bizden dünyayı istiyorsunuz, alın ama ahirette nasibiniz yok. Öyleyse onlar dünyayı istiyorlarsa, o zaman Allah Teala da onların istediklerini onlara veriyor. Ama kişi eğer maneviyatı istiyorsa, o zaman maneviyatın giriş kapısı bir imtihandır, beladır. Tövbe 126'da. Biz diyor o senede bir iki kere onları imtihan ederiz. Bu imtihanda onlar derecat kazanıyorlar. Şimdi Allah'tan kişi dünya metaını istiyor. Veya gidip bilet alıyor yani. Milli piyangodan bilet alıyor. Mesela şöyle bir şey. Sabahtan akşama kadar para isteyen kişi milli piyango biletini almazsa olur mu? O da ona sarılıyor. Gidiyor. Oradan da para kendisine çıkıyor. Ama o para kendisine huzur ve mutluluk verir mi? Hayır. Sadece dünyadaki zevkleri yaşar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne buyuruyor? Dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Öyleyse Allah'a çok hamd edip şükrederiz ki Allah Teala o musibetleri bize veriyor. Ondan ders çıkartanlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilediğiniz an zaten gerisini Allah gerçekleştiriyor. Evet, dünya bir imtihan yeridir. Fakat iman edip inananlara daha çok dert bela geliyor. O dert bela ne zamana kadar sürüyor? Daimi zikre ulaşana kadar. Ama daimi zikre ulaştırmanın bir vasıtasıdır. Bir taraftan yarışmaya giriyor kişi. Ne diyelim? Koşu engelli bir yarışmada. Bazıların engeli daha düşük, bazıları çok daha fazla yüksek engelli durumlarla karşılaşıyorlar. Ama ikisinin aldığı puan eşit mi? Değil. Neyse, bela ve sıkıntılar bizim aleyhimize değil lehimizedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki en büyük belaları Peygamberler geçirirler. Sonra veliler. Ve sonra diğer insanlar. O zaman Allah'ın en sevgilileri peygamberlerse, ondan sonra Resuller velilerse, o zaman Allah onların aleyhine bir şey yapabilir mi? Hayır, mümkün değil. Onların ilahi iradeyle tesbihteler ve sağ alacağı Allah-u Teala onları kendisine biraz daha yaklaştırmak, biraz daha kendisine dost kılmak içindir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, Efendimiz himmetiyle ellerinizden öpüyor, hasretle, sevgiyle bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem Hocam, mürşidin, müridini öğretebileceği en önemli şey nedir? Bize bunu açıklar mısınız? Allah razı olsun.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha da okuyacak olursak, mürşidin müride öğretebileceği en önemli şey nedir diyor kardeşimiz. Mürşidin müride öğretebileceği en önemli şey Allah sevgisidir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Bizden sevgiyi öğrenmemizi ve daha sonra sevgiyi öğretmemizi istiyor. Bizler sevgiyi öğrenen, yaşayan ve öğretenler olmalıyız. Şu dünya üzerinde şu anda 8 milyar insan var. 8 milyar insandan Allah'ın istediği şey bu. Mürşit Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Yani mürşit eğer müride bunu öğretmek istiyorsa aslında ne yapmış oluyor? Allah müride neyi öğretmek istediğini ifade ediyor mürşit. Dolayısıyla olay buysa bir kere daha söyleyelim. Evet, Allah Teala her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Sevgiyi öğrenmemizi, sevgiyi yaşamamızı ve sevgiyi öğretmemizi istiyor. Allah aşıkları bunun müdayimleridir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Eğer bunları muhteva içinde gerçekleştirebilirsek Efendimizin şu sözleriyle tamamlamamız lazım. Seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle bakın. Bütün dünyaya sevginin teleskobuyla bakın. Sevginin dürbünüyle bakın. Bütün dünyaya sevginin teleskobuyla bakın. Bizi biz yapacak olan tek şey sevgidir. Sevgidir, sevgidir. Seven sevdiğine koşar, koşan korktuğundan kaçar, korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz Allah'ı sevenler olun, o sevgiyi yaşayanlar olun ve en sonunda da her insana o sevgiyi öğretenler olun. Bir sual ve cevap programının daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem Hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide Suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha erersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah Teala ne diyor? Feştenibuhu leallekum tuflihun. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanına kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ediyorlar? وَاَنَابُوا لَاللّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdele. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa, o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği müşride tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklarından kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an ayetleriyle kalplerin fethi. Birinci sual, kalplerin fethedilmesine Kur'an ayetlerinin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey Allah'ın etrafında kalplerin sevgiyle birleşmesi. Sevgi üzerine bir ve beraber olmak. Allah için sevmek. Yunus ne diyor? Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.

tüm bu muhtevayı kapsamaktadır. Sonuç ise kalplerin Allah tarafından birleştirilmesi, sevgide birleştirilmesi ve kardeş olmak. İşte Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. O zaman kardeş olmak kalplerin sevgide birleşmesini ifade ediyor. Ali İmran 103'te siz düşmandınız birbirinize. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi, sevgide birleştirdi ve onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İster bu nimet Kur'an-ı Kerim, ister bu nimet devrin imamının ruhu olsun ama o nimetle kardeş oluyoruz ve Enfal 63'te yeryüzündeki olanların hepsini infak etseydin, onların kalplerini birleştiremezdin, birleştiremezdin. Onların kalplerini sevgide birleştirecek olan sadece Allah'tır. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. O halde herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek diğer insanlarla bir sevgi bağı içerisine girmesi ve mutluluğu o şekilde yaşaması en güzel olandır. İkinci sual, insanlar Allah'ın ayetlerinden habersiz oldukları için mi dostluklar kurulamıyor? Evet. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emri bütün kainatı kapsamaktadır. Allah'ın kanunları evrenseldir. İnsanlar beş duyu organın standartları içerisinde mutluluğu arıyorlar. Beş duyu organ standartları içerisinde hiç kimse mutlu olamaz. İşte bu dünya için çalışanlar ne yaparlarsa yapsınlar, mutluluğu yaşayamazlar. Beş duyu organı içerisinde, beş duyu organın muhtevası içerisinde insanlar kasa, masa, nisa için çalışıyorlar. Ama bununla zevkleri yaşayabilirler. Fakat mutluluk o mümkün değil. Çünkü mutluluk nefsin tezki ve tasfiyesiyle gerçekleşir. Ve nefsin manevi kalbindeki afetlerin yarı yarı azalması ve tamamen temizlenmesi ancak Allah isminin tekrarı olan zikirle mümkündür. İbadetlerin sultanı. Bu da uygulamada yoksa mümkün değil. O zaman ne yapılması lazım? Allah Teala en çok insanı seviyor. Sevdiği insanın mutlu olmasını istiyor. Ve onun mutluluğu meyanında iki tane kaynak vaz etmiş. Birisi Allah'ın kitabı. Allah'ın bütün kanunlarını içeren yegane kaynak. İkincisi de insanlardan biri bu kitabı açıklayan, öğreten ve yaşatan Allah'ın mürşidi. İşte her seferinde Allah Resulü sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Onlar sağladığınız müddetçe asla delalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beyt'im. Her devirde bu kitabı açıklayan Ehl-i Beyt. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarıp uyduklarınızı şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberin sünneti çıkması. Bütün bunlar bizi bir sonuca ulaştırıyor. İşte Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde peygamberlerden sonra gelecek olan Resul, Mehdi Resul'ün onun döneminde zalimler pişmankarlıklarından ellerini ısıracaklar. Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Sevgili kardeşlerim, Resul'le birlikte yol tutanlar kimlerdir? Bakara 151 ile açıklayalım. Resul'le birlikte yol tutanlar, ayetler tilavet edildiğinde ayetlere iman edenlerdir. Resul'le birlikte yol tutanlar, mürşid söz konusu olduğu zaman tabi olup nefs eskesine başlayanlardır. Resul'le birlikte yol tutanlar, fizik vücut teslimi için harekete geçen Kur'an'ın ruhunu öğrenenlerdir. Resul'le birlikte yol tutanlar, hikmeti öğrenenlerdir, nefs teslimini yapanlardır. Resul'le birlikte yol tutanlar, irade teslimini yaparak hikmetin ötesini de öğrenenlerdir. Ama öyle olmasına rağmen Resul'le birlikte yol tut,

0: yaşamayanlar, bu 7/24 teslimi yaşamayanlar, Resul onlara diyor ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Sadece Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar, onlar fırka-i naciye, 73 fırka ama 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. İşte sevgili kardeşlerim, bu sohbetleri niçin yapıyoruz? İnsanlara unuttuğu Kur'an'daki İslam'ı, yani kainatın ezeli ve ebedi dinini insanlara açıklamak üzere yapıyoruz. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar, Resulullah'ın da ifade ettiği. Ahir zamanda Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. İnsanlar dini bidatlerle yaşamaya başlamışlar ve Kur'an'ı unutmuşlar. İnsanlara Allah'ın doğrularını anlatıp onların da gözünü açmak, onlara da en azından Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmek mecburiyetindeyiz. Bu husus dünyanın en önemli probleminin çözülmesidir. Uluslararası düşmanlıkların sona ereceği, uluslararası dostlukların kurulacağı, yani bir dünyaya, yeni bir dünyaya, sulh ve sükunun gerçekleştiği yeni bir dünyaya adım atıyoruz. Üç kitaplı dinin mensuplarının kendi aralarında da 7/24 teslim olduğunu ispat etmek, bu birinci vazifemizdir. Böylece aramızda dünyadaki en büyük dostluklar kurulacaktır. Bu da bunun neticesi olan yaşamayı ifade ediyor. Hadis-i şerifte birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun diyor. Öyleyse kardeşlik hepimizin gerçekleştirmesi gereken hedef. İşte bir Katolik rahip olan Martin Luther King ne diyor? Biz balıklar gibi yüzmeyi, kuşlar gibi uçmayı öğrendik ama kardeş olmayı öğrenemedik. Kardeş olmak mutlak surette 7 kademedeki nefs zekesi tek bir dilekle gerçekleşir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, kalplerin fethedilmesine Allah'ın ayetlerini tebliğ eden kişilerin vasıfları da önemli midir? Evet. Allah Teala Bakara 256'da lakira hafidin dinde sorulama yok. Katte ben işte minel gay. İrşad yoluyla gay yolu, yani şeytana götüren yol, cehenneme götüren yolla Allah'a ulaştıran yol, cennete götüren yol birbirinden 180 derece ayrılmış vaziyette. Ama kim tağutu inkar eder, insan ve cin şeytanları ve Allah'a iman eder de Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide mutlaka ulaşıp tabi olur. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala vasıflarını bildiriyor. Tebliğ eden kişinin vasıflarını bildiriyor. Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allahi ve amile salihan ve kalin minel müslümin. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim yapar? Var. Bakara 151'de bu tebliğcinin en üst seviyedeki devri imamıysa 5 görevini Allah Teala zikrediyor. O size ayetleri tilavet ediyor. 1. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. 2. O size kitabı öğretiyor. 3. O size hikmeti öğretiyor. 4. Ve hikmetin ötesini o size öğretiyor. 5. Ayetleri tilavet ilk 14 basamak. Nefs tezkiyesi 14. basamaktan 21. basamağa kadar. Kitabın öğretilmesi 21. basamaktan 25. basamağa kadar. Hikmetin öğretilmesi 26. basamak ve 27. basamağın 26. basamak, 20. basamak ve 28. basamağın 4. kademesine kadar uzanıyor. Hikmetin ötesinin öğretilmesi ise 28. basamağın 5. kademesinden 5. kademesi, 6. kademe, 7. kademe iyi ihtiva ediyor. Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara sohbetinde ben kardeşlerimi özledim buyuruyor. Sahabe soruyor, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Hayır diyor, siz benim dava arkadaşlarım diyor. Henüz onlar gelmedi. İşte Resulullah'ın kardeşim diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam döneminde tabiyetini gerçekleştiren ve 7/24 teslimi yaşayanlar. Bir kalp kazanmak başkasına en güzel davranışları sergilemek de mümkündür. Ama bütün insanlar hayatta nefslerinin kalbinde %100 afetler olarak başlarlar. Sık sık yanlış davranışta bulunurlar, böylece kardeş olamazlar. Kalplerin tevhid edilmesi tabiyete bağlı bir husustur. Nitekim Ali İmran 103'te فَهَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَحَسْبَحْتَ مَنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ Kalplerin sevgide birleştirilmesi mürşide tabiyetle yani devrin imamın ruhunu o kişinin başının üzerine gelmesiyle mümkün. Siz nasıl Allah'a ulaştıysanız başkalarını da Allah'a ulaştırmakla hepiniz vazifelisiniz. Anlattığımız her şey insanlara Allah yolunda bir şeyler ifade etmelidir. Biz hatırlattıkça onlar da Allah'ın güzelliklerini hatırlayacaklardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Ve yine bir başka hadiste Allah Resulü buyuruyor ki amen olmadıkça cennete giremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemez cennete giremezsiniz ama birbirinizin mürşidi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek kalpten cennet müjdesidir. Mürşide tabiyet, kalbe imanın yazısı, yazılması, imanı artan mümin olmanın müjdesini ifade ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala etrafımızda kim varsa herkese sevgi göstermemizi, birkaç kelimeyle, bir gülümsemeyle onların gönüllerini fethetmemizi istiyor. Sizce herkes böyle bir davranış içinde olsa dünya nasıl bir yer olurdu?
2: Günlük güneşlik olur, kardeşlik olur.
1: Peki yapabiliyor muyuz öyle?
2: Vallahi çoğumuz yapıyoruz, çoğumuz yapamıyoruz. Kiminin psikolojisi bozuk, kimisi geçim sıkıntısı çekiyordur. Kimisinin aile sorunları vardır. Ondandır yani, mutlu olan insan her zaman zaten mutludur.
3: Keşke böyle bir şey olsaydı ama herkes aynı düşüncede olmuyor maalesef.
4: Dilerim hepimiz kardeş olalım, güzel olalım. Bu dünya fani ya.
1: Allah-u Teala böyle bir mutluluk dünyası içinde yaşamak istiyorsak öncelikle üzerimize düşen vazifeyi yapıp Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Kul hakkı yemeyeceksin.
4: Allah'a ulaşmak aşkını zikretmektir. En güzel aşk Allah aşkıdır.
1: Ruhumuzu yaşarken Allah'a ulaştırmamızı istiyor Allah. Hiç bunu duymuş muydun?
2: Hiç duymadım. Vallahi bence hoşuma gitmedi. Ne bileyim ben daha ölmeden ruhumu bedenimi istiyorsa yani. Hani öldükten sonra amenna.
1: Ölüm değil bu. Bu yaşarken ermiş evliyalar gibi.
2: He. Ona nasıl diyebilirim bilemiyorum ki anlayamadım.
4: Dost doğru kulluk yapmışsak, iman etmişsek onun en sevdiği kul olmamız için onun yasaklarını yapmamamız gerekir. Ancak öyle ulaşırız yani.
3: Allah'ım seni çok ama çok seviyorum.
2: Ben seni o kadar çok seviyorum ki sana ulaşmak istiyorum.
4: Bana üflediğin ruhu sana yaşarken ulaştırmak istiyorum kalpten.
2: Ermiş evliyalar gibi sana ruhumu teslim etmek istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda öldükten sonra amenna ama bu hiç hoşuma gitmedi. Daha ölmeden ruhumu bedenimini istiyorsun dedi. Allah'a ulaşmak dileği bir ölüm temennisi midir? Hayır. Tam tersi Allah'a ulaşma dileği ölümsüzlük sırrına ulaşmanın delilidir, senedidir. İnsanlar en çok ölümden korkuyor. Bu kardeşimizin ifade ettiği gibi diyor. Henüz yaşamak istiyorum, ölmek istemiyorum. Ölmeden evvel benim ruhumu ne istiyor? Halbuki bir ruh ölümle Allah'a ulaşır. Bu kadar tatında gerçekleşir. İki, hayattayken serbest iradeyle. İşte Hazreti İsa Aleyhisselam iki kere dünyada ölümü tadan kişi ölümsüz kırına ulaşmıştır ve o kişi ebedi bir hayatın müjdesini dağılıyor. Neyle? Kalbin ulaşmayı dilemekle. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği bir ölüm temennisi değil, tam tersi sonsuz bir hayatın müjdesidir. Allah'a ulaşma dileği. Cennet hayatı sonsuzdur ve bir tek dilekle o kişi o hayatı orada geçirecektir. Secde 11'de zaten İster kafir, ister putperest, ister mecusi kim olursanız olun ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet Bakara 46'ya göre hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar onlar kesinlikle Allah'ın müjdesine kavuşanlardır. Allah Teala intiharı yasaklamış. Nisa 29'da ve 30'da kim intihar ederse cezası ebedi cehennem. Allah-u Teala'nın Rabbine dön emri, irci emri bir ölüm emri değildir. Biz hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşması emridir. Bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya, Allah'a dost kılar. Bunun bir ölüm emri olmadığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbesinde ölmeden evvel ölün ki Allah size amellerinizin 700 katını versin şeklinde ifade etmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim intiharı yasak kılmıştır. Kim hangi şartlar içinde nasıl intihar ederse etsin, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cehennemidir. Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Öyleyse irci emri bir ölüm emri değildir. İrci emri bir ölüm emridir diyenler sadece hürafeye dayalı bir zanda bulunurlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala başkalarına yaptığımız her güzel davranışı kendisine yapılmış sayar ve insanların gönlünü yaptığımız Allah için olduğumuz bir noktaya ulaşmamız için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emretmiştir. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Ferahlıktır, huzurdur.
4: İslah etmek demek herhalde biraz dedik geçen hocam cezalandırmış gibi bir şey oluyormuş. Terbiye etsin bizi Rabbim vallahi.
3: Sevabını kazanırız cennete girmek için.
1: Allah'ı zikretmek bizi terbiye eder mi, bizi temizler mi?
4: Bence temizler. Ama dost doğru yapacağız, işten kalben. Demek ki biz kalben yapmıyoruz ki. Dualar hani tabii ki Allah diyor ki Rabbim siz dua edin. Elbet bir kapı açılacaktır. Hani şimdi arkadaşlarım ya hülya ediyoruz ediyoruz neden? Biz etmeye devam edeceğiz. Bir gün açılacak. Ve duamız zaten çoğunlukla bazen kabul ediyor, farkında mısınız?
1: Her zaman gönül yapamıyoruz, bazen de kırıyoruz değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, evet oluyor. Bir şey sinirleniyorsun ya da arkadaşın sana bir şey dediğinde o anki psikoloji sıkıntılı. İster istemez onu da kırabiliyorsun.
1: Gönül kırmak da Allah'ın hiç istemediği şey değil mi?
2: Kırmak demek Allah'ı kırmak demektir.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıp da baktınız mı o kalbi ama diyor. Bilemiyorsun o kalbin de temiz olduğunu insanların şimdi.
1: Allah Allah Allah Allah diye Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikredersek nefsimizin temizleneceğini söylüyor Allah. Bu konuda ne düşünürsün?
2: Doğru söylüyor. Yani Allah Allah diyen zikrini yapan her şey güzel olur. İşi rast gider. Huzurlu olur, mutlu olur.
0: Misafirimiz insanların kalbinin temiz olup olmadığını bilemiyorsun dedi. Başka insanlarla olan ilişkilerimizde nasıl bir düşüncede olmalıyız? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de vaz ettiği geniş yelpaze içindeki davranış biçimleri şöyle sıralanabilir. Şeriat, tarikat ve hakikat. Şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat kötülüğe karşı hayırla mukabel etmeyi ifade ediyor. Ayetlere baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Şura suresinin 40. ayet-i kerimesinde bir kötülüğün cezası onun misliye kadar kötülüktür. Bu şeriatı ifade ediyor. Ama kim affederse o da tarikattır ve ıslah ederse o da hakikattır. O zaman ecri Allah'a aittir. Öyleyse bulunduğumuz seviye itibariyle henüz Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşide tabi olmamışsak otomatikmen davranış biçimimiz mürşide tabi olmak nefsesi kesin yapmamışsak davranış biçimimiz kısas muhtevası içinde yer alıyor. Ama mürşide tabi olmuş, 7 kademede nefs eskesini gerçekleştirmişsek, o zaman kötülük yapanı, o kötülüğün bizim için bir imtihan olduğunu düşünerek, kötülüğe karşı kötülükle cevap vermiyoruz, affediyoruz. Bu da tarikatı ifade ediyor, nefs eskesi. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa, hakikate ermiştir. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet. İşte Yunus onun için diyor, uslu değil delidir halka sağlık satan, nefsini Müslüman etsin varsa keramet. Yani marifet, nefsi Müslüman etmek. Başkalarıyla kendimiz arasında bir eşitlik sisteminin mutlak var olduğunu düşünün. Çevremize bizden ulaşan Onlardan bize sadece onun eşiti geri döner. Allah'tan gelen de ilavesidir. Bütün mesele Allah'ın bize teslim ettiği mutluluk anahtarını mutsuzluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Yoksa mutluluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Onu düşünün. Eğer Allah'ın gözlükleriyle bakabiliyorsanız herkes sizin için bir mutluluk vasıtasıdır. Eğer şeytanın gözlükleriyle bakıyorsanız herkes de sizin için bir mutsuzluk vasıtasıdır. Bu dizayn da seçim başkalarının değil, seçim bizlerin hakkıdır. Allah Teala bizi serbest iradeyle yaratmıştır. Bize zarar veren kişi veya zulmeden kişi etkileniyorsak istisnasız nefsimizin afetlerinin varlığını Allah Teala bize haber veriyor. Yetmez zulmeden taraf derecat kaybediyor. Onun kaybettiği derecatı biz kazanıyoruz. Öyleyse seçimi ona göre yapmamız lazım. Allah her şeye kadirdir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu rahmetullahi ve berekatühü kıymetli hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Kıymetli hocam, bir sualim olacaktı. Allah'ın emrine uyup daimi zikir hedefine ulaşmamız halinde toplumda nasıl bir değişiklik olabilir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın emrine uyup daimi zikrine hedefine ulaşmamız halinde toplumda nasıl bir değişiklik olur? 14 asıl evvel Allah'ın emrine uyan sahabe daimi zikre ulaşıp da asr-ı saadeti nasıl yaşadılarsa, bugün günümüzde de Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesine göre Allah'ın emrine uyup otururken, ayaktayken, yanı suya atarken zikreden, daimi zikre ulaşan bir insan olarak toplumda yer alıyorsak ikinci asr-ı saadeti yaşarız. Şöyle bir değişiklik olabilir. Biz başkalarının hizmetinde olarak onlara mutluluk vererek mutlu olmayı öğrenir ve tatbikata koyarız. İnsanlar bizi örnek olarak alacaklardır. O zaman etrafımızda bizim nurumuz onları da aydınlatmaya başlayacaktır. Onların her bir aydınlananı da kendi etrafından nur salmaya başlayacaktır. Bir çürük elmanın başka elmaları da çürütmesinin tam zıttı olan bir olay gerçekleşecek. Bir nurun karanlıkları adım adım nur haline getirmesini sonucuna ulaşacağız. Allah razı olsun. Mutlu ederek mutlu olmak hepimizin hedefi olması lazım. Konumuz ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala tüm insanların sulh ve sükun içerisinde yaşayabilmesi için her devirde bizleri bu hedefe yönlendiren resullere, mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Güzellik ifade ediyor.
4: Mürşit deyince en güzel zikretmiş insanı anlıyorum. Hatasız bir Allah'ın dostu ya. Biz sence öyle olur muyuz?
1: Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş Veli'yi seviyor musunuz o Allah dostlarınızı?
2: Seviyorum, çok seviyorum.
1: Bugün şimdi burada olsa bir tanesi.
2: Ağlardım sevinçten. Allah'ım bana onun nasip etti diye huzuru bulurdum. Çok sevinirdim. Evet. Rabbim onu herkese nasip etmez.
4: Onlar gibi olmak isterim her zaman. Ben mesela Eyüp Sultan Hazretleri'ne selam vermeden Abdülkadir Taclı Seyit Hazretleri'ne oradan değil yine Allah'tan istiyoruz. Oradaki yaşantı gibi bize yaşantı versin.
1: Allah'a aşık, ona bütünen teslim olmuş, kamil insan. Onu nasıl bulabiliriz?
3: Doğru yolu izlersek bulabiliriz. Camiye gelerek, dua ederek.
2: Güzellikle, doğrulukla bulabiliriz. Allah'ı zikrederek.
4: Demek ki dualarımızda eksikler var. İbadetlerimiz eksik. Gerçekten ben göremiyorum. Buradaki zatlar gibi nerede ya? Nerede bizim evliya? Nerede onlar gibi olmak? Gönülden mi hata yapıyoruz? Ben daha dini de iyi yaşamak istiyorum ya.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, evet. Sonra hacet namazını kılarsak, Allah'a sorarsak benim mürşidim kim diye göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister miydin?
3: Tabii ki de isterim. Bak ben bunu yine öğreniyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden de.
0: Bir misafirimin şöyle tabiyet konusunda Rabbim onu herkese nasip etmez dedi. Mürşide tabi olmak bir nasip işi midir? Hayır. Yani tabii ki nasip ama kişinin kalben ulaşmayı dilemesi ve hacet namazını kılarak mürşidine Allah-u Teala'nın sorması lazım. Hiçbir şey yapmadan Allah bana nasip etmedi olayı tamamen Kur'an'a uymayan bir safsata. Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. Bu farzı yerine getirerek Maide 35'te Allah Teala ya eyyühellezine amenü takullaha ve tehuyri vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Nasıl isteyeceğiz? Bakara 45-46. Mes'anü bisabri ve salati innehâ lekebiretin yarar haşeyin. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. İşte bu hacet namazıdır. Allah Teala herkesin hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sormasını ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmasını emrediyor, farz kılıyor. Neyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu açık bir şekilde emrediyorsa hepimizin üzerine düşen vazife o emri yerine getirmektir. Zaten gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala mutlaka mürşid sevgisi kalbine koyacaktır ve Allah ona mutlaka mürşid gösterecektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Efendimiz ümmetiyle hasretle gül kokulu ellerinizden öperim. İzin verirseniz bir sualim olacak muhterem hocam. Kur'an ayetleriyle çocuklarımızın kalplerini fethedebilmek için nasıl bir eğitim vermeliyiz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühüm. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kur'an ayetleriyle çocuklarımızın kalbini fethetmek için nasıl bir eğitim vermeliyiz? Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir anne babanın evladına bırakacağı en miras İslami terbiyedir. Allah ve Resul sevgisi. Apaçık bir dizayn içerisinde onlara Allah'ın güzelliklerini teçhiz etmek vazifemiz olmalıdır. Bizlerden doğruluğu öğrensinler, insanlara yardım etmeyi öğrensinler. Görevlerini başkaları mutluluk ulaştırmak olduğunu bir öğrensinler. Böyle bir gayretin sahibi olan çocuklarımızı buna göre yetiştirelim. Gerçekten de Efendimiz her zaman buyuruyor ki Allah'a yönlendirin çocuklarınızı. Allah'a yönlendirmek o kişinin evlatlarımızın Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmaktır. Eğer o vesileyi biz gerçekleştirebilirsek o zaman Allah'ın o kişinin kalbine koyduğu mürşid sevgisiyle o kişi mürşidini arayacak ve tabiyetini gerçekleştirecektir. İşte o zaman o tabiyetin Allah ve Resul sevgisine sahip olan kişiye o mutlaka doğruluğu öğrenecek, insanlara yardım etmeyi öğrenecek ve başkalarını mutlu etmeyi öğrenecektir. Bu da onu fazlasıyla mutlu eder. Onlarla devamlı meşgul olmak, onlara lüzumsuz yere sert davranmayı, onları ikna etmek başladığımız zaman onların kendi istekleriyle Allah'ın istediği yolda Allah'ın dostları olarak faaliyet gösterdiğini göreceğiz. Onları Allah'a dost etmeye çalışacağız. Yani öncelikle Allah ve Resul sevgisi. Allah sevgisi Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul sevgisi mutlak tabiyeti muhtevasını alıyor. Allah ve Resul sevgisiyle onları insanı kamil olma yolunda devamlı desteklemek, beslemek hepimizin vazifesidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Butu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Seni çok seviyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum.
4: Ben seni çok seviyorum.
5: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
6: Çok seviyorum, çok seviyorum.
5: Her an için, her gün, her gece gündüz.
7: Allah'ım seni çok seviyorum.
8: Seni çok seviyorum.
9: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
10: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
11: Ölmeden önce
12: emanet olarak verdiğin ruhumu
13: yaşarken
14: bu hayatı yaşarken
12: dünya hayatını yaşarken
14: sana ulaştırmayı diliyorum.
15: Sana ulaşmak istiyorum.
16: Çok istiyorum.
17: Sana ulaşmayı diliyorum.
18: Kalpten diliyorum.
19: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak.
9: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
6: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
5: Dost olmak istiyorum.
4: Dostlarından olmak istiyorum.
12: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
2: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
10: Kabul et inşallah amin.
0: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş bir şey değil. Sen benim dua edincik yani. Fatiha ma selavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Vekil olmak, muhafız olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın dostu olmak, Allah-u Teala'nın büyük büyük nimeti diye ifade edilebilir, düşünüyoruz. Ona dost olmak, onun dostluğunu kazanmak, bizlerin ona veli olması, onunsa bizim Mevlamız olmasıyla noktalanır. Her ikisi de veli kelimesinden geliyor ama biz Allah'ın Mevlası olamayız. Biz Allah'ın velisi oluruz. Dostu oluruz. Arapçada veli, Türkçe karşılığı dosttur. Ama Allah dostun dostudur. Kim ruhunu Allah'ın zatına ulaştırır, Allah'ın zatına ruhu ifna olursa, fena makamını aşabilirse o günden sonra Allah-u Teala bizim Mevlamız olur. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman her zaman dilimde, her kavimde, o kavmin lisaniyle, ana lisaniyle Allah'ın emirlerini bizlere açıklayan kavim resulleri vardır. Her zaman diliminde, her kavimde yine veli mürşitler var. Silsile-i meratip açısından bakacak olursak, her devirde zamanın imamı Allah'ı temsil ediyor. Kavim resulleri devrin imamını temsil ediyorlar. Veli mürşitler de o kavmin resulünü temsil ediyor. Vekil mürşitler de veli mürşitleri bu şekilde bir hiyerarşik sistemle konu ifade edilebilir. Müminin suresinin, evet, baktığımız zaman şu anda ekranda bir slaytımız var. Devrin imamını temsil eden hidayete vesile olanlar. Devrin imamı daima hidayete erdirendir. Ama diğerleri hep hidayete vesile olanlardır. Kur'an'ın lafzını öğreten, tebliğ eden zahitler, Kur'an'ın ruhunu öğreten, tebliğ eden muhsinler, hikmeti öğreten, tebliğ eden ul-elbab, ihlası, irşadı tebliğ eden, öğreten muhlisler, maruf emreden, münkerden, nehyeden veli saliler, ve veli mürşitler, kavim resulleri sırayla bu şekilde ifade edebilir. Tabi bunların hepsinin başında da yine devrin imamı geliyor. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün ülkelere, bütün ümmetlere resulleri göndeririz. Ard arda göndeririz. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde bütün milletlere Resul göndeririz buyuruyor. İbrahim 4'te bu Resullerin o kavmin onların ana lisanıyla ayetleri açıkladığını Allah Teala bize beyan ediyor. Bakara 87'de de biz bütün kavimlere Resuller ard arda göndeririz. Sizin hoşunuza gitmeyecek, nefsinizin hoşuna gitmeyecek şeyleri söyledikleri için onların bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da yalanladınız buyuruyor Bakara 87'de. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifte Beni İsrail'i peygamberler idare ederdi. Bir peygamber vefat etti mi yerine başka bir peygamber geçerdi. Şu bir hakikattir ki benden sonra peygamber yoktur.
muhalifeler gelecek, hem de çok olacaklar. Sahabe o halde bize ne emredersiniz ey Allah'ın Resulü dediler. Birinciye ve ondan sonra gelene sırayla yaptığınız biatı tutun. Ve Allah Resulü ümmetimin velileri, Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Burada bahsi geçen Beni İsrail'in peygamberleri gibi olanlar, onlar kavim Resulleri arasından seçilen vekaleten devrin imamı Veli Resullerdir. Veliyse Allah Teala'nın Resulleri bütün devirlerde yaşarlar. Allah Teala'nın Nebileri bütün devirlerde mevcut değil. Nebiler arasında fetret dönemi var. Nebilerin mevcut olmadığı devreler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusudur. Adem aleyhisselam ilk insan ve ilk nebi olarak görev yaptı. Devrin imamıydı. Bütün nebiler mutlaka devrin huzur namazının imamıdırlar. Nebi kendi ülkesi için değil, dünya için hem de kainat içindir. Enbiya suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni biz sadece alemlere rahmet olarak gönderdik. Öyleyse görüyorsunuz ki nebilerin vazifesi sadece bu dünya için değil, kainat içindir. Bütün nebilerin yaşadığı devirlerde aslında bütün kavimlerde o kavmin kendi lisanıyla konuşan Resulleri hep var olmuştur. Allah Teala bu veli Resuller için nezir kelimesini de Resul istikametinde kullanıyor. Bütün Resuller aynı zamanda nezirdirler, uyarıcıdırlar. Konumuza baktığımız zaman din adamlarının bu konudaki görüşleri tamamen Kur'an ayetlerine muhalif. Din adamlarına göre mürşit. Din adamının yorumu mürşit kişi cennete ulaşma yolunda yardım eden rehber demektir. Bizim mürşidimiz peygamberimizdir. Yegane mürşid odur. Onun dışında kim varsa o kendisi de bir mürşide muhtaçtır. Abartmayalım, zorlaştırmayalım. Elbette herkes hangi mürşid olursa olsun Allah'a muhtaçtır. İhtiyaçtan münezzeh olan sadece Allah'tır. Allah Resulü hadiste hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Din adamlara göre tabiyet. Bir din adamına soruyorlar, fetih ona göre mürşide tabiyet elbette olur. Ne diyorsun? Cevabı şu, mürşidin elini tutmak veya mürşidin elini almak gerekmiyor. Kişinin gönül itibariyle samimi bir şekilde niyetini ortaya koyması yeterlidir. Yine ayetten sapma söz konusu Allah Teala innellezine yubeynuke ennema yubeynallah yadullahu fevka edeyim. Akabe'de sana biat edenler gerçekten Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların elin üzerindedir buyurmasına rağmen kişi buradaki ayeti kendisine göre yorumluyor. Din adamlarına göre tövbeye baktığımız zaman bir üniversitedeki öğretim görevlisi prof sadece kendiniz Allah'a tövbe edebilirsiniz. Sakın kimseden tövbe almayın. Kendinizi yakarsınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin vekili değildi. Söylediği tamamen Kur'an ayetlerine aykırı. 4 tane ayet-i kerime 3 çeşit tövbeden bir tanesi mürşid önüne yapılan tövbedir. Mürşid önüne yapılan tövbeyi Allah-u Teala İsa 64 Hud 112 Furkan 70 ve Mümtehin 12'de açıklıyor. Öyleyse bu ayetler Kur'an'da yer almış olmasına rağmen bu Zat-ı Muhterem'in bu ayetlere aykırı olarak sadece kendiniz tövbe edebilirsiniz dediği zaman tamamen bu ayetlerin hükmünü ortadan kaldırıyor. Din adamlarına göre devrin imamı. Din adamlarının yorumu, her imamı, halife ve benzeri Müslümanların bütününü temsil eden kurumun başına bağlı olma anlamındadır. Bir tarikat şeyhi benzeri cemaat,
başı bu kavramın içini dolduramaz. Müslümanlar böyle bir projenin gayretleri arasında olmak durumundadırlar. Kur'an'a baktığımız zaman Allah-u Teala'nın yeryüzünün halifesi olarak ayetlerde 12 tane ayet-i kerimede açıklamada bulunuyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in mürşide tabiyet konulu 7 tane hadisine baktığımız zaman bunların başında Allah Resulü şöyle buyuruyor: benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki yeryüzünde Allah'ın halifesi olmasın. O halife aynı zamanda huzur namazının imamıdır. Ve ona itaat bana itaattir. Ona isyan bana isyandır. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ona itaat edenler zamanın imamına da itaat edenlerdir. Onun döneminde ona asi olanlar devrin imamına da asi olanlardır. Yine benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Halifeye itaat bana itaattir buyuruyor. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem içinizde benden sonra yaşayanlar birçok ayrılıklara şahit olacaktır. Size sünnetimi hidayete erdirilmiş, doğru yolu bulmuş o halifelerin sünnetini tavsiye ederim. Ona sımsıkı sarılın, adeta dişlerinizle tutunun. Sonradan çıkacak şeylerden sakının, çünkü her uydurma bidattır, her bidat sapıklıktır. Öyleyse insanlık tarihi boyunca hep huzur namazının imamları daima var olmuştur. Nebilerin olduğu devirlerde, nebilerden mevcut olmadığı devirlerde de Resullerden, tüm kavimlerdeki Resullerden bir tanesini o görevi Allah-u Teala vekaleten tayin ediyor. İşte bütün zaman parçalarında o nebiler huzur namazının imamları olan nebiler veya huzur namazının imamı olan nebi olmayan veli Resuller, onlar vekaleten derin imamlardır. Bütün nebiler de aynı zamanda Allah'ın Resulüdürler. Bütün Resuller de nebi değildir. Resullerin bir kısmı nebi Resuldür, peygamber Resuldür, bir kısmı ise veli Resuldür. Peygamber olmayan, sadece velayete irade etmiş olanlar, onlar veli Resullerdir. Her iki grupta mutlaka tabiyeti gerçekleştirenlerin hem vekilidirler hem de muhafızıdırlar. İster asaleten devrin imamı olsun, ister vekaleten devrin imamı olsun, Allah tarafından tayin edilen her devirdeki devrin imamı hem vekildir hem de muhafızdır. Ne zaman muhafızlık görevi başlıyor? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona mutlaka 12 tane ihsan verecektir. Onu mutlaka ulaşabileceği bir yerdeki mürşide vasıl edecektir. Kişi mürşide ulaşacaktır. Bu mürşide ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ona tabi olacaktır. Tabi olduğu anda vekalet yürürlüğe girer. Hem muhafaza yürürlüğe girer hem de vekalet yürürlüğe girer. Devrin